0: olmuş. Birilerinin de elinde jiletler var.
1: Sürekli.
0: Sürekli o dikiş noktalarımıza jilet atarlar. Mesele hep ayrışalım, bölünelim, birbirimize girelim, güç kaybedelim, gücümüzü, enerjimizi kendi içimizdeki ideolojik tartışmalarla, inanç tartışmalarıyla, mezhep tartışmalarıyla vesaire, işte bunlarla, tarih tartışmalarıyla, bunlarla heba edelim. Ama güç kazanmayalım. Bütün gücümüzü burada yok edelim. Burada iki temel çaba gözümüze çarpar. Yani yakın siyasi tarihimizden itibaren baktığımızda. Birileri çıkar derler ki ya arkadaşlar, oyuna gelmenin alemi yok. Akıllı olalım. Birleşelim, bütünleşelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Hep beraber büyük Türkiye olalım. Tek vatan, tek millet, tek devlet. Efendime söyleyeyim. Tek bayrak. Yani bizi birleştirecek çok şey var. Aynı tarihin evlatlarıyız, aynı medeniyetin evlatlarıyız, aynı inanç değerlerinin evlatlarıyız vesaire. Birleştirenler var, kucaklayanlar var, yapanlar var. Bir de yıkanlar, bölenler, ayrıştıranlar var. Ama bu hep olmuştur, bundan sonra da olacak.
2: Evet.
0: Yani bu coğrafyada, burası zor bir coğrafya. Burada egemen olduğumuz ilk günden bu yana, artık Malazgirt öncesi, her neyse, bu mücadele devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Şimdi burada şeye gelirsek, bu güncel meseleye, yani işte mizah zeka işi bir konudur.
1: Yani, evet.
0: Yani mizah zeka ürünüdür. Zeka sahibi olmayan, zeki olmayan bir insan mizah yapamaz. Her şey yapar, mizah yapamaz. Ama bu ülke Barış Manço'lar gördü, Cem Karaca'lar gördü, biraz önce Necdet Uygur merhumdan bahsettin. Yani hep bir ortak değerlere saygı. Yani Türkiye'yi böyle ayrıştırma, çatıştırma, bölme, parçalama niyetlerinin uzağında durma, o oyunları sezme, o oyunlara gelmeme kalitesinde olan gerçek sanatçıları gördük. Yani Necdet Uygur işte yıllar önce kendi tiyatro sahnesinde, aynı zamanda Necdet Uygur, Allah rahmet eylesin, kendi tiyatro sahnesinin dekorlarını filan üreten, o anlamda da çok ciddi meziyetleri olan, yani tiyatro sanatımıza da o alanda katkılarda bulunmuş bir usta. Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem gençlik yılları, gençlik yıllarında tiyatro sahneleyecekler. Bir sürü kapıları çalıyorlar belki. Hani bir dekor lazım, şu lazım, bu lazım. Necdet Uygur kapısını açıyor, gençler diyor, siz yeter ki tiyatro yapmak isteyin. Siz güzel, ahlaklı, temiz vatan evlatlarısınız. Ben size niye yardım etmeyeyim? Yani bir ideolojik körlükle, ya bunlar imam hatipli gençler, işte namazlı, niyazlı, temiz çocuklar. Ama ben Marksistim, komünistim, şuyum, buyum. Benim bunlara hayat hakkı tanımamam lazım. Bunlar yok olsunlar, gitsinler, gericiler, yobazlar gibi. Böyle bir yaklaşımda bulunuyor Necdet Uygur. Niye? İnsan evladı çünkü. İnsan. İnsan olabilmek mesele. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Necdet Uygur'un dostluğu, o karşılıklı sempatileri, samimiyetleri ta o yıllardan gelir. Bak çok bilinmeyen bir meseledir yani. Ama bak sanatçı değil mi? Yani bu memleketin evlatlarını
1: çünkü bölmeden, çok ağır hiciv. Yani bölmeden, siyasi hicivin ustası yani.
0: Bölmeden, ayrıştırmadan tiyatro yapmak isteyen gençlere kapılarını açıp yardımcı olma niyetini ortaya koyan, yardımcı da olan bir Necdet Uygur. Ki Sayın Cumhurbaşkanı daima hatip talebesi olduğu dönemlerden bahsediyoruz yani. Şimdi öbür taraftan da ideolojik körlükler, sürekli düşmanlık üretmek, sürekli kamplaşmak, kutuplaşmak, nefret pompalamak, bir yerlere nefret yüklemek. Hani bir Frankenstein yaptılar. Kendileri bir Frankenstein ürettiler. Şimdi onun cezasını çekiyorlar demişti ya Sayın Cumhurbaşkanı. CHP'nin içerisindeki bu kavga meselesi. İşte o Frankenstein bir nefret makinesi. Yani sürekli nefret üreten, nefreti artıran çabaları temsil ediyor. Şimdi gelelim işin daha ciddi tarafına. Buralara geçtikten sonra. Biz İsrail'deki Ayhan Hocam bir Siyonist tezgahı olduğunu hissettim diyor ya. Hı hı. Meseleye buradan bakmak gerekli. Ama artık sadece bakmak da yeterli değil. Görmek de yeterli değil. Bu işin hesabını kesmek lazım artık.
3: Ben de onu diyorum Serkan abi. Meydan okuyor adam, ona cevabı vermek gerekiyor.
0: İsrail'deki yani. İsrail'i konuşuyoruz. Amerika'daki, Moskova'daki İsrail'i konuşuyoruz. Avrupa'daki İsrail'i konuşuyoruz. Türkiye'deki İsrail nedir? Nerelerdedir? Bu ülkede siyasi yapı, işte ideolojik grup, işte inanç grubu, kültür, sanat, medya, gösteri endüstrisinin unsurları, iş dünyası vesaire. Yani artık her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorlarsa bu kılıklara girmiş, bu maskelerin arkasına gizlenmiş ajan unsurlarının, yapılarının artık deşifre edilmesi lazım. Bunların tespit edilmesi lazım, ciddiyetle ele alınması lazım. Yoksa bu ülkeye rahat ve huzur gelmeyecek. Yani evet, biraz sert bir şey söylediğimin farkındayım. Biraz uç ve dik bir tavsiyede bulunuyor olabilirim. Ne yani işte her taşın altında Siyonist mi arayacağız? Bunların işte 10 yıllardır Türkiye'de kurdukları işte yapıları ortaya çıkarmak, bunları etkisiz hale getirmek pek çok taşı yerinden oynatabilir. Ciddi bir risk alanıdır bu. Yani pek çok tartışmayı da beraberinde getirebilir. Yani bunları göze almak kolay mı? Yani bir çırpıda söylenecek bir şey mi benim söylediğim şey? Evet, zor bir şey söylediğimin de farkındayım. Bütün bunlar doğrudur yani. Bu bütün taşları yerinden oynatır bu mesele. Ama yeter artık yani. Ama yeter. Yani biz bir yerden bir yere geleceğiz. Biz işte savunma sanayimizle, ekonomimizle, efendim kendi değerlerimizle, kültürümüzle, medeniyet varlığımızla, inancımızla, tarihimizle, öz varlığımızla biz bir millet olarak, bir devlet olarak koşar adımla geleceğe ilerleyeceğiz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da ilerleyecek ama her seferinde en kritik zamanlarda sürekli bu yapıların, bu mekanizmaların devreye girmesi, ortaya çıkması ve bunların gündemi tekellerini alabilmeleri, gündemi yönlendirebilmeleri, yani zihinlerle, millet çoğunluğunun zihinleriyle bir çocuğun oyun hamuruyla oynaması rahatlığında oynayabilmeleri artık tahammül edilebilir seviyeyi aşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her 10 yılda bir darbelerle hizaya getirilen, efendim örtülü böyle yarı sömürge de demek istemiyorum ama böyle kontrol altında tutulan, işte bir takım Batı'nın, şunun, bunun her dediğini yerine getirmek zorunda olan bir ülke falan değil.
1: Ha. Ne öneriyorsun peki? Ne yapmalı? Şimdi böyle bir şeyi gördüm.
0: Ya şimdi bir kere millet kararlı olacak, millet talepkar olacak. Bu bir demokratik taleple hukuk içerisinde gerçekleşmesi gereken, tamam mı, bir kırılma noktasıdır. Tamam ya, bu deniz meniz, işte ölü deniz, canlı deniz. Bunlar basit işler ya. Bugün bu çocuğu kullanıyorlar. Dün başka bir maskeydi. Önceki gün başka bir kılıktı. Terör örgütleriydi. Oydu, buydu. Ya yani Türkiye'deki İsrail neydi? Bir dönem FETÖ'ydü. Bir dönem Türkiye'deki sağ sol kavgalarıydı. Bir dönem 28 Şubat darbesiydi. Yani bir dönem öyleydi, bir dönem böyleydi. 10 yıl sonra ne olacak kardeşim? 3 yıl sonra benim karşıma hangi maskeyle çıkacak? Hangi kılıkla çıkacaklar?
1: Tamam.
0: Tamam. Çıktılar, yani burada bak bir daha söylüyorum. Millet çoğunluğunun demokratik talebiyle, bak bir demokratik talep oluşması lazım. Bu bir bilinç meselesidir. Bilinçli talebiyle, tamam mı, seçilmiş meşru sivil iktidara, tamam mı, bu talebini yoğun şekilde ileterek, tamam mı, bu ajan yapılar, bu yıkıcı, bölücü, ayrıştırıcı unsurlar ufak tefek figüranlarıyla sınırlı kalmaksızın kökten temizlenmelidir arzusu bir milli mutabakat duygusu haline gelmeli. Tamam mı? Her şeyi siyasetten bekleriz, devlet kurumlarından bekleriz. İşte onu da Adalet Bakanlığı yapsın, bunu da polis yapsın, onu da asker yapsın.
1: Burayı açmalısın çünkü çok kritik bir şey
0: söylüyorsun. Çok kritik bir şey söylüyorum.
1: Yanlış anlaşılabilir.
0: Burada

0: ayrıştırıcı, bizi aşağıya çeken, sürekli birbirimize düşüren bu mekanizmaların farkında olacak. Olayı sadece böyle bir komedyen vakası olarak görmeyecek. Sonra bir demokratik talep açacak. Demokratik talep oluşturacak. Bunu bir sivil toplum bilinciyle yapacak. İşte Murat Özer, Serkan Fıçıcı, işte Tuğba Aslan, Ayhan Sarı dördü birden diyecekler ki ey iktidar, biz sana oy veriyoruz. Ey devlet, sen bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak mecburiyetindesin. Tamam. İlgili mekanizmalar. Bu sürekli böcek üreten, zararlı haşere üreten bir bataklık var burada. Tamam mı? Tamam. Allah razı olsun. Elinden geleni yapıyorsun. Sen bu haşereyle mücadele ediyorsun. Görüyoruz. O yüzden de zaten seni destekliyoruz biz. Bunlara fırsat vermediğin için. Destekliyoruz. Ama artık senden daha büyük bir hamle bekliyoruz. Bataklığı kurut.
1: Ama işte o zaman yılanın başına gitmemiz gerekiyor.
0: Ben milletin, bu milletin evladı olarak, bu milletin evlatları olarak bizler bu mücadelede seçilmiş, sivil, meşru, yetkili, siyasal iktidara sonuna kadar destek veririz böyle bir mücadelede. Ve millet çoğunluğunun da bu kararlılığı gördüğünde, tamam mı? Bu kararlılığı gördüğünde bütün gücünü ortaya koyarak, varıyla, yoğuyla bu mücadeleye destek vereceğine de şeksiz şüphesiz inanıyorum. Evet. Bak, en başta bir laf söyledim. Ya, bu ülkede hiç kimse yakın siyasi geçmişimizde olup bitenlere anlatıldığı şekliyle inanmaz. Yani şiirler bile vardır ya Üstad Necip Fazıl'ın. İnanmıyorum bana anlatılan tarihe diye dizeleri vardır. Ya bak, bir şey var burada, bir kopukluk var. Murat, artık bir takım perdeler mi kalkacak? Bir takım sırlar mı deşifre edilecek? Artık yani milletçe el birliğiyle, ya zor bir dönemden geçeceğiz ama yeter artık ya, biz aynı mahallenin evlatları olarak işte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, efendim şu bu, işte dindar, seküler, her neyse ki, yani aynı ailenin evlatları olarak, aynı mahalledeki komşular olarak, iş arkadaşları olarak, akrabalar olarak, yani sürekli bizi birbirimize düşüren, çatıştıran, ayrıştıran, bizim gücümüzü aşağıya çeken, enerjimizi sömüren bir şey var. Bir mekanizma var ya, görüyoruz bunu. Bu ülkede askeri darbeler önceden tezgahlanır. Aynı mekanizma devreye girer. Bu ülke ne zaman bir ekonomik sıçrama yapacak olsa, Cumhuriyet tarihinin en parlak ekonomik verileri Gezi ayaklanmasından 3 gün önce açıklandı. Faizler yüzde bilmem kaçlarda, işte doları büyümesi, büyüme oranı şusu busu, işte açsın merak edenler baksınlar. İşte faizler vesaire. Efendim işte halk çok tepkili de o yüzden Gezi ayaklanması oldu. Ya ekonomide Cumhuriyet tarihinin zirvesi yakalanmış. Ve yani sebep oldukları ekonomik yıkım öyle böyle değil. Milyarlarca dolar. Huzursuzluk da pahası. O zaman biz yani bir oturacağız, düşüneceğiz, diyeceğiz ki arkadaşlar, ya bunun sağı, solu, CHP'si, AK Partisi, işte Atatürkçüsü, Kemalisti, laiki, seküleri, dindarı, milliyetçisi falanı filanı yok. İnsanız ve bu toprağın çocuklarıyız. Bu vatanın evlatlarıyız, komşuyuz, kardeşiz, biriz, beraberiz. Şunlardan bir sıyrılalım. Ön yargılarımızdan, bağnazlıklarımızla bir sıyrılalım. Ya oturalım. İnsan gibi nedir arkadaş? Nedir bu mekanizma? Bu huzursuzluk üreten, bu düşmanlık ve nefret üreten yapı nedir? Ya gelin buna birlikte
2: çözüm bulalım.
0: Bir milli mutabakat talebiyle, duygusuyla devlete ve siyasal iktidara bu hususta destek gerekiyorsa destek verelim. Çağrı gerekiyorsa çağrı yapalım ama hep beraber arkasında duralım. Yani yoksa ya bir sürü insan vardır. Serkan çok farklı abi. Görüşlerden. Bir saniye ya. Çok farklı görüşlerden bir sürü insan vardır. Yani mesele şimdi Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. Ya dinledim. Yani dinlemek bile aslında itikadımıza göre yani şeydir, sıkıntılıdır böyle şeyleri. Yani Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem işte hakaret içeren ifadeleri dinlemek, bunlara şahit olmak, bunlarla aynı ortamlarda bulunmak, bunları mesele etmek bile itikadımızca sıkıntılıdır bizim. Yani inanç dünyası böyle bir şey. İnanmayanlara kimsenin bir şey dediği yok. Ama inananlar açısından sorumluluk gerektiren meselelerdir bunlar. yani inanç değerlerini korumak.

0: muhafaza etmek, efendim onun için gönlünü ortaya koymak, yüreğini ortaya koymak, bir mücadele içerisinde olmak inancın kendisiyle, özüyle alakalı bir meseledir. E şimdi yani sadece Türkiye'de böyle hani işte görünümüyle, yaşantısıyla vesaire çok dindar olduğu bilinen kişiler mi tepki gösterdi zannediyorsunuz bu hakaretlere, bu alay ve aşağılama çabalarına? Onlar mı zannediyorsunuz?
1: Elbette değil tabii ki.
0: Elbette değil. Yani aklı selim, kafası çalışan, ya bu ülkede huzur isteyen, barış isteyen, ya git sen mesela, çok net söylüyorum ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olan Hristiyan kökenli yurttaşlarımıza al metin dökümünü çıkart, o komedyen elemanın ettiği lafları koy önüne, hiçbir Hristiyan onaylamaz. Bu ne der ya? Böyle rezillik mi olur?
1: Bunu onaylamaz.
0: Hiçbiri onaylamaz. Bu ne rezilliktir der yani. Gerçekten bu toprağın evladı olan yerli ve yani Türkiye duygusunu hisseden hiç kimse onaylamaz. Böyle bir şey olmaz. Yani çok dini değerlerle haşır neşir olmasa bile diyelim hani çok alakası yok. İşte yurt dışında Müslümanlara karşı o İslamofobi falan diyoruz ya, işte İslam düşmanlığı. O tavırları görüyor bizim gençler, işte Türkiye'den yurt dışında okumaya giden gençler falan. Çok bir dindarlığı yok çocuğun ama sen diyor benim annemin babamın dinine mensup olanlara diyor nasıl böyle davranırsın diyor. Oradaki yabancılarla mücadeleye girişiyor. Bak yani bu topraktan bir şey almış. Diyor ki benim annemin babamın inancı diyor. Benim atalarımın inancı diyor. Benim toprağımın inancı diyor. Bu benim kültürüm diyor. Ya inanmayan bile böyle bakıyor mesele.
2: Serkan abi katılmıyorum.
0: Bu nedir?
1: Ayol hocam.
2: Ben Serkan abiye katılmıyorum. Çok net bir şekilde. Sosyal medyada gördüğümüz kişiler, destek verenler, açık açık destek verenler, sonuçta bu ülkede çok ciddi bir siyasi temsili olan parti liderleri, milletvekilleri. Yani bunlar Türkiye'ye uzaydan gelmedi. Bunlar aslında kendi tabanlarının hoşuna gidecek dili konuştukları için böyle konuşuyorlar zaten. Mesela işte DEM Parti'yi sen söyledin.
1: Evet.
2: Adam şaka yaptı. Ben mesela çok mutlu oldum o konuda soruşturma açıldığı için. Yani Kürt milliyetçisi değilim ama yani sonuçta Kürtler bizim kendi vatandaşımız. Bence hakaretti. Ama sonuçta adam espri yaptı, komiklik yaptı. O zaman onunla bunun arasında şöyle bir şey sorarım ben DEM Parti'ye. Ve onları destekleyen Kürtlere. Kardeşim siz Peygamber Efendimiz'den daha mı öndesiniz? Biz şuna inanmıyor muyuz? Annemizden, babamızdan daha değerli. Yani Peygamber Efendimiz'e hakaret edilince Kürtler böyle bir tepki vermiyor. Ama Kürtlerle ilgili bir hakaret olunca tepki veriyor. O zaman bunu sorarız. Veya işte biraz da kendimize öz eleştiri yapalım. Alevilerle ilgili başka bir komedyen çıkmıştı birkaç sene önce.
3: Bir Alevi hanım.
2: Üstelik. Alevi hanım, kendisi de Alevi. Mesela ben çok mutlu oldum. İyi ki dedim soruşturma açıldı. Yani adamların, insanların kutsallarıyla niye sen dalga geçiyorsun? Ve orada ona tepki gösteren, organize bir şekilde tepki gösteren Alevileri de takdir ettim. Helal olsun dedim. Bak adamlar kendi düşüncelerine, inançlarına sahip çıkıyor diye. Şimdi biz de o halen biraz bence zayıf. Ama diğer taraftan ben Serkan abiye şu konuda katılmıyorum. Yani bu adamlar siyasetçiler, temsil şeyleri var.
3: Sıradan insanlar değil diyor.
2: Sonra bakıyorsunuz sanatçılar, milyonlarca takipçisi var. Bakıyorsunuz işte spor yorumcusu, tarih yorumcusu, binlerce takipçisi var. Ve ben işte Beşiktaş'ta okudum. Şimdi gitsem ben Beşiktaş'a, oradan karşıya Kadıköy'e geçsem, oradan tekrardan Bakırköy'e dönsem, %70-80'i ya burada dine hakaret mi var diye bize karşı çıkar. Şunu söylemek istiyorum. Öyle veya böyle bu hakaretleri sahiplenen ve bu hakaretlere içten içe de destekleyen Türkiye'de önemli bir de halk kitlesi var. İşte bunları bence öyle konuşarak, ikna ederek ortak bir
0: noktaya getiremeyiz. Ben bunun azınlık olduğunu düşünüyorum Ayhan.
2: Ben işte bunların ben azınlık hocam, olduğunu bu düşünmüyorum.
4: Bu 3-5 çapulcu ya. Eğer, o kadar büyütmeyin gözünüzü
0: Ayhan,
4: ya.
0: Eğer senin dediğin gibi bu hakaretleri onaylayanlar milletin çoğunluğuysa geçmiş.
2: Çoğunluk değil. Çok kötü. Ama azınlık da değil. Ben çoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Ama azınlık hani %2'lik, %3'lük bir oran değil.
0: Azgın,
2: istisna değil bu.
0: Azgın azınlık diyebileceğimiz sesi çok çıkan,
4: evet,
0: ve artık kendisine yüklenen o nefret pompalamaları yüzünden düşünme yetisini kaybetmiş bir takım kitleleri de sürükleyebilen meşhur, sözü geçen o çevrelerde tiplerin etkin olması, görünür olması.

0: olması, seslerinin çok çıkması seni yanıltmasın. Bak seni yanıltmasın, ciddi söylüyorum.
1: Çok değiller diyorsun.
0: Değiller, yani. Mesele şu, mesele bu yapıyı, bataklığı ve mekanizmayı doğru tespit edip, tamam mı, bunun üzerine gidecek hamleler yapmak. Yani yoksa işte sinekler, haşeratlarla kalırız. Şimdi bak, dış politika çalışıyorsun. Şu an İsrail, Türkiye'nin batı hattını nereden nereye doğru kuşatma çabası içerisinde. Al Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, gel bu tarafa doğru Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan, Sırbistan. Değil mi? Bak bir hat çiziyor İsrail. Netanyahu katil bizzat ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a her gün laf yetiştirme çabasında. Artık manzara çok net. Daha dün Dışişleri Bakanımızın, Sayın Fidan'ın açıklamalarını da dinledik. Yani İsrail'le durumumuzun ne olduğunu bence gayet sarih ortaya koydu. Bu kadar. Zaten ötesi de söylenemez. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın o milletvekilleriyle birlikte kampta yaptığı o konuşmada hesap sorulacak, İsrail'e bu hesabı soracak kadro da bu kadrodur sözü. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman, yani orada bir ülke var uzakta, adı İsrail. Efendim bu 10 yıllardır dünyanın her yerinde ne kadar önemli endüstri varsa, yapı varsa hepsinde hakimiyet kurmuş.
1: Ama Türkiye'de hiçbir.
0: Dünyadaki böyle dünyayı sömüren egemen bir zümre haline gelmiş. Türkiye ile hiç işleri olmamış. Türkiye'yi unutmuşlar.
1: Peki,
0: Türkiye'yi başka bir gezerdi.
1: Serkan Fıçıcı, bütün bu sözlerinden sonra o zaman bu konuyla alakalı bu provokasyona alet olan siyasi liderlerin, figürlerin de İsrail'in yönlendirilmesiyle mi hareket ettiğini düşünüyorsun?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi Murat? Ben bunların doğrudan organik bir faaliyet içerisinde olduklarını da düşünemiyorum. Yani ne Özgür Özel'in ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir Siyonist tezgahın içerisine onlarla birlikte oturup planlayıp hadi biz de şurasından su taşıyalım filan diyeceklerini de düşünmüyorum. Çünkü bunlar hazırlar her zaman. Ha, teşneler. Bunlara gel gel yap yeterli zaten. Şimdi parti içerisinde bir liderlik çekişmesi var. İktidar savaşı var. İşte o kitle, o kesim için kullanışlı bir malzeme ortaya çıkmış. Bu malzemeyi Özgür Özel mi daha iyi kullanacak, Kılıçdaroğlu mu daha iyi kullanacak?
1: Ayol hocam kim daha iyi kullanacak?
0: Ama
1: Kemal Kılıçdaroğlu lastiğin, mahkemeye bak, gitti.
0: Lastiğin patladığı yer neresi? Bak şunu anlamıyorlar. Hı. Ya bu ülkede, tamam mı? Bu ülkede serbest seçimler başladığı andan itibaren, 1950'den itibaren, değil mi? Açıktan bu komedi denilen bu hikayede de görüldüğü üzere açıktan Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Allah Resulüne açıktan saygısızlık yapan, bunu destekleyen, buna prim veren, bunu normal görüp gösteren hiçbir yapı siyasette bir yere gelememiştir, gelemeyecektir. Kendi kendilerini damgaladılar oraya gidip.
2: Evet.
0: Kendi kendilerini orada, efendime söyleyeyim, olmayacak bir işin, sıkıntının içerisine soktular. Kendi kendilerini etiketlediler. Biz Allah'a, Kur'an'a ve peygambere düşmanlık yapılmasının, hakaret edilmesinin, bu değerlerin alay konusu edilmesini normal karşılıyoruz. Haşa efendim, biz böyleyiz der gibi göründüler. Yani o hale düşürdüler kendilerini. Ya arkadaşlar bak anlamıyorsunuz. İnanç hassas bir meseledir. Bakmayın yani adam gider o partiye o yatar, bu partiye o yatar. Yaşam tarzı öyledir, böyledir ama yani Allah, peygamber, Kur'an, yani bunun ötesinde bir şey yok bu millet için. Bu yani bu oraya gidip o işte elemana destek vermeye gidenlerin anneleri, babaları, dedeleri duysa ki ya amca teyze senin oğlan gitmiş Allah'a, peygambere, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden birine destek vermiş, suratına tükürür evladım.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yani kendi düğününe, cenazesine gidemez
1: bu
0: hale getirir.
1: Bu konudan çıkmaya çalışıyorum ama çıkamadım.
3: Ben
1: Ayhan hocam
3: bir
1: buyur.
3: Bir şey eklemek istiyorum.
1: Buyur. Yok artık
2: Tamam. Serkan abi'nin söylediklerini anladım. Kabul ediyorum bir yere kadar ama ben şu görüşteyim. Bu işin çözümü, işte bizde böyle John Rawls diye bir adam var. Deliberate demokrasi. Yani tartışarak demokrasiyi getireceğini iddia eder. Tam onu anlattı Serkan abi.
0: Yok. Hayır hayır.
2: Sivil, ben, yok hani dedin ya oturalım konuşalım.
0: Etkin, bak şunu demek istiyorum ben. Etkin, aktif, demokratik talep, ideolojik çerçeveler içerisine sıkışmamış, geniş tabanlı, bütünleştirici. Neden Ayhan? Bak.
3: Ya bu bir ortak medeniyet.
0: Ben senin yani yaklaşımını
3: ortak
0: anlıyorum.
3: Ortak bir varlığımız.
0: Benim içimdeki öfke, şimdi Murat da sakin durmaya çalışıyor ama şimdi sorumluluk duygusu, hani bir başta dedik ya, bütünleştirici olmak, onarıcı olmak, kapsayıcı olmak, birlikte büyük Türkiye olarak, birlikte büyük bir millet olarak bunların üzerine gitme nosyonumuz var ya bizim. Onu muhafaza etme çabasıyla böyle konuşuyoruz. Yoksa şimdi bizim ağzımıza neler gelir? İşte rütü var, kütü var, bilmem
1: ama
0: nesi var.
1: Ama sivil iradenin bir güçlü olmasını ifade, yani bunun bak, karşısında güçlü bir sivil iradeyle
2: ben durum var. Birkaç örnekle, bak, senin birkaç kişisel, örnekle bir şey eklemek istiyorum.
0: Senin duygularını anlıyorum. O duyguları böyle bir binle çarp. O sorumluluk duygusuyla hareket etme mecburiyetinde olmasak neler neler söyleriz ekranlardan dışarıya taşar yani.
3: Dedim ya.
0: Söylenir de yani. Ama bak baştan bir şey söylüyorum. Bir tezgah var, bir oyun kuruyorlar, oyuna gelmeyeceğiz.
1: Çok az kaldı Ayhan
2: Hocam. Kesinlikle katılıyorum.
1: Birkaç dakikam
2: bu
1: kaldı.
2: Bu konuda Serkan abiye katılıyorum. Bu kavgayı şu an çok büyütmemek lazım. Çünkü İsrail'in, Siyonizm'in istediği şu an içeride bizim kavga etmemiz. Evet. Ben bunun dışında ama şunu söylemek istiyorum. Bu tarz meseleleri çözebilmek için, kendi kutsallarımızı savunabilmek için tabii ki olabildiğince ikna etmemiz lazım. İnsanları ortak cepheye çekmemiz lazım. Ama öyle veya böyle en nihayetinde bu işin ana belirleyicisi güç oluyor. Şimdi Irak'ta da Suriye'de de insanlar kutsallarına belki bizden daha aşırı bağlılardı. Ama güçleri yetmediği için o mezarlıkları, o kutsal mabetleri ezdiler geçtiler.
0: Ayhan, güç demokratik de, güçtür. Güç meşru hukuk zeminidir.
2: Evet. İktidar gücüdür.
0: Güç devletin kullanacağı güçtür. Evet. Bak işte burada dikkat edeceğiz bazı şeylere.
3: Ama işte şunu
2: devletin
0: biz bu sorumsuzlar gibi davranamayız.
2: Ben şunu söylüyorum.
0: Yani biz açık bu açık, sorumsuzlar Serkan gibi abi, davranamayız.
2: Benim tam olarak söylediğim şu. Devletin bu işin arkasında olması lazım.
1: Olacak yani devletin işte, yargı hukuk
0: devletin
1: gücü,
0: de
2: yargısı, hukuku, işte, emniyeti hepsiyle
0: kardeşim,
2: birlikte.
0: Kardeşim onu söylüyor işte, devlet o gücünü ortaya koyabilmesi için, tamam mı, milletin desteğine muhtaçtır. Bak evet, işte, devlet onu yapsın, devlet bunu yapsın
3: öyle
0: değil.
3: Olmuyor. Aynen öyle. Serkan abi, yargı şey gücüyle soracağım de olabilir ama bir yere kadar olur. Yani, arkadaşlar ben de bir şey eklemek bir istiyorum.
1: Hocam,
3: yeter ya.
1: Son söz sende, çok az kaldı. Birkaç dakika tamam.
3: Şunu yoksa da fırsat vermiyorlar. Evet, en az evet. Elimi kaldırmak zorunda kaldım yani. Şunu atlamayalım. Evet, yargı, hukuk bunun arkasında. Cezai müeyyide ise müeyyide tamam. Ama şimdi bizim millet olarak yargıya da hukuka da gerek kalmadan ortak hepimizin paylaştığı, hepimizin gönlünü titreten, içimizi cızırdatan bir takım değerlere ihtiyacımız var. Bizim millet olmaktan zaten anladığımız şey bir şeye, ortak bir şeye inanmaktır. Ve Türkiye'de bugüne kadar ne olursa olsun bunun adı İslam oldu. Yani bizim evet, dinimiz İslam ve ortak değerimiz İslam'ın değerleri. Dolayısıyla sen Cumhuriyet Halk Partili misin, Demli misin, HDP'li misin, ANAP'lı mısın, DEBA'lı mısın ne olursan ol. Senin ortak paydan o insanlığı bir araya toplayan ortak değer olan İslam'ın kendi verdiği değerdir. Şimdi burada da yargı böyle bir tutuklama gerçekleştirmemiş olsa da biraz önce ne dedim? Buna gülse gülse 3-5 tane çapulcu güler. Bunlar bir takım marjinal örgütlerin Türkiye'yi tekrardan karıştırmak için uyguladığı bir takım taktiksel hareketler. Ama Türkiye'de yani buna karşı çıkacak böyle bir komedinin olmayacağına da, bu kutsal değerin çiğnenemeyeceğine de, dinle şaka alay edilemeyeceğine de hemfikir olan çok farklı siyasi görüşlerde insanlar çoğunlukta. Biz bu çoğunluktaki bu esenliği de 3-5 tane çapulcuya kaptıracak değiliz. Elbette. Çok açık ve net söyleyelim. 3-5 tane çapulcu bir araya gelmişler. Bir takım emellerle, uyduruktan vesilelerle, araçlarla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışıyor. Türk milletini, gençleri tahrik etmeye çalışıyor. Muhalif yetiştirmeye çalışıyor. Ama biz bu gençlerin hepsini çok iyi tanıyoruz. Onlar da bizim evlatlarımız. Oradaki toplulukta yanındaki görünce gülmek bulaşıcıdır ya, ağlamak da hani bulaşıcı, ruh haline etkilenirsin. Orada yadırganmamak için birazcık da kendi aralarında havada görünmek için ona kahkaha atıyorsa o çocuk akşam gidip evini onun sıkıntısını içinde yaşamıştır. Bu hangi marjinal örgüte dahil olursa olsun. O çocuğu dinleyen, o adamı dinleyen, YouTube'dan dinleyen, gösterisine giden herkes evine gittiğinde bir dakika ya ne oluyor burada demiştir. Çok açık beni. Türkiye'de komedi yapan bir sürü insan var. Şimdi keşfetimize düştüm mesela bir tanesi de. Ata Demirer ne diyor? Çok röportajını dinledim. Diyor ki ben kutsala ilişkin, dini değerlere ilişkin bir espri, bir alay konusu yapmam. Çünkü o dinleyicilerin arasında ona tutunan, kendisini o konuda iyi hissetmeye çalışan birileri vardır. Neden ben onun o ruh halindeki iyi niyeti bozayım diyor. Mealen söylüyorum. Yani dolayısıyla
0: hatta ben de diyor rahatsız olurum.
3: Ben de rahatsız olurum olarak diyor. Ben bunu yapmam diyor. Ve Türkiye'nin sevdiği, saydığı, çok ben de filmlerini severim. Özellikle o Eyvah Eyvah serisini filan. Yani pek çok komik filmleri olan ve insanlara bir umut aşılayan bir komedyen olarak. Belki muhaliftir. Belki Cumhurbaşkanımızla hiç alakası yoktur. Belki dindar bir insan değildir bilemiyorum. Ama bu milletin kutsal ortak değerine, değerlerine sahip çıkan bir komedi örneği sunuyor Sayın Ata Demirer. Bunu yapabilen insanlar da var. Yani 3-5 çapulcuya kalmadı bizim gençlerimiz. Onun da cezasını
1: Tuğba
3: hocam, verecek.
1: Tuğba hocam çok teşekkür ederim. Çok son sözlerinizi böyle bağlayalım. Arkadaşlar bu konuyu artık burada duralım. Çünkü artık ben sadece böyle bir tur dönelim demiştim ama maşallah hepinizin içerisinde büyük bir volkan varmış. Efendim esas meseleyi kısa bir ara saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayalım.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Ayhan Sarı ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, NATO zirvesi için, Türkiye'de gerçekleşecek zirve için bütün dünya gözlerini Türkiye'ye çevirmişken bir anda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş çok ciddi anlamda büyük bir gerilim noktasına ulaştı ve Kiev'e son yılların en ölümcül saldırısı gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de gerçekleşen saldırılarda şu ana kadar 21 kişinin öldüğünü, yüzden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava, kara ve denizden fırlatılan füzelerle ve insan savaş araçları kullanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirdiklerini ve Kiev'deki pek çok rafineriyi ve enerji tesislerini de vurduklarını açıkladı. Şimdi yani ABD Başkanı 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'ye ziyarete gerçekleştirecek NATO bünyesinde ve Trump'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşını bitirmekti. Ancak Türkiye geleceği saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş inanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda. Neden? Putin bir mesaj mı vermek istiyor acaba?
2: Şimdi bu NATO zirvesi gerçekten de tarihi bir zirve olacak ve dünyanın gözü burada. Şimdi bu zirveye gelirken herkes aslında zirvede kendi lehine maksimum faydayı alabilmek için son kozlarını oynuyor. İşte biraz önce bir saat boyunca konuştuğumuz şey bence çok net bir şekilde Siyonistlerin NATO zirvesinde Türkiye'nin etkisini azaltmak için bir hamleydi. Ruslar da bu saldırıyı yaparak çok net bir şekilde şunu söylüyor. Biz hala güçlüyüz. Bu savaşı uzatma, devam ettirme niyetinde olursa Batı ittifakı, o zaman onlara çok ağır bedeller ödettirmeye devam edebiliriz diyor. Bunun haricinde dün şöyle bir haber yayıldı. O da çok ilginç. İngiltere merkezli, Londra merkezli bir düşünce kuruluşu, International Institute for Strategic Studies diye, Guardian gazetesine bir haber yayıyor. Haberde içerik şu: Ruslar 15 ay boyunca 2024 ve 25'te bir tanker gemiyi kullanmışlar. Üzerine dronları yerleştirmişler ve Kuzey Denizi'nden, Baltık Denizi'nden başlayarak ta Manş Denizi'ni aşarak Fransa'ya kadar tüm Avrupa'yı izlemişler. İşte nükleer santraller, özel işte güvenlikli üsler, hepsi üzerinde dronlar uçurmuşlar ve istihbarat toplamışlar. Şimdi zirveden kısa bir süre önce İngilizlerin de bu haberi yayması bence işte biraz önce dediğim

0: mesele zirve öncesinde son kozların oynanması olarak okunabilir. Peki ne hedefliyor? Yani Rusya, İngiltere, kıta Avrupası, işte kıta Avrupası'ndan kastım Polonya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, İspanya'sı. Bunlar ne hedefliyor? İngiltere ne hedefliyor? Rusya ne hedefliyor dediğimizde şunu görüyoruz bence. Ruslar şu ana kadar elde ettikleri topraklar, işte Donbas, Ukrayna'nın doğusuyla ve Kırım'la bence hallerinden memnun ve bunu Ukrayna'ya ve Batı'ya kabul ettirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bu toprakları biz aldık. Bundan sonra bu toprakların bizde olduğunu kabul edin ve savaşı burada durduralım. Kabaca isteği bu. Diğer tarafta İngilizler var. İngilizler ve küresel çete diyebileceğimiz, işte Biden Amerika'da o küresel çetenin bir temsilcisiydi. Bunlar da Rusya-Ukrayna savaşını uzatmak, Ukrayna'yı arkadan lojistik destekle, parayla Rusların karşısına çıkarıp Rusları yıpratmak, zayıflatmak istiyorlar. Yani savaşın devam etmesini istiyorlar. Ama kritik nokta burada şu. Bir İngiltere dedim, bir de diğer uçta Ruslardan bahsettim. Arada işte o bahsettiğim kıta Avrupası var. Bu son saldırı ve İngilizlerin ortaya attığı iddiayı kıta Avrupası'nın pozisyonunu netleştirmek için okuyabiliriz. Yani İngilizler diyor ki Avrupa'ya, bir haber bilgi yayıyorlar. Bakın Ruslar sizi 15 aydır dinlemiş, izlemiş dronlarla. İngilizler diyor ki Rus tehdidi çok büyük. Ruslar Ukrayna'dan sonra gelecek, Batı Avrupa'ya kadar gidecek. Ukrayna'dan girecek, Portekiz'den çıkacak diye Avrupa'yı korkutmaya ve savaşın yanında çekmek istiyor. Ruslar da diğer taraftan Ukrayna'ya saldırarak, Ukrayna'yı ağır bombalayarak Avrupa'ya diyor ki Almanlara, Fransızlara, İtalyanlara, bakın bu savaşı devam ettirirseniz, İngilizlerin kayığına binerseniz o zaman bu sizin için de uzun süreli yıpratıcı bir savaş olabilir diye onlara bir mesaj yolluyor. Şimdi biz NATO zirvesinde şunu göreceğiz. Acaba savaş yanlısı, özellikle İngilizler ve küresel lobi, küresel çete mi burada NATO zirvesinde ön plana çıkacak? Yoksa Trump'ın başını çektiği savaşı bitirelim, Türkiye ile birlikte savaşı bitirelim, savaşı donduralım mantığı mı galebe çalacak NATO zirvesinde, onu göreceğiz. İşte o son NATO zirvesindeki kapışma öncesi taraflar son kartlarını bence oynuyor. Buradan bir de şunu anlatmak istiyorum. Yani seyircilerimiz belki bu konuya biraz aşikar. Herhalde bir buçuk senedir 3. Dünya Savaşı çıkacak mı diyoruz. Rusya-Ukrayna meselesi gelince hep ben şunu hatırlatıyorum. Çok krizler var. Filistin meselesi, İran meselesi, Lübnan-Suriye meselesi. Ama eğer bir dünya savaşı, dünya savaşı ölçeğinde büyük bir savaş çatışma çıkacaksa bu Filistin, İran, Suriye'den ziyade, Lübnan'dan ziyade Rusya-Ukrayna meselesinde çıkacak. Çünkü siz biraz önce bahsettiniz ya, Ruslar daha önce görülmemiş şiddette bir saldırı yaptı. Bakın her seferinde iş bir üst boyuta varıyor. Biz bir ay önce, hatta 2-3 hafta önce Ukrayna'nın Moskova'da Rusya'nın başkentindeki rafineleri nasıl vurduğunu gördük gündüz gözüyle. Bakın savaşta yeni bir eşik açıldı. Sonra Ruslar karşı saldırıyla yeni bir eşik açılıyor. İşte dronları Avrupa'nın içlerinde oynatıyorlar. Geçen sene 2025'in sonlarına doğru Münih Havalimanı'nda kimliği belirsiz dronlar uçtu ve bir gün boyunca Münih Havalimanı, Almanya'nın en korunaklı yeri, uçuşlara kapatıldı. Kim olduğu belirsiz. Polonya, kimliği belirsiz dronlar düşürüldü. Norveç, hakeza, İrlanda'ya kadar bu dronların gittiği biliniyor. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Biraz da böyle tarihsel bir okuma yaptığımızda dünyada iki dünya savaşı, bir de büyük savaş oldu. Napolyon savaşları, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı. Hepsi Avrupa'nın iç kavgası. Yani dünyadaki iki tane var olan savaş Avrupa'nın iç kavgası sebebiyle çıktı. Şimdi eğer Rusya-Ukrayna savaşı bu tırnak içerisinde delilikle devam ederse biz yarın öbür gün şunu söyleyeceğiz bundan 5-6 sene sonra belki. Bu aslında daha büyük çapta bir bölgesel savaşın, belki de dünya savaşının ön perdesiymiş. Ve ben bu iddiayı aylardır söylüyorum. Bana sorarsanız Rusya-Ukrayna savaşı sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bir savaşta sonlanabilecek bir savaş gibi gözükmüyor. Giderek cephe gelişiyor, genişliyor, giderek savaşın şiddeti artıyor ve giderek istese de istemese de arkadaki Avrupa, Polonya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı bu savaşa daha fazla dahil olmak zorunda kalıyor. Yani bu şiddette, bu hızla bu iş giderse, bu provokasyonlar bu şekilde devam ederse, yarın öbür gün Allah korusun, daha büyük çapta bir bölge savaş, sonrasında da bir dünya savaşı Rusya-Ukrayna krizinden çıkabilir.
1: Şimdi Aydın Hocam, peki

0: Yani bu NATO toplantısı Türkiye'de 2004 yılında da gerçekleşmişti. Yine NATO için bir kırılma tarihiydi 2004 yılı. Çünkü Afganistan Savaşı'nın önemli bir kısmına gelinmişti, bir merhaleydi. Ve Irak Savaşı da bir sene öncesinde başlamıştı. 2003 Irak işgali başlamıştı. 2004 yılında artık İstanbul'daki NATO zirvesinde çok önemli tarihi kararlar alındı. Birincisi NATO üst kuvvetlerinin Afganistan'da daha güçlü bir işgal kuvveti olarak yerleşmesi ve daha sonra da Irak'ta NATO askerlerinin yeni kurulacak olan Irak ordusunu kurması gibi iki önemli karar alındı. İkisi de bölgemizle alakalı alınmış kararlardı. Şimdi bu NATO zirvesinde de benzeri bir karar alınabileceği, NATO'nun yeni bir vizyonla ortaya çıkabileceği, yeni hedefleri ortaya koyabileceği düşünülüyor. Peki bu hedeflerin içerisinde Rusya'ya karşı güçlü bir cephe oluşturma gibi bir hedef var mı? Bu konuyla ilgili kritik bir karar alınmasını bekliyor musunuz?
1: Tabii ki. Özellikle İngilizlerin ve Avrupalıların niyeti bu yönde. Ama 2004 ile 2026 arasında şöyle bir ayrım yapabiliriz. 2004 yılında NATO normalde Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir ittifaktı. 90'larda Sovyetler Birliği ortadan kalkınca NATO'nun da amacı sorgulanan oldu. Yani biz bundan sonra ne yapacağız? Asıl düşman yok artık. O yüzden Irak meselesinde, Afganistan meselesinde NATO'nun var olup olmayacağı, katkı sunup sunmayacağı önemli bir tartışma konusuydu ve yönü açısından, yani bundan sonra NATO nereye evrilecek açısından çok ciddi bir soru vardı orada. Kırılma anıydı. Fakat 2026'daki kırılma anı şu. Varoluşsal bir soru var. NATO devam edecek mi? Etmeyecek mi? Ve bunu ben söylemiyorum. Yani bu benim kişisel yorumum değil. Bunu NATO'nun kurucu lideri, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump söylüyor. Diyor ki NATO bundan sonra bizim için önemli mi değil mi karar vereceğiz diyor. İşte en son İran meselesi.
0: Çünkü Avrupa'nın güvenliği açısından kendisinin artık çok sorumlu olmadığını düşünüyor.
1: Evet evet, çünkü normalde tekrar söylüyorum, NATO Avrupa'da, özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak Rusların karşısında, Sovyetlerin karşısında komünizmin yayılmaması için kurulan bir ittifaktı. Şimdi komünizm kalktıktan sonra NATO devam etmeye karar verdi 2000'lerde 90. Ama şimdi 2026'da Trump diyor ki ben artık buradan bir şey kazanamıyorum. Ya yani bu ittifak benim için önemli değil. Neden? Çünkü şunu söylüyor. Ruslar benim için bir tehdit değil. Sovyetler Amerika için bir tehditti. Ama Ruslar benim için bir tehdit değil. Dolayısıyla ben neden burada 150 bine yakın asker tutayım? Neden milyarlarca dolar paramı harcayayım diyerek NATO'nun varoluşunu sorguluyor. Avrupa nerede dersiniz? İşte Avrupa'da şurada. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ben burada Ruslardan ciddi bir tehdit algılıyorum. İşte demin anlattınız, Ukrayna'yı çok sert bir şekilde vurdu. Avrupa'nın içlerine kadar istihbarat ağı genişlemiş durumda. Ve Amerika'ya diyor ki tamam senin için bir tehdit olmayabilir ama benim için çok ciddi bir tehdit. Ve bu dün mesela von der Leyen, AB Komisyonu Başkanı bir karar açıkladı. Bakın tam da dün NATO zirvesi öncesinde AB'ye Avrupa içindeki gümrükleri sıfırladıklarını ilan etti. Yani şunu diyor Trump'a, gel biz senin paranı vereceğiz, maliyetleri karşılayacağız, katkımızı NATO'ya %5'e çıkaracağız ki Trump'ın ilk döneminde %2'yi kabul etmiyorlardı. Ama şimdi %5'e de razılar. Sen yeter ki buradan gitme ve Ruslara karşı bize güvenlik şemsiyesini sağla, tahkim et diyorlar. Bütün ana soru ben
0: yani
1: burada.
0: Yani o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? NATO'nun kuruluşunda ifade ettiğiniz birinci iki temel husus var. Birincisi Sovyetlerin yayılma tehdidine karşı bir Avrupa'nın içerisinde bir Amerikan askeri varlığını oluşturmak. Bir yandan da İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş olduğu için Avrupa içerisindeki aşırı milliyetçiliğin ve Nazizmin tekrar hortlaması ihtimaline karşı orada güçlü bir askeri varlıkla durmak. Şimdi bu iki tehdit hala var mı diye baktığınızda biraz önce söylediğiniz Avrupa'nın içerisine kadar Rusya'nın ilerleme istidadı gösteren bir tehdidi var. İkincisi yine Avrupa içerisinde özellikle Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da ırkçı partiler, neonazi yaklaşımları da artıyor. Yani NATO'nun Avrupa'daki varlık gerekçesi olarak ortaya koyduğu iki husus bir tehdit olarak Avrupa açısından devam ediyor.
1: Evet.
0: Öyleyse Avrupa NATO şemsiyesinde çok daha öne çıkacak diyebilir miyiz bu toplantıda?
1: Çıkmak zorunda artık. Hmm. Yani daha fazla elini taşın altına koymak zorunda. Çünkü sizin o çok güzel anlattığınız tehditlerin hepsi Avrupa için geçerli ama artık Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Ve Trump bunu çok iyi bir şekilde biliyor ve sonuna kadar kullanıyor.
0: Son soru. Türkiye peki bu noktada kendisi üzerinde nasıl bir vazife alabilir?
1: Türkiye için ben hep şunu söylüyorum. İki tane bizim için önemli bir nokta var. Birincisi, Rusların aşırı bir şekilde yayılması bizim için olumlu bir şey değil. Tarihsel olarak baktığımızda Ruslar ne zaman batıya doğru yayılsa ikinci iş güneye inmişler. Balkanlara inmişler. Oradan da sıcak denizlere doğru bir tevessülleri olmuş. Yani biz Avrupa ile bu konuda daha yakınız. Yani Amerika'ya tehdit değil, Avrupa'ya tehdit olduğu kadar değil. Ama bizim için de Rusların yayılması bir tehdit. Birincisi bu. İkincisi de şu. Biraz önce bir dünya savaşı senaryosundan bahsettim ya. Olur da böyle bir savaş olursa bizim iyi pozisyonlanmamız lazım. Yani ne Rusların yanında ne de tam manasıyla Avrupalıların yanında. Ama böyle savaşlarda sadece tarafsız kalmak da tek başına yeterli olmayabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu
0: gibi. Her halükarda NATO üyesi olarak Batı bloğunun yanında yer alacak.
1: Batı bloğunun yanında ama şu parantezi açıyorum seyircilerimize de. Şunu söylüyorum, hem ön cephede değil hem de Avrupa'ya şunu söyleyeceğiz. Artık söylüyoruz da, kardeşim sen Ruslara karşı güvenlik şemsiyeni tahkim etmek istiyor musun? ABD'nin olası boşluğunu yeni alternatiflerle doldurmak istiyor musun? Eyvallah, biz varız. Neden? Çünkü Rusların genişlemesi bizim için de iyi değil. Ama, büyük bir ama, o zaman sen de İsrail'e karşı, İsrail'in yayılmacılığına karşı bizim tezlerimizi savunacaksın. Suriye'de PKK'yı desteklemeyeceksin. Türkiye'nin içerisinde demokrat adı altında sürekli içeriği karıştıran işte Can Dündarlar, hainler, FETÖ'cüler, bunlara prim vermeyeceksin. Bunlara kapılarını açmayacaksın diye biz de buradan bastıracağız. Bu saatten sonra 2. Dünya Savaşı'ndaki Türkiye yok. Bizden bir şey istiyorlarsa biz de kendi çıkarlarımız çerçevesinde onlara bir adım gideriz. Ama bu adımın bir bedeli olması lazım. Son bir cümle söyleyeceğim. Geçenlerde üniversitede, Türk Alman Üniversitesi'nde bir konferans yaptık. Bir tane yaşlı, eski bir Alman hoca geldi. Oturdu, şöyle yaptı. Ya dedi, Türkiye bize daha fazla yardım etsin dedi. Bizlerin de bir hocamız çok güzel bir şekilde şunu söyledi. Tamam, Türkiye size Ruslara karşı daha fazla yardım etsin. Peki siz bunun karşılığında Türkiye'ye ne öneriyorsunuz? Bu soruyu artık Avrupalıların gözlerinin içine baka baka soruyoruz. Bu bile bence başlı başına bir şey. Siz bizden bir şey istiyor musunuz? O zaman önce bir gelin bakalım, siz bize ne vereceksiniz? Değil mi? Uluslararası ilişkilerin, siyasetin temeli bu. Alver yapacağız. Yani kara kaşımıza, kara gözümüze siz bize yardım etmiyorsunuz. Biz sizin kara kaşınıza, kara gözünüze niye yardım edelim? Diyerek biz de kendi küresel siyasetimizde daha fazla alan kazanmaya çalışacağız. Son cümle şunu söyleyeyim. Bu alveri halen Avrupa kavrayamadı maalesef. Halen Avrupa Türkiye'ye bir şey vermeden Türkiye'den bir şey alamayacağını, ikincisi de Türkiye'ye muhtaç olduğunu, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor, bizim onlara muhtaç olduğumuzdan çok daha fazla onların bize ihtiyacı var. Bunu halen kavrayamadılar. O yüzden ilişkiler tam oturmadı. Belki NATO zirvesinden sonra biraz daha gözleri ve akılları açılır.
0: Tuba Hocam, Ayol Hocam'ın bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Türkiye, evet, 2004 Türkiye'si değil, aradan kaç yıl geçmiş, 2026 Türkiye'si çok daha güçlü ve hem ABD karşısında hem de AB karşısında artık çok daha fazla tezlerini ifade edebilecek bir savunma sanayine gelmiş durumda. Evet. Ay Yıldız Karargahı ilk defa NATO toplantısında görücüye çıkacak, biliyorsunuz. 2021'in Ağustos'unda temeller atılmaya başlanmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede buluşacak. Büyük bir yerden bahsediyoruz. 12 milyon 620 bin metrekare alanında, büyüklüğünde büyük bir askeri kompleksimiz var ve bu NATO toplantısında ilk defa orada ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğal olarak artık bambaşka askeri açıdan da siyasi açıdan da daha güçlü bir Türkiye var. Bu açıdan NATO toplantısına gelindiğinde artık Türkiye'nin tezlerini, kendisini daha fazla ifade edebileceği bir alan açılmış durumda mı?
2: Şimdi evet, 2004'ten bu yana Türkiye'nin gündeminin değiştiği, ifade ettiğiniz alanlarda büyük bir yenilik ve ilerlemenin kat edildiği tabii malum, ama dünyada da tabii ki pek çok değişim var ve aslında bugünkü NATO'nun da arayışının, varlık sebebinin yeniden yazıldığı ve bir kritik bir sürece giriyoruz. Yani kurulduğu günden beri evet, NATO bir güç birliği, bir siyasi bir birlikten ziyade bir savunma birliği gibi bir kuruluş, ama bugün artık birazcık daha gündem değişiyor, ihtiyaç değişiyor ve birlikte olma alanları değişiyor, yeniden yazılıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yani böyle bir zirvenin yapılacak olması yeniden dünyayı şekil verecek bir sürecin içerisine girdiğimizi gösterebiliriz ve aslında birazcık da burada bir politika belirleme zamanına giriyoruz. Tabii burada Ayhan Hocam da

uzun uzun bahsetti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derinlemesine uzadığı, yani bir tam olarak barışın da sağlanamadığı ama yani göğüs göğüse bir savaşın da yapılmadığı, aktif tam olarak olmayan bir savaş var. Ama bir var mı var, yok mu yok. Biraz böyle belirsiz bir süreç ama uzayan bir savaş süreci var. Yani bir barışın olmadığı zaman olduğu için savaştan bahsedebiliriz. Tabii yani sürekli konuştuğumuz ve yani daha yakın, daha sıcağı sıcağına başlayan bir İran-ABD savaşından bahsediyoruz. Burada özellikle bölgeyi çok etkileyen, yani Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bu coğrafyayı çok etkileyen ve savaşın da ötesinde çeşitli ihtiyaçların tekrar konuşulduğu ve sonuçlarının küresel bir şeye dönüştüğü bir İran-İsrail krizi, ABD krizi söz konusu. Ve bunun yanında da kriz alanlarının değişmesiyle birlikte, yani enerji krizleri, altyapı krizleri, savunma sanayi krizleriyle birlikte Avrupa'nın da yeni bir arayış içerisine girdiğini, bir savunma sanayi arayışı içerisine girdiği bir süreci yaşıyoruz. Yani bugün uluslararası güç dengesinin de bu anlamda, bu çerçevede şekillendiği bir sürece giriş yapıyoruz. Tabii burada NATO'nun gündemi dolayısıyla enerji güvenliği, yani bize İsrail ve İran krizinin öğrettiği en önemli şey enerji. Yani enerji güvenliği ve enerji mevcudunun kaynaklarını elinde bulunduran güçlü tarafa karşı uluslararası sistemin ne yapabileceği hususu tartışmalı bir alan olarak açıldı. Kritik bir takım altyapıların konuşulduğu, tabii ki en önemlisi savunma sanayinin konuşulduğu bir NATO gündemi bizi bekliyor. Aynı zamanda da yeni konuşacağımız bir konu da siber tehditleri konuşacağız. Yani ülkelerin artık bir güvenlik bariyeri geliştirmek zorunda olduğu, yeni bir çalışma sahası, para harcamak zorunda oldukları, askeri güç kadar önem taşıyan siber tehditlerle karşı karşıya olan bir süreç var. Ve en önemlisi de tabii ki karnımızı doyurmak önemli, ilacımızı içebilmemiz önemli. Bu süreçte yol güvenliği önemli, boğazların uluslararası kullanımına ilişkin bir takım hukuki ve fiili durumların getirdiği şeyler önemli. Dolayısıyla neyi konuşacak NATO gündeminde? Tedarik zincirlerini konuşacak. Yani bunlar çok önemli. Şimdi böyle bir sürecin, yani bu başlıkların konuşulduğu bir yerin coğrafi olarak da tedarik zincirlerinin ortasında bulunan, savunma sanayinin artık göz bebeği ülkesi haline gelen, düşünsenize yani yaptığımız açılımlarla savunma sanayinin göz bebeği ülkelerinden biri haline gelen bir Türkiye'de konuşulması, belki enerji güvenliğiyle ilgili de yine bir geçiş ülkesi olması sebebiyle de çok jeopolitik konumu itibariyle çok ciddi bir coğrafya önemine sahip olan Türkiye'de, Ankara'da konuşulacak olması çok önemli bunları, bu konuların. Şimdi tabii burada Türkiye'nin bir takım istekleri söz konusu, bir takım belki de talepleri ve kırmızı çizgileri var. Yani bir katsa uygulaması var Türkiye'ye karşı. Sayın Hakan Fidan bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun kaldırılmasının belki de bugün şeyde toplantıda kesinleşeceğiyle ilişkin bir mesaj vermiş oldu. Ya da bugün gelişen savunma sanayimizle birlikte bizim Avrupa'nın güvenlik stratejisinde yakın bir coğrafi yakınlığımız da olması sebebiyle büyük bir rol oynayacağımız kesin. Çünkü Avrupa bizden bu konuda destek beklediğini daha önce de ifade etmişti hatırlarsanız. Ve en önemlisi de tabii ki özellikle yani İsrail-İran krizinin olduğu ve İsrail'in nihai amacının Arz-ı Mevut Büyük Ortadoğu Projesi falan gibi şeyler olduğunu da düşünürsek, yani sıranın Türkiye'ye geleceğinden bahisle Türkiye'nin barış ve huzur ortamının sağlanması bu ne demektir? Terörist Türkiye sürecinin NATO müttefikleri tarafından da desteklenmesini isteyecek burada Türkiye. Bunlar çok önemli başlıklar bizim için Murat Bey. Yani terörist Türkiye sürecine ilişkin Türkiye'de çok büyük bir emek verildi. Yani bunun adı terörist Türkiye olduktan sonra değil, yıllardan beri verilen bir emek var. Yani verilen şehitlerimiz var, barış pahasına verilen şehitlerimiz var. Yani biz şehitlerimizi savaşmak için vermiyoruz, barışmak için veriyoruz aslında. Dolayısıyla böyle bir süreçte de, yani Türkiye'nin terörden arındırılması sürecinde de NATO müttefiklerinin Türkiye'yi fiili olarak da desteklemesi, belki siyasi arenada da desteklemesi çok önemli. Tabii şimdi böyle bir kritik bir toplantı öncesinde de Türkiye'nin hem yeniden o politikasını, dünyanın politikasını, kritik o pozisyonunu belirleyecek süreçte aktif rol alması çok önemli bizim için. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Böyle toplantılar öncesinde provokasyonlar, sabotajlar, bir takım tehditler

0: her zaman olabilir. Yani evet, biz burada uluslararası ilişkiler anlamında, siyaset anlamında bir beyni, zihni bir mücadele vereceğiz NATO'daki toplantılarda. Ama aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğine ilişkin oluşabilecek, bu toplantının sonuçlarını halel getirebilecek bir takım sabotajlara karşı da bizim uyanık olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Türkiye tam olarak orada o provokasyonlardan bir tanesini sormak istiyorum. Çünkü Türkiye Suriye'de de 8 Aralık devriminden sonra Suriye'nin güvenli bir şekilde güvenliğe dönüşmesi konusunda çok büyük gayretler etti. Evet. Ve belki de Türkiye'nin son yıllardaki en büyük diplomatik başarısı, dış politikadaki en büyük başarısı Suriye devrimine vermiş olduğu destek. Bir güvenli bölge hale getirmiş durumda. İçişleri Bakanımız Suriye'deydi, Şam'daydı. Şam'da çok önemli çalışmalar yürüttü. İç güvenliği, Suriye'nin iç güvenliği ile alakalı çalışmalar yürüttüğü esnada Şam'da hem de Adliye Sarayı'nın hemen önünde büyük bir patlama meydana geldi ve bu patlama esnasında 6 tanesi avukat olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Bu tarz provokasyonlar Suriye içerisinde tam da böyle bir dönemde gerçekleştirmiş olmasını da Türkiye'nin imajının zedelenmesi, İçişleri Bakanımızın orada olduğu bir hemen ziyaretin peşinden böyle bir şeyin gerçekleşmiş olmasının yine bu provokasyonlarla bir ilgisi olabilir
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle bununla alakalı. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani bu da bununla alakalı. Sayın İçişleri Bakanımızın Türkiye'yi temsilen orada olduğunu, yani kişisel bir ziyaret değil sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen giden bir İçişleri Bakanımız var ve onun orada olduğu süreçte böyle bir güvenlik şeyinin yaşanması, sıkıntısının, bir olayın, bir provokasyonun yaşanması elbette NATO zirvesinin çıktılarını etkileyebilecek, etkilemek isteyenlerin bir girişimi olduğu çok açık. Aynı şekilde biraz önceki turda uzun uzun konuştuğumuz bu Ölüdeniz vakasının da bu zirvenin Türkiye'ye kazandırdığı o küresel güç vizyonunun gölgelemek için yapıldığı çok açık ve net. Yani içeride ve
1: her
0: dışarıda, içeride
1: yani
0: ve dışarıda çeşitli maşalarla maalesef bu ortaya konulan küresel güç vizyonuna ilişkin Türkiye'nin ortaya koyduğu bu gücü, bu karizmayı, bakın uluslararası ilişkilerde karizma önemlidir. Yani güçlü görünmek önemlidir, değil mi? Dolayısıyla bunu etkilemeye çalışacak çok provokasyonla karşı karşıyayız. Burada şimdi yeni bir yani NATO'nun bir askeri güç olarak toplandığının yanında artık uluslararası ilişkilerde gündem değiştikçe, biraz önce saydığım sebepler değiştikçe burada bir küresel nüfuz mimarisi oluşturmaya çalışıyor devletler artık. Yani hani uluslararası ilişkilerde Ayhan Hocam çok daha iyi bilir, bir korkutucu olma şeyi vardır. Yani karşı devletlere karşı, düşman veya müttefik fark etmez, dış devletlere karşı bir korkutucu bir gücünüzün olması gerekir.
2: Bir nüfuzunuzun, caydırıcı
0: gücün olması gerekir. Bir nüfuzunuzun olması gerekir. Ve dolayısıyla devletler şu anda bunu kazanmaya çalışıyor. Yani mesela biz 30 Ağustos'ta, şu an aklıma 30 Ağustos geldi veya 23 Nisan'da. Yani niye yapıyoruz ki çocuk bayramı mesela normalde? Neden biz şey gök ay yıldız şey gösterisi yapıyoruz, mesela uçak gösterisi yapıyoruz? Bunun hepsi hem dosta güven vermek için hem de düşmana korku salmak için bir takım yapılan güç gösterileridir ve bütün devletler de bunu yapar. Mesela bir yerli ve milli bir gemi yapıyoruz, boğazdan geçişini yapıyoruz. Bunu bütün dünya izliyor çünkü. Dolayısıyla biz bir ülke olarak buradaki küresel nüfuzumuzu güçlendirici bir takım çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de bunu yıllardır yapıyor Murat Bey. Yani bugün NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması ve Türkiye'nin dünya politikasına yön verecek olması aslında bugünün bir ürünü değil. Yani niye daha önce olmadı? Daha önce Türkiye'de devletler yok muydu? NATO'ya biz yeni mi katıldık? Hayır, ama dünyada özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütülen öyle bir lider diplomasisi biz yürüttük ki, açılmadığı kadar bizim büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız açıldı. Bunların hepsi ne demektir? İkili ilişkiler demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi yani insanlarla kurduğu diyalog, değil mi? Mesela bir taraf olup da sürekli bir şeyin boyunduru altına girmektense Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir liderlik diplomasisi sergiledi ki Sayın Cumhurbaşkanımız arabulucu rolünü üstlenmeye başladı artık dünya diplomasisinde. Dolayısıyla bugün gelinen noktada bunları konuşabiliyoruz. Bunun yanında savunma sanayinde yapılan atılımlar, bunlar ne kadar önemli. Bizim bugün güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz bir şey bu. Yani dünyada bir diplomatik açılımlar gerçekleştiriyoruz. Mesela dünyada kaç tane ülke vardır Afrika açılımı gerçekleştiren? Dünyadaki bazı ülkeler Afrika'ya ilişkin bir takım şeyler geliştirir de ancak o nedir? Bunun adı sömürüdür. Yani dünyadaki herhangi, Avrupa'daki ya da herhangi bir devlet Afrika'ya ilişkin bir politika geliştirdiğini, biz bunun sömürü olduğunu, oradaki insanların hakkının yendiğini, oradaki mazlumun hakkının yendiğini biliriz. Ama Türkler oraya gittiği zaman bir tane kanalda, hangisi, programın adını unuttum, Afrika'nın çok aç bir yani ülkesinde bizim Türk bir gazeteci, yani bir influencer gibi bir şey, röportaj yapıyor oradaki gençlerle. Türkiye deyince aklınıza ne geliyor diyor mesela. O çocuklar diyor ki yardımseverlik geliyor Türkiye deyince. Yani şimdi onlara mesela Cezayir'e mesela İtalyan diyelim, bakalım onların aklına ne gelecek, değil mi? Ama Türkiye'de öyle bir liderlik diplomasisi yürütülüyor ki Afrika'da Türkiye deyince aklına, insanların aklına yardımseverlik geliyor. Ama bu sadece yardımseverlikle özetlenebilecek, yani sadece iyi niyet hareketi olarak nitelendirilemez. Afrika ile aramızdaki bir ticari koridorun varlığı sebebiyle de, yani kazan kazan ilişkisi. Afrika'daki insanlar da kazansın, Türkiye'deki tüccarlar, insanlar da kazansın. Türkiye ekonomisine bir katkısı bulunsun diye yapılan da bir şey bu aynı zamanda. Gönül coğrafyamız diyoruz ya. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı diye büyük bir teşkilat kurduk biz, değil mi? Yani bu da bizim bugün NATO'da güçlü, elimizin masada güçlü olmasını sağlayan bir şey. Onları temsil ettiğimiz için ya da Körfez ülkeleriyle uzun yıllardır çok ciddi ilişkiler geliştiriyoruz. Yani burada geliştirdiğimiz ilişkiler de bizi aslında birazcık Orta Doğu'da yaşanan bu savaşlarda arabulucu rolüne getiriyor. Ya da Balkanlar'da, Kafkasya'da bir takım insani diplomatik ilişkiler geliştiriyoruz. Yunus Emre Enstitüleri açtık mesela. Yunus Emre Enstitüleri birlikte ne yapıyoruz? Kültürel bir takım etkinlikler, oradaki insani diplomasimizi arttırmaya çalışıyoruz. TİKA gibi bir takım kuruluşlarımızla birlikte oradaki Türk varlığını güçlendirmeye çalışan, bizim elde ettiğimiz değerleri ya da hatıralarımızı, oradaki hatıralarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Mesela Karadağ'a giden seyircilerimiz vardır. Orada bir Türk şehitliği var, TİKA tarafından yenilenen, şeye katılan, daha önce harabe olan ama TİKA tarafından yenilenen ve ziyarete açılan bir Türk şehitliği var. Karadağ'da düşünsenize. Türkler orada gitmişler ve can vermişler. Bunların yeniden görünür hale gelmesi bize güç vermiyor mu? Evet. Tabii ki bunlar bize güç veriyor. Yani savunma sanayisi, açılan ticaret koridorları, işte bu yapılan insan diplomasiler ve bence en önemlisi kültürel diplomasi. Kültürel diplomasi deyince aklımıza ne geliyor? Sanat deyince bizim aklımıza ne geliyor? Bu çapulcuların yaptığı şey gelmiyor elbette. Ne geliyor? Bizim bazı dizilerimiz, bazı kültürel değerlerimizin uluslararası arenada görünür hale gelmesi. Bunların hepsi Türkiye'nin elini bu NATO masasında güçlendiren eller ve Türkiye'nin artık bu küresel nüfuz mimarisinin bu mimaride söz söyleyecek güce gelebilmesini sağlayan etkenler. Yani dünden bugüne bir lider çıkıp bunu bir anda yapamaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o keskin ve net iradesiyle ve sürekli gelişen iradesiyle, vatandaşın da kendisine desteğiyle bugün Türkiye'de büyük bir zirveye gerçekleştirilecek. 32 devletin liderleri buraya gelecek ve dünyanın siyasetine yön verilecek, çalışmalar yapılacak.
1: Hocam, çok
0: uyanık olmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederim. Geçen oturumdaki konuşmanın az tutmandan sonra misille evet, beni fazlasıyla yapmış
0: evet,
1: oldum.
0: Evet, biraz ben de.
3: Süremi verebilirim.
1: Maşallah. Maşallah vardı yani.
0: Ben gözüm içine bakıyorsun ama bitirmişim.
3: Geçtiğimiz bölümde yarım saat konuştum herhalde ben.
0: Efendim?
3: Geçtiğimiz bölümde yarım saat bir tek
1: yani
3: ben
1: neredeyse konuşmuştu ama bugün şu anda Tuğba Hoca
3: dengelendi mi?
1: Dengeledi, dengeledi.
0: Neyse, hakkaniyetli olmak lazım.
1: Şimdi,
0: esas mesele de hakkaniyetli
1: Türk dünyasıyla
0: lazım.
1: İlişkilerde konusundaki şeyi de anlattım. Ben de bu hafta yine bir toplantıya katıldım. O açıdan son derece evet, önemliydi. Bir teşekkür de etmek istiyorum. Hı-hı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk dünyasıyla alakalı son derece önemli bir toplantıydı. Bu toplantıda TÜTSES isimli bir uygulama da hayata geçirildi. Türk dünyasındaki bütün sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayacak olan, tüm Türk dünyasındaki ülkelerin sivil toplum örgütleriyle güçlü bir sivil dayanışmayı sağlayacak çok önemli bir programı başlatmış oldular TÜTSES uygulamasıyla. O açıdan son derece kıymetli bir şeydi. İlk defa Türk dünyasının birbiriyle tabanda entegrasyonu sağlayan kıymetli bir çalışma olduğu için bu konudaki gayretlerinden dolayı da Sayın Kürşat Zorlu vekilimize de çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Serkan Hocam, şimdi bir yandan Suriye'deki bu provokasyon gerçekleşti. Buna karşılık bir güvenlik endişesi oluşur mu oluşmaz mı diye NATO öncesinde hep böyle teyakkuzda kalıyoruz. İstanbul zirvesinde de çok ciddi anlamda bir güvenlik tedbirleri alınmıştı. Ankara'da da çok güçlü bir güvenlik tedbiri alınıyor. Hep şunu söylüyorlardı, bunun dışında ifade edeceğimiz bir şey var. ABD Başkanı Trump seçildiğinde şunu söylediler ısrarla bazı muhalifler. Türkiye ile arası iyi değil bu adamın ve Erdoğan'a muhatap almayacak, göreceksiniz, görüşmeyecek, konuşmayacak denildi. Sonra Trump Sayın Cumhurbaşkanımızı öven çok sayıda şeyler söyledi. En son artık 1000 kişilik bir heyetle Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Gelirken de dedi ki NATO zirvesine katılmayı düşünmüyordum ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o kadar hürmet gösterdi.

0: gösteriyorum ki onun hatırına Türkiye'ye geleceğim ve Türkiye'ye büyük hediyelerle gideceğim dedi. Nelerle gelecek ve Trump, Erdoğan, ABD, Türkiye ilişkileri bundan sonra nasıl bir ivme yakalayacak?
1: Yani tabii mesele sadece Trump mı? Trump'la birlikte Batı İttifakı dediğimiz ama ortada ittifak olup olmadığı da meçhul, kendi içinde derin tenakuzlar, çatışmalar barındıran o yapının nereye evrildiği konusu mu, Türkiye'nin buradaki konumu mu, yani bütün hepsini birlikte ele almak lazım. Elbette Trump yani açıkça da söyledi. Ya, NATO ile ilgili zaten Trump'ın görüşleri çok net. Yani diyor ki yeter artık size baktığım, benim elime baktığınız yeter, sizi ben koruyorum, ben para harcıyorum. Pamuk eller cebe, herkes kendisini savunsun. Ordularınızı kurun, savunma alanına doğru düzgün yatırım yapın. Ben size para yetiştirmek istemiyorum artık diyor yani. Siz Avrupalı, ey Avrupalı, sen konfor içerisinde keyif çatacaksın. O işte tarihi kentlerin, efendim, mimari güzellikler, turizm cennetleri. Yiyelim, içelim, yan gelelim, yatalım. Bir yerde ölünecek, Amerikan askeri ölsün. Bir yerde mücadele edecek, Amerikan ordusu gitsin. Beyaz Saray bununla uğraşsın. Siz var mısınız, yok musunuz? Yok. Yani Avrupa bir konfor içerisinde değil mi? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o bir Amerikan konforu. Amerika'nın da tabii istediği bir şeydi bu. Şimdi buradan bakınca mesela Rusya-Ukrayna. Rusya Ukrayna'yı sıkıştırdıkça ya da Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kızıştıkça Avrupa'nın tedirginliği artıyor. Yani Avrupa diyor ki evet, bizim karşımızda bir Rusya tehdidi var. Gözle görülür, açık ve yakın bir tehdit. Evet, biz Trump'ın dediği gibi yapmak mecburiyetindeyiz. Ya Ayhan Hocam'ın dediği gibi Trump'a parayı vereceğiz. Trump bizi koruyacak, bodyguardlık yapacak. Ha, bu sefer bedava olmuyor, parayla olacak bu iş. Ya da kendi kendimizi savunabilecek imkan ve kabiliyetlere kavuşacağız. Şimdi bu Batı İttifakı meselesini özellikle söyledim. Kendi içerisinde tenakuzlar barındıran. Yani ortada bence ciddi anlamda bir Batı İttifakı yok. O Batı İttifakı olarak görünen yapının içerisinde de ciddi çatışmalar var. Rekabet alanları var. Güç mücadeleleri var. Doğu İttifakı diye bir şey de yok.
0: Evet, Rusya-Çin İttifakı da yok.
1: Yok yani, bir Doğu İttifakı da yok, Batı İttifakı da yok. Ama varmış gibi görünüyor. Şimdi NATO diye bir yapı var. NATO'yu bir arada tutan şey nedir? Ortak tehdit. Ortak tehdit algısı. Şimdi bu zirveden sonra NATO bir ortak tehdit belirleyecek mi? İfade edecek mi? NATO'nun önümüzdeki süreçte ortak tehdit algısı budur. Bizim için en büyük tehdit budur diyecekler mi? Denecek mi yani? Denirse, denecekse bunun altlıkları nasıl oluşturulacak ve bu dünya siyasetini yeniden nasıl konumlandırılacak? Buradaki rol dağılımı nasıl olacak? Bu önemli. Denmeyecekse o da bambaşka bir anlama gelir. Yani ciddi kararlar alınmayacaksa eğer, özellikle Avrupa'nın, Batı'nın güvenlik mimarisi anlamında ciddi kararlar alınmayacaksa, o zaman Türkiye-Amerika ilişkileri, Trump-Erdoğan görüşmesine odaklanırız. Yani ana gündem bu olur. Yani o da zaten başlı başına çok büyük bir gündem. Şimdi 11 Eylül sonrasında bunlar tabii ortak tehdit olarak İslam diye bir çıktılar değil mi?
2: Evet.
1: Yani Batı için ortak tehdit İslam'dı. O şu an ne mesela? Şu an Batı İttifakı için ortak tehdit kimdir? Çin midir? Rusya mıdır? İran mıdır? Kimdir? Nedir? Türkiye de bu Batı İttifakı'nın bir parçası. Peki Türkiye'nin buradaki rolü ve önemi ne? Türkiye şimdi öyle bir noktaya geldi ki bu bütün bu çatışmalı süreçlerde hep aktif olduğu için böyle bir kenara çekilip bize ne ya filan demedi, elini kolunu bağlamadı. Ya bize de bir rol verilirse ucundan kıyısından yapıyormuş gibi görünelim, kolaycılığına kaçmadı, hep aktif ve etkin rol alma çabası.

içerisinde oldu diplomaside, uluslararası ilişkilerde. Bir taraftan tabii denildiği gibi savunma sanayinin gelişmesi, diğer alanlardaki gelişmeler. Ama hepsinin ötesinde işte hakkını teslim etmek lazım. Lider diplomasisi. Yani Cumhurbaşkanımız

0: Türkiye'nin egemenlik haklarına halel getirecek bir yaklaşım yoksa birebir de anlaşamayacağı, uzlaşamayacağı ve ikna edemeyeceği bir dünya lideri yoktur herhalde. Çünkü şu an yaşayan liderler arasında dünyadaki en tecrübeli liderlerden biri iki kişi var. Biri Putin, biri Sayın Erdoğan.
1: Evet.
0: Yani neler neler gördüler, neler yaşadılar, hangi krizlerin nasıl aşıldığına şahit oldular. Burada aslında biraz da Sayın Erdoğan'ın şey konumu var. Yani tecrübeli büyük, tecrübeli bir aksakal. Yani ya bak içimizde en tecrübelisi o. Bu işin evveliyatını da biliyor. Geçmişte hangi hataların yapıldığını da biliyor. Krizlerin nasıl çözüldüğünü de biliyor. Yani danışılacak, itibar edilecek otorite dünya siyasetinde. Yani Sayın Erdoğan'ın aslında ulaştığı konum bu. Türkiye nedir? Eskiden ne denirdi? İşte Doğu ile Batı arasında köprü. Köprü nedir yani? Kafasına göre herkes geçer. Doğudan batıya geçmek isteyen senin üstünden geçer gider. Batıdan doğuya geçmek isteyen geçer gider. Ne köprüyüz biz abi. O kadar. Başka bir vasfımız yok. Yoktu belki de. O yüzden köprü deniyordu. Ama şimdi artık odak ülke, regülatör Türkçesi. Regülatör ülke. Düzenleyici, iyileştirici, onarıcı, dengeleyici. Ve en önemlisi
2: regülatör cihazını bilmeyenler için
0: tabii yani dengeleyici demek.
2: Televizyonlara takılır evet. Öncesinde elektrik gelirken onu regüle azaltır, eder, regüle evet. Eder öyle televizyon.
0: Adil yani. Ve sözüne güvenilir hakem ülke. Hı. Bak Doğu açısından da Batı açısından. Doğu için de bir ittifak söz konusu değil. Batı için de bence bir ittifak söz konusu değil. Tamam. Çünkü hepsinin birbirleriyle girift ilişkileri var. Yani Fransa Batı İttifakı'nın bir parçası üyesi ama İşte Doğu'da şunla bununla çok özel ilişkileri var. İşte İngiltere vesaire. Hepsine böyle baktığımız one to one korresponding yaptığımız zaman karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Böyle birebir eşlediğimiz zaman ülkeler arasındaki ilişkileri o ticaret boyutuyla diğer boyutlarıyla yani sadece kendi içerisinde var olan ve birbirleriyle ilişki kurarak yetinen bir Batı ya da öyle bir Doğu yok. Öyle yapılar yok. Şimdi bu karmaşa içerisinde sürekli sorun ve sıkıntı çıkıyor ve burada Türkiye yani bak mesela Ukrayna-Rusya meselesinde. Yani Türkiye devreye giriyor, tahıl koridoru açılıyor, Afrika açlıktan kurtuluyor. Afrika açlıktan kurtulduğu için Avrupa çok büyük bir göç dalgası ve onun oluşturacağı baskıdan kendisini muhafaza etmiş oluyor. Kim sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. İşte tamam otursunlar sabah akşam desinler ki ya arkadaş tahıl koridorunu açmasaydı devreye girip Afrika'dan Avrupa'ya batıya yönelik o göç dalgası bizi dümdüz edecekti, perişan edecekti gibi. Şimdi İsrail'in yaptığı insanlık dışı saldırılar ve dünya siyasetine sürekli etki etme çabası provokasyonlarla, komplolarla, insanlık dışı faaliyetlerle, uluslararası hukuku içe sayan yaklaşımlarla işte burada da İsrail'in karşısına en sert ve net dikilen ve aynı zamanda da Batı İttifakı'nın bir üyesi olan Türkiye çok büyük bir önem kazanmış durumda. Niye? O Batı İttifakı dediğimiz ülkelerin vatandaşları da halkları da yani sıradan insanları da sokaktaki insanları da o yönetimlerin aksine artık İsrail'den bezmiş, bıkmış, İsrail'i kendi duygu dünyalarında nefret objesi haline getirmiş durumdalar. Tamam mı?
2: Sen kapıcı son 9 dakikamız kaldı, bir soru daha soracağım.
0: Yani çünkü onlar açısından da Türkiye bir ışık. Yani İsrail'i dengeleyen Orta Doğu'da, onu durduran, dur bakalım diyen, yani Suriye'deki etkinliği başta olmak üzere, dur diyen ve burada adaleti temsil eden güçlü bir ses. Yani Batı İttifakı şunu diyebilir. Ya bizim içimizde de bir aslan var. İsrail'e dur diyebilen. Yani bizim içimizde de Batı İttifakı'nın bir üyesi var. Biz en azından namusumuzu kurtaran bir ülke var. İnsanlığın onurunu kurtaran bir ülke var. Bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var diyebilirler. Bak İspanya'sı, Portekiz'i, İrlanda'sı. İşte İtalya parlamentosundaki bir takım isimleri onlar bunlar derken yavaş yavaş bütün hepsi 10 yıl önce 20 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa o söyleme gelmeye başladılar. O yüzden Türkiye'de.
2: Çok teşekkür ederim. Bir cümleyle cevap almanı istiyorum. Tam NATO zirvesiyle alakalı mesele konuşulurken

0: Yani o gün Ekrem İmamoğlu terör örgütü suç örgütü soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi mahkeme tarafından alınacak o gün. Ve eşi dedi ki NATO'nun gündemi içerisinde eşimin yapacağı savunmayı engellemeye çalışan bir burada bir irade var. Ve bunun üzerine de zaten Ekrem İmamoğlu son çıkartıldığı mahkemede kendisi ifadesi alınmaz iken dahi müdahale etmeye çalıştı. Ondan sonra...
1: Hayır, şu mu? Şimdi Sayın Dilek İmamoğlu şunu mu diyor? Ekrem İmamoğlu'nun savunması gündem olmasın diye NATO zirvesini bu tarihe denk getirdiler mi diyor?
0: Yani ya onun gibi ya da NATO zirvesinin olacağı tarihe bu savunmayı denk getirdiler. Mahkeme.
1: Dememiştir İmamoğlu öyle bir şey sanki ya. Ha? Dememiştir ya.
0: Dedi. Bunun üzerine
1: dememiş
0: de...
1: Dememiş olsun.
0: dedi. Mahkemede İmamoğlu feryat etti bu konuyla ilgili bağırınca mahkeme başkanı da İmamoğlu'nu salondan çıkartılmasına istedi. Salondan çıkartıldılar. Daha sonra bu konuyla alakalı CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş bağırması üzerine de mahkeme başkanı jandarma arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Milletvekili ya da izleyici hiç fark etmez. Dışarı çıkartın burada soytarılık yapamazsınız dedi.
1: Yani o zaman yani bu milletvekilleri yani İmamoğlu'na destek veren milletvekillerinden bahsediyorum. Yani mahkeme görülürken orada hani mahkemeler biliyorsunuz millet adına karar veren
2: Türk milleti
1: bir
2: adına
1: yetkiyi ifade eder ya yani mahkeme der ki Türk milleti adına karar veriyor der mesela orada. Ya mesela o zaman şey de yapsınlar bence. Mesela beyin ameliyatları sırasında devlet hastanelerine dalsınlar ameliyathanelere. Biz milletvekiliyiz bu ameliyata da müdahale edeceğiz desinler mesela. Olabilir mi?
2: Olabilir. Yani mantıkla gidersek
1: hani milletvekili
2: olur.
1: Olunca dokunulmazlığın var ve her yere girebiliyorsun, her işe müdahale edebiliyorsun. Böyle bir hakkın var demek ki.
0: Bunda da müdahale
1: ya gir devlet hastanesinin ameliyathanelerini bassınlar. Tamam mı? Girsinler o beyin ameliyatına ya da efendim söyleyeyim kalp ameliyatı sırasında durun ben milletvekiliyim bu ameliyat böyle yapılmaz diye müdahale etsinler mesela.
0: Şimdi Ayhan Hocam soytarıyla başladınız. Mahkeme başkanı da heyet başkanı da soytarı ifadesini kullanarak kime söylemiş bunu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın bağırması üzerine söylemiş. Soytarılık yapmayın dışarı çıkartın jandarmaya emrediyorum demiş. Soytarıdan soytarıya geldik herhalde programı öyle başlık böyle bitireceğiz gibi. Ne dersiniz?
3: Yani ben haberi ilk okuduğumda o ifadeleri gördüğümde yani helal olsun dedim. Hukukun üstünlüğünü mahkeme başkanı bu sayede göstermiş oldu. Kimse hukukun karşısında özel bir ayrıcalığa sahip değildir. Şansına 8-9 Temmuz'a denk gelmiş. Yani olabilir böyle bir şeyler. Yani onlar da normal sırası geldiğinde konuşacaksa sırası o tarihe geliyorsa o tarihte konuşacak. Onlar için özel bir böyle perde sahne sergileyecek durumda mahkeme heyeti tabii ki değil. Yani Tuğba hocamız daha iyi bilir ama bu işin prosedürü böyleyse buna herkes uymak zorundadır. Yani onlar şunu istiyor en başından beri işi şova dökmek, işi şova dökerek kendi ayıplarını başka bir şekilde örtmek istiyorlar. Hani ilk başta söyledik ya onlar alışmış. Nefret dili, şov dili, sürekli karşı tarafları tahrik ederek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ama mahkeme yeri siyaset yapma yeri değil, kendilerini savunma yeri buyursunlar. İşte tarihi neyse, prosedür neyse o tarihte kendilerini savunsunlar. Tekrardan mahkeme başkanı kim bilmiyorum, yani ismini görmedim haberde. Ama helal olsun bu sayede hukukun üstünlüğünde
1: Bir cümlelik
3: oldu.
1: Şeyim var mı? Hakkım var mı?
0: Bir cümle. Tuğba Hoca'yı da soracağım. Tuğba Hoca'm kızmayacaksa. Cümleyi vereceğim o zaman.
2: Rica ederim.
1: Ya şimdi sen dedin ya bu Dilek İmamoğlu'nun sözlerini NATO zirvesine denk getirdiler İmamoğlu'nun savunmasını diye. Bir de şöyle muhalif çevrelerde şöyle bir rüzgar estiriliyor bu ara. Şimdi Sayın işte Erdoğan Cumhurbaşkanımız Trump'la oturacakmış. İşte konuşacaklarmış. İşte bir takım şeyler söylenecekmiş. İşte Trump izin verirse NATO zirvesinden sonra Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlıkları kaldırılacakmışmış da falanmış da filanmış da. Ya Vallahi inanıyorlar bunlara, biliyor musun?
0: Yani, Trump'tan niye izin alıyor?
1: Bilmiyorum, herhalde o belediyeleri soyup sovana çevirip o paralarla CHP'yi ele geçirmeyi Amerika'ya sordular herhalde ki Amerika'nın onayı gerekiyor yargılanmaları.
0: Çok güzel bir cevap.
1: Ben anlamadım. Ya artık saçmalıklar o,

0: noktaya geldi ki gülüyoruz.
1: Dilek İmamoğlu merak etmesin ya. Yine Sayın Ekrem İmamoğlu, yani sevgili eşi, bir mizansen bir şov yapar o mahkeme salonunda. Yine Türkiye'de gündem olur. Yine
2: Kıvarcan, o kadar fonlanan, şey mümkün mü?
1: O kadar fonlanan haber kanalı tırnak içinde var. Onlar da onu haber yapar zaten.
2: Haber mecbur yapma konusunda eksik kalmaz.
1: Yani gündem olacak zaten.
2: NATO
1: yani
2: zirvesini gündem yapmazlar, o savunmayı gündem yaparlar.
1: Ya NATO'yu da azıcık değinirler ama Sayın İmamoğlu'nun şovunu
2: Kıvarcan,
1: gösterirler
2: mümkün
1: yani.
2: Mümkün mü? Mahkemeler bir, yani çok sanıklı bir davaydı bu. O sanıklarda kimin hangi sırayla olduğunu zaten belirliydi. Başından beri belliydi. Yani NATO zirvesine denk getirme gibi.
1: Yüce mahkeme... Devletin mahkemesinin işi yok. Sayın İmamoğlu'nun savunmasının zamanıyla Trump'la Cumhurbaşkanımızın ya da NATO zirvesini denk getirecek. Yani bu mahkemenin başka işi yok mu? Sayın Dilek İmamoğlu'nun yoksa da yani mahkemenin yok mu, bu kadar mı?
2: Ne denir ki yani? İmamoğlu, yani bir sanık bu şekilde terör, yani bu hem örgüt liderliğinden tutuklu olarak yargılandığı için. Hı hı. İmamoğlu isterse savunmasını günlerce sürdürebilir mi?
1: Sürdürebilir, evet.
2: Yani böyle. Hı
1: hı. Savunma hakkı.
2: Yani NATO zirvesi bittikten sonra da devam edebilir,
1: evet,
2: yani.
1: Evet, her gün bir fıkra alsın.
2: Ya bir yıl falan da sürdürebilir. Yani o açıdan endişe etmesine gerek yok yani.
1: Yok ya. Vallahi Sayın Dilek İmamoğlu üzülmesin. İnşallah bu son doğum günü olur dedi İmamoğlu için ama yani demiyorum. Gündem olur korkmasın o ya. Olacak,
2: sıkıntı yok yani.
1: Yani konuşulacak ya. Efendim, yine bir şov yapacak yani.
2: Çok teşekkür ederim Tuba Hocam, Ayhan Hocam. Serkan Hocam çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarına sağlık, sağ olun, var olun. Efendim esas mesele burada nihayete eriyor. Bir günde böyle kapatmış olduk. Gerçekten Türkiye'nin ve dünyanın gündemi o kadar yoğun ki pek çok şeyi konuştuk. Pek çok şeye de fırsat dahi gelmedi. Özellikle Hamani'nin cenaze töreniyle ilgili pek çok şeyi konuşmak istiyorduk. Fatih Erbakan'ın cenaze töreninde sergilediği davranışları da biraz konuşmak istiyorduk ama fırsatımız kalmadı. Efendim nasip değilmiş. Başka zaman konuşuruz bu şeyi, cenaze törenini. Cenaze töreni zaten çok uzun bir süre devam edecek. 125 gün boyunca zaten defnetmemişlerdi. Cenaze töreni de günler sürecek gibi görünüyor. Haftaya kadar muhtemelen devam edeceği için gelecek haftada Hamani cenaze törenini konuşuruz. Efendim esas meseleden hayırlı geceler.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Bir asırdan biraz fazla oldu ilk kurulduğunda. Hangi konjonktürde, hangi şartlarda, misyonu neydi, stratejik, dini, ekonomik pek çok zaviyeden sonuçları vardı. Ve işte nihayet yeniden o damar bir 116 yıl galiba sonra canlanıyor. Riyad ve Ankara anlaştı. Ve bu akşam çok değerli konuğumuz Cengiz Tomar'la dünü ve bugünü Hicaz Demiryolu üzerinden konuşacağız. Hatta Hicaz Demiryolu üzerinden Birinci Dünya Savaşı'nı, emperyalizmi, pek çok şeyi konuşmak mümkün. Ama her zaman olduğu gibi iki kitap tanıtacağım. İkisi de hocamızın tercümesi. Biri Ketebe Yayınları'ndan Gazze Düğünleri, İbrahim Nasrallah'ın. İkincisi yine 100 yıl önce yazılmış bir kitap, değil mi hocam? Evet. 1905'te kaleme alınmış, evet. Guy Le Strange, Doğu Hilafetinin Toprakları, İslam

0: Fethi'nden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar'ın tercümesi.
1: Adnan,
0: Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan.
1: Evet, Adnan Eski Kurt hocamızla beraber tercüme ettik.
0: Ama hemen soracağım. Yani bu kitabı bilahare konuşacağız. Bu kitap üzerinden Doğu Hilafeti'ni konuşacağız inşallah. Burada harita var ve bu harita ters. Evet. Acaba neden ters?
1: Şimdi çok enteresan. Şimdi o haritayı oraya biz de öyle ters koyduk.
0: Hatta gösterelim böyle.
1: Aslında o harita bizim zihniyetimizin ne kadar kolonize olduğunu gösteren çok iyi bir örnek. Eğer bu haritanın ters olduğunu düşünüyorsanız zihniniz bayağı kolonize olmuş demektir. Çünkü bizim ortaçağ coğrafyacıları Mekke, Medine bu bölgeyi alta koymuyorlardı, üste koyuyorlardı. Biz şimdi her şeye kuzeyi, değil mi biz?
0: Vallahi helal olsun.
1: Bizim bakışımız şeyi çok güzel gösteren, yani onu o şekilde koymamızın sebebi de oydu aslında.
0: Çok güzel, halbuki dünya dönüyor.
1: Evet, dünya bir küre.
0: Evet.
1: Sonuçta.
0: Çok güzel.
1: Ama
0: dünya dönüyor.
1: Ha, üstte ama ne biz, var? Yani üstte kuzey mi var? Öyle bir şey yok. Üst diye bir şey yok çünkü coğrafyada. Dünya bir küre. Dolayısıyla Mekke ve Medine'ye, Hicaz'a saygıdan dolayı haritalarda üstte o bölge olurdu. Onun için bize ters gibi geliyor.
0: Yayını kapatalım Cengiz Bey.
1: Evet. Bunun
0: üzerine tefekkür edelim. Bu akşamlık
1: bu bize. Çok örnek var. Yani mesela ben orada.
0: Fazlasıyla yeter. Yok ama ters düz ettiniz şimdi bize.
1: İngilizcesinde Central Asia diyordu. Ben onu Türkistan olarak çevirmeyi tercih ettim.
0: Ve hep diyorsunuz ki ben Orta Doğu uzmanı da.
1: Merkezi İslam
0: diye
1: coğrafyası
0: bilinsem de
1: diyor.
0: Aslında Merkezi İslam coğrafyası yani, uzmanıyım.
1: İşte bu kavramları Orta Çağ'da üretmişiz. O dönemde hakim olduğumuz için yerleştirmişiz, haritacılığımız da var. Ama daha sonra tabii Batı haritacılığı daha yaygın olduğu için maalesef bu tür haritalara biz artık rastlayamıyoruz.
0: Şu haritaları çevirmekle başlayalım. Bu çok çok önemli bir.
1: Yani bırakın haritaları çevirmeyi, internete harita koyamıyoruz biz. Hep başkalarının haritalarını kullanıyoruz.
0: Doğru, tercüme haritalar kullanıyoruz.
1: Yani isterseniz yazın bir Orta Doğu diye hep o haritalar çıkacaktır. Çünkü biz oraya bir muhteviyat koymadığımız için, tembel olduğumuz için, oraya şeylerimizi koymadığımız için. Dolayısıyla Google'a tıkladığımızda hep o tür şeyler çıkıyor. Bu da bence çok önemli. Yani biraz belki orta çağlarımıza baksak İslam dünyası açısından çok güzel örnekler bulabiliriz.
0: Siz çalıştığınız coğrafyayı aynı zamanda muhabbetle yaklaşan bir hocamız olduğunuz için senelerdir Hicaz Demir Yolu'nu değişik platformlarda söylüyordunuz.
1: Evet.
0: Hayata geçmesinden söz ediyordunuz.
1: Yani ben hani şu anda nihayet, çok mutluyum yani.
0: Nihayet hayata geçiyor. Ben de şunu söyleyeyim. Bir süredir Arap basınını takip ediyorum sosyal medyadan. Biliyorsunuz biraz takip edince zaten hep
1: onlar geliyor, algoritma.
0: Algoritma nedeniyle geliyor. Ve Hicaz Demir Yolu ile ilgili çok memnun oldum. Herkes, yani bütün Arap coğrafyasında bir sürü milletten insan çok büyük bir heyecan, neşe, sevinç duydu. Türkiye'de de öyle çok şükür. Hatta yani konuştuğum arkadaşlarım da oldu ama o intibayı da aldım. Yani şu anda açık olsa bilet alıp onlar bu yöne, biz o yöne gideceğimizi fark ettim.
1: Keşke pasaportta sorulmasa, değil mi? Yani
0: İnşallah.
1: Hani Avrupa'da olduğu gibi Madrid'den
0: İnşallah.
1: Viyana'ya, Viyana'dan Londra'ya, Londra'dan Paris'e
0: İnşallah.
1: Gidebilsek.
0: O günleri de görürüz inşallah. Çünkü İnşallah. Bu aynı zamanda bir sürü felaket haberi veriyoruz malum ve yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onun yanında çok güzel bir haber.
1: Evet.
0: Çok yani, heyecan verici bir haber ve 1 Eylül 1900'de Sultan Abdülhamit
1: başlıyor,
0: açıyor. Evet. Bu durumda kaç? 126 yıl.
1: Yani şöyle, o başlangıcı ama işleme girmesi
0: var.
1: 1908.
0: 8. Evet yani, sonra da 18.
1: Yani 120 yıl
0: evet, 110 yıl, 120 yıl.
1: Bir tarihi var.
0: Bir damar var. O evet. damar canlanıyor. Şimdi biz de bir hafıza çalışması yapalım inşallah. Evet. Şunu en önce sormak istiyorum. Hangi koşullarda, nasıl bir konjonktürde Hicaz Demiryolu ortaya çıktı?
1: Aslında Osmanlı Devleti'nin en zor koşullarında ortaya çıktı diyebiliriz. Yani biliyorsun 1908 hemen sonra Sultan Abdülhamit devriliyor ve İttihat Terakki geliyor ve Birinci Dünya Savaşı. Yani çökmekte olan bir devletin böyle kapsamlı bir projesi. Tabii sadece Hicaz yok, bir de Bağdat var. İkisi paralel yapılıyor. Bağdat'la Hicaz'ın farkı, Bağdat'ta daha çok uluslararası rekabetin ürünü olarak Almanya'nın itmesiyle. Ama Hicaz daha çok kendi içinden, yani devletin bizzat hükümetin, Sultan Abdülhamit'in ve adamlarının isteğiyle yapılmış olması. Bu daha içeriden, yani daha milli, daha yerli bir istek. O açıdan çok farklı. Belki hemen başında şunu söylemek lazım. Hani siz dediniz ya, pek çok ülkeden sevinçle karşılandı. Ama o kadar ülkenin yardımıyla yapıldı ki o. Hindistanlılar var, Amerikalılar var, Avrupalılar var.
0: Müslümanlar.
1: Tabii ki Rusyalı Müslümanlar var. Singapur'dan gelen
0: Güney
1: paralar var.
0: Afrika.
1: Güney Afrika'dan gelen paralar var.
0: Yani
1: Mısır'dan.
0: sadece Osmanlı coğrafyası değil.
1: Evet. Yani
0: Dünyanın her
1: bütün
0: köşesinden
1: dünya
0: Müslümanlar.
1: Müslümanlarının, yani aslında Lawrence ve Bedevileri bu hattı patlatırken İslam ümmetinin arasındaki gönül irtibatını patlattı. Yani maddi bir şey ama aynı zamanda manevi bir şey. Belki hemen programın başında hani söylesek yeridir. Dünyada yapılmış ilk ve tek vakıf demiryolu hattıdır. Yani nasıl vakıftır? Aslında biliyorsunuz vakıf hukuku biraz farklıdır. Yani uluslararası bir hukuktur. Yani bugün Avrupa Birliği mevzuatında da vardır, kabul edilmiştir vakıf hukuku. Ve bir aslında bir
0: Ya o ülkenin gelse
1: uluslararası bir
0: sahibine
1: şeydir.
0: dönüşse
1: Tabii.
0: bile
1: O
0: ona
1: daha üst,
0: dokunamıyor.
1: yani uluslararası hukukun da bir üst, uluslararası hukukun da tanıdığı bir özel mevzuattır vakıf hukuku. Dolayısıyla aynı zamanda bir vakıf işletmesidir. Baktığınız zaman 2. Abdülhamid'in döneminde yapılmış olmakla
0: Çocukların
1: birlikte
0: kumbaralarından bile para
1: altınlardan,
0: gelmiş.
1: kumbaralardan, işte memurların maaşlarından, bazı fonlardan, vergilerden, yapılan hediyelik eşyalardan, madalyalardan, yani pullardan pek çok alanda oraya bir şey akmış. Hani
0: Sultan Abdülhamit de ilk
1: 50 bin
0: kendisi de
1: TL'yi veriyor 4
0: evet
1: milyonluk
0: veriyor.
1: bütçe içerisinde. Hani bugün
0: Başka büyük devlet memurları da üst düzey
1: tabii
0: herkes
1: herkes, yani
0: ama
1: gönüllü
0: aşağıya
1: olarak,
0: kadar.
1: gönüllü
0: Evet.
1: olarak maaşlarını bağışlayanlar var. Hani bu bugün fundraising diyorlar ya, hani Batı dillerinde. Belki bunun ilk örneklerinden ve ilk uluslararası
0: Ve belki hiç
1: örneklerinden bir tanesi.
0: kullanmayacak yani Güney Afrika'da, Amerika Birleşik
1: Tabii ki, tabii ki,
0: Devletleri'nde,
1: tabii ki.
0: Hindistan'da, Endonezya'da hiç o hattı kullanmayacak, hiçbir zaman binmeyecek insanlar bile nasıl bir şuurları varsa,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Tabii burada haccın
0: Evet.
1: ve hilafetin,
0: Şu gösterdiğiniz şey tabii
1: evet,
0: ters düz
1: o
0: olmuş hikaye.
1: merkez,
0: Evet.
1: hac merkezi ve
0: Oraya
1: hacca
0: gidecek
1: ulaşım
0: insanlara olan hürmet. Ama
1: ve
0: sadece
1: tabii
0: hac da değil
1: bir
0: tabii.
1: de Osmanlı hilafetinin aynı zamanda İslam hilafetini temsil etmesi ve zor durumda olan hilafetin yardım çağrısına karşılık
0: Koşulması.
1: verilmesi, aynı Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya
0: Hintliler.
1: Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla hani bu günümüzde ulus devletler çağında çok alışık
0: Anlaşılabilir bir şey gibi durmuyor.
1: olmayan bir durum. Yani belki bugün yapılabilir mi böyle bir şey? Bence zor. Yani uluslararası insani
0: Sadece
1: yardımla.
0: doğal afetlerde
1: Tabii
0: oluyor.
1: daha çok bize insani yardım var. Buradaki şey farklı, bir demir yolu hattı kuruyorsunuz. Yani burada bir insani yardım boyutu yok. Aradaki
0: Tabii arada
1: fark,
0: ekonomik boyutu da
1: tabii bir
0: var,
1: işletme
0: stratejik boyutu
1: boyutu
0: da
1: var,
0: var. Evet.
1: uluslararası siyaset boyutu var. Dolayısıyla hani o tür şartlarda bunun yapılabilmesi, ki zaten hepsi tamamlanamıyor. Mekke'ye gidemiyor biliyorsunuz, Medine'de kalıyor. Ama Medine'ye kadar tamamlanabilmesi

0: Medine Mekke hattı daha 3-5 sene önce açıldı. Düşün. 110 yıl sonra. Şu anda hızlı tren hattı var. Cidde hattı var. Bunun yan hatları var. Beyrut'a, Hayfa'ya gibi. Çok yani çok yönlü, çok büyük bir çaba ve bitirebilmiş olması da hani Medine'ye kadar da olsa çok önemli.
1: Tabii
0: 1400
1: mesela
0: kilometre.
1: yabancı gazeteciler aktarmışlar o dönemde. Avrupa'da muhtelif devletlerde bunu katiyen yapamazlar, bitiremezler
0: Tabii
1: kanaati
0: çünkü akim
1: varmış.
0: kalmış projeler var daha önce. Çünkü 1830'lardan itibaren başlıyor dünyada demir yolculuk. Osmanlı'da da başlıyor. Ama çok küçük hatlar yapılabiliyor Rumeli'de, Anadolu'da. Ama böyle büyük bir hattın hani şu anda baktığınız zaman 4 ülke yani.
1: Onu arkadaşlarımız gösteriyor yenisini. Eski haritayı da gösterebilir miyiz?
0: Şöyle söyleyeyim, bugün mesela Suriye var, Türkiye
1: Aa,
0: var.
1: pardon, eski harita. Çok özür dilerim.
0: Suriye var, Türkiye var, Lübnan boyutu var, Filistin boyutu var, Ürdün boyutu var ve Suudi Arabistan boyutu var. Yani şu an için bile
1: Evet, bu da
0: 6-7
1: yeni
0: devletin
1: harita.
0: ben nerede bak görebilirsem şurada
1: Oradan
0: herhalde.
1: görebilir
0: Evet,
1: misiniz
0: oradan pek
1: bilmiyorum.
0: hatta uzak gözümü taksam da göremiyorum ama en azından
1: Biliyorsunuz.
0: şekil olarak bildiğim için çok önemli uluslararası bir proje şu an için baktığınızda. O zaman devlet içi bir proje gibi görünse de ve uzun yıllar işletilemiyor. İşte küçük proje, Suriye'nin içinde bazı işletme şeyleri var, Ürdün'ün içinde var ama uzun yıllar uluslararası boyutta işletilemiyor. Ben hep bunu yıllardır hep şunu gündeme getiriyordum. Sizin programınızda da söylemiştim. Arap televizyonlarında da çok söylüyordum. Hicaz demir yolunu işletemeyen bölge ülkeleri İsrail'e karşı hiçbir şey yapamaz diyordum. En asgari bir şart olarak bunu koyuyordum. Bu aslında ümit verici o manada baktığınızda böyle bir adamın.
1: Ama bu zamana kadar da o tespitin geçerli olduğunu gösteriyor.
0: Evet yani bu zamana kadar öyleydi. Aslında bu son harbin hani her şerden bir hayır doğar derler. Hani harp olması, savaş olması, insan ölmesi hoş bir şey değil ama kaçınılmaz olarak tarihte var ve olacak da. Bu son harbin belki de bir faydası bu Hicaz Demiryolu hattının yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmasını
1: Ve bu coğrafyadaki
0: sağladı.
1: insanların birbirinden vazgeçemeyeceği ve
0: İnşallah işte o
1: kenetleneceği
0: Lavrans ve
1: hissiyatı
0: Bedevilerinin
1: sanki
0: kırdığı o hatları
1: tomurcuklandı
0: tekrar
1: yeniden.
0: yapacağız. Şimdi mesela Ürdün'e giderseniz o tren hattlarının dinamitlenmiş kısımlarını görebilirsiniz, köprüleri görebilirsiniz.
1: Hatta Suudi Arabistan'da da çölün ortasında Lavrans'ın patlattığı
0: Tabii.
1: rayından çıkardığı bir
0: Tabii.
1: tren halen duruyormuş.
0: Halen duruyor. Ben en son bundan 7-8 ay önce bir Lübnan'a gitmiştim. Trablus'taki istasyona uğradım. Oradaki vagonları gördüm. Daha sonra yeni köşeye var Şam'a gittim. Şam'da Şam istasyonunun önünde 1907 tarihli veya bir lokomotif var. Hemen orada duruyor. Tabii istasyonların pek çoğu. Bugün Ürdün'deki pek çok istasyon, Suriye'de hatta Suudi Arabistan'da yenilenmiş durumda.
1: Evet, hızlı Mekke Medine arası.
0: Evet yani bu inşallah
1: Hızlı trenle şu anda 2 saatte mi? 2 küsür saatte
0: Mekke
1: gidiliyor.
0: Medine öyle.
1: 2 saat 15 dakika mıydı?
0: Yani bu 1400 kilometre de aslında bir hızlı tren hattı. Zaten bir de şöyle söyleyeyim. Hani Türkiye'den çıktı.
1: Cidde'ye de gidiyor o.
0: Evet, Türkiye'den çıktıktan sonra düz. Yani Suriye epey düz.
1: Tabii
0: Ürdün
1: Gebze'den
0: öyle.
1: falan aşağı iniyorsun
0: Evet
1: hatta
0: ve
1: gün.
0: yani Suudi Arabistan'da da yani böyle çok fazla
1: Engebe.
0: engebe yok ve problem değil. Bence yapılabilir. Hani düşünebiliyor musunuz İstanbul'dan çıkıp işte bir
1: Ha, ne yapacağız İstanbul'dan çıkıp bir
0: evet şimdi
1: düşünelim.
0: düşünün
1: Buyurun.
0: Konya'dan gideceksiniz, oradan Hatay'a geçeceksiniz, Halep'e uğrayacaksınız, Şam'a uğrayacaksınız. Keşke imkan olsa hani Beyrut'a, Trablus'a da veya Hayfa'ya da uğrayabilseniz ama Kudüs'e diyelim. Oradan Ürdün'e geçeceksiniz. İşte Dera'dan, Müzeyrib'den, Amman, Ma'an, oradan Tebük işte Medani Salih, El Ula'dan Medine'ye gideceksiniz. Hani bu büyük bir imkan ve sadece

0: Tabii dini boyutu yok bu. Askeri boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, turizm boyutu var. İnsanların birbirini tanıması boyutu var. Dolayısıyla çok bir ümit ışığı 21. yüzyılda bölge ülkelerinin rasyonel olarak bir entegrasyon açısından. Ben hani mezhepi, dini şeyleri hiç şeye bırakıyorum. Diyorum ki rasyonel olarak işbirliği yapmamız lazım. Bölge ülkeleri olarak. Kime
1: hiç
0: hissiniz
1: yoksa bile diyorsun.
0: İsrail'e karşı diyelim, emperyal güçlere karşı, ABD gibi. Bunun en kolay yolu o hattı işletmek ve bu 120 sene önce yapılmış.
1: Peki kısaca oraya da değinelim istiyorum. Artık o son 200 yılda yani 20'ye gelmeden Osmanlı Devleti de batılılaşma yönünde bir, Kafkaslar'da bile her tarafta yani herkes batılılaşmaya
0: yani
1: sanki...
0: aslında onu batılılaşma yani herkes yeni şeye, teknolojiye
1: yani
0: ve imkanlara ayak uydurmaya çalışıyor.
1: Hem de bir
0: ama tabii onu alırken mecburen batılılaşıyorsunuz
1: evet,
0: yani.
1: Şeyler de var. Rusların raporlarında var.
0: Tabii.
1: Kafkaslar'daki Müslümanların
0: tabii.
1: O hayat tarzından çok hoşlandıklarına dair yazmışlar. Ve böyle bir zamanda Abdülhamit yeniden var olan rotayı aslında var olan damarı canlandırma ve sizin deyiminizle aslında rasyonelleştirme bir taraftan da. Çünkü bir akıl.
0: Tabii ki. Yani bu hani...
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de o zaviyeden bakarsınız. Bakın bu coğrafyanın sahibi biziz. Biz hepimiziz.
0: Tabii yani bir koruma üçgüdüsü var bir kere zaten. Şimdi...
1: Yani bu tarafa bakıyorsanız da bu taraf...
0: Tabii ki.
1: Baki.
0: Tabii ki. Çünkü yani sonuçta Mekke, Medine ve Kudüs hani bizim için üç kutsal şehir.
1: Evet.
0: Hilafet açısından da baktığınız zaman çok büyük prestij. Hani bu sadece Osmanlılarda değil ki Abbasilerde de vardı biliyorsunuz mahmil, surre gönderimi yani kervanların o kervanları kimin koruyacağı. Aslında İslam dünyasına hakim olmak Mekke, Medine'ye sahip olmak ve oraya gidenleri korumak bir manada.
1: Ya da Mekke Medine'nin hizmetini verenler
0: tabii ki.
1: İslam dünyasında
0: hakim olanlar.
1: Hakim
0: zaten
1: olanlar.
0: Hani bu bölge hani ben hep söylüyorum merkezi İslam coğrafyası diye. Yani diğer bölgelere göre daha hem İslam'ın çıkış noktası hem çok erken dönemde yayıldığı nokta ve çok merkezi bir bölge. Asya, Avrupa ve Afrika'nın arasında baktığınız zaman çok önemli bir bölge. Ve Sultan Abdülhamit çok yönlü bir politika uyguluyor. Hem devleti korumak yani şimdi siz o zaman şayet Hicaz demiryolu hattı olmasaydı, Bağdat demiryolu hattı olmasaydı Osmanlılar çok daha önce yenilecekti cephelerde. Filistin'de, Mısır'da,
1: belki
0: Süveyş'te.
1: De şu anda olduğumuz ülkeden de, daha
0: tabii,
1: başka bir şey
0: olabilirdi.
1: Olabilecekti.
0: Çünkü Osmanlı'nın uzun süre dayanabilmesinin, mesela Medine'nin Fahrettin Paşa'nın çok geç boşaltması, direnmesinin en büyük sebeplerinden birisi bu yolla yardım gelmesi. Yani askeri ve güvenliğin sağlanması. Aynı zamanda emtianın gelmesi. Yani sadece olaylara insan boyutuyla bakmayın. Emtianın, silahların, yiyeceklerin gelmesi de çok kolaylaşıyor. Yani günlerce süren bir yolculuk yerine bir iki günde istediğiniz şeyler geliyor.
1: 40-50 gün yerine 3 gün.
0: 3 gün yani çok büyük bir fark var. Tabii hani o zamanın trenleri şimdiki gibi hızlı değil böyle. İşte saatte 20-25 kilometre. Hani onu biraz da öyle düşünelim hani şimdiki
1: ama
0: gibi.
1: Ama ona bile rağmen.
0: Ama tabii çok çok büyük bir yani şöyle düşünün. Tren, telgraf gibi şeylerin, elektrik gibi şeylerin gelmesi bugün yani internetin gelmesi gibi. İnternet öncesi
1: tabii,
0: ve internet sonrası gibi.
1: Yine, evet. Tabii beraber.
0: Yani o kadar bir etkisi
1: kırılma
0: var.
1: Anı aslında değil mi tarihte?
0: Çok, tarihten ben önemli kırılma.
1: Bir iki not almıştım. Onları müsaadenizle söyleyeyim evet. Rakam olarak. 1901 devlet bütçesindeki harcamaların %18'i demekmiş.
0: Evet, yani %20'si civarında. Yani 20. 5'te 1'i civarında
1: evet,
0: devlet bütçesinin.
1: Rakam.
0: Yani 20, 21-22 milyonsa devlet bütçesi. 4 milyon civarında hesaplandığı tarihte 1901'de.
1: Evet. Hı-hı. Bu arada Mekke Medine'deki hattın inşaatın Mekke Medine'deki bölümü tamamen Müslüman mühendisler tarafından
0: şöyle,
1: gerçekleştirilmiş.
0: Şöyle kutsal topraklara girildikten sonra yani bu

0: Arap Yarımadası dediğimiz topraklara girildikten sonra zaten mühendislerde Türkler ağırlıklı.
1: Evet.
0: Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, Fransızlar var ama Türkler ağırlıklı. Ama kutsal topraklara girdikten sonra yani
1: Artık
0: Arap
1: onlar
0: Yarımadası'na
1: bitiyor.
0: girdikten sonra sadece Türkler şey tabii Türkler de öğreniyor aslında. Hani o esnada çünkü daha önce böyle bir çok büyük bir tecrübeleri yok ama bu işi öğreniyorlar. Yani bu işin bir de öğrenim boyutu var Türk mühendisleri açısından. Zaten askerleri kullanıyorlar, halkı kullanıyorlar. Hani diğer küçük işler için, mühendislik gerektirmeyen işler için ama uzmanlık alanındaki işlerde işte diyelim dinamitlerle patlatmalarda, diyelim teknik işlerde daha çok askerleri ve mühendisleri kullanıyorlar.
1: Yine biraz yani bakınca aslında 1900'de başlıyor, sonra 1908'de tamam
0: Bitiyor.
1: oluyor. Ama yine koşulları hatırlarsak çok kısa süre içerisinde bitmiş gözüküyor. 1903'te Amman'a ulaşı, 1904'te Maan'a ulaşılmış. 1905'te Hayfa Demiryolu
0: Evet.
1: tamamlanıyor. 460. kilometrede Maan'a varmasından sonra artık demir yolunda yolcu ve eşya taşımaya
0: Başlıyor.
1: başlanıyor.
0: Bir şey, bir
1: Not.
0: ilginç bir size bir şey
1: Buyurun.
0: söyleyeyim.
1: 1464 kilometreyi buluyor
0: Evet, evet.
1: Hicaz demir yolu.
0: Yani Amman, bugün Amman şehri varsa bu tren yolu sayesinde. Yani Amman, Maan 19. yüzyılın sonlarında çok küçük kasabalar aslında. Bu yani Şam, Halep tabii ki her zaman vardı ama Amman, Maan hani çok küçük kasabalardı. Çünkü daha kırsal ya daha çöl bölgeleri oralar. Oraların gelişmesi bu demir yolu sayesinde olmuştur. Yani Amman'ın bugün Amman olması çok önemli bir başkent olması bu demir yoluna borçludur.
1: 1 Eylül 1900 Sultan Abdülhamit törenle
0: Açıyor.
1: açıyor. 1 Eylül 1908'de de tamam oluyor.
0: Evet.
1: Herhalde ona da dikkat ettiler. İkisi de 1 Eylül'de.
0: Evet.
1: 1909'da Hayfa Şam arasında her gün Şam'la Medine arasında haftada 3
0: Üç
1: gün
0: gün.
1: yolcu ve ticari eşya taşınıyor. Bu arada rakamlar da şu anda önümdeki notta bulamadım ama 5 yılda 960 binden fazla insan taşınıyor. Ha buldum. Pardon bulamadım. Başka bir şey söyleyeceğim. Yani o zamanki nüfusa nispetle 1 milyona yakın insanın taşınması
0: Çok
1: 2
0: büyük.
1: lira bu arada bilet.
0: Ya tabii
1: Halbuki trenle gitmezsen, karayolundan gidersen 20 liraya
0: ya
1: mal
0: çok
1: oluyor.
0: şey var bir
1: Bir
0: de
1: de 50 güne mal oluyor.
0: güvenlik boyutu var.
1: Tabii
0: Onun hani
1: saldırılar var.
0: saldırılar var. Zaten hem Osmanlı döneminde hem Osmanlı öncesi dönemde hac yolculuklarının en büyük problemi bedevi saldırıları ve su problemleri. Yani bütün Abbasilerden itibaren devletler bu bedevi saldırılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Surre gönderilmesi, mahmil gönderilmesi aslında bu bedevi saldırılarını önlemek için bir nevi devletin verdiği, önceden verdiği rüşvet gibi de düşünebilirsiniz. Yani önceden onları besliyor ki bu hac kervanlarına saldırmasınlar. Buna rağmen saldı. Hatta bazı bu saldırgan bedevi kabileleri hac devlet tarafından güvenlik amacıyla kullanılıyor. Hani onları besleyerek bu güvenliklerin sağlanması. Dolayısıyla en büyük problem güvenlik problemi. Tabii yolculuk uzadıkça güvenlik açığı da artıyor. Ama
1: Risk artıyor
0: risk
1: doğru.
0: artıyor tabii. Yani 40-50 gün düşünün Şam'dan Mekke Medine'ye kadar. En büyük yani problemler tarih boyunca budur ve bunun için büyük bir organizasyon yapmıştır devlet. Osmanlı Devleti de öyle, Memlük Devleti de öyle. Müthiş paralar harcamıştır. Bu onları çok kolaylaştırıyor. Tabii demiryolunun bir şeyi de siz insandan bahsettiniz ama esas emtianın gönderilmesi. Yani hem gıda maddeleri olsun hem başka türlü sanayi ile ilgili şeylerin olsun müthiş bir gelişim gösteriyor. Küçük bir örnek vereyim size. Mesela İzmir-Aydın demiryolunu İngilizler yapıyor. Bu demiryolunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Manchester'daki pamuk birliğinin pamuk ihtiyacını sağlamak için buraya bu demiryolunu yapıyorlar. Aydın'dan İzmir limanına ve burada pamuk

0: ekilmesini teşvik ediyorlar ve bu pamukları oraya gönderiyorlar. Bunun için de bir demir yolu yapıyorlar. Yine bazı madenlerin götürülmesi, ham madde. Hani bugün nadir elementler dedi. 19. yüzyıldaki bu Hicaz demiryolu tartışmalarına baktığımız zaman bugünkü rota tartışmaları var ya, şuradan gelecek hat, buradan gelecek deniz hattı gibi savaşlar var şu anda biliyorsunuz. Emtia'nın nereden gideceği konusunda. Aynı şeyi 100 yıl önce yaşandığını görüyorsunuz ve benim önerim bütün yani hem siyaset adamlarının hem bürokratların bu konuyla ilgili 19. yüzyıl tarihini bu bağlamda çok iyi bilmeleri gerekir. Çünkü bugün gördüğümüz
1: yani bugünkü Hicaz demiryolunu işletmeden önce ya da işte şimdi çalışırken şu an bizim yaptığımız hafıza çalışmasının daha derinlikli yapılmasını tavsiye ediyorsunuz.
0: Vallahi bence çok öğrenilmesi gereken, çok öğretici bir süreç. Hani işte bugün yap işlet devret süreçleri o dönemde başlıyor. Ondan sonra kilometre garantisi o dönemde başlıyor. Yani bugün pek çok konuştuğumuz işte nadir elementler veya...
1: Sonucundan daha bahsetmeden bile.
0: Tabii. Ve mesela bazı ürünlerin işte yasaklanması, bazı ürünlere teşvik edilmesi. Hani bugün de işte diyelim bu tütünün işte ekilmesinin yasaklanması, işte başka şeylerin ekilmesi. Bugünkü tartışmaların hepsini 19. yüzyılda Osmanlı coğrafyasını bu... Demiryolu ile ilgili tartışmalarda çok rahat görebilirsiniz. Ve günümüz için çok güzel öğretici, tecrübe verici örnekler var. Yani yaptığınız işin sonucu ne olmuş? Çünkü sosyolojinin laboratuvar tarihtir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki o dönemde de mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş? Mesela bunların hepsini... görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya orta koridor, koridor savaşları, bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş. Mesela o rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hirsch diye bir adam var, bir demiryolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir dönem.
1: Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
0: Çok, çok.
1: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
0: Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine evet. Bu yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk ediliyor.
0: Çok büyük miktar bunlar.
1: Sonra demir yolu 1. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat ve askeri operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
0: Size bir örnek daha vereyim.
1: Buyurun.
0: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demir yolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa bunu demiryoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, havayoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en ucuz ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını, bunları gördük.
1: Şimdi onu zaten konuşacağız herhalde bu yeni.
0: Şimdi o kapandığı
1: hayata
0: anda
1: geçişle birlikte
0: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi, yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok değerli.
1: Yine aynı.
0: Yani bu Çin'den gelen hani

0: kuşak bir yol projesinde demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengezur koridorunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
1: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
0: Evet, yani bütün bu savaşların amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların, yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babul Mendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları. Veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridor'un da istikrarlı olması gibi konuştuğumuz
1: o
0: şeylerin.
1: O da aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki evet rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin ve yılda ortalama 16 bin hacı Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin, neredeyse 1
0: milyon.
1: Bir milyon
0: civarında. Hı hı.
1: Evet, yine demir yolu siz dikkat çektiniz. Sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton, 1913'te 112 bin ton. Ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor hatla birlikte. Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
0: merkez,
1: geliyor.
0: Tabii ki.
1: Ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
0: Yani bize
1: sizin söylediğiniz gibi Amman.
0: Tabii siz belki hatırlayacaksınız. Tebük. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı, paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistlik,
1: Sovyetler
0: gibi, işte Amerika propagandası,
1: otomobil,
0: evet, otomobil,
1: tren,
0: özgürlük ve şey, işte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demiryollarını engellemeye çalışırken kendilerini demir yolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fiktif bir tez. Şayet demir yolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi, ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'daki demir yolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile, hani bu demir yolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akim kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
1: Yine Hicaz demir yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz.
0: Hı hı.
1: Ama yapıldıktan sonra başka nelere neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
0: Tabii.
1: Medine'den mukaddes emanetlerin taşınması
0: o çok,
1: bu sayede oldu.
0: O çok önemli.
1: Topkapı
0: Zaten
1: Sarayı'na.
0: Fahrettin Paşa'nın müdafasının o kadar gecikmesi, yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi, satılabilirdi.
1: Hatta Lavrans galiba tehdit de etmiş, götüremeyecekler
0: tabii
1: diye.
0: Tabii.
1: Yani orayı bombalamakla.
0: Lavrans'ın rolü çok önemli.
1: Zaten bombalamıştı ara ara.
0: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri göreceksiniz. Hala bugün mevcut bazı yerlerde hatları ve köprüleri. Hani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla hani Lawrence'ın kendi ülkesi ve amaçları açısından başarısına baktığınız zaman biraz da demir yollarını tahrip etmesiyle ilgili. Yani Osmanlı'nın başarısı ve savaşı uzatması demir yollarıyla mümkün olmuşsa da bunu şey de çok iyi biliyor. Lawrence da çok iyi biliyor ve o hatları patlatıyor.
1: Bir araya gidelim.
0: Olur.
1: Küçük bir ara, dönüşte devam ediyoruz.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Evet, Hicaz Demiryolu'na devam ediyoruz. Lavrans'ın Hicaz Demiryolu hatıralarında da geçiyormuş, evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana vakit sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
2: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam. Yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada hatta biliyorsunuz.
1: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
2: tabii ki
1: anlayabilir.
2: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
1: lazım
2: burada
1: olur.
2: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar, tabii çöl sıcağı,
2: evet.
1: Kuru et yiyorlar.
2: Evet.
1: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
2: hastalıklar
1: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
2: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey, hem de
1: 200 bine yakın asker gönderdi.
2: Tabii andı, hem de alışmadıkları orada yani kendileri, yani yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması. Tabii bunu da söyleyeyim. Demir yolunun tam ismi Hamidiye Hicaz demir yolu. Daha sonra pek Hicaz demir yolu diye kullanılıyor ama Hamidiye, işte Hamidiye Guraba hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba hastaneleri. O dönemde mesela Şam'daki Hamidiye çarşısı gibi. Aslında bu Hamidiye kavramı bile Orta Doğu'da özellikle Arap dünyasındaki şey olarak çok birleştirici bir kavram. Yani her ülkeye gittiğinizde Orta Doğu'da

0: Sultan Abdülhamit'ten kalan bir şeyler var. İşte ya bir saat kulesi var, ya bir Guraba Hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla o Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye şey istas şey diyoruz, çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz istasyonu
1: Tabii.
0: diyoruz. Ne kadar birleştirici.
1: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan, birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da Sultan Abdülhamit dizisini
0: Evet.
1: seyrediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
0: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan hani bugün Yemen'in Abdülhamit Sultan Abdülhamit dönemindeki halini işte o yüzyıllardaki halini Yemen'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda görsel malzeme açısından ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras
1: Hizmet.
0: bizim açımızdan baktığınızda hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz.
1: O
0: Mesela
1: fotoğrafları.
0: biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
1: Arkadaşlarımız da
0: Osmanlı
1: gösteriyor bu arada.
0: pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o
1: Sayesinde.
0: orijinalleri çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra
1: Kurtardığı
0: yaptırdığı
1: ve yaptı.
0: onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil. Aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbetü's Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tıka yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
1: Evet, güzel işlerimiz var çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları
0: Var.
1: kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
0: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
1: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan
0: Evet,
1: tarafta
0: bu
1: da pek çok şey
0: traversleri
1: var.
0: ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor, gece bu 20 derecelere, 10
1: Hatta çölde
0: derecelere
1: bazı
0: düşüyor.
1: yerde bulutlu oluyorsun, değil mi? Toz
0: Dolayısıyla bir
1: oluyorsun.
0: 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden de bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil. Daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar. Çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu rayların
1: Tercih
0: yani
1: edilen.
0: tercih edilen raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şey de değil.
1: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı, Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında
0: Tabii.
1: bilgi alıyor ve ona göre
0: Bunların yani
1: müdahalede bulunuyor.
0: aslında
1: Erken uyarı ve güvenlik sistemi var o
0: şimdi
1: devirde bile.
0: Hicaz Demiryolu bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve

0: Zaten bir arşiv devleti.
1: Evet, zaten hani Osmanlı arşivi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultanın izniyle yapılabiliyor. Bir

0: herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Onda da
1: 1905'te yazmış.
0: Evet evet, yani yapılırken ve sonrasında orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onun Türkçesini de yayınlayacağız. Yani ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkacak
1: Yazma Eserler.
0: Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçede de pek çok hocamız
1: çalıştı. Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: Konuştukça yani bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten
0: tabii,
1: ne kadar önemli olduğunu
0: tabii
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta, istihbarat ve nüfus çabalarını hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri, mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeyi bir miktarında engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular gibi.
1: El yazmasıyla
0: çünkü onunla geçinen insanlar
1: var. Geçimini sağlayan 90 bin kişi.
0: Evet, buradaki bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde. Hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok yani. Petrol bilinmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi haç ve umre gelirleri. Ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren. Bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatte gideceği yola 10 saatte şeyle, deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerinde desteklemesiyle, yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış durumda.
1: Tabii milliyetçilik var artık.
0: Ve trenin ve demir yolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar.
1: Çünkü, fazladan.
0: Tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek dolayısıyla.
1: Ki oluyor.
0: Oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak.
0: Evet.
1: Akrep ve yılan nöbetleri var yapımçılığı sırasında. Bu arada evet, son bir not. Rayların üstüne keçe.
0: Bu daha çok
1: konulması.
0: Yani Medine.
1: Evet, Medine'de.
0: Tabii bizim Türklerde.
1: Ve oraya trenin çok yavaş sessiz
0: tabii
1: girmesi, rahatsız.
0: Şöyle söyleyeyim, yani hani İslam dünyasında peygamber sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık, bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla, Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
1: Allah'tan. Yani Fahrettin Paşa'da o muhabbet olmasa
0: Evet. Biliyorsunuz geçenler...
1: Başka da bir şey yapacak adam yok gözüküyor.
0: İşte

0: Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve Peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke-Medine sevgisi veya Ehli Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin cenkleri, kahramanlıkları bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler yani asker millet olma işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin cenkleri oradan bir bağ da
1: Şimdi
0: kuruyorlar.
1: o keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze yeşil türbenin yanından gitmiş.
0: Ya hatta
1: Ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
0: onu da geçin hani bir dönemde o yeşil kubbenin bile yıkılması gündeme gelmişti. Osmanlı yapılarının veya türbe hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o
1: Ne
0: tür
1: olsa benim söylediğim savaşla
0: bu
1: alakalı.
0: savaşın dışında da yani mesela biz şu anda
1: Burada savaş yok işte keçeleri koyuyorsun
0: evet yani
1: gürültü
0: şu anda
1: olmasın
0: mesela biz
1: diye.
0: 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı bir de o tarihi bergüzarların işte
1: Yaptıkları.
0: hurafe gibi işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da çok
1: Neyse onlar da o
0: üzücü
1: yoldan
0: aslında.
1: dönüyorlar galiba
0: Evet
1: inşallah.
0: çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demiryolu'nun değişikliği de ona çok büyük
1: Yolda yol açıyor galiba.
0: katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor.
1: Evet.
0: Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne yani
1: Bir damarın canlandığını gösteriyor
0: evet
1: aslında,
0: hani
1: değil
0: işte
1: mi?
0: o
1: Daha doğrusu hep var olan damarın
0: dekolonizasyon
1: canlanması.
0: diyoruz ya şimdi yeni tabirle hani
1: Evet.
0: o zihniyetin temizlenmesi aynı bu harita olayındaki gibi belki veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya merkezi İslam coğrafyası açısından bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok
1: Bir
0: beklemediğim
1: Arap
0: bir hadise.
1: coğrafyasında da sevinmesi, insanların
0: İşte
1: heyecanla
0: evet yani ben
1: karşılaması,
0: de hem
1: evet,
0: sosyal
1: hem
0: medyadan
1: tarihi geriye
0: tabii.
1: sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş, Osmanlı kimmiş onu da yeniden
0: Ya
1: anlatıyor. Hem de
0: tabii
1: o iletişimi sağlaması,
0: biliyorsunuz biz de bir zaman
1: muhabbete sebep
0: biz de
1: olması.
0: bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
1: Onlara bakmaya gerek yok.
0: yani tabii önce bir kendimize de
1: Çok
0: bakmamız
1: doğru.
0: gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler. Tarih tarihte kaldı. Onu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olaylar
1: Ama
0: tarihte.
1: kaldığımız
0: Ama
1: yerden bir şekilde
0: biz rasyonel
1: devam
0: olarak
1: edebiliriz.
0: bu bölge halkları İsrail gibi varoluşsal bir tehlikeye karşı ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı, birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
1: Şimdi biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri raylara yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek, bugün anlatması zor bir şey, insanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum, daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
0: tarihsel
1: yapılmış.
0: Bir olay bu tabii.
1: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Hı-hı. Şimdi 21. yüzyılda Hı-hı. ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, Hı-hı. delillendirecek bir şey uyduralım. Hı-hı. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
0: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
1: Yani gerçekten Hı-hı. siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu ya, şeyi.
0: Yani mesela.
1: Dikkati.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 10, 12, 13. yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
1: Hala.
0: Evet.
1: O su da geçenlerde öğrendim. Evet. Yani. Sürekli akıyormuş ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden kullanılabiliyormuş.
0: Ama yani bizim bir sebil kültürümüz vardı değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su, hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri suyu düşünen, onun için vakıf kuran, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
1: söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
0: Ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan, onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi, yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi, onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
1: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demiryolu dört kısma ayrılıyor. Hayfa Sema hattı Filistin'de,
0: evet.
1: Müdevvere Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan'da. Hatta. Şam Dera Sema hattı Suriye'de, Dera Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Hı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar.
0: Bir de tabii Lübnan'a
1: da
0: giden hatlar
1: yazık.
0: Var.
1: Evet, İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar. Evet. İngilizler de hiç vakıf olması falan umurlarında
0: şey,
1: mesele değil.
0: Bir şey söyleyeyim
1: mi? Ve Lozan'da da bağlanıyor.
0: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili, yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki üçte biri bu paralardan oluşuyor. Yani hattın,
1: üçte ikisi ama devletten.
0: Devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasını teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz. Çünkü haç zaten
1: ve zaten vakıf.
0: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman gittiniz?
1: Hiç gitmediniz.
0: Hiç gitmediniz. O zaman anlatayım ben. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
1: 1950'de.
0: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı. Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu
1: yani var olan tramvay hattını bile sürdürülebilir.
0: Hala kullanılmıyor ve Esed döneminde de kullanılmamıştı. Yani çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan haricinde düz bir yer. O hatlar işte Merce'den başlıyor, Salihiye'ye gidiyor, Midan'a gidiyor Osmanlı hatları. Bugün o hatlar hala duruyor ama kullanılamıyor. Yani aslında tarihte geriye gidildiğinin çok önemli göstergesi. Ne yapıyorsunuz? Mikrobüs bir sistem kuruyorsunuz. Şöyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte otomobile
1: dolmuş gibi.
0: Dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Peki. Ama yoktu yani.
1: Sahip Bikot'u yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
0: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeyiydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela İngilizler özellikle işte İzmir-Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden mücadele vardı. İşte Irak, Bağdat demir yolu Almanya üzerinden işte Haydarpaşa limanının kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyaz, çünkü demir yolları deyip geçmeyin, demir yollarının çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
1: çok stratejik bir
0: sömürgeleştirmenin bir aracı. Evet. Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
1: Ne yapıyor?
0: Şam hattı, yani Şam Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendisilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani işte yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla diyelim ki misyoner akımlar, yani işte okulların kurulması gibi. Demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye Kahire hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani
1: İyilik olsun diye değil.
0: Tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
1: ister istemez
0: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için
1: oradaki
0: de,
1: yerli halka da yarıyor dini, bir şekilde.
0: Dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman Osmanlılar.
1: Pardon, burada diyorsunuz.
0: Tabii Hicaz'da. Tabii dini şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu hac
1: iç bahsini yaparken.
0: Yani çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
1: zaten
0: hac
1: Abdülhamit,
0: İslam bir pan İslamizm hani politikası da herkesin
1: bildiği gibi.
0: Kurtarırdı. Evet, yani oradan bu Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş hallerinden bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattını.
1: Dolayısıyla Sahip Bikot'a baktığımızda da o bölünmeyi demiryolu üzerinden
0: tabii o demir yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı. Ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı. Yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ne diyorsunuz ki, filmi 116 yıl geriye sarın.
0: Aynen.
1: 100 yıl geriye sarın.

0: Bu defa da
1: şeyler.
0: Hicaz Demiryolu Hürmüz değerinde.
1: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de,
0: Bugün de.
1: Babülmendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin
0: İnşallah.
1: olması da çok önemli. Ha, bunu, şunu da söyleyeyim, bunu yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen, yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır ama bu dört hükümet yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve
0: Suudi
1: Suudi
0: Arabistan.
1: Arabistan ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez
0: Ve
1: ülkeleri.
0: Katar.
1: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1.000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla
0: Yine
1: birleştirerek
0: yapabilirsiniz.
1: çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
0: İnşallah.
1: yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle, işte anlayışlarla uğraşmak yerine, çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz, yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey
0: Ve şimdi bu yol
1: bu.
0: inşallah en kısa zamanda hayata geçer. O Rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
1: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
0: Başta
1: Oradaki,
0: söylediğiniz
1: tabii
0: gibi.
1: ki yani ama siz gönül bağlarınız hala
0: Aslında
1: olabilir.
0: gönül bağlarının köküne kibrit suyu
1: Evet, yani gönül
0: diye
1: bağlarınız hala
0: bakıyordu
1: olabilir
0: herhalde, değil
1: ama
0: mi?
1: o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
0: Kendi devletimizi.
1: Kendi devletimiz. Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Ya yani biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi,
0: Bizim
1: kültürel.
0: öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
1: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu
0: Üstelik biz
1: unsuruz.
0: bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek,
1: İşte
0: hatta neredeyse lanetleyerek yaptık.
1: şey buydu yani bizim tezatımız buydu. Biz ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum, kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
0: Elbette ben
1: başlamanız
0: de
1: lazım
0: bir
1: süpürmeye.
0: hatıra aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra, ki orada şey diyormuş. Tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani, 80'lerin sonunda. İşte Jivkov 87'de miydi?
1: 80'lerde ama tam bir şey olarak
0: 87,
1: şeyini bilmiyorum.
0: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce, Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Herhalde, demek ki objektif
1: İşte
0: bir
1: yani
0: değerlendirme bu
1: tabii
0: demiş.
1: ki bu hani bunların hepsinin bence zamanla

0: Yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: İşte şu
0: bunlar
1: harita gibi.
0: değişebilir. Evet. Yani
1: Yani şunu şöyle falan mı yapmamız gerekiyor?
0: çok kolay değil yani bu tür şeyleri dönüştürmek. Ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu
1: Çünkü bir
0: malzemeleri koy.
1: de şimdi var olanın üzerinden yine tabii internette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden
0: Tabii
1: gidiyor.
0: ki eğer siz
1: Ayrıca
0: oraya
1: manipülasyon imkanı artık çok
0: eğer
1: daha
0: siz
1: fazla.
0: oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız
1: Başkasının
0: başkalarının gerçeklerine
1: gerçeklerini.
0: mahkum olursunuz.
1: Onu daha da tahkim
0: Tabii.
1: edebilecek bir şey var şu
0: Yani
1: anda.
0: sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsınız. Sizin
1: Doğal
0: fikirlerinizi
1: zekaların toplamı, değil mi?
0: evet tabii sizin
1: Doğa
0: kendi fikirlerinizi,
1: yapılmış.
0: nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız
1: Ama
0: onu
1: işte
0: kullanmayacak.
1: evet, doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim? Zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi bu haritadaki gibi
0: Yani işte bizim hani hep
1: beyinlerden çıkan makaleler olduğu için.
0: tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız
1: O
0: lazım
1: zaman
0: kendi
1: Orta Doğu
0: açımızdan.
1: dersiniz. Başka ne deriz?
0: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya
1: Orta
0: dersiniz.
1: Asya
0: Yani
1: deriz.
0: Orta Asya ama bizim şeyimiz de orası
1: Siz
0: Türkistan.
1: Merkezi İslam
0: Ben merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
1: Hatta
0: batıya göre
1: yerküreye göre merkezi
0: tabii
1: alıyorsunuz.
0: ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın o
1: Yani
0: Asya,
1: sadece
0: Avrupa. Hani
1: İslam alemi
0: benim
1: için değil.
0: söylediğim şey
1: Tarih
0: hani
1: boyunca
0: böyle
1: bununla
0: çok
1: ilgili program
0: romantik bir şey
1: yaptık.
0: değil, vakıi bir şey. Hani
1: Yerkürenin
0: mevcut
1: merkezi.
0: olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden
1: Fransa'ya giden de yok.
0: peygamber yok. Niye?
1: İngiltere'ye de
0: Çünkü
1: yok. Birleşik
0: insanlar bu
1: Krallık.
0: orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası
1: Amerika
0: dinlerin
1: Birleşik
0: yayılması için.
1: Devletleri'nde de
0: Tabii
1: yok.
0: Akdeniz coğrafyası. Hani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. Şimdi ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, parantez içinde Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
1: Yavaş yavaş
0: Yavaş yavaş
1: bellesinler diye.
0: yerleşir diye işte
1: Hıfz
0: Orta Asya yerine Türkistan
1: etsinler diye.
0: kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
1: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan
0: Evet, öyle yani.
1: vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
0: Evet, ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu, ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
1: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak yani siz yıllardır söylüyorsunuz pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte Cengiz Bey?
0: Ya tabii şimdi
1: Yani
0: Hürmüz
1: sadece Hürmüz değil tabii işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi
0: ya
1: de dahil olmak üzere.
0: şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim İsrail'in de itmesiyle böyle bir İran'da anlamsız ve gereği olmayan ABD açısından baktığımız tamam İsrail için İran varoluşsal bir tehdittir. Onu ben daha şey görüyorum ama ABD aslında kendi olmayan bir savaşa girdi İran'la. Hürmüz bir biliyorsunuz zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranlıların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil. Yani
1: ama İran'ın gibiydi.
0: Umman var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, yani bir sürü devlet var. Ama ABD öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'ınmış gibi oldu. Ve artık orada hak iddia ediyor. Yani geçişlerden işte para almak veya...
1: O da de facto sahibi gibi davranıyor.
0: Evet, şu anda öyle davranıyor ama burada tabii Amerika'nın gereksiz yaptığı saldırı, yani çok da haklı olmayan, haksız olarak yaptığı, tamam İran çok zayıf durumdaydı zaten ama yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.
1: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
0: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
1: bütün karizmatik profillerini
0: ortadan
1: yitirdi.
0: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda
1: ama
0: ABD
1: taraftan,
0: karşısında.
1: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
0: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak. 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya Merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
1: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
0: Ben işte
1: böyle dördü bir arada hiç oldu
0: işte
1: mu? Zaten dördü yoktu.
0: Yoktu daha zaten. Bak orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
1: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
0: İki karakteristiği gelmedi. Var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
1: Galiba bu.
0: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara maruz kalacak kalır.
1: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
0: Hicaz,
1: ama savaş sırasında...
0: Hicaz demir yolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan da girdi bölge dışından.
1: Onu savaş sırasında da gördük o dörtlü
0: evet,
1: mekanizmayı.
0: Yani bu,
1: ve ona başka ülkelerin de katılması
0: ama şeyi düşünün,
1: oldu.
0: Bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi, Suudi Arabistan neredeydi, Mısır neredeydi?
1: Herkes birbiriyle...
0: Yani bu o açıdan
1: kötüydü.
0: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
1: bu
0: buna gelebilse.
1: Bu imkansız gözüküyor.
0: Valla
1: hayır,
0: tabii,
1: bu şu savaş
0: hani benim,
1: zaten.
0: Yani benim şeyim, aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum. İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum. Haçlılardan bahsediyorum, 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Saksipikos'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur, 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu. Bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa, bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
1: Evet, ama
0: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
1: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz. Bu
0: işte şayet
1: olmuş.
0: Şayet bu ya. Tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi. İktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
1: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan gelirken değil mi? Şah İsmail'den de destek alıyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki.
1: Hoşuna gidiyor.
0: Yani tabii. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
1: Ha, onlar
0: Safevilerle Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki. Ya.

0: Aynı babanın çocukları
1: tabii
0: arasında
1: ki.
0: var.
1: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu diye bölgenin 5000 yıl, bu bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak, işte Portekizlilere karşı. Portekizler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu
0: Hatta
1: bölgenin,
0: Hicaz'ı bile
1: tabii ki tabii ki,
0: ele
1: yani bu bölge
0: geçirebilirlerdi.
1: eğer İslam olarak kalabilmişse, Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu
0: Yavuz
1: coğrafyası,
0: Sultan Selim sayesinde.
1: bunu önce Memlük, işte Zengiler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. He, öyle bir iş yok. Şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması
0: Bir
1: gereken
0: araya
1: şey,
0: geleceğiz.
1: rasyonel olarak Hicaz Demiryolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışı ile ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz. Anlatabiliyor muyum?
0: Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
1: Bu mümkün değil. Yani bu boş
0: Evet.
1: yere bir çaba. Dolayısıyla rasyonel olarak bir, aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
0: Bu arada demin Hicaz Demiryolu'nu bitirirken Sarık Pikot Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demiryolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
1: Ya tabii o
0: gitti.
1: bitti yani
0: Hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
1: şöyle işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski hat hac
0: Hayır,
1: kervanları?
0: orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
1: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu
0: Yani
1: sizin
0: hiç
1: dediğiniz
0: yoktu
1: çok
0: zaten.
1: basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e filan bakıldığında,
0: Hiç yoktu.
1: Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan, işte 1860'ta şeyler, Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı, yani hani
0: O, hayır, böyle iyi kötü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
1: bir
0: Bir
1: düzen
0: parça
1: kuruldu.
0: bahsettik, inandık gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca İkinci Dünya
1: Yok yani
0: Savaşı'ndan sonra da
1: ben
0: yokmuş
1: uluslararası hukuka
0: aslında.
1: hiçbir zaman
0: Ama
1: inanmadım. İnanmam
0: öncesinde
1: da,
0: de zaten
1: hukuk,
0: yoktu.
1: uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
0: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
1: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya, ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
0: Yani vakıf olsa ne yazar?
1: İsrail işte bakın, yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde. Buyurun. Yani gücünüz o, Birleşmiş Milletler kararları var. Buyurun, kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sonuçta uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasını gerektiriyor.
0: Sopa
1: Eğer
0: gerekiyor.
1: sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Abi, gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
0: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belli
1: Valla
0: ki.
1: tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama
0: Bu
1: hani
0: da onlardan
1: zihinleri
0: biri.
1: açmakla başlamak önemli.
0: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman, Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
1: Evet. Bu
0: Gazze dedi mi?
1: Gazze'deki
0: Bir
1: olayları
0: gün evvel ölüyoruz, kayıpların oluyor. Bir gün sonra, bir
1: düğün
0: gün evvel
1: yapıyorsun.
0: cenaze, bir gün
1: Evet.
0: sonra
1: Hayat iç
0: düğün, bir
1: içe
0: gün
1: ve
0: sonra yeniden
1: bu
0: cenaze.
1: 2004'te yazılmış bir kitap olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
0: Evet,
1: 20 yıl öncesinde.
0: ince bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah
1: İnşallah.
0: hocam.
1: Önce siz okursanız inşallah.
0: Ben evet, Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar, Adnan Eskikurt'un tercümesiyle
1: Bank
0: Vakıfbank
1: yayınlarından.
0: Kültür Yayınları'ndan. 1905'te yazılmıştı değil mi
1: evet,
0: bu kitap?
1: Evet, yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
0: 1905, evet.
1: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
0: Orta Çağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
1: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
0: ama
1: Orta
0: bunu
1: Çağ
0: illa
1: kaynakları...
0: Okuyalım.
1: Hem Orta Çağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor hem geziyor 19. yüzyılda. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
0: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bu ülkede bu akşam Eylül 1900'de, 1908'de açılıyor.
1: Açılıyor.
0: 1900'de yola
1: başlıyor.
0: Çıkılıyor, başlıyor. Hicaz Demir Yolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan. Ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimiz artsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Opet test köşemizle başlayacağız ve sizleri Bilbao'ya götüreceğim. Mercedes hem ulaşımda hem de lükste çıtayı biraz daha yukarı taşıdı VLE modeliyle. Elektrikli bir model, aynı zamanda iş adamları için, üst düzey yöneticiler için, ünlüler için gerçekten kullanılabilir, içeride bir yaşam alanı sunan, lüksü yeniden tanımlayan bir model olmuş. Bilbao'da kullandım. Gerçekten çok keyif aldım. Özelliklerini de size anlatmaya çalıştım. Bakalım izleyince siz beğenecek misiniz?

Opet Test Köşesi'ne hoş geldiniz. Bugün karşınızda lüksün ve konforun birleştiği bir otomobille birlikteyiz. Aslında otomobil demek çok da yeterli değil. Tekerlekli bir saray desek yeridir. Biliyorsunuz dünyada birçok ünlü var. Devlet başkanları var, iş adamları var. Bir yerden bir yere giderken lüks araçlarla seyahat ediyorlardı ama artık bundan daha fazlasını istiyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir noktadan bir noktaya giderken aracın içinde kendilerine ait bir alan ve yine bir çalışma ortamı istiyorlar. İşte Mercedes-Benz tarih boyunca sunmuş olduğu lüksü ve konforu VL ile iyice arttırarak bu insanların beklentilerini karşılama yolunda önemli bir adım attı. VL dediğim gibi teknolojiyi, konforu ve lüksü aynı anda sunan tekerlekli bir saray. İçeride birçok özellik sizleri bekliyor. Şimdi gelin VL'yi yakından tanıyalım. Bu devasa araç Mercedes-Benz'in en güvenilir ve esnek araçlarından bir tanesi. 2 çeker ve 4 çeker opsiyonuna sahip. Ön yüzden başlayacak olursak ön tarafta farklı ızgara seçeneklerini görmek mümkün. Tabii ki bunlar paketlere göre şekilleniyor. VL'ye baktığınızda adeta bir mermiyi andırıyor. Alçak, modern silüeti ve ikonik estetiğiyle tamamen yeni bir tasarım dilini somutlaştırmış halde. Bu tasarım sadece 0.25

güneşlik rüzgar direnç katsayısıyla olağanüstü bir aerodinamik başarıyı da beraberinde getiriyor. Böyle bir kitlede böyle bir katsayı. Yan tarafta ise jantlar 19 inçten 22 inçe kadar uzanıyor. Arka tekerlekler yani arka akslar 7 dereceye kadar hareket edebiliyor ve bu da araca duvardan duvara 10.9 metrelik bir dönüş çapı kazandırıyor. Dolayısıyla böyle kütleli bir araç için şehir içinde kıvrak olmak da işten bile değil. 800 volt mimarisi kullanılan VL'de 15 dakikada 355 kilometrelik menzil elde edebiliyorsunuz ve 700 kilometreden fazla da yol yapma şansına sahipsiniz. Bu da şu demek, yaklaşık olarak İstanbul'dan Antalya'ya çok kısa bir molayla rahatlıkla varabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk olarak VL300 modelini göreceğiz. Ondan sonra ise VL200 modeli de satışa sunulacak. VL200 yalnızca TRD yani Türkiye'de satışta olacak ve %55 ÖTV dilimi sayesinde vergiden avantaj sağlayacak. Bunun dışında önemli özelliklerden bir tanesi de tabii ki koltuk yapıları. Koltuklarda Premium Comfort ve Grand Comfort koltuklar Türkiye'ye gelecek ve görmüş olduğunuz gibi çok esnek bir oturma düzenine sahip. Buradaki manuel koltuklar çok rahat bir şekilde dışarı çıkıyor ve koltukların altındaki tekerlek sayesinde onları taşımak, garajda bir yerden bir yere hareket ettirmek çok kolay ancak bu koltuklar Türkiye'de olmayacak. Türkiye'ye elektrikli versiyonlar gelecek. Elektrikli versiyonlarda ise ileri geri hareket ettirme, ısıtma gibi özellikler tamamen elektrikli olarak yapılıyor ve koltukların değişik konfigürasyonlara geçmesi içinse servise uğramanız gerekiyor. Burada elektrikli koltuklara bir örnek görüyoruz ve hemen altındaki bu düğme yardımıyla da koltukları ileri geri elektrikli olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde arkaya geçiş de kolaylaşmış oluyor. İşte bakın arkadaki 3. sıradaki koltuklar da yatırılmış durumda ve böylece yükleme alanı artırılmış oluyor. Yan kapılar elektrikli olarak açılıyor ve yine çok hoşuma giden bir özellikten size bahsetmek istiyorum. VL'nin içinde 4 bölgeyi de havalandırabiliyorsunuz. Yani 4 bölgede de farklı ısı değerleri elde etmek mümkün. Ama bunun ötesinde bir özellik var ki çocuklu aileleri yakından ilgilendiriyor. Evet, diyelim ki çocuğunuz aracın içinde ve siz araçtan indiniz, kapıları kilitlediniz. VL ilk olarak alarm çalmaya başlıyor, sizi uyarıyor. Eğer siz tepki vermezseniz alarm çalmaya, telefonunuzdan mesaj göndermeye devam ediyor ve bunun dışında da ısıya göre eğer içerisinin ısıtılması gerekiyorsa aracın içi klima çalışarak ısıtılıyor veya serinletilmesi gerekiyorsa yine aracın içi serinletiliyor. Özellikle Amerika'da aracın içinde evcil hayvan veya çocuklarını unutanlar çok fazla olduğu için Mercedes-Benz böyle bir özellik eklemeyi düşünmüş. Bence çok da iyi olmuş. VL 4078 litreye kadar yükleme alanı sunabiliyor. Evet, VL'ye eşyalarınızı yüklemek istiyorsunuz. Dar bir alandasınız ancak çok fazla bagaj kapağını açmak istemiyorsanız buradaki kilit yardımıyla sadece bu camı kaldırarak bir takım eşyalarınızı, şarj kablonuzu veya ufak tefek çantalarınızı buraya koyabilirsiniz. Ama yine arkadan geldiniz, eliniz kolunuz dolu, o zaman ne yapacaksınız? İşte o zaman aracın iki yanında bulunan bu alt bölümlere ayağınızı sallamanız yetiyor. Veya yine bir opsiyon olarak buradaki logoyu bastırabilirsiniz. Elektrikli bagaj kapağı açıldığında yükleme eşiği düşük, geniş bir alan sizi karşılıyor. Burada da görüyorsunuz 4 büyük valiz var şu anda. Hemen üstünde de yine 4 sırt çantası diyebileceğimiz boyda çanta mevcut ki bu bir ailenin herhalde birkaç haftalık tatilini rahatça geçirebileceği bir eşya diyebiliriz. Yeah. VL'de panoramik sky window standart olarak sunuluyor ve içerisini çok ferah yapıyor. Ancak bir özellik daha var. Bu da yine çok hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Bakın, kumandadan aktif hale getirdiğimde bir televizyon ekranı 31

1.3 inçlik bir ekran, bir monitör açılıyor ve tabii ki tavan perdesi kapanıyor ki parlamayı engellesin. İşte buradan birçok fonksiyona erişebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim, isterseniz oyun oynayabiliyorsunuz, isterseniz bir film seyredebiliyorsunuz, isterseniz bir toplantı yapabiliyorsunuz. Dijital kokpit, MBUX Super Screen. Boydan boya uzanıyor gördüğünüz gibi. Büyük bir cam yüzeyin arkasında 3 ekran var. 10.25 inçlik sürücü ekranı, 14 inçlik merkezi ekran ve yine 14 inçlik yolcu ekranı. Sürücü net ve odaklı bilgilerden yararlanırken ön yolcuysa videolar, oyunlar veya uygulamalarla kişiselleştirilmiş bir eğlence deneyiminin tadını çıkartabiliyor. VL'de orta konsollarda farklılık gösterebiliyor. Şu anda VL'nin platformunu görüyorsunuz. Bakın, iki motora sahip. Önde bir motor var ve yine arkaya yerleştirilmiş ikinci motor yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi süspansiyonlar, airmatik süspansiyonlar dik ama arka tarafta gerçekten dahiyane bir iş çıkarmışlar. Arka tarafta ikinci motor yatık yerleştirmişler. Şu an burada yok ama iki motorlu versiyonda bunu burada görüyorsunuz. Dikey değil, yatay yapmışlar. Bagaj hacminden çalmamak için. Yine bir başka dahiyane detaysa burada görmüş olduğunuz süspansiyonların neredeyse 45 dereceden fazla diyebilirim yatık olarak tasarlanması. Yine bu da bagaj hacminden çalmamış.

Bilbao'da otelden çıktıktan sonra enfes bir rota bizi bekliyor. Tabii ki bu rota seçtiğimiz rotalar içinde en manzarası bol olan rota. Biraz şehir dışında, countryside dedikleri böyle köylerin, kasabaların içinden geçtiğimiz bir yol. Trafik oldukça az, görsel çok güzel, tablo gibi adeta. Böyle bir araçla da gidince keyif katlanıyor. Şimdi neler dikkatimi çekiyor size ondan bahsedeyim. Bir kere ön tarafta head-up display, yani sanal bilgi ekranı, oldukça büyük ve çok net okunuyor. Şu an navigasyonu ben direkt ön camdan görebiliyorum, nereye gideceğimi, hızımı görebiliyorum. Tabela tanıma sistemi olduğu için hız limitlerini oradan görebiliyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Bu arada ekranın bir özelliğinden de bahsedeyim. Şu an normaldeki orta ekran normal navigasyonu gösterirken manevra yapacağım yere geldiğimde burada bir ekran çıkıyor. Öndeki kamerayı kullanarak bana yolu gösteriyor ve üzerindeki oklar yardımıyla da hangi yoldan gideceğimi net bir şekilde görebiliyorum. Böylece navigasyonda hani sağ yoldan mı, sol yoldan mı, nereden gideceğim diye karıştırma olasılığınız da ortadan kalkmış oluyor. Her şey sürücünün kontrolü altında ve her şeyi çok net görebiliyorsunuz. Buradaki Dynamic Select modları sayesinde de Comfort, Sport, Eco ve Kişisel modları arasında seçim yapabiliyorsunuz. Şehir içinde gidiyorsanız Eco modda rahat gidebilirsiniz ki batarya tasarrufu yapmak, menzili artırmak için bence ideal sürüş modlarından bir tanesi. Ama Comfort da güzel bir seçenek. Şimdi Bilbao'da bu gittiğimiz yollar baktığınızda aslında biraz dar gibi gözüküyor. Gidiş geliş yollar. Hem de çok virajlı. Bu virajlı dar yollarda bu kütledeki bir aracı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsunuz ilk başta. Direksiyona oturduğunuz anda bu soru aklınıza gelebilir ama yola çıktıktan sonra direksiyonun hassasiyeti çok güzel. Aracın virajları alması ve bu dar şeritler içinde gitmesi de son derece kolay olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Neden? İstanbul'da her yer çok geniş değil biliyorsunuz. Dar bir sürü sokak var. Dolayısıyla bu dar alanlarda çok rahat manevra yapıp aracı çok rahat kontrol edebildiğinizi bu şekilde de görüyorsunuz. Bu aracı eğer şehir içinde kullanıyorsanız 700 kilometrelik menzil size fazlasıyla yetecektir. Tabii ki uzun yol yapıyorsanız da yine 700 kilometre aslında hiç de küçümsenmeyecek.

bir rakam. Böyle bir mesafede zaten mola vermeniz gerekiyor ve bu molalarda da aracı şarj ederseniz adeta bir benzinli içten yanmalı araç gibi varacağınız yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Evet, VL'nin direksiyonuna geçip ailenizle gayet güzel, gayet keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Ama bir de bu aracı arka koltukta denemek lazım. İşin keyfi aslında biraz da arkada çıkıyor. Birazdan aracı bir şoföre vereceğim ve ben de arka koltuğun keyfini çıkarmaya çalışacağım. Evet, exclusive pakette Grand Comfort koltuklarla beraberiz. Bu seçenekle alabiliyorsunuz. Koltuklar gerçekten çok rahat. Görüyorsunuz, başlıklar harika, yumuşacık yastık gibi. Koltuğun ayarlarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz kapının kenarından. Ve koltukların burada hemen ısıtma ve soğutma özelliklerini görüyorum. Elimi buraya attığımda camı açıp kapatabiliyorum. Bu da çok şık. Telefonu buraya koyabiliyorum. Daha önce de söylemiştim, kumanda paneli hemen ön koltuğun arkasında, onu da alıp kumandayı kullanabiliyorum. Burada da bir monitörümüz var, biliyorsunuz, televizyonumuz. İki parçalı olarak da kullanabiliyoruz. Yani sağ ve sol yolcu farklı görüntülerde buradan görebiliyor. Evet, burada remote kontrol üzerinden, kumanda üzerinden açıyoruz. Sonra üzerindeki tuşlar yardımıyla da buradaki ekranımızı açabiliyoruz. Extend Display'e bastığımızda tavana gizlenmiş olan bu geniş ekran hemen geliyor güzel bir animasyonla ve üzerindeki menüler ortaya çıkıyor. Evet, bu bir uzaktan kumanda. Buradaki ekran, yani Türkçe olarak da bunu kullanabiliyorsunuz menüyü. Türkçe aldıktan sonra sağda ekran tuşuna basıp şu ortadaki bölümden de ben buradaki menüler üzerinde gezinebiliyorum. F1 filmi var burada yüklü. Şimdi o açılıyor. 4K olarak bu filmi izleme şansına sahibiz. Full ekran yapıyoruz. Çok güzel. Evet, F1 filmini şu anda 4K olarak izleyebiliyoruz. Tabii burada önemli olan şey şu aslında. Bunu 4K izliyorsunuz ama harika bir ses sistemiyle izleyince film çok daha etkileyici oluyor. Tabii sürücüyü de rahatsız etmek istemezseniz ya da yanınızdaki diğer yolcuları, eğer onlar uyuyorsa, o zaman bu kulaklıkları da takıp filmi buradan rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar yardımıyla dinleyebiliyorsunuz sesi. Şimdi bu kulaklıklar yardımıyla istediğiniz bir Bluetooth kulaklığı buraya bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekranı ikiye böldüğünüz andan itibaren bu arkada oturan iki yolcu iki farklı sesi dinlerken biri müzik dinleyebilir, biri film seyredebilir. Araç aynı anda başka bir müzik çalıp sürücü için de güzel bir seçenek sunabilir. Dolayısıyla aynı anda 3 farklı ses sistemini dinlemek mümkün oluyor bu Bluetooth sistemi sayesinde. Evet, VL'nin arka koltuğunda oturuyorsanız toplamda 12 tane USB çıkışı var Type-C formatında. 2 tanesi önde sürücü tarafında. Hemen koltukların yanında 2-2 olmak üzere tam ön bölümde 6 tane. Bu koltuklarda da var 4 tane 10. Buradaki bölümün içinde de şurayı açtığımda 2 tane var. Bir tane de HDMI çıkışı var. Bu kol dayamanın arka tarafında, bize olan bölümünde HDMI'den her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Onun altında da bir soğutma bölmesi var, bir buzdolabı var. Buraya da içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Soğuk kalmasını sağlıyorsunuz. Şöyle baktım, gerçekten sular gayet iyi bir ısıda. Bu bölümlerde de telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite bulunuyor. 15 wattlık. Telefonunuzu koyduğunuzda hemen şarj etmeye başlıyor. Diğer araçta göstermiştim. Bu bölümün altında, kol dayamanın altında da aynı uçaklarda olduğu gibi bir masanız bulunuyor. Şu şekilde açıyorsunuz bu masayı. Şöyle göstereyim. İşte buraya da tabletinizi koyabilirsiniz veya işte bir şeyler yemek istiyorsanız onu da koyabilirsiniz.
gayet güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi esnek bir yapısı var. Şu şekilde dönüyor, önünüze geliyor. Yanda kalıyor. Fonksiyonel, işlevsel ve konforunuzu arttıran detaylar.

Birine bir şey söyleyebilirsiniz. Arkasında iki düğme daha var. O da buradaki perdeyi açıp kapatıyor. Şu anda işte görüyorsunuz arkada kamera olduğu için orayı açıp kapatmıyoruz ama bir de bu öndeki düğmeyi yukarı doğru çekerseniz yan camında perdesini bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. İçerisi biraz daha mahremiyeti arttırıyor. Bir de arkada otururken önde olduğu gibi çok güzel ambiyans aydınlatmalarına sahip. Tabii ki seçeceğiniz renklerle buradaki iç ambiyans aydınlatmanın içerisini nasıl aydınlatacağını seçebiliyorsunuz. Ama gece bu ışıklar kapıdaki olsun, ön koltukların arkasındaki olsun hepsi çok şık gözüküyor. Çok ince tasarlanmış ve buradaki estetik tasarımı da bütünlüyor bana göre. Bu da güzel bir detay olarak dikkatimi çekti.

Evet, parti zamanı. Bu arada çok sık seyahat ediyorsanız, araçta çok oturuyorsanız, bu yandaki düğmeler yardımıyla da böyle minik bir masaj desteği sağlıyor belinize, özellikle böyle bir dalgalanma hareketi var. O da tabii ki kan dolaşımını hızlandırdığı için yine rahatlamanızı sağlayacaktır. Ama S serisindeki gibi full bir masaj seçeneği değil arkadaki koltuklardaki masaj. Tam 12 hava yastığı mevcut. Şimdi böyle arkada oturuyorsunuz, ortada boş bir alan var. Allah göstermesin bir kaza anında bu yolcular ne olacak diye düşünüyorsanız, yolcuların da arasında bir hava yastığı çıkarak yolcuların birbirleriyle çarpışması da önleniyor. Dediğim gibi toplam 12 hava yastığı var. Perde hava yastıkları var, ufak hava yastıkları var. Aracın içinde birçok noktaya yerleştirilmiş durumda ve yolcuları tamamen koruyor. Bu da çok güzel. Zaten ADAS sistemlerinden bahsetmek istemiyorum. Artık neredeyse standart hale geldi ama burada bulunan ADAS sistemlerinin de çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. İşte şerit takip, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı derken birçok özellik de yine VL'de mevcut. Evet sevgili seyirciler, bu keyifli turumuzun, arka koltuktaki keyifli turumuzun da sonuna geldik. Birazdan otele giriş yapacağız. Bilbao'nun sokaklarında, caddelerinde, dar yollarında şoförümüzle beraber aracın özelliklerini inceleyerek çok güzel bir turu daha tamamladık. Benim Bilbao'dan aktaracaklarım bunlar. Mercedes-Benz VL ile ilgili ilk izlenimlerimiz bunlar. İlk görebildiklerimiz, anlatabildiklerimiz, belki eksikler kalmıştır. Kusura bakmayın çünkü araçta inanılmaz çok özellik ve yenilik var. Dilimiz döndüğünce, aklımızda kaldığınca bunları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi otomobilde lüks, konfor ve teknoloji artık ne boyutlara geldi. Ben çok keyif aldım. Bu davetleri için de Mercedes-Benz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki lansmanda, bir sonraki test sürüşünde, Opet test köşesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Kastrol Magnetik'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bakalım bu haftaki sorumuz nasıl? Burak Öztürk Antalya'dan soruyor. Yaz aylarında klima açıkken araba bariz bir şekilde çekişten düşüyor. Klima kompresörü motordan bu kadar çok mu güç alıyor? Yeni arabalarda da durum bu şekilde geçerli mi? Demiş. Evet, klima gerçekten hem yakıtı arttıran hem de çekişi düşüren bir unsur olarak gündemimizdeydi. Ta ki son teknolojik otomobillere kadar. Burada sistem nasıl çalışıyor Serdar abi?
1: Yani son sistematik araçlarda da aslında daha az, yeni sistemlerde daha az güç çekmiyor. Gazın durumuna göre, pozisyona göre, durduğunuz yerlere göre klima devreye giriyor, çıkıyor. Daha az güçle çıkıyor, tam güçle çıkıyor. Yani sadece otomobilin çekişiyle ilgili bir şeyler hissetmiyorsunuz. Yoksa o klima yine motordan çekeceği gücü aynı şekilde çekiyor. Buradaki geçmişten bugüne baktığınız zaman ters çalışan parametre şu. Özellikle düşük hacimli motorlarda artık biliyorsunuz 1 litre, 900 cc, 1100 cc, 1.1 litrelik motorları kullanıyoruz. Bu motorlarda bu kompresörün motoru yenme faktörü daha fazla.

0: bunu da çok basit bir teorik olarak anlatayım. Özellikle turbo beslemeli motorlarda bu çok daha fazla. Çünkü siz bir 1600 100 beygirlik bir motor, yani 1.6 litre 100 beygirlik içten yanmalı bir motor düşünün, turbo beslemeli olmayan. Bu motor işte Relanti devrinde belki 40-50 beygirdir. Ama çünkü turbo beslemeye ihtiyaç yok. Turbo devreye girdiği zaman motorun gücü gelmiyor. Motorun gücü hep var olan, kendi sıkıştırma oranından, kendi doğalından sağlanan motor. Ama bunu aynı 100 beygirlik 1 litre bir motora döndüğünüz zaman o motorda ancak 100 beygiri sağlayabilmek için veyahut işte 4000'de bir de 70 beygiri sağlayabilmek için turbo basıncına ihtiyaç var. Trafikte bunu kullandığınız zaman, ralentide kullandığınız zaman bu motor diğer, zaten ekonomisi de oradan geliyor. Diğer turbosuz, içten yanmalı, normal aspirated motordan çok daha güçsüz. Çok daha güçsüz olduğu için kompresör çok daha fazla motordan güç çekiyor ve bunu çok daha fazla hissediyorsunuz. Bu senin söylediğin elektronik sistemler de bunu sadece o anlık, tam mesela yeni araçların neredeyse %100'ünde tam gaz yaptığınız zaman turbo devreden çıkıyor. Bunun sebebi siz bir yokuş çıkıyorsunuz, motorun gücüne ihtiyacınız var. Tam gaz yaptığınız zaman hemen devreden çıkıyor. Şimdi daha komplike yazılımlarla, tam gazın haricindeki bazı özel durumlarda yüksek devre çıktığı zaman motor, sizin motorun gücüne ve torkuna tam ihtiyaç olduğunuz durumlarda turbonun devreden, pardon,
1: klima motorunun,
0: evet motorunun, kompresörün yani klima kompresörünün tam devreden çıkması, yarım devreden çıkması falan gibi şeyler söz konusu. Ama eski araçlarda, çünkü hatırlarsın sen de, yani klimanın ilk kullanıldığı araçlar özellikle eski Amerikan otomobilleriydi. İşte V8 motorlu bir otomobilde o motor gücü 150 beygir bile olsa ve 6 silindir bir 5 litre motorda bu çok hissedilmezdi.
1: Motor zaten hani kendisi büyük olduğu için hissedilmiyor. Sonra artık küçük hacimli motorlara geçilmeye başlandı.
0: Bir de orada üstüne küçük hacimli turbo beslemelilere geçince bu çok daha bariz ortaya çıkıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi turbo motorlar ancak turbo basıncı olduğu zaman o bahsedilen güce ulaşıyor. O da ancak yüksek devirde otomobili gazladığınız zaman olabilen bir şey.
1: Son döneme baktığımda yalnız o hani böyle 0.9'a kadar düşmüştü böyle motor hacimleri. 1 litreler vardı. Şimdi artık 1.2'nin altında pek motor kalmadı.
0: Evet, ikisinin ortasına oturttular şu anda.
1: Oraya
0: yani
1: oturdu.
0: O en popüler motorlar biliyorsun 1.6
1: 1.5
0: ile işte spor olanda 2 litreydi. 2 litreydi. Şimdi o işte 1.2 ile 1.5 litre arasında değişiyor. Yani eski 2 litrenin yerine 1.5 litreler aldı gibi. Spor, GT, ST versiyonlarında falan hep o motorlar 1.5 litreler kullanılıyor. Şehir içi ekonomik araçlarda da dediğin gibi 1.2 litreler falan kullanılıyor.
1: Evet, ama hani hepsi bir dengeye oturdu. Teknolojiler gelişti, sistemler gelişti, yazılımlar gelişti. Artık eskisi gibi hissedilmiyor. Bir de hani bir zararı da yok. Evet, teşekkür ediyoruz Serdar abi. Bu hafta da bu soruyu cevapladık. Antalya'dan gelen soruyla beraber bu bölümü tamamlıyoruz. Haftaya yeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması sonuçlandı. Tabii ki bununla beraber yan branşlar da vardı. Yılın Premium Otomobili, Yılın Tasarımı, Yılın İnovasyon Ödülü gibi bu ödüller de sahiplerini buldu. Şimdi gelin Türkiye'de Yılın Otomobili ödül töreni gecesine gidelim. Bakalım Türkiye'de yılın otomobili hangisi olmuş?

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen ve her aşaması büyük bir heyecana sahne olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı, OGD üyesi uzman otomotiv gazetecilerin değerlendirmesi sonucunda Renault Clio oldu.
1: Renault Clio.
2: Ve gördüğünüz gibi 3360 puanı alarak Türkiye'de yılın otomobili olmaya hak kazanıyor.
0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının kazananı belli oldu. 67 uzman otomotiv gazetecisinin oylarıyla toplamda 3360 puan alan Renault Clio, Türkiye'de yılın otomobili seçildi.
2: Bu senenin birincisi de Renault Clio oluyor. 3360 puanla. Evet, alkışlarınızla Renault Clio.
0: Ödül töreninde ana ödülün yanı sıra 4 farklı kategorideki birincilerle bu yıl ilk kez verilen jüri özel ödülü de sahiplerini buldu. Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, otomotiv alanında uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimler sonucunda yılın basın lansmanı ödülü Evtech Day İzmit fabrika etkinliğiyle Hyundai'ye verildi.
3: Hyundai EV Tech Day İzmit fabrika etkinliğimiz yılın basın lansmanı ödülünü alıyor.
0: Yılın tasarımı ödülü BMW iX3'e giderken, yılın inovatif projesi ödülü de Panoramic Vision teknolojisiyle yine BMW iX3 modeline verildi. Yılın premium otomobili kategorisinde de BMW iX3 modeli ödülün sahibi oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen jüri özel ödülüne TOSFET Başkanı Eren Üçler Toprağı layık görüldü.
2: Eren Üçler Toprağı'nı burada gıyabında isterseniz hep beraber bir alkışlayalım. Bütün federasyonu, ekibini, bu başarıya hepimiz ortak olacağız önümüzdeki sene.
0: 33 aday otomobilin kıyasıya yarıştığı Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının ilk etabında Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan 33 aday otomobil yer aldı. Jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan BMW iX3, BYD C-Line 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve TOG T10F finalde yarışmaya hak kazandı. Finalist modeller, tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat değer oranı açısından çok sıkı bir test ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Birinci seçilen Renault Clio kazandığı bu prestijli unvanı ve yılın otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bültenleri, iletişim faaliyetleri ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.
3: Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Öztürk'ü alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Merhabalar Murat.
0: OGD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmanın sektöre olan katkısına değindi. Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak 11 yıldır bu ödülü sektörle buluşturduklarını ve yarışmanın her geçen yıl daha da güçlendiğini söyledi. Sektör için gerçekten önemli, özel ve güzel bir yarışma olduğuna değinen Öztürk, rekabetin her geçen yıl daha da arttığını, bu yıl özellikle elektrikli modellerin ağırlıkta olduğunu belirtti. Murat Öztürk ayrıca Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının markalar içinde büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, pek çok markanın bu süreci yurt dışı merkezlerinden de yakından takip ettiğini bildiklerini ifade etti.
4: Bu ödül almak gerçekten çok gurur verici.
0: Mayıs AŞ Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur, Türkiye'de yılın otomobili ödülünün ardından değerlendirme yaparak, Türkiye'nin satış lideri Renault Clio'nun OGD üyelerinin oylarıyla ikinci kez Türkiye'de yılın otomobili seçilmesinden büyük gurur duyduklarını, bu ödülün Clio'nun yıllardır kullanıcılarıyla kurduğu güçlü bağın ve Türkiye yollarındaki başarısının en anlamlı yansımalarından biri olduğunu söyledi. Levent Timur, bu değerli ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür etti.
4: Bunun değerlendirilip ödül verilmeye layık görmesi gerçekten çok değerli ve bütün gazeteci arkadaşlara da son olarak teşekkür ediyorum.
0: Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında Renault Clio 3360 puan alarak yılın otomobili unvanını alırken, BMW iX3 2770, TOG T10F 2510, Mercedes-Benz CLA 2490, Citroen C5 Aircross 2190, Hyundai Inster 2000 ve BYD C-Line 7 1390 puan alarak sıralandılar.
1: Evet sevgili seyirciler, Türkiye'de yılın otomobilini de seçtik. Hangi otomobil olduğunu da gördünüz. Seneye tabii ki bu yarışma devam edecek. Bakalım önümüzdeki günlerde otomotiv sektöründe ne gibi gelişmeler olacak, hangi modeller piyasaya çıkacak, onları da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 8. etabı bu hafta noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

Ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser, çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, yani diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanım Acıyor Anne eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
0: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
1: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğuna inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o

0: O şeyi farklıdır. Ama benimkisi de kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana, sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.
1: Peki şiir mi, nesir mi? İlk hangisi çıktı ortaya ve süreçte hangisiyle dostluk daha yoğun?
0: Ben şiir yazmayı çok seviyorum. Şiir yazıyorum. Okuldaki yazılarımızı sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında hikayeleştirme, ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir, bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergilere hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim, insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
1: Merak ettiğim şeylerden biri şu olur. Bir yazarla, şairle konuşurken eğer kendi okuduklarınızdan keşfettinizse ayrı bir hikaye, bir başkasının size sen şairsin, sen yazarsın diye siz bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir dönemde bile teşhisi koyması başka bir hikaye. Size nasıl oldu? Siz biliyor muydunuz bir yazar, bir şair olduğunuzu yoksa
0: yok.
1: Size bunu fark ettirenler mi oldu?
0: Şöyle, ben bilmiyordum. Ben yazdıklarımı okulumda hocalarıma göstermezdim, utanırdım. Ne yazdığımı bilmiyordum. Yazıyordum, devamlı yazıyordum ama ne yazdığımı bilmiyordum. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne ile alakalı ve ben saklıyordum yazdıklarımı. Bir yakın arkadaşım elimden zorla aldı şiiri. Ben dedi yerel bir radyoda İzmir'de, ben bunu radyoda okutacağım dedi. Radyoda o şiir okununca ben kendi şiirimi başkasının sesinden duydum. Ya galiba olabiliyor, böyle bir hoş geldi. Çünkü onun haricinde ben yazdıklarımı zaten kimseye göstermiyordum. 3-5 kişi haricinde benim bir şey yazdığımı kimse bilmezdi. Ya böyle çok hoşuma gitti. Olmuş galiba, bir oluyor gibi. Sonrasında Sol Yanım Acıyor Anne şiirini radyolarda, ulusal radyolarda işte bazı isimlere gönderdim. Şiir kabul edildi. Yani hala şimdi edebiyat dünyasında biliyorsunuz hece ölçüsü olmayınca ya da ölçülü olmayınca şiir midir, düz yazı mıdır? Ben hiç orasında da değilim. Bir eser gönle girmişse, yani adıma şair denmiş, denmemiş çok da benim ne diyeyim bu anlamda öncelediğim bir şey değil. Yani yazdığımız eser kıymet görmüşse, gönüllere girmişse, insanlara bir şey hissettirmişse, sevilmişse benim için kafi.
1: O zaman tür ve biçimle ilgili çizilmiş net çerçevelere inanmıyorsunuz da daha çok onun hissettirdiğiyle ilgilisiniz. Bu anlamda bakıldığında edebiyat sizin hayatınızda neye tekabül ediyor, neyi değiştiriyor, dönüştürüyor, neyi besliyor ya da bir şeye, bir üretme, bir şeye dönüşüyor?
0: Edebiyat az önce de söylediğim gibi yani herkesin kendini ifade etme şekli, yüreğini açma şekli, kendini inşa etme şekli, kendini bulma şekli farklı olabilir. Benim edebiyat oldu. İyi bir metin okuduğumda, yani o metni ben yazmamış olsam bile gönlümde bir rahatlama, gönlümde bir karşılık buluyorsa o da benim için yazılmış oluyor. Onu da ben yazmış gibi mutlu olabiliyorum. Herkesin

0: kendini ne diyelim mutlu etme ya da kendini tanıma yerleri vardır, keşfetme yerleri vardır. Benim yazılar, iyi bir yazıyı, iyi bir metni, iyi bir romanı okuduğumda, iyi bir şiiri okuduğumda farklı dünyalara girebiliyorum. Yani o beni farklı kapılardan geçirip farklı alemlere, farklı duygulara, düşüncelere taşıyabiliyorsa ben anlıyorum o benim bineğim, o benim yoldaşım, o benim arkadaşım olmuş diyebiliyorum. Aynı duyguları başka mecralarda hissedemediğim için ben edebiyatı tercih ediyorum her zaman. Kalemle, kalemin söyleşisini, kalemin dilini tercih ediyorum.
1: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk duraktan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen,
0: evet,
1: beklemeye bakalım.
0: Beklemek.
1: Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
0: Roman,
1: ve konusu ne?
0: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu işte hikaye, çocuk kitapları ve şu anda roman olarak devam ediyoruz. Hangisini çok sevdiniz derseniz ben kalemle yapılan her şeyi çok seviyorum. Romanın da bende gerçekten yeri çok ayrı oldu. Çünkü roman bana şöyle bir kolaylık verdi. İçimde coşan bir şey vardı ve o coşan şeyi ancak roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. 7 kuşak ve 7. kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları, çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakta bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. Soyadı Kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldığı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biziz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
1: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
0: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler. Bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman işte sanatın gücü biraz buradadır ya. Yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi. Mesela burada bir karakterimizin

0: kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor, oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısın artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Yani nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim, beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki. Çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan oturup orayı yadırgamak, yargılamak biraz maalesef yaptığımız şeylerden. Ama bu romanda göreceğiz ki olaylar sadece olay olarak yaşanıp bitmiyor. Onun arkasında binlerce insan var.
1: Peki, konusu ve akışı dışında şunu sormak istiyorum. Şimdi bir akışı var, orada karakterler var, olay örgüsünü gerçekliğe dayandırıp ama hikayeleştirerek anlatıyorsunuz bir taraftan ve böylelikle gerçek yaşanmışlığı kronolojiden ve sayı değerinden çıkarıp
0: evet,
1: insan ruhuna ve duygusuna hitap eden ve kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Yani bir dünya, hatta bir evren kuruyorsunuz
0: evet,
1: orada. Bu evreni kurarken, bu katmanlara bakarken, kişileri, mekanları, zamanı tasarlarken, tasarımcısınız, yazar bir tasarımcıdır
0: evet,
1: roman yazarı bilhassa. Bu karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça hangisi hangisini sürüklüyor hep merak ederim ben. Yani ilk olarak ilk dokunuş yazarda elbette.
0: Evet.
1: Fakat canlanıyor, adeta ete kemiğe bürünüyor o dönem, o zaman, o kişiler, o yaşanmışlıklar. Bu kez o bilgisayarın başındaki, o sayfanın başındaki yazar dur bakalım ne olacak, benim için de çok heyecanlı ve meraklı demeye başlıyor mu hakikaten? Karakterler ve olay örgüsü sizi sürüklüyor mu?
0: Sürüklüyor. Şöyle, elbette ki bir taslak oluşturuyorsunuz. Kafanızda bir konu var ve ana karakterler var. Mesela ben bunu, bu romanı ilk düşündüğümde taş bir binada kuşakları anlatacak bazı karakterler vardı. İşte ilk birinci kuşak orada bir taş, Ermeni bir ustaya taş bir bina yaptırıyor. Diğer ev küçük geliyor. Ama tabii bunlar detaylandırılıyor. İşte oradaki komşuluk, o Osmanlı dönemindeki, son dönemdeki komşuluklardan bahsediyor. İşte farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların yaşadığı o ortamda anlatılmış oluyor. Tabii göze parmak sokar gibi değil. Ama o normal bir akıştı zaten. Bu da anlatılıyor. İşte Tebriz'den bir çift kaçıp geliyor, Kars'a geliyorlar. Kars'tan işte o aslında çok orada varlıklı bir ailenin çocuğu, Atabey'in oğlu, tacirin oğlu. Fakat buraya geldiğinde işte farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kimliğini belli etmek istemiyor. Yani orada arkasında çok hazin bir hikaye bıraktığını düşünüyor ama aslında onun düşündüğü gibi değil olaylar. Öyle olmuyor. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Aslında o nesil, o gelen kişi ve onun eşiyle beraber yedi kuşak orada sürüyor. Ben o karakterleri oluşturdum. Yani 3-4 karakter oluştu fakat bunlar tabii ki işte olaylar yaşanırken, anlatılırken farklı karakterler, farklı olaylar. Bazen kendim de ya yazıyorum ya bu kadar da olmasa mıydı, bunu da yapmasa mıydın dediğim yerler, çünkü olaylar geliştikçe farklı bir kapıda açılması gerekiyor. Şimdi biri bir yere geldiler, siz kafanızda düşünürken o kadar detayını düşünmüyor. Evet geldiler, kaçtılar ama sonrası ne olacak? Oradaki kaçma hikayesinden sonra bir yerleşim yeri var, orada farklı bir komşular devreye giriyor. Aslında vermek istediğiniz mesajlar varsa ya da anlatmak istediğiniz şey varsa onu yediriyorsunuz. Mesela ben orada şunu yapmıştım. Yaşlı bir çift, çocuğu olmayan bir çift, bakıma muhtaç ve duanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bana müthiş bir fırsat verdi. Orada işte yatalak bir eşi olan, onlar kaçıyor. Bir eve sığınacaklar. Böyle küçük bir çırada mum ışığı gibi bir ışık görüp kapıya vuruyorlar. Kadın kulakları aslında duymuyor.

kişi yatalak fakat böyle bir gölge görür gibi oluyor, onları alıyor. Yani ve adam kaldıramadığı için her tarafı yara olmuş. Girmek istemiyorlar. Sonra diyor ki kapı açılır, süzme kapının arkasındakine mi önündekine vurur. Allah bilir diyor. Yani aslında Allah onları o yaşlılar için, çünkü kadın bir gün öncesinde dua ediyor. Yerin sahibi sen, gökteki kuşun, yerdeki karıncanın sahibi sen, boğazımdaki lokmanın, ambardaki lokmamın sahibi sen. Bizi sahipsiz bırakma. Bir şey gönder diyor ve ertesi gün onlar onun kapısına aslında sığınmak için, saklamak için geldiklerinde onlara şifa oluyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Bir şey daha söylemek isterim burada. Karakterlerle alakalı tabii o anda siz de coşuyorsunuz, karakter oluyorsunuz. Ben karakter olduğumu şurada fark ettim. Bir bölümünü seslendirirken bir cümleyi dedim ki benim normalde kullanabileceğim bir cümle değil. Yani benim fıtratıma ve mizacıma uygun bir cümle değil. Dedim ben bunu nasıl söylemişim, acaba çıkarsam mı dedim. Sonra dedim ki hayır, bu senin sözün değil, bu Şirzat'ın sözü. Şirzat kavga ederken bunu söyledi. Yani bu Şirzat'ın sözüne dokunamazsın. Şirzat karakterimiz.

0: Yazarlık serüveninin, şairlik tarafınızın adımlarını izlemeye çalıştık sizin anlattıklarınız üzerinden. Ama her yazar ve şair okuma zevkini haiz, keyif sahibi insanlar aynı evet. zamanda. Bunu gözlüyorum bir taraftan. Yazarlık tarafınızdan, şairlik tarafınızdan okurluk tarafınıza geçelim. Yazdığınız türler içinden veya o türlerin dışından okumaktan hoşlandığınız, yani şiir, roman dışında okumaktan hoşlandığınız türler var mı? Yoksa bir okur olarak da yine kalem oynattığınız bir alanda, bu alanda okur olmayı mı tercih ediyorsunuz?
1: İyi bir roman okumayı çok severim. Yani ama ben romanları da böyle biraz yabancı olmayan şeyler seviyorum galiba. Çok toprakçı bir insanım. Yabancı olmayan şeyler seviyorum. Mesela yabancı eserlerden Tolstoy'u çok severim. Tolstoy'un kalemini çok severim. Baktığımda çok aykırı bir şey yok, yabancı bir şey yok. O da kendi toprağına ve bizim toprağa biraz benzer, bizim hikayelere benzer şeyleri var geçmişten. Yabancı olmayan, yani içinde bulabileceğimiz, içinde kendimi rahat hissedebileceğim mekanlar gibi eserler seviyorum, bunu fark ettim. Amaka Hayal benim için çok önemli bir kitap. Dön dolaş okuyabileceğim kitaplardandır. Türlerim halinde tarih kitapları çok severim. Yani tarihi olaylar okumayı çok severim. Tarihi hatıraları, tarihi karakterleri okumayı çok severim. Ama yine galiba biraz bu konuda cimri olabilirim. Yani kendime cimri olabilirim. Şiir, roman ve tarihi eserler diye ben burada kapatayım.
0: Peki. Yani bu zor soruya hazırlık sorusuydu. Esas soru şu, kitaplıkta, yani bütün kitaplığınız içindeki kitaplar alınacak. Size döne döne okuyacağınız tek bir kitap verilecek. Uzun süre sıkılmadan okuyacağınız, döne döne okuyacağınız, kitaplığınızdan hiç eksik olmaması gereken o kitap hangisi?
1: Kur'an-ı Kerim kitap olarak düşünürsek elbette ki o başyapıt. Yani her zaman her yere giderken mutlaka küçük bir mealde olsa yanımda olur. Ama onun haricinde dediğim gibi Amak Hayali ben çok okuyorum, çok seviyorum. Kelile ve Dimne, bir tane dediğiniz zaman ondan da vazgeçemedim. Bir de Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala'nın kitabı. Bu kitapları başkasına hediye etmiş olsam da gidip tekrar aldım. Defalarca okunabilir kitaplar. Beni çok mutlu ediyor. Ben şunu keşfettim. İç yolculuğu yaptıran kitapları ben çok seviyorum. Yani keşfe çıkaran kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz Amaka Hayal bunlardan birisi. Düşünmeyi, yani göze sokar gibi didaktik bilgi vermeden anlatmayı, belki de yazmamın sebebi, yazmaya çalışmamın sebebi de bu olabilir. Benim gönlüme hitap eden yol o.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vur vur!
2: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar
2: iyi. Sağ ol. Tamam.
3: Baba.
1: He oğlum.
3: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
3: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
4: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Ahlat'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyim. Çünkü uzun zamandan beri, hatta belki 3 yıl olmuştur. Kimi ağırlamak istiyordum? Şimdi sunuyorum. Ünlü televizyoncu, sanatçı İbrahim Sadri, hoş geldiniz.
1: 3 yıl oldu, evet, hoş bulduk.
0: 3 yıl, ona geleceğiz,
1: evet,
0: ama
1: geliriz.
0: Herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden.
1: Tabii, ben diyorum çok ki, mutlu olurum bana hiç cümle kurdurmadan devam edersek.
0: Diyorum ki.
1: Hafif hafif hatta şöyle ben küçük. Evet, buyurun.
0: Diyorum ki, sanatçı, ünlü televizyoncu, şair İbrahim Sadri, Araf'ta mı?
1: Hepsinin önünde şunu söyleyeyim önce, şiir yorumcusu. Asıl benim baskın özelliğim o. Yani şairlik biraz fazla iddialı benim için en azından.
0: Naçizane şiirlerini de bilen
1: evet. Ya yazmaya çalışıyorum. Diyor. Ama şimdi şairlik demek biraz şair gibi de yaşamak gerekiyor. Hmm. Sadece yazmak yetmiyor. Yani Yahya Kemal gibi işte otelde yaşayacaksın veya işte İsmet Özel gibi kenarda köşede çizgi dışı kalacaksın gibi şeyler gerektiren de bir durum. Böyle sabah işe git, akşam eve dönene şairlik olmaz yani. Olur da tadı çıkmaz. Yani öyle bir tarafı var bence şairliğin ama yazmaya çalışan biriyim. Kendi yazdıklarını okumaktan mutlu olan biriyim. Araf'ta mıyım? Bütün insanlar gibi elbette Araf'tayız. Yani çünkü hani öyle mi olacak, böyle mi olacak? Hakkımızda nasıl bitecek? İnşallah hayırlısı olur diye. Zaten işte malum korku ile ümit arasında yaşamanın önerildiği insanlarız. Hepimiz için öyle. Evet, Araf'ta olduğumuz söylenebilir. Ben yaptıklarından mutlu olan biriyim bugüne kadar. Allah'ın bana sevdiğim şeyleri aynı zamanda mesleğim olarak nasip ettiğini düşünüyorum. Bu hem büyük bir nimet hem de tabii şükrünü eda edebilmeyi gerektiren de bir ağır sorumluluk da taşıyor aynı zamanda. Böyle gidiyoruz. Sen nasılsın?
0: Evet.
1: Arada bir telefonla konuşuyoruz ama tabii yüz yüze görüşmeli çok oldu.
0: İbrahim abi.
1: Bir şey söyleyeyim, aynı bıraktığım gibisin ama maşallah yani.
0: İbrahim
1: İyi
0: abi
1: görünüyorsun.
0: Lütfen benim kelimelerimden alma çünkü onları ben söyleyeceğim.
1: Öyle gerçekten mi? Ben ne bileyim senin ne söyleyeceğini.
0: Maşallah diyorum. Nasıl oldu yani benim gördüğüm...
1: Biz seninle Marmara FM'de radyoda tanıştık,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Sen o zaman ne yapıyordun orada?
0: O zaman işte ben beni hep neyse.
1: Orada. Yok yok çok uzun zaman geçti.
0: Çömezlik zamanları.
1: Ama yani yazarak çizerek orada da çok katkıda bulunduğunu hatırlıyorum.
0: Öyle İbrahim abi.
1: Evet. Sonra radyodan sonra ne oldu?
0: İbrahim abi bir dakika program. Bir saniye.
1: Yok,
0: bir dakika.
1: Bir şey
0: bir gün nasip olur.

0: Sen burada, ben oradayken.
1: Ya biliyor musun, benim beceremediğim iki tane şey var televizyonculukta. Bir tanesi nedir? Konuk olmak. Yani konuk olarak o programa katkıda ya da katılımda bulunmak, ki bugün de bir örneğini maalesef izlemeye başladık, görmeye başladın. İkincisi de soru soran biri olmak. Bunu da ben çok başaramıyorum ve beceremiyorum. O yüzden senin gibi bu işi, bunu hani laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten başarılı yapan insanlara da çok saygı duyuyorum. Ben daha çok kendi etrafımda, kendi alanımda bir şeyler üreterek onu insanlara iletmeyi becermeye çalışan biriyim diyeyim. Sahnede de öyleydim, televizyonda da öyleyim. Yani konuk alarak yapamıyorum yani. Çünkü şöyle, nezaketsizlik yapamıyorum. Şimdi televizyon işinde bir kurgu dili çok önemli, biliyorsun. İki, yani mesela halkın görüşlerini dinliyoruz diyoruz. Mesela halkın görüşü 100 kişiye sorulduysa işimize gelen 10 tanesini dinliyoruz. Diğer 90'ı çöp oluyor. Dolayısıyla kurgu, yani hikayenin temelinde o var. Televizyonun kökeninde o var. Belki canlı yayınları biraz hariç tutabiliriz bundan. O canlı yayın demek de el bombası. Yani Allah muhafaza. Bütün birikimin, mesleğin, müktesebatın o gece ya da o sabah, o gündüz, o yayında sona erebilir. İşte onu bir parça daha hani ayrı tutarsak, televizyonun tümünde de o kurgu dili hakim. Ve nezaketsizlik hakim.
0: Televizyon.
1: Anlamda. Evet. Televizyonda yani kendi çıkarın için, tırnak içinde çıkardan kastım, yani başarın, reytingin, izlenme payların vesairenin iyi olması için çok fazla nezaketli olmaman gerekiyor. O yüzden konu, efendim hoş geldiniz ya, kusura bakmayın sizi de ağırlayamadım. Yok, geçti kanala, başka yere gitti seyirci.
0: Gitti. Bitti değil mi İbrahim?
1: Bitti tabii. Şey. Evet, dolayısıyla.
0: Ama şimdi İbrahim Sadri, baktığım zaman ben İbrahim abi o zamanlarda çok nezaketli olarak reytinglerin hep birinci sırasındaydı. Demek ki bu...
1: Ya benim izlenmelerim hep iyi oldu ama işte o nezaketle, yani biraz zekayı öne çıkararak belki. Ben hep şunu söyledim mesela sahnede de uzun yıllar. Şimdi dedim, bir şey izleyeceksiniz. Ben sizin kutsallarınıza dokunmayacağım. Cinsel hayatınıza dokunmayacağım. Siyasi görüşlerinize çok oynamayacağım. Ve eğleneceksiniz. Şimdi bu çok zor bir iş. Yani bütün Türkiye'de, dünyada da öyle aslında, sadece Türkiye'de değil. Yapılan, nasıl diyelim, üretilen mizahın özellikle ya da mizahtan yola çıkarak üretilen gösterilerin, programların en çok beslendiği yerler buralar. Yani din, cinsiyet ve siyaset ağırlıklı olarak. Şimdi bunun üçünü çok fazla kurcalamadan ben seni eğlendireceğim ya da ben sana seni kendimi sana izlettireceğim, zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Belki bu tarafını sevdiği insanlar, bu bir. İkincisi ve daha önemlisi, sende de var olan bir şey söyleyeyim. Hadi bir sana da bir pay buradan evet, çıksın. Hakikilik. Bir şey. Hakikilik. Bu bütün sanatın her hepsinde geçerlidir. Yani iki kişi türkü söyler. Biri daha güzel, daha doğru söylüyordur. Öbürü daha eğri büğrü söylüyordur ama onu söylerken bir yanık söyleyen deriz ya, yanık sesi var adamın. Oysa hakiki aslında, o severek okuyor onu. İş olsun diye değil yani. Öbürü ya şunu da bitireyim de saatte doluyor evime, öyle değil yani. Ya, ondan tad almak.
0: Profesyonelliğin başka bir şey olarak dayatıldığı bir şey değiliz ya. Ona talip değilim ben. Yani.
1: Evet evet. Dolayısıyla bu hakikilik meselesi çok kıymetli. Bütün yaptığım işlerde, ta radyodan beri, sen bilirsin zaten, tanıksın da o dönemleri.
0: Çok.
1: Bugüne kadar da o hakiki olmaya, yani yaşadıklarımı anlatmaya, yaşadıklarımı paylaşmaya çabaladım, çalıştım. Mesela bakarsın ekrana veya sahneye, biri hoşuna gitmez. Yani elektriği iyi değil derse, elektrikle ilgili bir şey değil. Hakikilikle ya da oyuncu oynamakla ilgili bir şey. Yani mesela sunucuyu oynamak başka bir şey, sunucu olmak başka bir şey. İkisi arasında çok derin ayrımlar var diye olduğunu düşünüyorum. Ben böyle öğrendim ve böyle yapmaya çalışıyorum. Bizim mesela bütün halk edebiyatımızda bu hakikilik duygusundan yürür, yani beslenir. O yüzden de hiçbir basın ve lobi desteği olmamasına rağmen yüzyıllardır devam eden kesintisiz bir ırmak bizim halk edebiyatımız. Çok. Yani türküler, maniler, koşmalar, efendime söyleyeyim işte meddah gösterileri, köy seyirlik oyunları vesaire vesaire. O nedenle bizim halkımız bu gerçeklik meselesini çok önemser ve sever. Diyerek
0: bizim
1: artık
0: hakikatimiz oynamadığımızda başlıyor.
1: Evet.
0: Çok güzel. İbrahim Sadri'yi çok özlemişler.

0: Şimdi ben İbrahim Selçuk'u
1: özlemişler. Perşembe günleri gösteriliyorum halka ama şeyde.
0: Şimdi onlara geleceğim İbrahim abi. Fakat şöyle zaten televizyon programları devam ediyor İbrahim abi.
1: Ediyor, kesintisiz devam ediyor.
0: Şu İbrahim Selçuk'u özlenmiş olabilir mi mesela? Talk show Türkiye'de ilk gerçekten aslında başladığı nokta sensin. Oradaki ikonlaşan isim İbrahim Selçuk. Bunu herkes, ben hatta talk show'da şu anda isim yapan isimlerden bile bunu aslında duyuyoruz. Bu bilinen mi gerçek? O şeyden biraz uzaklaştık mı İbrahim?
1: Şöyle.
0: Orada bir küskünlük mü oldu?
1: Yok, küskünlük değil. Belki tercihler fark etti. Ve daha da önemlisi, ben 94'te başladım televizyonda gece şovları yapmaya. Benimki talk show'dan ziyade late night show diyor Batılılar. Yani geç saatte yayınlanan. Ve programı yapan kişinin performansının çok önde olduğu, yani çağrılan konukların kalitesinden ziyade adamın yeteneğinin ya da hünerinin önde olduğu bir iş. Hı hı. Hatta şöyle, bu işi Amerika'da filan yapanların, isim vermeyeyim, yani önemli birkaç tanesi şöyle çalışıyormuş. Sana da bilgi olsun bak, bu önemli bir şey. Evet evet, bu doğru bir bilgi. 7-8 tane metin yazarları var. İşte haftada bir yapıyorsa her hafta o talk show'u ya da late night show'u yapan adama her biri beşer onar tane espri, şaka yazmak zorunda. İşte havuzu var diyelim, 50 tane toplanıyor. 50 tane küçük hikaye, anekdot, şaka, neyse nasıl tarif ediyorsan. Sonra onları komedi club dedikleri yerde adam çıkıyor ya da birisine yaptırıyor. O 50 tane şaka yapılıyor. Hangisine en çok gülünüyorsa, 3 tanesi, 5 tanesi ya da tepki alıyorsa onu televizyona taşıyor. Şimdi böyle bir lüks var. Bizde Türkiye'de öyle değil ki. Bizde yani adamı Allah ne verdi çıkıp onu yapmak zorunda. Dolayısıyla bizde arka destekten, yani backstage'den ziyade adamın ya da kişinin diyelim, adam derken yani cinsiyet olarak algılama, kişinin marifetine, hünerine kalan bir şey. Bu doğulu bir şey zaten yani. Doğulu tarafı, bir işin doğulu tarafı. O yüzden de ben kendi hünerimle 94'ten itibaren başladım ve yapmaya devam ettim. Fakat gelişen yıllar içinde bir benim tercihlerim, çok geç saatlerde yaptım yıllarca, yani farklı kanallarda, ulusal kanallarda ve hayatımın düzeni, bir aile düzenime ciddi şekilde sıkıntılar çıkmaya başladı. Yani çocuklar büyüyor, ben büyüdüğünü tanıklık edemiyorum yani.
0: Çok önemli.
1: Evet, ben geliyorum, uyuyorum, onlar hayattalar, onlar uyuyorlar, ben hayata intikal ediyorum. İşte sen de beni öyle bir programa çağırdın saat olarak zaten.
0: Onun hesaplarını yapıyorsun.
1: Evet. O yüzden 12-13 yıl önce sabah programına geçiş yaptım. Bu sefer de çok erken sabah programı yapmaya başladım.
0: Yani ama ortası... radyoda da öyleydi.
1: Radyoda da öyle, ben çok erken
0: saatte. Hem akşam hem de sabah programı.
1: Evet, evet. Böyle devam ediyor. Nereden geldik hatırlayamadım. Böyle işte yani, evet.
0: O Amerika'daki talk show.
1: Evet. Bizde ise dediğim gibi kişinin hünerine dayanan bir şey ve uzun yıllar ben bunu yaptım, gece programlarını. Hatta çok epey ödüller de kazandım. Yani ciddi ödüller de aldım farklı televizyon kanallarında. Fakat daha sonra özellikle sosyal medyanın, sosyal medya diyoruz değil mi ona, bütün varlığıyla hayatımızı işgal etmeye başlamasıyla birlikte o kadar çok girdi, ortaya çıktı ki insanlara yöneltilen, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, hani ancak denk gelirse, bana hala mesela ben 13 yıldır çok ciddi majör bir kanalda gün, haftada 3 saat, birer buçuk saatten 2 gün. 8.30 ile 10 arasında canlı yayın yapıyorum. Hala abi ya göremiyoruz seni diyenler var mesela. Yani çünkü o kadar çok şey giriyor ki adama, bombardıman. Özellikle bu işte TikTok'lar, Instagram'ların vesaire, YouTube kanallarının ortaya çıkışıyla birlikte. Zor devam ettirmek. Bir de ben tabii artık yaş da aldık. Öyle çok gece geç saatler filan. Tamam, böyle iyi işte yani. Allah'a çok şükür. Ama şuna çok şükrederim. Benim 41. yılım Esra.
0: Maşallah.
1: Evet. 41 yıl önce ben sahnede profesyonel olarak ortalığa çıktım. 41 yıl geçti. Yani 3 jenerasyon geçti. Kayseri'de yani bir iki yıl önce kadın 50 yaşlarında filan bir abla Böyle kızı var, genç yaşta çekiştiriyor. Bak bak diyor, ben senin yaşındayken bu adamı dinliyordum diye. Yine dinletiye şiir dinletisine gelmiş. Bu çok benim için çok onur verici bir şey. Çok ne kadar güzel. Çünkü Türkiye'de ünlü olmak kolay ama kalıcı olmak çok zor. Ünlü olarak kalıcı olmak.
0: İşte ben
1: ona
0: şöyle diyorum İbrahim abi. Ünlü mamulle sanatçı arasındaki.
1: Çok seviyor bu kelime oyunlarını değil mi? Evet.
0: Ünlü mamulle sanatçı arasındaki farkları.
1: Ünlü mamulle, ünlü mamule bağlayacaksın herhalde ünlü, bize. Ünlü ben ünlüye mi giriyorum?
0: Hayır.
1: Evet, bilmiyorum.
0: Sanatçı
1: olabilir.
0: İbrahim Seldir sanatçı. Kesinlikle bir sanatçı İbrahim Seldir ile program yapıyorum.
1: Ben şöyle sevgili Esra, oraya da bir şey, bir çentik atayım. Sonra sen ne sorarsan, başımızın tacı tabii. Ben ünlü biri değilim. Ama ben tanınan biriyim. İkisi arasında fark var. Yani ben çarşıya, pazara çıkıyorum. Üsküdar'dan alışverişimi yapıyorum. Yıllardır yaptığım gibi. Aynı balıkçıdan, aynı kasaptan filan. Aa bak İbrahim Sadri diyor. Devam ediyor hayatını. Ama ünlü bir popçuyu gördüğü zaman adamın hayatına olumsuz anlamda etki edecek şekilde ona yanaşıyor. Ama ben o yüzden çok mutluyum.
0: Ama İbrahim Sadri o sahna da, o popstar sahna da yaşadı.
1: Yaşadım evet. 98-99-2000 hatta yaşadım. Dolayısıyla oradan gelen tecrübeler bilmem neler hepsi insanı olgunlaştırıyor. Memnunum ben hayatımdan. Yani tanınıyor olmak güzel bir şey. Ama ünlü olmak bence güzel bir şey değil.
0: O biraz daha ağır?
1: Yani zor. Ağırlığından ziyade çok dikkat etmen gerekiyor. Birilerinin yanında hep olması gerekiyor. Kendini koruman ve kollaman gerekiyor. Çünkü ünlü olmak demek aynı zamanda sorunlu bir takım seni seven insanlara da hesaba katman gerekiyor. Böyle yumuşatarak anlatayım. Yani işte takıntılı makıntılı izleyenler ya da işte falan. Dolayısıyla tanınır olmak, bilinir olmak güzel yani. Çünkü işe yarıyor. Hani mesela şeysin, yasal birisin tırnak içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela peynirin iyisini veriyor adam sana. Benim için yeterli bu.
0: O alışverişleri İbrahim abi sen yapıyorsun.
1: Evet evet ben yapıyorum.
0: O balık.
1: Evet tabii ki elbette.
0: Şimdi ben İbrahim Sadri dediğiniz zaman da paramız yoksa haysiyetimiz var şiiri geliyor mesela.
1: O zaman hakikaten param yoktu benim.
0: O beni çok hüzünlendiren bir şiir
1: evet.
0: O.
1: Beni de çok hüzünlendirmişti. Çünkü çok hüzünlüydü. Yani insanların hayatında zor dönemler vardır Esra. Mutlaka sen de yaşamışsındır. Hatta bir kısmını tanıklık ettiğimde vakidir. Önemli olan o zor dönemleri atlatabilme, ayakta kalabilme, yani de devam edebilme. O duruma göre vaziyet alarak hayatı sürdürebilme yeteneği. Allah'a çok şükür biz aldığımız terbiye, eğitim, gördüğümüz aile, yaşadığımız örnekler. Ben öyle çok zengin bir aileden gelmedim ama gariban bir aileden de gelmedim. Orta aile, esnaf bir babanın çocuğuydum. Yani vasattık biz ve vasatlığın çok kıymetli bir şey olduğunu bilirsin.
0: Çok.
1: O vasatlığı hala devam ettirmeye çalışıyorum. Ekonomik anlamda da o vasatlık bence güzel. Yani fazlası hep sıkıntı, azı da sıkıntı. Ortalarda yer almak, vasat olmak, vasat ümmet olmak, vasat ümmetin bir parçası olmak değerlidir.
0: Çok. Yokluk dediğimiz zaman o zaman İbrahim abi, yani yokluğu neyle tanımlıyoruz biz ya? Mesela maddi yokluktan bahsetmiyorum. Ya İbrahim Sadri sözlüğündeki yokluk nereye tekabül ediyor?
1: Yani şöyle söyleyebilirim, beslenememek diyebilirim. Beslenmekten uzaklaşmak, bilerek ya da bilmeyerek, yani mesela okumaktan uzaklaşmak, takip etmekten uzaklaşmak, dostlardan uzaklaşmak ya da ayrı düşmek, yokluk bu. Yani insanı zengin kılan nedir? Zor zamanında telefonu kaldırdığında ya da kapısını tıkladığında seni kucaklayabilecek insanları tanıyor olman. Ve öyle olduğunu biliyor olman, ihtiyacın olmasa bile. Hani diyor ya İsmet Özel, karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmaktı galiba.
0: Evet, güzel.
1: Ne güzel bir şiir adıdır ya, olağanüstü yani. Bir adamı şair yapmaya yeter o, sadece o söz bile. Tıpkı Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi, lambada titreyen alev üşüyor. Bu da bir insanı şair yapmaya yeter.
0: Ne kadar güçlü ya.
1: Tıpkı Nurullah Genç'in dediği gibi, avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum. Bundan daha güzel bir aşk tarifi duydun mu? Ben duymadım. Çünkü bu endazeyle, ölçüyle, hesa, yarın da ben Ayşe'ye aşık olacağım diye böyle bir şey yok. Yani
0: aşkın mühendisliği olmaz diyoruz.
1: Olmaz, sayısı olmaz. Yani hesap ederek, kitap ederek olmaz. O bizi Rabbimiz yaratırken hepimize kodladığı bir hüner. Ortaya çıkar ya da çıkmaz. Onu ortaya çıkaracak bir şeyle karşılaşırsın veya karşılaşamazsın. O senin bahtına kalmış biraz da. İşte öyle diyor Nurullah Genç. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Yani bilmiyorum ama böyle diyor yani. Bütün bunlar yokluğa tekrar dönecek olursak, bütün bunlara sahip olabilmek ya da bütün bunları bilerek hayata devam edebilmek

0: insanı varlıklı kılar. Yani paran olabilir.
1: Çok güzel.
0: Paran olabilir, gücün olabilir. Altının ya da kılıcın olabilir ya da ikisine birden sahip olabilirsin. Amerika

0: neye yarayacak ki yani? O yüzden varlık dediğimiz şey, yani yokluğun zıttından gidecek olursak, varlık dediğimiz şey dostlara sahip olmak, bilgiye sahip olmak, efendime söyleyeyim, ve hayattan zevk alabilme. Zevk derken yani burada hani sefih bir hayatı kastetmiyorum. Yani ne güzel bugün de hayattayımı söyleyebilme becerisine sahip olmak varlıklı kılar bir insanı.
1: Güç.
0: Evet, yani mutsuz insanlar var mesela, sen de görüyorsun. Mutsuz adam, kadın mutsuz yani. Abi var. Niye mutsuz? Çünkü barışık değil. Hayatla bir şeyi yok. Yani bu hayatın ona verilmiş bir kıymetli bir maden olduğunu farkında değil. Yani ya işte yarın da ne olacak? Yani bu değil yani. Bu bize verilmiş bir nimet. İşte yaşayacağız.
1: Hesapları artık yapmıyoruz
0: değil mi? Ve gideceğiz efendim.
1: Ya bu mühendisliği artık yapmıyoruz.
0: Yapamıyoruz.
1: Yani akşamdan hesap etmek
0: yok,
1: falan.
0: Yapamıyoruz. Yapmıyoruz yani, evet yani.
1: Yapmıyoruz. Peki İbrahim abi, güç. Gücü ne olarak tanımlayalım?
0: Daha kolay sorulardan mı acaba?
1: Hayır, hayır, şöyle bir şey. Bu kolay soru değil mi ya? Güç ya İbrahim abi, güç ne demek ya? Ya niye bu kadar çok varlıkla özdeşleşebilen bir zenginlik güç olarak addediliyor? Yani ya da modifiye ediliyor diyelim.
0: O modern dünyanın, yani yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri. Mustafa Kutlu'nun, benim hemşerimdir Mustafa abi.
1: Çok
0: belki de ola ki izliyordur. O izliyorsa da hürmet, bazen saygı. Bende çok da şeyi vardır. Yani hakkı ve hatırı vardır. Cağaloğlu kahvehanelerinde o zamanlar küçük küçük senaryolar da yazardı. Dergah dergisine yakın. Bana çok nasihatler etmiştir. O zaman ben de 80'li yılların ortalarından bahsediyorum. 84-85. Onun bir hikaye kitabında, çok emin değilim, Yoksulluk içimizde de olabilir, ya Tahammül ya Sefer'de olabilir, okuma parçaları koyduğu bir kitabı vardı. O parçalardan birinin adı Hız'dı. Hız.
1: Hız. Ya Tahammül ya Sefer olabilir mi?
0: Olabilir, bilmiyorum işte. Çok emin değilim. Ya olağanüstü bir okuma parçasıdır. Nasıl bir put olduğunu Hız'ın, nasıl hayatımızı allak bullak ettiğini anlatır. Şimdi artık o, ki o 90'lar, belki de 90'ların başında yazılmış bir metin. Şimdi 2020'lerin ortasını, 26'dayız. Senin telefonun daha hızlı. Ya metroya binme, metrobüse bin, ki ben onlara roller coaster diyorum, metrobüslere. O daha hızlı gidiyor. Şu daha, yani her şey hıza dönüşmüş durumda. Halbuki hayat aheste ve sakin olduğu zaman güzel. Yani o yüzden vapurla git yani. Niye o kadar hızlı? Her şey neden bu kadar hızlı? Şimdi metni çok böyle kelime kelime hatırlamıyorum, cümle cümle, ama müthiş bir, yani bir başyapıttır o metin bana göre. İşte bu hız öne çıkınca bu sefer güçle özdeş olarak, paydaş olarak ya da hayatımızı kuşatıyor olumsuz anlamda ve biz onun içinde devinip duruyoruz. Daha çabuk, daha hızlı, daha yükseğe, daha ileriye, daha güce, daha paraya, daha çoka, daha çok, hep daha, her şey daha çok olsun. Daha çabuk olsun ve daha çok olsun. Yo, ben çocukken eskici diye meslek vardı ya. Kapıdan geçer, eskici diye adam elinde bir çuval böyle sırtında. Vallahi.
1: Verdin mi eski bir şey?
0: Tabii, annem verirdi rahmetli. Biz çocuktuk yani, diyelim ki işte artık giyilemeyecek hale gelmiş. Yamalı pantolon, gömlek, neyse. Onları verirdi. Karşılığında mandal, leğen, plastik. Yani para yine yok. Yani bir takas ekonomisiyle gelişiyor. Yürüyor işler. Öyleydi yani. Yani ve daha iyiydi, daha güzeldi. Şimdi her şeyi kullan, at, bitti. Yani açıyorsun ve bitiyor o. Yani o, saklayamıyorsun, geriye kalamıyor. Biriktiremiyorsun.
1: Arşivin var mı İbrahim?
0: Var.
1: Böyle bir koleksiyon.
0: Var. Plak arşivim var.
1: Plak.
0: Evet. İlgilenir misin? Sen seversin. Tabii, öyle şeyleri.
1: Çok.
0: Biliyorum.
1: Rana Alagöz'ün Her Şey Bitmiştir Artık şarkısını hatırlıyorum.
0: 72-71 o şarkı.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Ben Tom Meister masasındayım.
0: Rana Alagöz'ün şöyle bir anlatacaksın. Ben araya gireyim. Rana Alagöz Türkiye'de pop müzikte ilk şeylerde, galiba ilk o. Yani iki kere okuyan, duble okuyan. Yani şarkıyı okuyor, bir daha okuyor üstüne. Dinle, o kulakla dinle.
1: Kendiyle düet yapıyor.
0: Evet. O yüzden çok özeldir Rana Alagöz. Çok i̇şte güzel bir ses.
1: Orada
0: sesler.
1: Şöyle bir şey olmuştu İbrahim abi. Sen işte yayına başladın akşam. Ben de Tom Meister'deyim. Masasındayım.
0: Sen evet öyle yaptın bir ara. Doğru.
1: Her şey bitmiş. O şarkıyı sen bir türlü o anda hatırlayamıyorsun. Ben de dedim ki işte oradan içeriden her şey bitmiştir artık. Sen bana şöyle bir tepki verdin. Dedin ki aferin ya. Hiç öyle durmuyorsun ama bilecek. falan. Bildiğim falan gibi böyle bir şey
0: ama oldu. Zor.

0: Doğru hakikaten yani o
1: şöyle günler. İbrahim abi, biz o zaman bütün playlist önümüzdeydi. Radyocunun da böyle güzel bir tarafı var gerçekten. Tabii. Ama senin programlarında, o senin yaptığın o işler, 90'lı yıllardaki o işlere de geleceğim ama orada şöyle bir şey vardı ya. O programlar çok dinleniyordu, evet, izleniyordu. Konuk alıyor muydun İbrahim abi?
0: Yok, çok nadir. Ben sevmiyorum işte onu yapmayı.
1: Müthiş böyle bir şey, retorik ve müthiş bir monolog gücü falan. Aslında bunların hepsi bu anı da götürebilecek bir şey. Yani şu anda da yapılsa olabilecek bir şey. Ama orada kalması mı güzel oldu bilmiyorum.
0: Zor bir şey söylüyorsun. Bilmiyorum, onu ben de bilemem. Yani yapmadan anlayamam. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Marmara FM'den önce Akra'da başladım. Akra FM'de. Evet, Akra. 93'te ben Türkiye'de ikinciyim. Canlı radyo şovu yapan ilk şeydir Kadir Çöptemir. Süper FM'di galiba, ya da Kenti Süper FM'de Candan Cana diye bir program yapıyordu. İkinci de ben Eşref Saati diye.
1: Beyaz daha sonra.
0: Onlar daha sonra.
1: O hatta söylemişti.
0: Ondan benden sonradır ama değil yakın mi? Zaman yani çok uzak ara değil. Şunu söyleyeceğim, o zaman tabii daha cep telefonu falan bir şey yok. Ya da çok yeni yani hayatımızda değil. Faks var o zaman. Bir faks makinesi
1: var. Faks vardı ya.
0: Evet.
1: Bir de
0: insanlar emek veriyor. Mesela ama, faks çekiyorlardı. Faks çekmek diye bir şeydi ya.
1: Faksın şey bitince silik geliyordu. Biz okuyorduk. Nasıl biz bir kalemle tamamlıyorduk.
0: Yani ben mesela yayına başlıyordum. Bitene kadar o faks makinesine sürekli şey akıyordu. Ben onları topladım biliyor musun bir dönem? İki bavul faksım vardı benim. Evet, ama gitti yani işte taşınırken maşınırken bir yerlerde gitti. Çok sahiplenmişti benim dinleyici Akra FM'de. Evet, çok da iyi bir dinlenme ağı vardı o zaman ki hala öyle galiba Akra. Ama tabii yayın çizgisi şimdi çok farklı. Kendi içinde çok da tutarlı bir yayın çizgisi var yani, yanlış anlaşılmasın. Ama o dönem biz orada epey deneysel tırnak içinde. Rahmetli Hüseyin Goncagül'le yarışma yaptık. İkimiz de gülmekten sunamıyorduk zaten. Kıkı kıkı devam mikrofonu kapatıyorduk. Uğur oradaydı. Uğur mesela orada başlamıştı mesleğe. Evet. Uğur Arslan teknik masadaydı. Ben ona laf atardım yayın esnasında. İşte vay bugün de şöyle mi gömlek giydim.
1: Sonra
0: böyle
1: İbrahim
0: böyle
1: abi başladı. Sizden sonra o laf atarak o komedi oluşturma şeyi... O programdan sonra başlamıştı radyoda, radyolarda.
0: Evet, evet, evet. İşte ben ikinciyim canlı şovu yapan. Ki o yıla göre ve Akra FM ölçeğinde cesur bir işti o. Çok. Yani Akra FM'in ona alan açması da cesur bir işti. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta hani tırnak içinde dini bir radyodan bahsediyoruz. Ama sağ olsunlar hakikaten yani bana güvendiler, itimat ettiler. Ve oradan önemli de bir dinleyici kitlesi oluştu. Ve ben o programla televizyona geçtim, Kanal 7'ye.
1: Evet.
0: Evet, yani o programın Eşit başarısıyla sen. Aynı isimle kulakları çınlasın Nabi Hocam, Nabi Avcı ve Özkul abi, Özkul Eren. İkisi beni karşılarına aldılar. Dediler ki oğlum dediler bak bizim bir yayın akışımız olacak. İşte haberler efendim istasyon şu bu falan güzel. Sonra dediler yayın bitecek. Bazen 12'de bitecek, bazen 11.30'da bitecek. Sonra sen sanki bu televizyon kanalını ele geçirmişin gibi canlı yayına çıkacaksın. İster yarım saat yap, ister 2 saat yap, ister 1 saat yap. Böyle özgür bir alan açıldı bana orada Eşref Saati isminde. O zaman sadece İstanbul'a yayın yapıyordu Kanal 7 televizyonu. Yani yerel bir kanaldı. Hatta bir de hikayemi anlatayım sana. 6 ay 7 ay falan yaptım. Beni ismini vermeyeyim. Yani çok o dönemin en ünlü kanalından, televizyon kanalından aradılar. Sonra rahmetli oldu bir kadın vardı başında. Genel yayın yönetmeni. Gittik. Dedi ki biz dedi sizi takip ediyoruz dedi. Biliyor musunuz dedi. Çok da iyi görünüyorsunuz. Başarılısınız. Siz dedi gelin burada yapın. Size dedi alan açalım haftada bir. Yani müthiş bir teklif yani. Yani parası pulu bir tarafa, ben bir anda ünlü olacağım yani. Dedim ki ya benim için henüz dedim erken. Yani biraz daha pişeyim. Sonra dedim böyle bir majör kanalda ben yapayım dedim. Bunu dedikten 2-3 ay sonra Kanal 7 ulusal yayına geçti. Sonra dedim ki ya ben niye böyle bir şey söylüyorum? Gideyim yapayım yani. Kadın beni çağırıyor yani. Niye korkuyorum ki? Gittim. Dedi ki yo artık sizi biz transfer edemeyiz. Neden dedim? Siz dedi ulusal yayına geçtiniz ve Kanal 7 logosuyla bütün Türkiye'de görünür hale geldiniz. Artık biz sizi alamayız dedi. O dedi o zaman İstanbul'da yayın yapılıyordu. Kimse çok farkında değildi diye bir şey söyledi.
1: Üzülmüş müydün?
0: Kırılmıştım. Yani bu kadar derin şeyler olması, yarıklar olması memlekette hoşuma gitmemişti. Ama böyle yani.
1: Hala devam ediyor o yarıklar.
0: Aynen, şimdi çok daha sert biçimde devam ediyor. Öyle devam da edecek.
1: Ama
0: yani.
1: Onun üzerine sevgili İbrahim abi ne vardı? Bir de o dönem ki siyasi ortam. Yani şöyle siyasi...
0: Daha ama 28 Şubat tamam, falan öncesi bu yani.
1: Biliyorum ama bir de biliyorum ki o dönemde de yine biz Marmara FM'deydin İbrahim abi, değil miydin?
0: Eş zamanlı olarak yok. O, yani Kanal 7'deydim. Birkaç yıl sonra Marmara FM'e başlamıştım.
1: Ama o mücadele, o sert zamanlarda da güldürdün.
0: Tabii yani, evet.
1: Bize moral oldun.
0: Evet.
1: Bu çok önemliydi.
0: Önemliydi.
1: Çok moralimiz bozuktu biliyorsun bizim.
0: Evet evet. Özellikle sizde moralimiz.
1: Çok bozuktu. Gerçekten o sana dokunmadı değil mi İbrahim abi? Yani mizahına en azından.
0: Tabii dokunmadı. Yok. Ama ben yine de o dönemde de elimden geleni yani mesleğim dışında yapmaya çalıştım. Çok güzel işler yapmıştık o zaman 28 Şubat'ta. Başörtülü kızlarımız işte okulların önünde filan buldukları alanlarda polisin müdahale etmemesi ihtimal yani inşa etmediği zamanlarda biz orada gidip fahri dersler veriyorduk. Yani güya işte ben edebiyat dersine giriyordum.
1: Ne kadar güzel.
0: Çok güzeldi tabii.
1: Sanki yani. Birbirimizi daha mı yani, daha mı insandık ya İbrahim abi? Yani çok sert oldu ama.
0: Yok çok sert yani, oldu öyle değil tabii
1: daha
0: de.
1: Daha yani. İnsanlık derken. Yani
0: ya o günün şartlarına göre
1: vefaya,
0: gerekeni yapıyorduk.
1: Vefaya, evet. Mücadeleye, evet, evet. Bir olmaya, evet. Birlik yani o dayanışmaya daha mı, yani meydanlarımız daha mı kalabalıktı ya?
0: Şimdi biraz benim böyle... Tenha diye bir yazım var. Ben onu sana gönderirim de sen onu bir oku. 2013'te yazmıştım. Orada ben bu hikayeyi anlatıyorum.
1: Mesela sokaklar, eski sokaklara gittiğinde kimlere özlüyorsun İbrahim abi? Yani orada kim?
0: Ya hangi? Gençlik yıllarımda tanıştığım ve birlikte iş kotardığımız yazar, çizer arkadaşlar. Çoğuyla da hala görüşürüm ben. Ama tabii o, ya ben mesela bir dergide, kitap dergisinde yazı yazıyordum. Daha doğrusu derginin ya sanat yönetmeni adı altında yazıları işte... Pikaja götürüyorum, montaja götürüyorum, sanat yönetmeni diye bir şey vermişler. O beni mutlu ediyordu. Halbuki her şeyini yapan adamdım yani teknik anlamda. Ufak tefek de mizahi yazılar yazıyordum. Aybaşı geliyordu ki yeni evlenmiştim. Hadi yani bir para verin ki bir evimize biz de bir şey alalım yani. Beni bazen kahvaltıcıya götürüyordu derginin sahibi. İşte oradan kahvaltılık alıyordu. Yok para yok yani. İşte senet geliyor, senet ol. Yani ama biz bunları önemsemiyorduk. Yani ama şimdi mesela artık öyle değil. Yani herkes ne vereceğim, ne alacağım, avans alabiliyor muyuz, ne zaman ödüyorsunuz? Buralara doğru kaydı iş. Bu da normal yani gelişen şartlar, ülkenin durumu falan filan öyle. Evet.
1: Şimdi o işte tam şiirlere geleceğim. Şiir yani tabirinle sevgili İbrahim abi yorumculuğuna saate de bakıyorsun. Evet hızlanmam lazım.
0: Niye sen beni okuyorsun insanlara saate de bakıyorsun? Belki kolumu düzeltiyorum. Ne?
1: Hiç öyle anlaşılmadı. Çok sevdiğim gazeteci yazar Nur diyor ki İbrahim Sadri'yi dinleyen İstanbul üniversitelilerdik biz. Ben seni hiç sevmedim ki. Alırız bir kuple demiş. Kesinlikle bu çöllükte bir program isteriz. Nerede olsa olsun dinleriz.
0: Benim
1: çok
0: böyle
1: sevgiler.
0: Böyle bir kaderim var. Çok teşekkür ederiz de bu kıymetli kardeşimize. Diyelim ki işte tıpkı senin gibi bazen davet ediyorlar gidiyorum. Konferans falan da oluyor öyle ki ben çok da mutlu oluyorum becerememe rağmen. İş ama geliyor belli bir yerde abi bize bir şiir okuyacaksın demeye bağlıyor. Diyorum ki o zaman ben direkt şiir okuyayım diye çağırın yani. Bunu tabii seni tenzih ederek söyleymiş olayım da.
1: Yok.
0: Okuruz şiir hiç, ya. Şiir ya okuruz.
1: O, mesela ben bana sorsan ben paramız yoksa haysiyetimiz var. Ya da
0: sen niye ona takılmış vaziyettesin?
1: Çünkü o beni o zaman onun içinde böyle bir İskender mevzusu vardı.
0: Evet, 1,5 İskender olsaydı 1,5 İskender.
1: Beni çok...
0: Bir de 1,5 İskender, bir de değil.
1: Nasıl da o dizi İbrahim abi? Bir dakika dur.
0: Benim de elbette canım çeker. Şöyle olsaydı 1,5 İskender gibi bir şeydi galiba.
1: Ben buldum şimdi. Ben mesela İbrahim Sadri'de bir Sadri Alışık.
0: Tabii.
1: İntibarsız.
0: İsmim oradan geliyor benim zaten.
1: Öyle mi?
0: Benim rahmetli abim Sadri Alışık'ı çok severmiş. Adı da Sabri'ydi. Mekanı cennet olsun. Hem demiş anneme babama ya hem 10 yaş fark vardı aramızda. Daha da çok çocukmuş. Hem demiş yani ismimiz benzesin Sabri Sadri. Hem de demiş Sadri Alışık yani.
1: Ya inanılmaz şu an tüylerim. Neden biliyor
0: musun? Ben o yüzden mesela bak 14 yıldır sabah haber sunuyorum. Masanın üstünde Sadri Alışık'ın fotoğrafı durur. Hep durur yani.
1: Şu değil mi?
0: Evet o tabii. Polis Ömer.
1: Şu. Senin o şiirde galiba şimdi buldum. Bu Ah Müjgan diye bir film var ya onun.
0: Ah Müjgan.
1: Orada bir çok çok acıklı bir tiraf.
0: Yine mi gol değil Hakim Bey? O mu?
1: onunla çok böyle o oradan böyle
0: evet o şöyle aile. Ben şöyle hemen onu Hasan'a izah edeyim açayım ama sen de bana bir çay tamam. daha ikram et.
1: Tamam. Ben getireyim yoksa?
0: Yok estağfurullah. şimdi benim yazdığım şiirlerin ya da şiirsel metinlerin tamamında ağırlıklı olarak 70'ler kısmen 80'lerin İstanbul'u vardır. Ya alttan alta ya doğrudan doğruya. Sebebi şu, Allah bana lütfetti İstanbul'un çok renkli yerlerinde geçti benim hayatım. Bak Fatih'te doğdum. 7-8 yaşına kadar Fatih Camii'nin bir alt sokağında yaşadık. Sonra Cihangir'e taşındık. 71-72. Biz Cihangir'e taşındığımız zaman mesela bakkalımız Rum'du. Taşındığımız apartmandaki ilk Türk Müslüman aile bizdik. Ermeni vardı, iki tane Rum aile vardı filan. Bunlar sadece azınlık meselesi. Onun dışında çok enteresan bir Türk kolonisi vardı Cihangir'de. Dolayısıyla orada mesela bir sürü bir şey gördüm, öğrendim ben. Babamın dükkanı Tophane'deydi. Son İstanbul'un gerçek kabadayılarına yetiştim. İşte Arnavut Kemal'i bilmem neyi görmüş adamım ben.
1: Gerçekten.
0: Tabii kabadayı diyorum ama öyle şimdi mafyatik adamlardan bahsetmiyoruz yani. Onları gördüm Tophane'de.
1: Tek cümleyle o zaman kabadayı. O zamanlardan. Kabadayı.
0: Kabadayı. Dürüst, güçlünün karşısında, zayıfın yanında olan, racon bilen, oturmasını kalkmasını bilen filan çok kıymetli insanlardı. Yani kıymetli derken özel adamlardı diyelim. Işık Lisesi'nde okudum, Nişantaşı Teşvikiye'yi gördüm. Sonra orada yani 4 sene okudum. Sınıfta kalınca babam beni Kasımpaşa Lisesi'ne verdi. 81'de, 80'de, 12 Eylül'den önce başladım. 79 ya da. Orada bambaşka bir dünyayla karşılaştım ve ben Kasımpaşa'da çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Beni yani yetiştiren okullardan biridir Kasımpaşa. Bak,
1: Kasımpaşa.
0: Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, öncesinde Fatih ve sonrasında da Üsküdar uzun yıllardır. Yani İstanbul'un kadim semtlerinde geçti benim hayatım. Anlatabiliyor muyum? Oradan o kadar çok şey beslendim ki ister istemez yazdıklarıma, okuduklarıma, yani gözünü kapat benim kendi yazdığım metinleri edebi olarak şiirdir değildir bilmem ama hepsinin tamamına yakınının sinematografik bir tadı vardır, bir lezzeti vardır. Yani kahramanları vardır, başı vardır, sonu vardır. Bir şey olur, gelişir ya da seni bir gezdirir İstanbul'da geri getirir filan. O yüzden hoşuna gidiyor dinleyenlerinde. Mesela Sevda Sokağı diye bir şiirim var benim. 77 yılındaki Cihangir'i anlatıyorum orada. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Sevda'nın hayali var. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi diye devam eder gider.
1: Ama mesela İbrahim abi şu da çok güzel değil mi ya? O ses hiç değişmedi. Mesela şimdi ses...
0: Yok, evet.
1: Yaşlanmak demeyeyim. Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Allah güzel ömürler versin. Gerçekten öyle yani. Net gördüğünüz
0: yok
1: ama.
0: Ya yaşalıyoruz, şimdi, yaşlanıyoruz.
1: Hayır, şöyle bir şey var. Yıl bitiriyoruz diyelim. Şöyle bir şey var ya. O ses de aynı ses. Mesela bu da maşallah diyebileceğimiz.
0: Evet. 82'de Bilsak Tiyatro Atölyesi'ne sınavla alınıyordu. İlk birinci ya da ikincilikle kazanandım. Ayla Algan, Bekten Algan, Macit Kope. Acayip bir kadro. Ahmet Leventoğlu, Erol Keskin, yani idealist tiyatrocuların kurdukları bir şey, ne diyelim, merkez. Bilsak Tiyatro Atölyesi.
1: Şöyle İbrahim abicim, galiba bir hikaye geliyor ama
0: geliyor.
1: Reklam verelim mi?
0: Çay içebilecek mi?
1: Çay içebilecek
0: mi? Ama bunu anlatayım.
1: Muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Sanatçı İbrahim Sadri ile Araf'tayız. Mükemmeliz ama bir ara aradan sonra buradayız.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Hafta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Çok sevdiğimiz, sizin de hatta böyle çok memnun olduğunuz mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sanatçı İbrahim Sadri ile sohbetimize devam ediyoruz.
3: Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz sevgili Esra?
2: 30.
3: Değil mi?
2: 30 yılda ama İbrahim abi
3: ne kadar çabuk geçiyor hayat değil mi?
2: İşte evet. Gerçekten. Ben benim için biraz böyle hüzünlü bir yayın oldu ya. Niye bilmiyorum yani, çünkü galiba...
3: Ben herhalde bir hüzün getirdim buraya.
2: Hayır öyle değil.
3: Öyle ya.
2: Öyle değil. Yani özlediğini hatırlatan simalar vardır ya. Yani
3: hmm. O bir mukabele benim için de geçerli gerçekten, ama seni tekrar görmek çok önemli. Güzel yani. Bir şey anlatıyordum ben, yarım kalmıştı, reklama gittik ama neyse geçti gitti artık, ben de hatırlamıyorum neden konuştuğumuz.
2: Ya bir önemliydi ya İbrahim abi. Hatta dedim ki aa ne oldu bak işte.
3: Evet, hani benim hatırlamamam normal de. Doktor dedi ki bana, dedim ki ya hocam dedim ya ben dedim mesela televizyona bakıyorum dedim. Ondan sonra bir habere izliyorum. Ya şu bitsin de gideyim mutfaktan bir elma alayım geleyim yiyeyim yani seyretmeye devam edeyim. Sonra diyor, dedim hocam habere takılıyorum, haber bitiyor. Ya diyorum ben bir şey yapacaktım. Hatırlamıyorum dedi. Dedi ki sonradan hatırlıyor musun dedi. Dedim bir süre sonra hatırlıyorum. Ha dedim elma alacaktım. Ya, tamam dedi. Sonradan hatırlamazsan gel dedi.
2: Ay.
3: Ya.
2: Hemen hatırlamam lazım.
3: Hemen hatırlamamız lazım. Böyle beraber doktora gideceğiz. Yapacak bir şey yok ya.
2: Şunu yoğunlaştım ben. O şimdi gelir bana İbrahim abi ama asıl bizi heyecanlandıran, herkesi çok heyecanlandıran bir yeni bir
3: evet.
2: Yeni. O hatta şimdi o afişi de ben görmek istiyorum. O afiş de çok hoşuma gitti. Onu bir anlatmanı istiyorum. İbrahim Sade Sineması mı?
3: Evet.
2: Olarak başladı. Evet.
3: Aslında kısa bir süre önce konuştuğumuz o benim yazdığım şiirlere, şiirsel metinlere o hani altta hep İstanbul vardır filan dedik ya. Hikaye şu, ben 94'te İbrahim Sadri sahnede diye tek kişilik bir gösteri yapmıştım. Şimdilerde stand up diyorlar ya. İşte onun daha tiyatral halini Balık Ayhan rahmetli müziklerini yapmıştı. Hasan Kaçan da dekorunu çizdi. 3 gece hiç durmadan Hakan Sineması'nda Karagümrük'te o zaman ilk gösteriyi yapmıştık. Bütün dekor bir İstanbul karikatüründen oluşuyordu. Bir kocaman. İşte arabalar, insanlar falan, alışveriş şu bu. Bayağı da o dönem ses getirmişti. Biletliydi. Yani bilet alınarak izleyebildiğim bir şeydi. Daha henüz çünkü çok ortalıkta belediyeler olmadığı için bizi davet eden. Öyle ben bir yıla yakın, yani bir yıl içinde 8-10 gösteri yaptım. Sonra kalktı, çıktı hayatımızdan. Şimdi 32 yıl sonra o İbrahim Sadri sahnedeyi ben yeniden güncelleyerek İbrahim Sadri Sineması ismiyle 70'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu ve Türkiye'sini anlattığım, kendi anılarımdan yola çıkarak fotoğraflarla, küçük filmlerle, şarkılarla, minik şiirlerle ama ağırlıklı olarak şakalarla bir gösteri hazırladık. İlk bir tane henüz yaptık Gebze'de. Şimdi bu ay
2: güzel olmuş.
3: Güzel oldu evet. Doğru. Bu ay sonunda da 28 Haziran'da pazar günü Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde olacağız. Biletleri de satılıyor zaten. İyi de gidiyor elhamdülillah.
2: Maşallah.
3: Yani gelirsen ki mutlaka gelmeni çok isterim.
2: Gireceğim inşallah.
3: Çünkü kendinden de bir şeyler bulacağını eminim. İşte yazlık sinemalar, efendim ne bileyim ben işte seyyar satıcılar, minibüsler, o dönemin şarkıları, yazarları, şairleri hepsinden bahsediyoruz. Yani bahsedebileceğimiz kadar sürenin el verdiği ölçüde böyle küçük küçük şeyleri birbiri peşi sıra bağlayarak.
2: Potpourri diyelim. Potpourri.
3: Potpourri'ler diyebiliriz. Yani şakalardan, küçük hikayelerden oluşan, Nasrettin Hoca'nın da işin içinde olduğu, Orhan Veli'nin de işin içinde olduğu, ne bileyim ben, Türkan Şoray'ın da işin içinde olduğu, keyifli bir şey yani. Ben yaparken çok mutlu oluyorum. İzleyenlere de öyle geçiyor. Çünkü dediğim gibi onda da bir hakikilik var. Yani yaşadığım ya da yaşandığına tanıklık ettiğim şeyleri gösteriyor ve anlatıyorum. Şimdilerde bu çok moda olan stand-up denilen şeyin aslında eli ayağı düzgün hali diyebilirim. Yani daha bütünsel, bütünlüğü olan, baştan sona durmadan ha ha hi diye güldürmeyen, bazen hüzünlendiren, bazen güldüren, bazen aa o da öyle miymiş ya, vay be bak bu da onu mu demiş gibi şeyleri de içinde barındıran bir 40 yamalı bohça derler ya, onun gibi bir şey yani. Senin seveceğin bir şey aslında olduğunu tahmin ediyorum. Amacım şu, Eylül'den itibaren bunu yurt çapında yani turneyle Anadolu'ya taşımak. Şunun için, çünkü biz, ben de onlardan biriyim, bu işleri yaptığımız sürece, hani dedin ya bana, ya abi çok da hala genç görünüyorsun, bunları yapmaya devam ettiğim için öyle. Ben bunu elimi ayağımı çektiğim anda giderim yani. Ya da köhnemiş birine dönüşürüm. Öyle olmamak için, yani bu senin yaptığın iş de aslında öyle. Bize enerji veriyor, sinerji

0: O adrenalin, o canlı yayın, o şey, kaç kişi geldi, beğenecekler mi, bilmem ne mi filan, bütün bunlar müthiş bir insanın enerji. İçinde enerji, adrenalin, şey, hani her şey, bütün o hormonlar çalışıyor, vızır vızır vızır vızır. Genç kalıyorsun dolayısıyla. Yani yaş alıyorsun ama ruhen iyi durumda hissediyoruz kendimizi. Bir de marifet iltifata tabidir diye güzel bir söz var. O iltifatı görmek mutlu ediyor. Yani işi abartmamak kaydıyla tabii ki, yani bunu bir egoya dönüştürmemek kaydıyla olabildiğince. Ben onu da yaşadım, onu da gördüm. O şöhret denilen şeyle az önce de konuştuk. Bir süre tanıştım. 98'de Etiler'de bir AVM'nin önünde birini bekliyorum. Biriyle, arkadaşımla buluşuyorum. Bir tane taksi geldi, vışt diye durdu önünde. Taksi şoförü eğildi sağ cama doğru, açtı. O, abi dedi, ya ne okumuşsun dedi o şiiri. Ciğerimi deldin abi dedi, gitti. Allah Allah dedim. Buna, o Adam Gibi albümü yeni çıkmış. 98'in Eylül filandı galiba. Akşam Dolmabahçe'de o saatin altında, o zaman şey vardı. Çay bahçesi gibiydi orası. Arabalarla giderdin. Arabalara çay servisi yapardı. Oraya gittik, çay içiyoruz. Benim sesim geliyor sağdan soldan. Evet, arabaların Allah Allah. Bu nasıl oluyor filan? Öyle. Ben birden bir baktım, ben ünlü biri olmuşum. Yani işte daha dar bir alanda diyelim, iş üreten ya da tanınan ya da bilinen biriyken, bir anda sokağa çıkınca herkes beni, yani çok çok zor bir şey. Yani taşımak, Allah'tan daha öncesinden bir epeyce bir tiyatro tecrübem olduğu için, yani alkış denilen şeyin ne menen bir şey olduğunu kısmen de olsa tanımış biri olduğum için çok zorlanmadan atlattım Allah'a çok şükür, ama zor iş yani, onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani zaman zaman böyle ünlü insanların böyle abuk sabuk şeyleriyle karşılaşıyoruz ya, işte magazin basını şu bu. Çok da fazla nasıl diyeyim, yüklenmemek ya da çok da fazla kınamamak lazım. Zor bir iş, onu söyleyeyim yani. Sonra
1: peki şu zor bir iş mi İbrahim abi? Yani kutsallar hedef alınmadan ya da işte tarihteki çok önemli şahsiyetler hedef alınmadan yapılabilmesi çok zor bir şey mi? Ya da
0: zor bir şey. Zor bir, niye biliyor musun? Alıcı, yani müşteri, bunların hepsini tırnak içinde söylemiş olalım. Bu kadar daraltılmış bir alana razı gelmiyor büyük çoğunluk. Tam anlatamadım ama nasıl söyleyeyim onu?
1: Ya anladım.
0: Yani verilerin çoğu o cinsellik, dine ilişkin şakalar, oralara ilişkin göndermelerle dolu olduğu için, evet, sen onlardan arınmış bir şey yapmaya kalktığın zaman sanki eksik gibi hissediyor. Anlatabiliyor muyum izleyici? Büyük çoğunluğu. Büyük çoğunluğu. O zaman ne oluyor? Direnmen gerekiyor. Yani böyle yapmaya ben devam edeceğim ve siz böyle yapılmasının daha doğru olduğunu kabul edeceksiniz. Bu da ne gerekiyor? Lobi gerekiyor, güç gerekiyor. Arkanda birilerinin olması, yani birileri derken işte sponsor olması gerekiyor. Ama bizdeki sponsorlarımızın tercihleri yine tabii popüler kültürden yana olduğu için orada da çok fazla bir karşılık bulamıyoruz. Ancak böyle işte bireysel şeylerle, ne diyelim, çıkışlarla ayakta kalmaya gayret ediyoruz. Mesela ben bu işi deneyeceğim bir yıla yakın. Yani herhangi bir kazanç ekonomik anlamda talep etmiyorum. Ama seyircinin gelmemesi ya da az olması tabii ki beni mutsuz edecektir. Elbette tabii yani. Ama şunu istiyorum. Yani işte belediyelerin, vakıfların, derneklerin sübvanse ederek yaptırdıkları etkinliklerdense, 1 lira da olsa birinin para vererek gelip beni izlemesi ya da herhangi birimizi izlemesi, işte o gerçek senin alıcın. Yani bu çok kıymetli bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Bir kere seni de özgür kılan bir şey. Yani işte fişmanca açık söyleyeyim, işte bilmem şunun, şu derneğin, şu vakfın, şu belediyenin misafiri olarak gittiğin zaman belediye esprisi yapamazsın. Anladın mı?
1: Çok güzel.
0: Derler ki arkadaş, yani sen hayırdır yani, ne güzel adamsın sen öyle.
1: Çıkışta bekliyoruz.
0: Ama şimdi mesela benim gösterim belediye esprisiyle başlıyor. Belediye şakalarıyla başlıyor. Anlatabiliyor muyum yani? Niye? Özgürüm çünkü. Bu sanatta özgürlük, biliyorsun yani, sana bunu anlatmayalım ama izleyicilerimizin bilmesi açısından önemlidir.
1: Ama ilk mesela gösteri bayağı güzelmiş.
0: Bu arada tabii şöyle, belediyeleri hani anlatıyoruz derken yerin dibine

0: istemiyoruz tabii, yanlış anlaşılmasın ama.
1: Şu anda belediyelerden mesajlar gelmiyor.
0: Yok yok, gelsin hocam, onlar beni hep severler yani, bir sıkıntı yok.
1: Çok severler. İbrahim.
0: Biz mesela yaptığımız zaman 80'lerde tiyatro 12 Eylül'den kısa bir süre sonra başlamışız. Özellikle İslamcı camia bu tür etkinliklere susamış filan. Bizden önce karate gösterileri, konuşmalar, şunlar bunlar. Ta gece yarısı sahneye çıkabiliyorduk filan. Dolayısıyla o tür şeylere zaten alışığız ama belediyelerin kültürel etkinliklere destek vermesi çok güzel. Bu çok değerli bir şey. Yani belediye sadece çöp alan, imar yapan, yol yapan efendim yer olmamalı zaten. Salonlar yapılıyor, hepsi çok güzel ama onların içine dolduracak ürünlere ve doğru ürünlerin ya da doğru isimlerin arkalarında durmaları da çok kıymetli. İsmini vermeyeyim, Ramazan'da bir Anadolu'da bir belediye bizi misafir etti, gittik ve başkanla sohbet ediyoruz programdan sonra. Dedi ki, ya dedi, İbrahim Bey dedi, geçen dedi biz dedi burada bir anket yaptık dedi. Evet. Bir tane dedi bir şarkıcı çıktı dedi ismi. En çok onu istiyorlar dedi. İsmini söylemeyeyim. Pijamalı bir adam dedi. Hani pijama giyiyor bir öyle dedi. Dedim. Abi dedi adamı dedi çağırdık. Dünyanın da parasını istiyor. Verdik dedi. Adam dedi hakikaten pijamayla geldi dedi. Yani belediyeye de pijamayla geldi. Misafir ettik. Sahneye de pijamayla çıktı dedi. Ama dedi 30 bin kişi geldi. Yani dinlemeye dedi 30 bin kişi geldi. Yani şunu diyor adam aslında başkan. Diyor ki ya arkadaş ne yapayım diyor. Ben belediye başkanıyım. Ben herkesin belediye başkanıyım. Ve halk bunu talep ediyor. Güzel, tamam, ama bu çok kolay bir yaklaşım. Halk bunu talep ediyor ya. Sen halkın belki farkında olmadan talep etmediği bir takım isimleri de halka tanıtman gerekiyor belediye olarak.
1: Çok önemli.
0: Biliyor muyum? Yoksa tabii ki halk onu talep ediyor ama oraya sen mesela ne bileyim işte çok iyi bir ilahi okuyan ya da çok iyi konuşan birini davet edip onu tanıtım imkanlarıyla duyurdun mu halkına? Salona gelmeleri için onlara bir teşvik, bir şey önerdin mi? Yok. Bu çok kolay bir yol. Halk bunu talep ediyor. Tam onu talep ediyor ama bunu da talep etsin yani. Onu da talep eder hale getir. Ona da yatırım yap. Onun da arkasında dur. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla bu üvey evlatlık diyelim meselesi bizim uzun yıllardır zaten çilesini çektiğimiz, sen diğer arkadaşlardan da dinlemişsindir.
1: Kesinlikle. Bunu
0: ben yıllar önce bak bir şey daha anladım. Beni muhtemelen daha bir yere çağırmayacaklar da.
1: Estağfurullah.
0: Böyle
1: öyle. Bir şey yok.
0: Bir, 90'larda yine herhalde. Yok 90'larda değil ya. 2000'lerin 2002 filan 2002-2003'te Ankara'ya gittim ben. Bir üst düzey yetkiliyle yani bakan ayarında biriyle dedim abi dedim ya ben bu evin danası olmaktan bıktım dedim ya. Hani dedim bu diğerlerini açtığınız alanları biraz da bize açsanız, bizler de bizi çağırsanız, bizim ürünlerimize alıcı olsanız filan diye epey bir güldü. Dolayısıyla böyle bir problemimiz de var. Ama şimdi tabii daha iyi durumdayız çok şükür. Özellikle son yıllarda artık kültür merkezi, yani son 10 yıldır böyle diyebilirim. Sadece kültür merkezlerinin varlığının olmasının yetmeyeceği, o kültür merkezlerinin içinde dolduracak programların ve kişilerin ya da ürünlerin olması gerektiği ortaya çıktı. Biraz geç ortaya çıktı ama çıktı. Bu iyi bir şey. Özellikle bu son birkaç yıldır Kültür Yolu Festivalleri yapılıyor biliyorsun. Kültür Bakanlığı'nın. Ben onu çok önemsiyorum. Niye öyle? İstanbul'dan bakınca ya tamam işte gidip 3 tane sanatçı. Öyle değil. Yani Anadolu'ya oraya farklı sanatçıları, sanat eserlerini, sergileri anlatabiliyor muyum ya? Bir sürü bir şey gidiyor çünkü kültür yolu dediğiniz zaman. Bir anda oradaki günlük ekonomi canlanıyor, ticaret canlanıyor. Oradaki insanların hayatına 5 gün, 10 gün, 15 gün bir şey giriyor. Ya yarın da şöyle şu konuşmacı geliyormuş, bu sanatçı geliyormuş. Yani pijamalısı da gelsin, pijamasızı da gelsin. Hepsine eyvallah. Ben çok değerli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum o yapılan işi. Onu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi İbrahim abi şunu da sormak istiyorum. Diyorlar ki artık televizyonculuk, televizyon bitti. Değil mi? İşte niye? Çünkü biraz önce program başında çok güzel yani sosyal medya mı diyoruz dedin ya. Ben mesela şöyle bir şey söylüyorum. Maalesef evet sosyal medya ama sosyal mera gibi kullanan bir şey de var. Yani bir
0: ne kadar seviyorsun sen bu kelime
1: oyunları. Ama şöyle bir şey var. Şimdi nasıl bir böyle şey bir şey dediğim zaman bir modifikasyon da oluyor. Yani bir şeyi modifiye

0: diye diyorum. Aslında söyleyeceklerimi de söylemiş oluyorum sevgili İbrahim abi.
1: Doğru.
0: Şimdi burada aslında...
1: Yok yok, sen o konuda çok da başarılı bir kalemsin yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben bunu ama 30 yıl önce de söylüyordum hatırlarsan.
0: Bana çok desteğin oldu.
1: Hakkını evet, estağfurullah ben. Destek değil. Ben sadece durum tespiti yapıyordum yani.
0: Gerçekten.
1: Yoksa o senin hünerin yani. Evet.
0: Diyorum ki İbrahim abi, YouTube'da bir girişim oldu mu, başladın mı, öyle bir şey oldu
1: ben
0: mu?
1: Bir YouTube kanalı açtım ama şöyle evde çektik filan böyle, yani çok profesyonel bir şey değildi. 7-8 tane şiirimin nasıl yazıldığını, nasıl yazdığımı, nelerden beslendiğimi anlattım ve şiiri okudum. Sonra sıkıldım ben o işten. Ya benim baktım ki benim tarzım değil yani. O başka bir yer yani. Çok hızlı olmak gerekiyor, kısa olması gerekiyor. Kurgusun bilmem ne filan. Hani Mustafa Kutlu'nun hızından bahsettik ya. Ben ağır, yavaş adamım yani. Yaptığım iş daha yani ağır, daha tadında, daha uzun olması gerekiyor. O yüzden şimdilik akim kaldı. Ben sosyal medyada özellikle bu TikTok filan meselelerinin bizim genlerimize uygun olmadığını düşünüyorum.
0: Şimdi orada herkes aslında çok şikayetçi.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: Bu TikTok'tan çok şikayetçi, Instagram'dan çok şikayetçi. Benim Instagram hesabım mesela yok. O öyle bir duruş prensip, böyle bir şey istemiyorum. Çünkü İbrahim abi şöyle söylüyorlar yani. Herkes çok fazla konuşuyor. Herkes çok bir anda böyle, değil mi, bir yaşam kuzuları, koçları bir anda böyle bir,
1: evet, evet,
0: bir şeyler oldu falan filan. Şimdi burada aslında herkesin çok şikayet edip...
1: Fenomenler.
0: Onları da konuşacağım ama herkesin çok şikayet edip, herkesin çok yozlaşmış bir ortam olduğunda, mecra olduğunda, kani olduğu ama kimsenin bu bağımlılıktan kurtulamadığı bir kuyu gibi. Şimdi burada İbrahim Sadri, İbrahim Sadri iken böyle sosyal medyalar... Medyalar yoktu. Ama şu anda da yaptığımız işte İbrahim Sadri'nin programına gelen, onu sevenler, gençlerin onu yakalayışı falan, hiçbir fark yok. Yani bu çok muhteşem bir şey, maşallah diyorum.
1: Eyvallah.
0: Ama buradan nasıl bir kurtulma önerisi sunuyor bize İbrahim Sadri?
1: Buradan kurtulma zor. Yani şöyle zor. Yıllar önce vefat eden bir belgesel yapımcısı vardı. Abi diyor mesela, yolda diyor insanlar beni görüyor. İsmini vermeyeyim. Allah rahmet eylesin. Ya çok seviyoruz sizi. Ne güzel belgesel programı. Çok başarılısın. Çok iyi belgeseller. Abi diyor, ben diyor reytinglere bakıyorum. Yokum. İlk 100'ü bırak, ilk 200'de yokum. Hı. Yalan söylüyorlar diyor. Beni seyretmiyorlar diyor. Sadece biliyorlar. Seyrettikleri şey popüler kültürün önerdiği programlar, diziler vesaire. Hı. Şimdi burada insanın yapabileceği bir şey yok. Asıl büyük tehlike arkadan geliyor. Yapay zeka. Hı. Daha yeni yeni küçük küçük filiz vermeye başladı. Yani çok yakında bizim ülkemizde, bilmiyorum dünya genelinde ölçeğinde nereye ne kadar gider ama mesela müzisyenler aç kalacaklar. Seslendirmeciler, dublajcılar aç kalacaklar derken yani işlerini kaybedecekler, öyle söyleyeyim. Hı. Çünkü çok büyük bir alan açılıyor ve biz Türkiye olarak bu tür şeyleri tüketmeye meyyal yapıya sahibiz. TikTok'u da öyle kullanıyoruz, Instagram'ı da öyle kullanıyoruz. Bu yapay zeka meselesi de öyle geliyor, büyük bir dalga olarak geliyor. Buna karşı bence bireysel olarak ancak ne olabilir? Protesto edebilirsiniz, kullanmayın. Mesela diyorsun ki Instagram'ım yok benim. Hı hı. Güzel. Ama bu seninki şövalyelik yani. Tamam, yoksa yok, bana ne diyor, öbür taraftan herkesin var. Yani senin olmaması, diğer insanların seni örnek alarak, ya Esra Eloğlu'nun arkadaşı Instagram'ı yokmuş, ben de kapatıyorum, tövbe bismillah, bir daha da girersen diyecekler, demeyecekler. O zaman ne olacak? O zaman bunun yasa, yani resmi o devlet eliyle, daha açık söyleyelim, düzenlenmesi, hiç sevmiyorum ama yasaklar demeyelim ama sınırlar getirilmesi, bu bir özgürlüğe müdahale midir? Evet, kısmen müdahaledir, doğru, ama öbür taraftan gidiyor yani, gidiyoruz yani, anladın mı yani, yapı gidiyor yani, çocuklar yumurta almayı beceremiyor ya da bana o ekmeği değil de şu ekmeği ver demeyi beceremiyor ama sosyal medyada hepsi birer kahraman, büyük insan bilmem yani, çok can sıkıcı bir yere doğru gidiyor iş. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ehlileştirilebilire ilişkin çok fikrim yok. Dünya ölçeğinde de durum sıkıntılı. Biliyorsun bir sürü örnekler, o Yeni Zelanda'da, şurada burada bir sürü insan katledildi. Bizim ülkemizde de maalesef acı bir iki örnek yaşadık. Okullarda silahlı, evet, saldırılar vesaire. Hepsinin beslendiği yer neresi? Oyunlar, bilgisayar oyunları, efendim işte TikTok'lar, Instagram'da falan karşılaşılan şeyler yani. Ben de açıkçası senin gibi çok fazla kullanan biri değilim ama işte eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'i.
0: X'i kullanıyorum.
1: Orada yani. İşte haber alıyoruz, yani haber veriyoruz. Şunu yapacağım, buradayım. Program var, gelsenize, gitsenize. Tamam. Instagram'da da oğlum arada sırada küçük girdiler gibi. Onun dışında hiçbir işim yok. Başka da hiçbirini bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum da biraz da yani. Ama biz azınlığız. Fakat bu nasıl, şimdi bir iki yasa var, onu biliyorum, yasa teklifi var konuyla ilişkin, yaş sınırı geliyor filan, gerçek kimlik giriş, meselesi kimlik, bunlar çok giriş. Doğru işler yani kim ne kadar karşı çıkarsa çıksın toplumumuzun temiz kalması için diyelim. Hı. Mutlaka ve mutlaka, hatta belki de daha da ağırlaştırılarak yapılması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben bugün 4'ten beri ayaktayım biliyorsun değil mi? Gece 0. Yok ben izleyicilerimizi de haberde ya bu adam ne bileyim uyukluyor gibi diye düşünürlerse.
0: Hiç uyuklamıyorsun. Gayet güzel gidiyor.
1: Cumartesi pazar efendim benim canlı yayınım var her cumartesi pazar sabahı ve 4-4.30'da kalkıyoruz çünkü gidiyorum ve 2 saate yakın da editörümüzle gözden geçiriyoruz. Onu mu önce verelim, bunu mu sonra verelim, şu mu olsun, bu mu olsun. Ama Esra benim hakikaten kıramayacağım bir çok kardeşim, dostum, arkadaşım uzun yıllardır. Ve kaç kere beni davet etti biliyorum, sağ olsun. Yani benden hiç vazgeçmedi, öyle diyeyim hiç. Yani. Allah razı olsun. Artık dedim ki ben de kurtulayım, o da kurtulsun.
0: Ama İbrahim abi.
1: Yok yani uykulu görünüşümün sebebi de açıklamaya çalışıyorum.
0: Gayet güzel gözüküyorsun İbrahim abi ama şu da var. Gerçekten yayınlara çıkmıyorsun.
1: Çıkmıyorum. Yani artık ben yaşlandım. Ya yaşlandım değil mi? Yani yoruluyorum. Yani ne diyeceğim işte.
0: Mesela şu anda
1: yani.
0: Bu...
1: Ben çünkü bir yani çok bilgili, bir o konuda uzman, otorite... Yani ben ne sorarsam hatıralarımı anlatırım yani. Oradan bir şey çıkıyorsa çıkar yani. Yoksa yani...
0: Ya mesela televizyonda bir talk show tarzı bir program yapmaz mısın İbrahim abi? Öyle bir şey var mı yani?
1: Yani çünkü yaparım. Çok... Niye yapmayayım? Bu benim işim, mesleğim yani. Hı-hı. Ama şu anda işte bu sabah programlarına dalandık. Gidiyoruz bakalım bak. Yani ne kadar daha gider bilmiyorum. Yani.
0: Şimdi asıl konu İbrahim abi. Şimdi aile konusuna gireceğim ama şöyle.
1: Sen benim gösterime geleceksin değil mi İbrahim?
0: Geleceğim.
1: Sadir'in sinemasına.
0: Şimdi o onu da o afişi de verelim. Sevgili Tuğçe'ciğim.
1: Yani, evet.
0: Tuğçe'ciğim gelelim.
1: Demin bir gördük evet.
0: Evet. Şimdi İbrahim abi. Herkes... Yine herkes başrolde ve biz işte ailecek izlenebilecek bir komedi filmi ya da işte ailecek izlenebilecek bir program değil mi? Herkesin bu özlemi var. Şimdi
1: onu anlatayım. Söyle sor.
0: Şimdi biz bunu yaptık. İbrahim Seldir bunu yapıyor. Uzun zamandan beri bunu
1: yapmaya
0: yapıyor. Çok da başarılı. Ama şöyle bir şey de var. Aile kavramı inanılmaz bir saldırı altında.
1: Evet.
0: Çok ciddi aşağılamalar. Evet, tahkir etmeler. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Yani bunun sebebi ne olabilir? Aslında bu bir paket halinde İbrahim abi. Yani anne olmak aşağılanıyor. Ya da anne olmanın yerine başka bir şey ya da evladın doğru. yerine başka. Ya bu gerçekten kuyunun içerisinden nasıl çıkacağımız konusunu ben bilmiyorum. Ama benim savunduklarım en azından annelik üzerinde. Ben hep onu diyorum. Annemlendirici. Bana çok iyi geldi bu annelik kısmı. İnsan olduğumu hatırladım. Ama bir taraftan da herkesin asıl özlemi şu. Yani biz ailecek izleyebileceğimiz işler, ailecek gülebileceğimiz, yani beraber gülebileceğimiz işler. Neden yok?
1: Hemen söyleyeyim. Neden yokundan önce aslında bizim ülkemizin, toplumumuzun çok büyük bir kesiminin buna özlem duyduğunu söyleyelim. Bir kere bir düzeltelim. Neden? Şimdi bak birkaç örnek sayayım sana. 70'li yıllar yine. Neşeli Günler, Bizim Aile, Gülen evet. Gözler,
0: evet.
1: Hatta Mavi Boncuk, kısmen Hababam Sınıfı. Kaç kere seyretmişindir?
0: Çok.
1: Ortalama en az 22'şer kere seyretmişizdir. Hı. Güzel, tamam. Peki niye bu kadar çok seyrettik biz bunları? Bunlar çok mu büyük yapımlar? Acayip olağanüstü filmler mi? Yok. Konuları çok mu çok güzel? Yok. Ortalama yani o yılları anlatıyor işte. Hı hı. Peki yani çok mu güzel çekilmiş? Yok. Çok mu büyük oyuncular var? Evet. Çok büyük oyuncular var orada. Ona o hakkı teslim edelim.
0: Tabii.
1: Ama ne anlatıyor bize o filmler? Diyor ki bak mahalle diye bir şey var diyor. Dostluk var diyor. Azı paylaşmak var diyor. Az da olsa olanı paylaşmak var diyor. Aşksa diyor temiz aşk var diyor. Anlatabiliyor muyum? Vefa var diyor. Kadir Şinaslık var diyor. Diyor da diyor. Yani aslında bizim insan olarak bu dünya hayatında Allah-u Teala'nın bize önerdiği şeyler var o filmlerde. Vefa var, kadirşinaslık var, dostluk var. Öyle mi? Öyle. Arkadan iş çevirmeme var, dedikodu yapmama var vesaire vesaire. Biz onları seyrediyoruz aslında. Ona özlem duyuyoruz. Yani o filmleri defalarca seyretmemizin sebebi o.
0: Ama işte mizahı da buna katalım İbrahim. Mizahı da buna katalım. Mizah da öyleydi o zaman.
1: Evet öyleydi. O filmlerde de o mizah var aslında yani. İşte turşu suyu, efendime limonlu mu yapılır, şekerim filan. Aslında baktığın zaman çok çocukça şeyler yani. Öyle değil ama yani çok keyifle izliyoruz, seyrediyoruz. Bu özlemin altında ne var? Bugünkü yaşadığımız hayatta bunların tam tersini önerilen bir hayat biçiminin olması. Asansöre biniyorsun. Bununla da biz acaba aynı binada oturuyoruz demek ki herhalde. Demin de geçen 2-3 gün önce de rastlamıştım bu kadına, bu adama neyse yani. Hı hı. Ondan sonra kilitler, kapıda güvenlik. Kapıdaki güvenliğimiz yeterli değil. Ya o zaman kapıda kilidimiz yoktu. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. Anlatabiliyor muyum?
0: Tamam.
1: Şimdi dolayısıyla buraya gitti. Buna ne diyoruz? Buna modern dünya düzeni diyoruz. İşte ya da daha da büyük ölçekte bakacak olursak vahşi kapitalizm diyoruz. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum yani? Hı-hı. Kapitalizm bir de vahşisi yani. Daha da fenası yani. O senin Instagram'a girmemenle ya da Instagram'ımın olmamasıyla çözülebilecek bir şey değil. Ama sen topal karıncasın. Kardeşim Hı-hı. diyorsun ben hacca gidiyorum. Bana ne? Ölürüm kalırım. Önemli olan diyorsun yolda olmak. Yolda olmak kıymetlidir. Ben o yoldayım, o niyetteyim. Biliyorsun bizim inancımızda niyet çok özel, çok önemli bir kavramdır. Niyet. Niyet ettim. Bitti. Ben niyet ettim abi. Topalım, karıncayım ama İstanbul'dan kalktım gidiyorum. Hadi 48 senede mi giderim? 52 bin yıl mı sürer? O kadar ömrüm vefa eder mi? Bir karınca olarak ben bilmem. Ama ben o yoldayım. Dolayısıyla ben o hacca gittim kabul ederim kendimi diyor karınca. Şimdi senin yaptığın da bu. Aslında şövalyelik dedim ama belki o niyette yani bu niyetle girmiyor olman seni kurtarır. Ama toplumu kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu kurtarmak için daha üstten bir aklın senin sevdiğin kelimelerden biri olan modifiye ederek durumu. O alanları belki daha nispeten temiz hale getirerek işte yaş sınırı getirerek kimlik kontrolü getirerek vesaire gibi bir takım kısıtlayıcı önlemlerle daraltması gerekiyor. Yani o bantların daralması gerekiyor. Bize uygun değil çünkü orada yapılan işler. Ve sevmiyoruz da aslında baktığımız zaman ama bakıyoruz. Yani bakıyoruz, sevmiyoruz ama bakıyoruz. Bakmamız yetiyor zaten. O iş yürüyor çünkü o zaman. Böyle düşünüyorum.
0: Öyle bir iştah da var ya İbrahim abi. Yani onu görmek...
1: Bir saat 15 dakika olmuş bizim başlığı. Evet, onu
0: şimdi şöyle hemen buraya bak. İbrahim abi bir
1: tamam,
0: şey
1: tamam.
0: Bak.
1: Tamam sen gereğini yaptın. Şiir, teşekkür ederim.
0: Şarkılı şakalı. Şöyle İbrahim abi. 28 Haziran Pazar. 28 Haziran Pazar.
1: Yani Bağlar önümüzdeki pazar günü. Haftaya bugün.
0: Önümüzdeki pazar
1: saat akşam 6'da.
0: Kaç saat sürüyor? İki
1: perde diyor. 1,5-2 saate yakın. 2 perde oluyor. Bazen tadında olursa tek bölümde bitiriyoruz. Hı-hı. Ama 1 saat
0: şundan
1: 40 dakika falan.
0: Şundan heyecanlıydım İbrahim abi. Yani çok. Tekrar bir yazdım.
1: Çok tabii.
0: Tekrar bir evet, o çok. Sahneler. Çok. O ilk şey çok.
1: Ya
0: olmak isterdim.
1: Benim şeyim bu yani. Yani benim beslendiğim yer bu. Yapmak istediğim şey bu. Allah da nasip ediyor. Ben hep şunu söylüyorum, sahnede de söylüyorum. Rabbim bana çok sevdiğim bir şeyi meslek olarak nasip etti. Maşallah. Ben kasaptım. Ben babam tavukçuydu, tavukçu esnafıydı. Tavuk kesimhanesi vardı. Ben bunu seçtim. İşte yazarlık, Cağaloğlu, şu bu tiyatro, oyunculuk. O yüzden diyorum ben Rabbime çok şükrediyorum ki evime ekmek götürdüğüm şey benim mesleğim. Aynı zamanda özendiğim, imrendiğim şey oldu. Bu büyük bir servet, büyük bir nimet.
0: O zaman kime çok imreniyordun İbrahim?
1: Ve tiyatro oyuncularına, tiyatro yapanlara. Ben hep tiyatroydu benim bütün hayatım yani. Ben gençliğimde bütün oyunlara giderdim. Şimdi biraz daha artık yoruldum. Çok gitmiyorum. Yine gitmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Şimdi başka bir tiyatro akımı yürüyor çünkü. Daha böyle küçük tiyatro toplulukları, daha deneysel işler.
0: O da tiyatro.
1: Kadıköy'ler, Madiköy'ler falan girdi hayatımıza. Ama şehir tiyatroları hala her şeye rağmen iyidir. Devlet tiyatroları çok iyi oyunlar oynuyor. Bilet bulabilirsen. Çoğu da kapalı gişe oynuyor. İyi yani maşallah. Bizimki de işte o büyük okyanusta küçük bir damla olarak hani o topal karınca gibi bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakarsın bir gün birisi der ki arkadaş biz işte bilmem ne şeyiz. Biz bu iş güzelmiş. Biz de zaten 70'li 80'li yıllardan yola çıkarak bir takım ürünler üretiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Gel bir sana destek olalım falan diyenler olur. diye de Ümit her gece öyle yatıp kalkıyor. Önemli olan ne biliyor musun? Bak olur. Şunu da söyleyeyim de bitmeden. Şeyi bilirsin, çok da güzel bir hikayedir. Kurtla çoban köpeğinin hikayesi. Hı hı. Acından artık dayanamıyor kurt. Sürüden de uzaklaşmış. İniyor şeye, köye. Girip tavuk çalacak. Hı hı. Ondan sonra ama bir tane onun üç misli bir çoban köpeği ya da bir köpek diyelim, evi korumakla görevli. Hı hı. Durduruyor, nereye gidiyorsun sen diyor. Hayırdır arkadaş, alo diyor. Ne ayaksın? Ya diyor, ben açım arkadaş diyor. Öldüreceksen öldür de ben şuradan bir tavuk almadan gitmem diyor. Ya gel sen benimle diyor. Onu yanına götürüyor. İşte kendi kulübesinin önünde envai çeşit yemekler. Lambur lumbur yiyorlar filan. Ya diyor, ne güzelmiş senin hayatın. He diyor, biz hep böyleyiz abi diyor. Ondan sonra yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda falan. Ben de böyle senin yanına gireyim diyor. He diyor, ben sabah konuşurum diyor sahibimle. Olur diyor. Yalnız diyor, boynunda iz var, o ne diyor. İşte ben diyor gece diyor serbestiz de gündüz bağlıyorlar beni diyor. Selamun aleyküm diyor, bırakıp gidiyor. Ben diyor aç kalayım ama özgürlüğümden vazgeçmem. Yani bu çok özellikle sanatta bu özgür olma meselesi, yani bir yerin güdümünde olmama meselesi çok kıymetlidir. O yüzden işte benim biletli bir şey yapmaya çalışmamın ya da bununla ilgili bir mücadele vermemin bu yaştan sonra altında bu yatıyor. Belki buradan bir kanal açılarak benden sonraki gençlere, arkadaşlara da bir örnek olur diye.
0: O da var İbrahim abi. Yani ben hatırlıyorum birçok genç böyle tiyatrocu olmak isteyen, işte oyun yazmak isteyen birçok genç dedi. Bayağı ilgileniyordun İbrahim abi sen o zaman.
1: Evet ilgilendim ben Üsküdar'da filan o dönemki Üsküdar Belediyesi'nin yani kendim ona şey yaptım, rica ettim. Parasız pulsuz bir işti. Epey bir genç arkadaş geldi. Birkaç ay orada tiyatro ve şiir okuma teknikleri, işte nasıl nefes alınır, artikülasyon nedir, kelimeler nasıl vurgulanır filan gibi bir sürü bir şeyler yaptık. Hala da öyle bir şey talep edilirse seve seve yaparım.
0: Şimdi şöyle İbrahim abi, şöyle bir şey var. Mesela bir iyilik yapacaksın değil mi? Şöyle bir şey söylüyor mesela. Ya diyor işte onun için diyor şu kredini tüketme diyor mesela.
1: Ya
0: bu, şunu anlıyorum, hani o yaptığımız iyilikler ya da birisine öne yak olma, birisinin işte elinden tutma gibi ya da işte birisi adına bir iyilik yapma. Onlar da ne kadar kıymetliydi yani. Şimdi mesela bir şey olsa ya bir atılımlı kurşunun varsa şunun için kullan. Ya bunlar ne kadar acımasız geliyor bana insanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İbrahim Seltre o zaman evet çok gençle ilgilendi, çok öne yak oldu. Ben bizzat şahidim.
1: Eyvallah.
0: Ama şimdi o konuda çok cimrileştik.
1: Evet, o modern hayat düzeni hepimizi sarmış durumda. Çünkü hani işte senin az önce söylediğin o Instagram'a girmiyorum meselesiyle iş çözülmüyor. Yani ister istemez sen de o hayatın içindesin. O metroya biniyorsun, o hızın içine dalıyorsun. Hayata bakışındaki öncelikler fark etmeye başlıyor ister istemez. Bütün bunları alt alta yazdığın zaman tabii ki o fedakarlık dediğimiz şey ya da diğer gamlık dediğimiz şey, yani kendinden önce başkalarını hesaba katma dediğimiz şeyin durumu azalıyor hayatında. İşte elinden geldiğince ne yapabiliyorsan yapmaya devam edeceksin. Bu kadar çok da karamsar olmamak lazım. Yani biz her şeye rağmen dinamikleri sağlam bir ülkeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu kaç kere test ettiler. Bakalım dönüştürdük mü biz burayı? Bunlar tamam mı? 15 Temmuz en büyük örneklerinden biridir. Böyle bir şey, adam pijamayla tankın altına yatıyor. Ya böyle bir şey yok yani. Bu yani her bir seferinde olamayacağı görülüyor. Yani her şeye rağmen icap ettiği zaman diyelim, bizim o genlerimizdeki sağlam duruş ortaya çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Belki sayısal olarak daha azalıyor olabilir ama var. Yani o yüzden karamsar olmamak lazım. Yani biz kendi dinamiklerine yeri geldiği zaman sahip çıkan, duran, ülkesi için, memleketi için, bayrağı için, inancı için gereken neyse yapan, yapma ihtimali çok yüksek bir toplumuz. Bu mesela bir Norveç'ten, bizi bir Hollanda'dan filan ayıran bir şey. Bu bizi ayırıyor. Çünkü yüzyıllardan gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Hani nasıl ki diyoruz ya, halk edebiyatımızda bizim ta Yunuslardan, Pir Sultanlardan başlar. Gelirsin buraya Emrahlara, Neşet Ertaşlara kadar, Abdurrahim Karakoçlara kadar aynı izlek devam eder. Bu toplumsal anlamda da, yani ülkeye sahip çıkma anlamında da o gerek olduğu zaman devam eden bir şey. Yani kesintiye uğramış ve bitmiş bir şey değil. O yüzden dönüştürülemez bir ülkeyiz biz. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o da ta Alpaslanlara kadar git yani. Yani bu büyük bir servet bizim için.

0: için. O yüzden yine başa gelecek olursak karamsar, evet, olalım, üzülelim. Ya iyiye gitmiyor işler. Yani bu sosyal medya şu bu filan bizi bu oynuyor oramızda buramızda, doğru. Hı hı. Ama her şeye rağmen gerek olduğu zaman o ne kadar oynarsa oynasın biz asli oyuncağımıza, sahip olduğumuz yere geri döneriz, yani dönüyoruz da. Hı. Yine de tabii ki dikkatli olmakta, özellikle anne baba ebeveynlerin çok iş düşüyor, çok. Başka bir dil konuşuyor artık çocuklarımız çünkü. Senin çocuğun çok küçük henüz ama yani onların sahip olduğu mesela o elektroniğe ilişkin yetenek bizlerde yok.
1: Yok.
0: Yani benim kızım ki izliyormuş zaten şu anda. Kızım yat artık, geç oldu.
1: Neyse, bitsin,
0: bitsin de öyle ya. Klinik psikologtur kızım bu arada.
1: Öyle mi?
0: Onu da altına bir kalınca bir çizelim de sıkıntı olmasın.
1: İnşallah ağırlarız.
0: Ya bunu. Arkadaş bir telefonla bir yazıyor. Yani ben yazıyorum, geri alıyorum. F yerine R'ye basıyorum. Bunu sil, bunu yani. Mesajı yazana kadar 3 gün sonra oluyor.
1: Hız işte.
0: Ama hep söylüyorum yani. Hep söylerler ya, hele ki o teenage kuşağı dediğimiz batırıların yani 12 ile 17 arasındakiler, aman ya Rabbi yani. Müthişler yani. Evet güzel ama bakkala şey, fırına gittiği zaman bana o ekmeği verme, bak o yanık, şunu ver diyemiyor. Onu diyeceksin. Yani biz diyorduk. Topuk. Çünkü biz seksek oynadık, birdir bir oynadık sokakta. Dizimiz yarıldı, başımıza taş geldi, misket oynadık. Biz öyle büyüdük. Sokakta büyüdük yani. Bizden sonraki kuşak kısmen öyle büyüdü. Ama ondan sonra artık bitti. Çocuklar kendi alan, yani evlerinde ya da işte neyse, efendime söyleyeyim, okullarındaki kapalı alanlarda adeta bir büyük modern hapishane gibi ama sosyal medya ve internet ortamıyla kainata hakim. Tırnak içinde yani. Hı hı. Bir hayat yaşıyorlar. Sıkıntı.
1: Şimdi İbrahim abi, bu oyundan, bu arada İbrahim Sadri sineması da tekrar bahsetmek istiyorum.
0: Yok sen.
1: Bir dakika, hayır, şuradan bir şey soracağım. Orada bir şey ayrıntı. Estağfurullah. Tamam. Benim için şereftir.
0: Eyvallah.
1: Orada bir şey söyledin İbrahim abi. Dedin ki ben o zamanki işte o yıllardaki siyasi olayları da, işte siyaseti de, Türkiye, o Türkiye'yi de anlatmaya çalıştım. Şimdi ben sadece bir cümleyle merak ediyorum. Kutuplaşma dediğimiz şey İbrahim Sadri'de hangi anlama geliyor? Yani ben şimdi bugün baktığım zaman, şimdi isim vermeyeceğim, program ekranı hijyenini bozmayalım. Mesela bir hani kutuplaşmayalım diyerek en büyük oksitlenmiş kutup başına işte talip olan bazı ağızlar görüyoruz. Mesela işte çok tahkir eden bir dil.
0: Evet.
1: İşte bu dille başlayan bir kutuplaşma. Şimdi o zamanki Türkiye'de anlatan bir İbrahim Sadri hangi aşamada olduğumuzu söyleyebilir mi? Mesela orada şöyle vardı ama burada gerçekten şu durumda iyiyiz.
0: Yok falan. Çok daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamdaki ayrışmanın, kutuplaşmanın çok fazla gerekçesi ve nedeni olan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu zorunlu kılan demeyeyim ama buraya doğru iteleyen fazlaca bir durum söz konusu. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Benim gençlik yıllarımda birbirine saygı duyan taraflardık biz. Bu önemli bir şey ve asla kendi kutsallarına diyeyim ya da kendi inandığı doğrulara laf etmeyen, karşı tarafın inandığı doğrulara laf etmeyen, kendi doğrularını öneren taraflardık. Şimdi öyle değil. Şimdi tam tersine sadece karşı tarafın inandıklarını, senin de söylediğin gibi, tahkir etmeye, aşağılamaya ve kışkırtmaya yönelik bir dil oluştu. Buna karşı işte direnmek lazım. Bu öyle değil. Her şeye rağmen aklı başında insanlar, hani tırnak içinde akil insanlar diyelim hani. Toplumun öyle bir kesimi. Bunun doğru olmadığının farkında, siyasi olarak da, kültürel olarak da, dini olarak da bunun doğru bir yaklaşım olmadığının, bunun kimseye fayda sağlamayacağının aslında son tahlilde farkında. Ama iş oralara doğru geldi. Tek başına çözülebilir bir şey değil. Bütün olarak yaşanılan her şeyin bunda bir payı var. Olumlu, olumsuz anlamda. Evet. O yüzden zor yani bu sorunun muhatabı ya da çözücüsü ben değilim. Ben elimden geleni yapmaya çalışan biriyim sadece. Öyle olmayan biriyim. Şunu söyledi beni izleyen birisi. Abi dedi ben çok şaşırdım. Yani ben senin çok daha taraflı bir şey üreteceğini sahnede tahmin ediyordum.
1: Evet, neden
0: ama sen mesela Yılmaz Güney de diyorsun, Necip Fazıl da diyorsun. E nasıl oluyor dedi. Dedim niye olmasın ki dedim ya. Onların hepsi doğrusuyla eğrisiyle, yanlışıyla, artısıyla, eksisiyle bu ülkenin çıkardığı insanlar. Yani Ahmet Kaya'yı hepimiz dinledik. Kim dinlemedi? Tabii canım. Yani işte tabii canım ama öyle değil yani.

0: Benim inancıma laf etmemiş, yani aşağılamamış herkes benim kabulümdür. Onun önerdiği şeylere de bakarım, dinlerim, anlamaya çalışırım. Aa, bak öyle demiş ya, şöyle mi filan. Böyle baktığın zaman daha işte o neşeli günler, gülen gözler, bizim aile filmleri anlamlanmaya başlıyor.
1: Ve ekmek teknesi.
0: Ve ekmek teknesi. Var mesela, mı öyle dizi?
1: Hasan Yok. Abiyle Hasan Kaçan buradan selam olsun izliyorsa konuşmuştuk. Gerçekten
0: biz Hasan'la aynı okuldaşız. Kasımpaşa Lisesi. O benden bir sınıf üstteydi. Kasımpaşa Lisesi önemli bir
1: okul. O zaman
0: okul.
1: Da çok konuşulmuştu. Mesela
0: Kasımpaşa ciddi bir havzadır bu arada. Onu da söyleyeyim yani.
1: Kimler vardı başka?
0: Cumhurbaşkanımız var. Yani bizden önce.
1: Doğru, onu unuttum. Peki şey mi? Yani tanışıyor muydunuz oradan İbrahim
0: Bey? Hasan Kaçan'la mı? Cumhurbaşkanımızla.
1: Cumhurbaşkanımız.
0: Cumhurbaşkanımızla benim tanışıklığım 80'lerin ilk yarısına tekabül eder. Beyoğlu ilçe başkanıydı galiba ben ilk tanıştığımda. Bak düğün salonlarında geceler olurdu. Bizler şiir okurduk. Evet. Düğün salonlarında da bir de sahne mahne de olmayan yerlerde olurdu. Böyle masalar birleştirilir, üstüne örtüler serilir. Efendime söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurdu. Ondan sonra biz şiir okurduk. Böyle öyle tanışıklıklar başladı. Şunu söylerim ben her zaman Cumhurbaşkanımızla ilgili. Benim abim 41 yaşında vefat etti. Hı-hı. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Annem onun acısına dayanamadı. Bir yıl sonra vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanıydı İstanbul. Babam bir yıl sonra trafik kazasında vefat etti. Cenazesinde Cumhurbaşkanımız vardı. Yani. Ha, bu benimle çok yakın ilişkisi, çok yakın dostluğu olduğundan değil. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Mesela. İşte Kasımpaşa böyle oradan şey. Geliyor yani.
1: Bir tedrisatı var değil mi?
0: Hayat mektebi. Yani öyleydi. Ama o yıllar öyleydi. Şimdi hala öyledir. Hala mesela Kasımpaşa mahalledir. Yani Yeni Çeşmesi'yle, Tarlabaşı'sıyla.
1: Gidiyor musun İbrahim
0: Abi? Aynası, Aynalı Çeşmesi efendim.
1: Gidiyor musun Kasımpaşa?
0: Gitmez miyim ya? Gidiyorum tabii ki. Dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Kasımpaşa önemlidir, kıymetlidir yani. Ben yaşadığım yerlere, yani gençliğimin geçtiği yerlere mutlaka fırsat buldukça ziyaretlerde bulunurum. Hatıralara uğramak diyorum ben buna. Hı-hı. Hatta aşkı da biraz öyle tarif ederim. Aşk dediğin şey hatıralara uğramaktır, anılara uğramaktır. Çünkü kendi içinde sorunlu bir şey aşk yani. Rahatsızlık hali. Ama en azından geriye anıların, hatıraların kalması iyidir yani. Hı-hı. Beni artık gönder.
1: Kesinlikle.
0: Ben uyuyorum
1: çünkü. Son dakikalarımızdayız. Bir dakika. Hemen hatırlatacağım.
0: Evet, bana verdiğin süre 2 dakikan kaldı.
1: Verdiğin süre doluyor.
0: Yani yayınını bu şekilde sabote etmek istemem.
1: Hayır,
0: hakkını helal et.
1: Zaten bitti ki.
0: Ama samimiyetine evet, güvenerek abicim, bunları söylüyorum.
1: Zaten yayınımız yani. Bitti. Çok teşekkür ederim İbrahim abi. Sen biliyorum ki sabah çok erkenden yayınım var diyebiliyorum. O yüzden beni kırmadığın için. Allah senden razı olsun.
0: Benim için mutluluk ve seni tekrar görmek çok keyifliydi.
1: Gerçekten benim için de
0: gerçekten öyle. Hakikaten öyle ya yani. Ben çünkü seni hep çok başarılı, özellikle kaleminle çok başarılı buluyordum. Hala da öyle buluyorum. Hı-hı. Bu işte de çok iyisin, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Zor bir iş yapıyorsun. Şimdi o kadar çok fazla televizyon girdisi var ki yani sosyal medyada hiç olmadığını varsayalım. Hiç olmadığını evet. varsayalım. Evet. Herhalde aynı anda açıp izleyebileceğimiz, çok kolayca izleyebileceğimiz 200'ün üzerinde kanal var. Hı-hı. Şimdi ben bu işi yaparken 7-8 tane televizyon kanalı vardı. Yani.
1: O kadar da yoktu.
0: Tabii rastlanıyordun sana. Şimdi sana Hı-hı. rastlamak için, yani bilmeyen biri için söylüyorum. Hı-hı. Tamamen kısmete kalıyorsun yani. Bir
1: saniyelik.
0: Hepimiz için öyle. Tabii yani. Hı-hı. O yüzden bir televizyon programını nerede yapıyor olursan ol, ki doğru bir yerde yapıyorsun.
1: Bu
0: sürekli kılabilmek neye bağlı? Gelen verilerin iyi olmasına bağlı. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne yapmıyor bu işi yani.
1: Yapmıyor,
0: o yüzden Araf'ta sorular. Araf'ta Hı-hı. mı, Araf'ta mı diye de tartıştık. Araf'ta galiba. Senin dediğin doğru. Bir televizyon klasiği midir? Hayır. Ama bir televizyon klasiği olma yolunda yürüyen bir şey. Hı hı. Karınca hesabına dönecek olursak. O yüzden de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim sevgili İbrahim abi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yok, hani bitiriyoruz hatırlatma anında.
0: Yok,
1: 28 Haziran'da.
0: Tamam, teşekkür ederim katkıların
1: için. Afişimi son kez veriyoruz. Yok, ben özellikle çünkü benim için hem önemli hem de izleyicilerimiz de gerçekten soruyorlar. İbrahim sadece

0: Sineması 28 Haziran Pazar günü saat 18'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi.
1: Sayılı yerimiz kaldı. Acele edilmekte fayda var.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta tekrar uygun görürsen tabii gelmek
0: Bundan
1: isterim.
0: Bundan sonraki mi hemen söyleyelim İbrahim abi?
1: Bundan sonraki Eylül'de artık. Bu kapatıyoruz sezonu. Bitti, yaz geldi. O yüzden geldiler geldiler tabii.
0: Tamam.
1: Yani öyle.
0: Hadi Esra gidelim.
1: Seni de kontrol edeceğim salonda ya. Ha ama sen o gece programın oluyor pazar.
0: O gece programı oluyor.
1: Tamam sen.
0: Ama şu 18 tamam. Cazip benim için.
1: Yani bence de 19.
0: Oradan oraya yetişirim.
1: İşte İstanbul trafiğinden yetiştim. Biliyorsun dünyada navigasyon açıp belli saatlerde özellikle hedefe yaklaştıkça sürenin arttığı tek şehir İstanbul.
0: Çok, çok ilginç değil mi?
1: Saçma yani.
0: Bunu anlatıyor musun İbrahim abi?
1: Anlatıyorum. Tamam. Küçük bir spoiler mı diyorsunuz? Sen spoiler. Bilirsin o işleri. Spoiler da vermiş olalım peki.
0: Çok teşekkür ettik.
1: Ben teşekkür
0: efendim,
1: ederim.
0: Efendim kim vardı programda? Ben ağırlamaktan şeref duydum. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Benim için çok kıymetli. Allah ondan razı olsun. Üzerimde de çok hakkı var. Tekrar teşekkür ederim. Evet. Efendim biz gidiyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması mı? TikTok beynin nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen'in Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Osmanlı diplomasi tarihinin en sıra dışı isimlerinden birini konuşacağız. Ahmet Rüstem Bey'i tüm yönleriyle ele alacağız. Hayat hikayesinden diplomatik mücadelesine, Washington'daki yaşamından milli mücadeleye uzanan dikkat çekici yolculuğunu ve Türk diplomasi tarihindeki yerini birlikte konuşacağız elbette. Ahmet Rüstem Bey'i sadece bir diplomat olarak değil, cesareti, fikirleri, tartışmalı çıkışları, düelloları, bağımsız karakteriyle Türk diplomasi tarihinde özel bir yere sahip isim olarak anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım.

0: An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan çalkantılı bir dönemin en dikkat çekici diplomatlarından birini Ahmet Rüstem Bey'i konuşuyoruz. Aile kökeninden yetiştiği çevreye, kişilik özelliklerinden diplomatik görevlerine, düello hadiselerinden Washington yıllarına kadar. Sıra dışı hikayesini ele alacağız. İlginç bir hayat hikayesi. Kimine konuşacağız bu karakteri? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz programımıza. Bu güzel konuyu, özel konuyu bizimle paylaşacaksınız. Zannediyorum da zaten çalışan ilk kişisiniz bu biyografik. Yani
2: makale tarzında çalışmalar var.
0: Evet.
2: Hayatının bir bölümü hakkında çalışmalar yapılmış ama kapsamlı bir çalışma, bu kadar kapsamlı bir çalışmayı ilk yapan benim, hayatın bir biyografi tarzında.
0: Evet, birazdan kitabınızda paylaşacağım bu özel çalışmanın. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz sıra dışı diplomat. Sıra dışı diplomat etiketine X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden yazarsanız hocama merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Hemen referans kitabımızı, yani hocamın kitabını sizlere göstermek istiyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkan, sevgili Ali Alan'ın bizlere de tavsiye edip ilettiği, teşekkür ediyoruz kendisine de ve Vakıfbank Kültür Yayınları'na da, Kürşat Karacagil hocamın Ahmet Rüstem Bey Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sıra Dışı Bir Diplomat kitabı. Bizim referans kitabımız hocam. Sıra dışı bir karakter gerçekten.
2: Evet,
0: kitabın
2: gerçekten
0: içine girince hakikaten çok enteresan bir hayat hikayesi, evet, olduğunu görüyoruz. Kökeninden bulunduğu mevkilere, karakterinden çıkışlarına kadar ve Balkan savaşlarından milli mücadeledeki katkılarına kadar, evet, çok enteresan bir hayat hikayesi ve bir katkı görmüş oluyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel kitabı da meraklılarıyla paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam hemen başlayalım. Evet, ilginç bir karakter ve bir hayat hikayesi dedik ama şimdi Ahmet Rüstem Bey'i belki de biz kitaplarda, tarih kitaplarında satır aralarında görebildiğimiz bir isim, evet, olarak karşımıza çıkar. Ahmet Rüstem Bey'in biyografisini yazma fikri nereden çıktı? Nerede karşınıza çıktı, merakınızı gıdıkladı da, evet, onu iyice araştırma güdüsüyle bizimle paylaştınız. Buradan, evet, başlayalım.
2: Tabii. Esasında Ahmet Rüstem Bey'e ilgim doktora ders döneminde işte hocamın, Süleyman Beyoğlu hocanın bir makalesi vardı. Onun makalesi üzerinde okuma yaparken dikkatimi çekti. Ayrıca hayatının belli kısımlarını ele alan Mine Erol tarafından hazırlanan bir kitap. Yine Amerika Sefareti ile ilgili kısmını ele alıyor. Bunun dışında Şenol Kantarcı'nın yine ince bir kitap. O da Amerika şeyini, hayatıyla alakalı dönemini ele alıyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in bir bütün olarak çalışılmadığını fark ettim. Ve arşiv ve kütüphane çalışmalarımda da bu eksikliği fark ettim. Kendisinin adı birçok yerde geçiyor. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinde geçiyor, milli mücadelede geçiyor, düello dediğinizde geçiyor. Ama bir bütün olarak değerlendirilmediğini fark ettim. Ve kaleme aldığı makaleler, özellikle İngilizce ve Fransızca makaleleri incelediğimde Ahmet Rüstem Bey'in çalışılabileceğini, Osmanlı arşivine, gerek işte Amerikan arşivine baktığımda bu konunun eksik olduğunu gördüm. Tabii Ahmet Rüstem Bey'i çeken bir yönde kendisi aslen Türk değil ama Türklüğe müthiş bağlı bir insan. Yakın arkadaşı Celal Nuri İleri onu tarif ederken Ahmet Rüstem Bey şöyle tarif ediyor: eğer Polonya ile Türkiye savaşsa, kendisi Polonya asıllı, Türkiye'nin yanında yer alabilecek. Türkiye sevgisi o kadar fazla. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu en dikkat çeken yönüydü. Diğer bir dikkat çeken yönü, kitaba da ismini verdiğimiz sıra dışı yönü. Sıra dışı derken kendisi oldukça zeki ama aşırı duygusal. Korkusuz diyeyim, duellolarında görüyoruz. Daha mesela Washington en yükseldiği makam sefaret, sefirlik. Washington sefirine kadar yükseliyor. Ama daha üst, işte hariciye nezaretine, hariciye vekilliğine yükseleceği sırada yükselme ihtimali basına da yansıyor, belgelerde de var. Ancak bu duygusal karakteri daha üst makamlara yükselmesine mani oluyor. Çünkü bir anda fevri olarak hareket edebiliyor. Bu yönü de dikkatimi çekti. Yaklaşık bu çalışmayı hazırlarken yaklaşık 7 yıllık bir süreç zamanımı aldı. Çünkü birçok işte Osmanlı arşivinden tutun Amerikan arşivlerine, İngiliz basınına, Fransız basınına, Alman basınına, Yunan basından istifade etmeye çalıştım. Biyografi dediğimizde yani nereden neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Bir insanın hayatını çalışıyorsunuz. Mesela kendisi yazdı, birçok şey yazmıştır. Ancak hayatı, kendi özel hayatıyla alakalı hiçbir şey anlatmaz. Satır aralarında çok ufak anekdotlar yakalayabiliyorsunuz. Bu esasında bu çalışmanın uzamasına sebep oldu diyebilirim.

0: Elinize
1: çok
0: sağlık.
1: Zevk aldığım bir çalışmam evet. oldu.
0: Çok keyifli gerçekten okuması da. Evet. Dili de aynı zamanda hocam. Biyografiler akıcı yazıldığında gerçekten çok daha anlaşılır oluyor. Evet. Kitaba baktığımızda hakikaten dili de çok akıcı.
1: Teşekkür
0: ediyoruz. Hocam evet Polonyalı Türk değil dediniz. Evet. Bir Türk aşığı.
1: Evet.
0: Ama Polonyalı.
1: Evet.
0: Şimdi baktığımız zaman resimlerinde de evet, benziyor yani
1: evet.
0: O etnik köken olarak farklı bir yapısı var. Arkadaşlarımız da çok güzel burada bir
1: Evet,
0: led hazırlamışlar değil mi? Nefis
1: evet
0: gözüküyor.
1: çok güzel
0: Teşekkür
1: gözüküyor.
0: ediyoruz. Elinize sağlık. Peki biraz ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz
1: Evet,
0: bize?
1: tabii.
0: Yani nerede doğuyor, kimin yanında yetişiyor, nasıl bir eğitim alıyor? Türk kimliğiyle
1: Evet.
0: ne zaman karşılaşıyor?
1: Evet.
0: Çocukluğundan biraz bahsedip
1: Tabii
0: gelelim.
1: ki. Şöyle aile olarak Rüstem Bey anne tarafından da baba tarafından da köklü bir aileye sahip. Babası, baba tarafından dedesi François Bilinski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işte Galicia bölgesinden önemli bir aile iyi temsil ediyor. Yani tanınan bir aile, Bilinskiler. Hatta bakanlar bile var. Daha sonraki süreçte bakan isimleri de Bilinski soyadına sahip bakanlar da var. Dedesi böyle birisi. Ahmet Rüstem Bey'in babası ise Avusturya Macaristan Meclisi'nde yer alıyor. Fransız işte askeri okulda eğitim alıyor. Ancak Avusturya Macaristan'da çıkan isyan sonucunda isyanın başarısız olmasıyla beraber birçok Polonyalı subay gibi, Polonyalı Leh asıllı subay gibi ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. İlk önce Fransa'ya sığınıyor. Daha sonra Kırım Harbi döneminde de işte Fransız Kralı o dönemki Napolyon muydu tam hatırlayamıyorum. Osmanlı'ya gönderiyor. Ve Osmanlı'da işte Kırım Harbi'nde ilk defa vazife alıyor. Babasının ismi Sever Bilinski'dir. Osmanlı'ya sığındıktan sonra Nihat ismini alıyor.
0: Babası Nihat
1: Nihat ismini
0: ismini alıyor.
1: alıyor. Daha önce Sever Bilinski Nihat alıyor. Teğmen olarak başlıyor. Daha sonra generalliğe kadar Osmanlı'da yükseliyor. Anne tarafına bakacak olursak, anne tarafından babası Osmanlı'da yaşayan esasında Sandison soyadlarına sahip Osmanlı'da yaşayan bir tüccar, İskoç asıllı Donald Sandison. Bir dönem İstanbul'da ticaret yapıyor ancak Yeniçeri isyanında büyük zarar görüyor ve Bursa'ya başkonsolos, İngilizlerin başkonsolosu oluyor. Anneannesi ise Ermeni asıllı, İranlı bir Ermeni, Zohraplar. Zohraplar da İran'da yaşadıkları problem dolayısıyla ailenin bir kısmı Türkiye'ye göç ederken bir kısmı Avrupa'ya geliyor. Rüstem Bey'in anneannesi de Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin kısmını oluşturuyor.
0: Hocam
1: Evet.
0: babasının ilk adı Severin
1: Severin
0: Bilinski,
1: Bilinski, Severin Bilinski.
0: Nihat Paşa
1: Daha
0: oluyor.
1: sonra Nihat Paşa, Nihat oluyor ve paşalığa
0: Neden
1: kadar yükseliyor.
0: Ahmet Rüstem Paşa adı peki karakterimizin?
1: Ahmet Rüstem Bey
0: Ahmet
1: oluyor.
0: Rüstem Bey özür
1: Ahmet
0: dilerim.
1: Rüstem Bey oluyor. Esasında ismi Alfred Rüstem'dir. Ancak daha sonraki süreçte 1914'te Washington'a sefir atandıktan sonra Ahmet ismini alıyor. Bunu da anlatırım daha ilerleyen süreçte konu bütünlüğü açısından. Alfred Rüstem. Ama 1914'ten sonra Ahmet Rüstem alıyor. Hatta Milli Mücadele döneminde ilginç bir anekdottan bahsedeyim. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir'e bir telgraf çekiyor. Telgrafta Ahmet Rüstem Bey'in Anadolu'ya geldiğini, Ankara'ya geldiğini, ancak burada kendisinden büyük katkılar sağlayacağını inandıklarını, ancak arkadaşlar zaman zaman kendisini dediklerinden dolayı mahcup olduğunu belirtiyor. Yani Alfred ismini Ahmet Rüstem Bey kullanmak istemiyor 1914'ten sonra. Hatta kendisine Alfred denildiğinde bozuluyor. Yani düşünün ne kadar özümsediğini, Türklüğü bir üst kimlik olarak ne kadar özümsediğini, Müslümanlığı nasıl kabul ettiğini göstermesi bakımından bu esasında bu satır aralarında geçen ilginç bir anekdottur.

0: Yani bu arşiv belgelerinde de, Osmanlı arşiv belgelerinde de, milli mücadele belgelerinde de yansıyacaktır.
1: Bu nereden geliyor bu Türk sevgisi acaba?
0: Şöyle, yaşadığı toprağa olan minnetten kaynaklanıyor. Yani ben diyor ki bu toprağın, bu ülkenin ekmeğini yiyorum, açıklamak gerekirse. Bu vatana ihanet edemem. Ve yazdıkları, çizdiklerinde bakacak olursak zaman zaman işte 2. Abdülhamit'le problem yaşıyor. Mustafa Kemal Paşa ile problem yaşıyor ama Türklük, Türkiye ile alakalı, Osmanlı Devleti ile alakalı olarak, Türk halkı ile alakalı olarak bir kelime aleyhte söz söylemiyor. Bu kadar özümsemiş. Hatta Celal Nuri ileri yakın arkadaşıdır, şöyle diyecektir. Balkan Savaşları sırasında toprak kayıpları karşılaştığında hüngür hüngür ağladığını, krizler geçirdiğini belirtecektir. Bu kadar Türk milletine bağlılığını ortaya koyacaktır. Yaptıklarıyla, düellolarıyla, yazdıklarıyla, çizdikleriyle bunu daha pekiştirebiliyoruz. Yani kendi yazdıklarında da Türk milletine olan minnetini sık sık gösterecektir. Yani Türklüğü bir üst kimlik olarak, leh olmasına rağmen Türklüğü bir üst kimlik olarak benimsemiştir. Yani biraz önce de bahsettik. Eğer Türkiye ile Polonya savaşsa, diyor Celal Nuri ileri, Ahmet Rüstem Bey Türkiye'nin yanında savaşır diyecek kadar benimsemesi benim dikkatimi çekti. Yani başka biyografi çalışmalarım da var. Mesela farklı bir kişinin hayatını çalışmıştım. Şimdi onu vermeyeceğim ama mesela bir Osmanlı Ermenisidir bu kişi. Bu tam tersine Amerika'daki mesela Vahan Kardeşler'in ismini de vereyim. Türkiye aleyhtarı propaganda yapacaktır. Ama Ahmet Rüstem Bey o kadar özümseyecektir ki savaşacaktır. İşte Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Şu kitabın üstündeki resimde de görüyorsunuz. Bu o savaşta yaralandığında yaralanmıştır ve kol sargılıdır. Yaralanacaktır. Türk Büyükelçisi hakaret etti diye Yunanlı subayla düello yapacaktır. Bu kadar özümseyi Türklüğü, Türk milletine özümseyecektir. Bu bağlamda dikkat edin.
1: İyi bir eğitim almış mı hocam?
0: Tabii. Eğitimi şöyle, aile eğitime büyük önem veriyor. Ahmet Rüstem Bey işte 1862 yılında babasının görev yaptığı Midilli'de doğacak. Doğduktan sonra ki süreçte babasının görev yaptığı İzmir'de eğitim hayatına başlayacak. Daha sonra İstanbul'da bugünkü Saint Joseph Lisesi'nde okuyacak. Daha sonra Lemberg'e gidecek. Burada üniversite okuyacak. Tekrar dönecek. Galatasaray Lisesi ne devam edecektir. Kendisi dil konusunda oldukça yeteneklidir. Aileden geliyor. Gerek babası, gerek dayısı. Dayısıyla aynı isimdedir. Dayısı da Alfred Sandison ismini taşımaktadır. Ailede böyle bir dil konusunda babası bir yeteneğe sahiptir. Ahmet Rüstem Bey İngilizce, Fransızca, Lehçe, İtalyanca, Arapça birçok dili, yani 7-8 dili bilecek, İngilizce, Fransızca simultane tercüme yapılabilecek kapasiteye sahip, Rumca, İtalyanca bu dillere de hakim bir kişi. Bu bakımından iyi bir eğitim alacaktır ve kendisi okumayı çok seven, şiir dahi yazan ama ne yazık ki kendisinden bir arşiv kalmadı. Yalnız hayat gözlerini, yalnız hayatı gözlerini yumacaktır. Sadece birkaç anekdot tabu geçiyor. Şiir dahi yazan bir kişi.
1: Şiir yazmış ama hayatı gözlerini tek başına yumuyor. Evlenmemiş mi?
0: Şöyle, Ahmet Rüstem Bey birçok ilişkisi olmuş ama ilişkileri kısa vadeli olmuş. Yaklaşık 54 yaşındayken 3 aylık bir evliliği oluyor. Bunun dışında bir evliliği olmuyor ama resimlerinden de görüyorsunuz oldukça yakışıklı bir bir insan. Amerika'da bulunduğu dönemde özellikle Amerikan'daki sosyetesinde dikkatini çekip birçok gönül ilişkisine girecek. Ancak ilişkileri uzun süre sürdüremeyecektir. Bu da onun kişilik özellikleridir. Yani evlilikten önemli şey nedir? Sabırdır bence belli noktada. Ama Ahmet Rüstem Bey'de bu yok, sabır yok. Çabuk alınabilen bir insan. Bundan dolayı evliliği mesela 54 yaşında evlenecektir. Oldukça geç bir yaştır. 3 ay gibi bir süre devam edecektir.
1: Şimdi gerçekten filmi yapılacak bir karakter Ahmet Rüstem Bey. Filmi yapılsa izlenir. O kadar enteresan hadiselere karışıyor. Düellolar, diplomatik hadiseler, özel hayat, sürekli hareket halinde bir adam. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Onu klasik diğer Osmanlı diplomatlarından ayıran özellikler neydi sizce? Yani hayatını incelediğinizde.
0: Şöyle, bu da dönem itibariyle değerlendirdiğimizde belki diplomatta olması gereken en önemli özellik dil bilgisine sahip olması. Bu Rüstem Bey de en üst seviyede ama diğer taraftan ayıran en büyük nokta ise Rüstem Bey'in aşırı duygusal olması, sabırsız olması gibi faktörler onu ayırır. Ayrıca oldukça zeki olması, oldukça entelektüel olması ve bir konu üzerinde eğildiğinde o konunun sonuna kadar getirmesi,
1: kararlı bir kişi
0: olması, belki olumlu ya da bu olumsuz olarak değerlendirilir, aşırı duygusal olması ne gösterebiliriz. Yani bazı özellikleri onu yükseltirken bazı özellikleri daha üst kademelere çıkmasına mani olacaktır. Yani bu duygusal olması belki olumlu özellik olabilir ama hariciye de görev alıyorsanız bu sizin aleyhinize olabilir.
1: Evet.
0: Daha soğukkanlı olmanız gerekebilir. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'i değerlendirirken
1: çok
0: duygusal yönü biraz daha alçak, az seviyede olsaydı daha üst mevkilerde görev alabileceğini düşünüyorum. Ve gerek Osmanlı belgelerinde işte kendisi hariciye nezaretinde işte yani Dışişleri Bakanlığı'na geçici ismi geçmektedir. Yine Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemde hariciye vekaletine de belgelerde buna rastladım. İsmi düşünen kişilerdir. Ancak düşünen kişilerden birisidir. Hı hı. Ancak aşırı duygusal olması, ilişkiler uzun süre insanlarla ilişki kuramaması, fevri kararlar vermesi onun daha çok yükselmesine mani olduğunu söyleyebiliriz.
1: İlk nereye atanıyor hocam? İlk görev yeri neresi?
0: Ahmet Rüstem Bey'in ilk atandığı yer Bulgaristan.
1: Hı hı.
0: Bu babası da bu dönemde Bulgaristan komiseri olarak görev yapıyor. Hariciye'de bir bu dönemde bir uygulama var. İlk önce yani şimdi de var benzer uygulama stajyer olarak atanıyor. Tercüman olarak, Fransızca tercümanı olarak atanıyor. Bir sene hizmetten sonra kadrolu olarak göreve devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 5 sene burada kalıyor. Buradaki görevinin sona ermesi de oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Rüstem Bey işte görev yaptığı dönemde Milli Matbaa diye bir yer var. Buraya giderken giriş kapısı aynı zamanda bir başka evinde giriş kapısı yani yan yana. Giriş kapısından içeri girerken bu evdeki kişi işte Mösro Roy ismini taşıyan bir kişi var. Bu kişi Rüstem Bey'i uyarıyor. Bu kapıdan giremezsin diye sert bir şekilde uyaracaktır. Ahmet Rüstem Bey anlayamayacak ama neden uyardığını. Başka kapı kullan. Başka bir kapı daha varmış ama Rüstem Bey bunu bilmiyor. Rüstem Bey'in aynı sertlikte o tabii kaba bir üslupla kullanınca Rüstem Bey de kaba bir üslup aynı şekilde sert bir üslupla cevap verecek. Ben işte matbaaya gidiyorum diyecektir. Bunun üzerine Monsieur Roy ismini taşıyan Alman tebaasına mensup bir kişi Rüstem Bey'i yüzüne bir yumruk atacaktır. Rüstem Bey de buna karşılık verecektir. İşte kavga daha da büyüyecek. Hatta Monsieur Roy'un yanındaki eşi de Rüstem Bey'e şemsiyeyle elinde

0: şemsiyeyle vuracaktır. Kavga daha da büyüyecek, tartışma daha da büyüyecek ama Rüstem Bey belli bir noktadan sonra çekilmek durumunda kalacaktır. Ancak hadise bununla da sonuçlanmayacaktır. Alman tebaasına mensup kişi Rüstem Bey'i şikayet edecektir. Hadise diplomatik bir krize dönüşecektir.
1: İlk görev yerinde
0: olaya babası müdahil olacaktır. Ancak babası da Bulgaristan makamlarında istenilen sonuca ulaşamayacak. Olay Osmanlı hariciyesine yansıyacak. Bulgaristan yetkilileri Ahmet Rüstem Bey'i yargılamak isteyecek ama bir hariciye yetkilisini yargılamak ve bu dönemde vassal bir kral Bulgaristan'a da böyle bir yetkisi yok. Bu olay diplomatik krize sebep olacak. Rüstem Bey buradaki görevi izinli olarak İstanbul'a dönecek ve bir süre sonra görevine son verilecektir. Bu hadisenin sonucunda esasında Rüstem Bey'in görevine son verilirken bu dönem burada uzun süredir görev yapan babasının da 2 ay sonra görevi sona erecek, bir daha görev alamayacaktır. Tabii
1: babasına da sirayet ediyor.
0: Babasına da sirayet edecektir. Hmm. Yani kesin bir bilgi olmasa da ama 2 ay sonra babasının da görevden alınması tesadüf olmasa gerek. Yani ilk görevi böyle olaylı bir şekilde sona erecektir.
1: Şiddete meyilli bir karakter mi?
0: Şiddete
1: galiba meyil, öfke kontrolü.
0: Öfke sıkıntı. Kontrolü yani şiddete meyilli değil, aşırı duygusal olması ve belli noktada öfkesini kontrol edememesi onun aleyhine olacaktır.
1: Evet.
0: Yani
1: ilk görev yerinde genç ama şimdi hani genç toyluktan yapıyor, sinirine hakim olamadı diyeceğiz ama sonraki görevlerinde de var diyorları.
0: Yani ilk başlangıcı olmuş, daha sonraki görevlerinde de farklı tepkiler gösterecektir.
1: Evet. Bulgaristan'dan ayrılıyor. Evet. İstanbul'a artık İstanbul'a dönünce de görevi sona eriyor. Bir bekleyişte sonra nereye atanıyor? Bir yere atanıyor.
0: Sonra farklı yerlerde görev oluyor. İlk önce Yunanistan'a. Yunanistan'da Yunanistan'a de görevlendiriliyor. Yunanistan'dan sonra bir süre Bükreş'e de görev oluyor tekrar. Daha sonra Yunanistan'a dönüyor. Tabii Yunanistan'da da esasında ilginç bir hadise, Bulgaristan'dakinden daha ilginç bir hadiseyle karşı karşıya kalacağız.
1: Geliyor. Bir dakika hocam, Yunanistan'da ne görevinde? Yine harici?
0: Yunanistan'da üçüncü katip olarak, Yunanistan'a üçüncü katip olarak atanıyor. İlk görevi de üçüncü katip olarak atanıyor. Daha sonra Bükreş'e atandıktan sonra tekrar Yunanistan'a atanıyor. Bu sefer ikinci katip olarak atanıyor. Tabii burada ilginç bir hadise yaşanıyor. Rüstem Bey bu arşiv belgelerine de yansıyacaktır. Gerek Osmanlı arşiv belgelerine, gerek Yunan kaynaklarında basına da yansıyacak ilginç bir düello hadisesi olacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in bu ilk düellosu olacaktır ama son olmayacaktır. Düello teklifleri olacaktır. Tabii
1: düello dediğimiz şey bildiğimiz düello.
0: Düello evet. Bu dönemde esasında Avrupa'da yani sorunları çözmek için oldukça yaygın ama bazı ülkelerde yasaklanıyor belli bir bu dönemde. Yunanistan'da da esasında düello yasak. Bu hadisenin nasıl geliştiğini bakacak olursak bu dönemde askeri ateşe Seyfullah Bey sefarette Miralay'la yükselecektir. Miralay'a kutlaması için yemeğe çıkılacaktır Atina'da. Yemekten sonra da kutlamaya devam için işte yazlık sineması olarak bilinen Falerio tiyatrosuna gidilecektir. Burada oyun izlenecektir. Ancak bu tiyatro oldukça kalabalıktır. Oturacak yer bulunamamıştır ama son sıraya yolun üzerinde, işte geçiş yolun üzerine sandalyeler konulacaktır. Bu sandalyeler konmasıyla beraber geçişe esasında mani olmayacaktır anlatılana göre. Ancak Yunanlı subay işte Pierre Rakolus bu sandalyeleri niye buraya koydu diye uyaracak. Türk Büyükelçi Galip Bey'e çıkışacaktır. Tabii sefaret etkileri buna müdahil edilecek. Galip Bey olaya dair

0: olacak ve olay o an için tatlıya bağlanacak. Ancak tiyatroda ikinci aradan sonra tekrar içeri girilecektir, bir bakılacaktır sandalyeler. Türk Büyükelçinin ve yetkililerin oturduğu sandalyeler kalkmış olarak görülecek. Tekrar Türk yetkililer dışarı çıkacaktır. Rüstem Bey de var. Ve bir tartışma çıkacak. Ve tartışmanın sonucunda Yunanlı subay, Pirakolos'un kardeşi Argyropoulos, Rüstem Bey'i düelloya davet edecektir. Tabii Rüstem Bey de aşağıda kalmayacaktır. Düello teklifini kabul edecektir. Olayı öğrenen gerek Yunan yetkililer, gerekse Türk Büyükelçi mani olmak isteyecektir. Rüstem Bey Büyükelçilikte tutulacak, çıkmasına izin verilmeyecektir. Yunanlı subay ise nezarette tutulacaktır. Ancak her ikisi de buradan kaçacaktır ve Yunanlı subayla Ahmet Rüstem Bey bir düello yapacaktır. Bu düello sonucunda Yunanlı subay göğsünün sağ tarafından yaralanacaktır. Hatta ölüm tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Tabii bu Yunanlı subay dediğimizde, Yunanlı subay o dönemde Atina'da tanınan bir aileye mensup bir kişi. Yunanlı subayın etrafında, ailesinin evinin etrafında binlerce kişi toplanacaktır. Yunanlı subayın kardeşi Pierakos Rüstem Bey'i düelloya intikam amacıyla tekrar düelloya teklif edecektir. Türk Büyükelçi apar topar Ahmet Rüstem Bey'i İstanbul'a yollamak durumunda kalacaktır. Bu süreci Galip Bey'in, Büyükelçinin yönetememesi, Galip Bey'in de görevinin son verilmesine sebep olacaktır. Ancak Yunanlı subay bu düello teklifinden vazgeçmeyecektir. Düello ısrarından Ahmet Rüstem Bey ile bu sefer Paris'te ikinci defa bir düello yapacaktır. Ancak bu düellede kimse yaralanmayacaktır. Ve bu konu tatlıya bağlanacaktır. Ancak Rüstem Bey'in buradaki Atina'daki görevi de olaylı bir şekilde sebep olacaktır. Yani burada Rüstem Bey'in sinirlerine hakim olamaması kendisinin görevinin sona ermesine sebep olacaktır. Tabii burada Galip Bey'e yapılan saygısızlığı kendi açısından bir şekilde cezalandırmak istemesi, yani Türk Büyükelçi hakareti bir şekilde cezalandırmak istemesi bunun arka planında yatan sebep olarak gösterebiliriz.
1: İdo Hocam, yani bir diplomatın sonunu bildiği ve yasak olan, yani yasal olmayan bir şeyi bile isteye Yunanistan'daki görevinde sonra Paris'te yapıyor ve buna ısrarla çekinmiyor olması çok garip ve tehlikeli bir şey bir diplomat için.
0: Diplomat için tehlikeli. Evet. Yani işte Ahmet Rüstem Bey sıra dışı yapan yönlerden birisi düelloci yönü olması.
1: Evet, düelloci bir diplomat.
0: Evet,
1: inanılmaz.
0: Diplomat. Yani sadece bu hadise bir kez değil. İşte mesela başka şekilde de Venezuelalı bir yetkiliye daha işte teklif edecektir. İşte Cardiff Şeyh Benderi ne düello teklifinde bulunacaktır anlaşmazlığı çözmek için. Rüstem Bey'in çözüm Atatürk'e dahi düello teklifinde bulunacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in çözüm yöntemi düello olarak tarif edebiliriz.
1: Korkunç. Evet. Garip. Evet. Yani çok garip bir karakter. İlk defa böylesiyle karşılaşıyoruz. Evet. Hocam, Yunanistan'da görev bitiyor bu süreçte yine olaylı bir şekilde. Evet. Sonra yine İstanbul'a mı gönderiyorlar?
0: Sonra İstanbul'a dönüyor. Ancak Rüstem Bey bu yönüne karşı oldukça bilgili olması, entelektüel olması ve hariciye de yabancı dil bilen insana olan ihtiyaç harici nezaretinde Ahmet Rüstem Bey tekrar sefaretlere de görev almasına sebep olacaktır. Nitekim Atina'dan sonra Londra'da Bükreş sefaretinde görevli olacaktır. Bu dönemde hatta Bükreş'te bulunduğu dönemde İttihat ve Terakki'nin bir numaralı ismi olarak kabul edilen işte İbrahim Temo'yla iletişime geçecektir. Onun çıkarttığı Hareket Dergisi'nin işte matbaada basılmasını sağlayacaktır.
1: Destek veriyor İttihat ve Terakki'ye
0: katılmış. Destek veriyor İttihat ve Terakki'ye. Bu süreçte ilk kurulucu üyeler, ilk üyeleri arasında kendini gösteriyor. Bazı kaynaklar da var. Kendini tarif ediyor. Söyleyebiliriz. Tabii kendisi 1897 yılına gelindiğinde Washington'a atanacaktır. Washington sefaretine atanacaktır. Ancak sefarete görevine başlamayacaktır. Bu dönemde Osmanlı-Yunan Harbi başlayacaktır ve gönüllü olarak Osmanlı-Yunan Harbi'ne katılacaktır. Kitabın zaten kapağında resmi de görüyorsunuz. Bu savaşta kendisi yaralanacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam göğsünden bir kurşun alacak. Ya da kolundan tam bilmiyorum. Yaralanacaktır.
1: Ben şöyle göstereyim tabii, hocam. Tabii, yönetmenim hemen görecektir.
0: Bu resimde
1: Balkan Harbi'ndeki
0: Osmanlı-Yunan Savaşı 1897 yılında savaşta yaralanacaktır. Bu da o dönemde çizilmiş bir resime, yani bir Alman ressamın çizdiği bir kitapta rastladım buna. Yansıyacaktır. Ahmet Rüstem Bey'in Alfred Rüstem olarak geçiyor tabii bu dönemde adı. Yapacaktır. Daha sonra savaşta yer alan üsteğmen olarak yer alacaktır. Savaş sonunda yüzbaşılığa, savaştaki katkılarından dolayı yüzbaşılığa yükseltilecektir. Böyle enteresan bir kişiliktir. Yani bir tarafta düello, bir tarafta savaş, bir tarafta diplomatlık, yani her alanda varım gibi bir şey var Rüstem Bey'de.
1: Peki savaşta herhalde savaş bölgesi de hocam insanın kendini çok ciddi kontrol etmesi gereken bir alan olsa gerek. Böyle fevri bir karakterin, şimdi kötülemek istemiyorum bu arada. Osmanlı'ya çok
0: tabii çok hizmetleri olan
1: hizmetleri olmuş. Evet, Türk aşığı bir diplomat. Biz o tarafında değiliz. Evet, ama sıra dışı karakterinde konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi fevri bir karakter. Evet, doğru söylemek lazım. Savaşta çok dikkatli alınması gereken kararlar var. Yüzbaşılığa kadar gelmiş.
0: Yani savaş sonunda yüzbaşılık rütbesi kendisine verilecektir. Yani savaş, yani bu savaşa katıldığını biliyoruz ama savaşta nasıl bir tavır takındığıyla alakalı bir bilgimiz yok. Bilgimiz sınırlı. Ancak bu savaşta ön cephelerde yer aldığını, yaralanmasından rahat bir şekilde anlayabiliriz.
1: Zaten hocam ön cephelerde olmasına şaşıramayız. Düellolar yapan bir insanın cesareti. Tabii. Cesur biri değil mi
0: yani
1: karakter olarak?
0: Cesaret sahibi bir insan.
1: Evet.
0: Düello yapmak ya da savaşa katılmak bunlar her insanın harcı değil. Hele o dönemde hiçbir mecburiyeti olmayan bir diplomatın hiç harcı değil. Yani sıra dışı diyoruz ya işte her seferinde vurguluyoruz. Bu yönüyle de sıra dışı bir kişilik.
1: Kesinlikle. Sonra Washington'daki ilk görevi başlıyor hocam.
0: Washington'a Ahmet Rüstem Bey üç defa Washington'da olacaktır. Biri 1899'da, biri 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra 1909'da, üçüncüsü ise 1914 tarihinde Washington'da yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey 11 Ocak 1899'da Washington'da başkatip olarak atanacaktır. Şöyle bir şey de var. Mesela bu dönemde, yakın dönemde bir Rüstem Efendi diye birisi daha var. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey ile Alfred Rüstem Bey ile Rüstem Efendi karşılaştırır. İşte bu dönemde Meridyen Konferansı var. Bu konferansa katıldığı söylenir ama iki Rüstem farklıdır. Birisi Rüstem Efendi'dir. Ahmet, diğeri ise Alfred Rüstem Bey'dir. Bu nüansı da mesela çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Yapılan çalışmalarda özellikle bir yüksek lisans tez çalışmasında dikkatimi çekmişti. Karıştırılmış. Bu bağlamda bu iki kişi ayrılır.
1: Onları ayıralım.
0: Tabii bu karışmaması gerekiyor. Tabii Ahmet
1: Kıymetli
0: Üstad
1: Hocam,
0: Bey. Evet.
1: Özür diliyorum. Bu ayrımı yapalım. Washington'daki görevine gelmeden kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra bu önemli görevi ve

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kürşat Karacagil hocamla beraber sıra dışı bir diplomat konuşuyoruz. Ahmet Rüstem Bey'i gerçekten sıra dışı karakteriyle, yaptıklarıyla, düellolarıyla, görev esnasındaki yaşadıklarıyla hikayesi çok sıra dışı. Fakat tabii ki Osmanlı'ya katkıları da çok büyük. Onu anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler var. Tarih gönüllerine teşekkür ediyoruz. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ramazan Erhan Hocam bizleri izliyor. Bir sorusu var. Daha sonra soracağım. Yine Ahmet Rüstem Bey'in Ermeni meselesine bakış açısını evet. merak etmiş. Hocamıza iletir misiniz tabii demiş. Onu da soracağım ilerleyen zamanlarda. Yine program öncesinde lafı geçtiği için çok severiz. Atlamayayım. Profesör Doktor Emel Poyraz hocama çok selam söylüyorum buradan Marmara Üniversitesi'nden. Ve Profesör Doktor Hatice Özpektaş bizleri izliyor. Kıymetli eşi Hasip Pektaş'la beraber çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hocam devam edelim. Tabii. Washington'da görev almasında evet. kaldık. Buraya atandı. Evet. Öncesinde Bükreş. Değil mi?
3: Evet, Bükreş. Londra, Bükreş.
2: Londra, Bükreş.
3: Bükreş tekrar Bükreş'te görev alıyor. Londra, Bükreş, Yunan Harbi sırasında esasında Washington'a atanıyor ama savaşa katıldığı için Washington'a gitmiyor. Tekrar Bükreş'e atanıyor. Bükreş'ten sonra tekrar Washington'a başkatip olarak atanıyor 1899 yılında. Tabii bu dönemde başkatip olarak atansa da büyükelçi, bu dönemki elçi Ferruh Bey'in İstanbul'da olması sebebiyle Rüstem Bey bir nevi Amerika'da elçi olarak görev alıyor. Bu dönemde özellikle Rüstem Bey gündeme getirdiği bazı konular var. Maaş ödemeleri, Rüstem Bey'in görev aldığı dönemde Osmanlı Harbiyesi'nde maaş ödemeleri konusunda sıkıntılar yaşanıyor ve maaşlar yani bir senede maaşlar bazen 7-8 ay ödenirken ödenmediği dönemler oluyor. Washington gibi bir yerde, özellikle başka bir kıtada bu sorun teşkil ediyor. Osmanlı işte büyükelçilikte görev yapanların maaş ödenmemesi sorun teşkil ediyor. Rüstem Bey de bunu gündeme getiriyor. Bu mevzuyu sık sık gündeme getiriyor. Maaşların ödenmemesi, harcırahın verilmemesi. Kendisi diyor ki ben diyor büyükelçiye vekalet ediyorum. Büyükelçi vazifesindeyim. Bana harcırah da verilmesi gerekiyor. Maaşların işte büyükelçilikteki çalışanların maaşlarının ödenmesi gerekiyor diye İstanbul'a telgraf yazıyor. Hatta bu telgraflarda maaş ödenmemesi birkaç kez gündeme getiriyor. Ondan sonra alaycı üslupla bir ifade takılıyor. Hatta İstanbul'a yolladığı son telgrafta görevine son verilmeden önceki son telgrafta diyecektir ki işte ben elçiliği tatil ettim. Büyükelçi çalışanlarına da izin veriyorum diyecektir. Tabii bu durum İstanbul'daki hariciye nezaretini hiç de hoşnut etmeyecektir. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa sadarete bir yazı yazacaktır. Rüstem Bey'in görevden alınmasıyla alakalı olarak. Rüstem Bey bundan sonraki süreçte kendisine 2 ay izin verecektir. Rüstem Bey Amerika'dan ayrılacak ve Londra'ya gidecektir. Tabii Rüstem Bey Londra'ya gittiğinde de esasında sakin duramayacaktır. Bu maaş ödenmemesi konusunu tekrar gündeme getirecektir. İngiliz gazetesinde bir makale kaleme alacaktır. Makalenin başlığı bir hükümeti uyarmak, ücretleri ödenmeyen Türk diplomatların sıkıntılı durumunu başlığını taşıyacaktır. Tabii direkt bu yazıda Rüstem Bey'in adı geçmeyecektir. Ancak Rüstem Bey olduğuna dair ipuçları olacaktır ve bu Büyükelçiliğinde, Londra'daki Büyükelçiliğinde dikkatini çekecektir. Rüstem Bey'e soracaktır. Bu yazıyı, bu makaleyi siz mi kaleme aldınız diyecektir. Rüstem Bey'i reddetmeyecektir. Diyecektir ki bunu ben kaleme aldım. Maaşların ödenmemesini eleştirdiğini belirtecektir. Ayrıca bu dönemde özellikle yazı da oldukça ilginçtir. İşte Sadrazam bu dönemde bir İngiliz başbakanının 4 katı maaş almaktadır. Önemli devlet memurlarına yüksek maaşlar verilmektedir. Ancak hariciye çalışanlarına maaş ödenmemektedir diye bir serzenişte, bir şikayette bulunacaktır. Bu şikayet tabii Osmanlı hariciyesini memnun etmeyecektir. Bu eleştirileri sadece hükümetle de kalmayacak, padişaha da daha sonra yazdıklarında 2. Abdülhamit'i de eleştirecektir. Bu yazı Daily Mail'de yayınlanacaktır ve Rüstem Bey yazının kendisine ait olduğunu kabul ettikten sonra İstanbul'a gönderilmesi için Londra'daki işte sefire bir yazı verecektir. Diyecektir ki bu yazıyı İstanbul'a yollamazsanız İngiliz basınına bu yazıyı da vereceğim diye tehdit edecektir. Bundan sonraki süreçte Rüstem Bey'in görevine son verilecektir. Kendisi yargılanacaktır. Hatta kendisine müebbet hapis cezası verilecektir. Ancak bu ceza kararı meskûr ilan ettirilmeyip deyip uygulamaya alınmayacaktır.
2: İngiliz hükümeti tarafından mı müebbet?
3: Yok, Osmanlı hükümeti tarafından. Ancak Ahmet Rüstem Bey İstanbul'a 1908 senesine kadar, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar bir daha dönmeyecektir.
2: Yani 1901'de yaşanıyor bu olay.
3: 1901'de yaşanıyor.
2: 1908'e kadar hiç
3: İstanbul'a dönmeyecektir.
2: Görev alıyor mu?
3: Görev almayacaktır. Hmm. Görevine son verilecektir.
2: Hmm. 7 yıl verilecektir. Hiç yok.
3: Tabii hiç görev yok. Bu süreçte 7 yıl boyunca Ahmet Rüstem Bey Avrupa'da, bir süre Avrupa'da kalacaktır. Avrupa'da köşe yazıları kaleme alacaktır. Bu köşe yazılarında dikkat çekici yönü 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunacaktır. Farklı konularda işte Türk-İngiliz ilişkileri ve farklı konularda makaleler kaleme alacaktır. Ama gene ilginçtir ki Türkiye ve Türkler aleyhinde bir kelime dahi söz etmeyecektir. 2. Abdülhamit'e ağır eleştirilerde bulunurken Türk yetkilileri, Türk halkına, Türk milletine karşı hiçbir kötü söz söylemeyecektir. Bu da ilginçtir. Tabii Rüstem Bey 1901 ile 1908 arasında bir süre Avrupa'da kalacak. Daha sonra Mısır'a gitmek için Malta'ya gidecektir. Malta'da teyzesi yaşamaktadır. Teyzesini ziyaret edecektir. Burada mesela İngiliz yetkililerin gittiği bir kulüp var. Bu kulübe gidecektir. Ancak hiçbir İngiliz resmi yetkilisiyle temasta bulunmayacaktır. Bu o dönemki Malta'daki Osmanlı hariciyecilerin de dikkatini çekecektir. Bunu İstanbul'a rapor edecektir. Yani Ahmet Rüstem Bey kesinlikle Türkiye'nin aleyhine, Türkler aleyhine, Osmanlı aleyhine bir faaliyette bulunmayacaktır. Daha sonraki süreçte Mısır'a geçecek. Burada Fransızca bir gazetede makaleler kaleme alacaktır. Ve editörlüğünü yapacaktır.

0: Mesela burada The Turkish Army, yanlış hatırlamıyorsam Türk ordusu diye bir makale kaleme alacaktır. Bu makalede Türk ordusunu anlatacaktır ve bu makale de oldukça ilginç bir makaledir. Kısaca bahsetmek gerekirse makalede Türk ordusundan bahsederken mesela Türk ordusunu teşkil eden yapı Osmanlı ordusunda kimlerin görev aldığını belirtir. Mesela Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğundan bahseder. İkincisi Lazlar der. Üçüncüsü Suriye. Suriye'de yaşayan Araplar, işte Kürtler, işte Arnavutlar, Boşnaklar olarak sıralar. Ama ana unsurun Türkler olduğunu belirtir. Ve Türk askerini tarif ederken emirleri sorgulamadan olduğu gibi uygulayacağından bahseder. Tam bir asker olduğundan bahseder. Bir yönüyle ilginçtir. Ruslara benzetir. Ancak Rusların içki yönünü, içki kullanmasının onlar için bir zafiyet olduğunu bahseder. Bu bağlamda yani Türk ordusunun omurgasını Anadolu'da yaşayan Türklerin oluşturduğunu vurgular. Bu bakımından da daha tabii bu makale yaklaşık 7 sayfalık bir makale, daha ayrıntıya girersem yetiş programı
1: evet.
0: sonunu getirebiliriz.
1: Çünkü konuşacağımız evet. da çok evet. şey var hocam. O 7 yıllık süreç boyunca evet. şahsi olarak evet. yazılar yazıyor evet. gazetelerde. Kişisel çalışmalar yapıyor ama 1909 yılında evet. yine evet. Washington sefaretine atanıyor. Tabii. Ve tabii. geri dönüyor değil evet. mi?
0: Şöyle oluyor. 1909 yılında bir nevi iade-i itibar. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İstanbul'a dönecek. Gene sefarette görev almak istediğini belirtecek ve birkaç ismi kendisine kefil olacak birkaç isim verecektir. Nitekim Rüstem Bey tekrar iade-i itibar diyebiliriz belki. Washington'a yine başkatip olarak 1899'daki gibi yine başkatip olarak atanacaktır. Tabii Rüstem Bey kendisine sorulacaktır. Siz işte genç Türk müsünüz? Sorulduğunda ilk üyelerden olduğunu belirtecektir. Tabii başkatip olduğu dönemde yine sefir gibi hareket edecektir. Sefarette mesela ilk defa resmi bir yemekte eğlenceli bir işte danslı bir resmi yemek düzenleyecektir. Sefarette parti yani o dönem teamüller uygun bir işte yemekli parti dahi verecektir. Burada Rüstem Bey Amerikan sosyetesinin de dikkatini çekecektir. Danslarıyla, hareketleriyle, yakışıklılığıyla. Bu da yani o dönemki Osmanlı belgelerine de yansıyacak. Hatta Amerikan gazetelerinde de bu şekilde haberlere de rastladım. Bu oldukça ilginçtir. Tabii Rüstem Bey Amerika'da bulunduğu bu dönemde gerek iç siyaseti, Amerika'daki iç siyaseti, gerek dış siyaseti de yakından takip edecektir. Bu tarihte ilginç bir rapor hazırlayacaktır ve İstanbul'a yollayacaktır. Bu Türk-Amerikan ilişkileri hakkında bu raporda sefarette çalışanların özellikle kendinden önceki büyükelçilerin dahi İngilizce yeterli düzeyde İngilizce bilmemesini eleştirecek. Amerika'ya gönderilecek kişilerin iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmasını isteyecek ve Amerikan toplumuyla ilişki içerisinde olmasını tavsiye edecektir. Bir dikkat çekici yönü de bu raporda. Rapor oldukça uzun, yaklaşık 8-9 sayfa. Ben kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'daki Türkiye aleyhtarı bir lobicilik faaliyeti var bu dönemde. Özellikle yoğun bir şekilde Ermeniler ve Rumlar, özellikle 1909 Adana Ermeni olaylarından sonra Rumlar, Ermeniler yoğun bir şekilde Türk aleyhtarı faaliyette bulunacaktır. Bunu Rumlar da destekleyecektir. Amerika'da, Avrupa'da olan işte Terrible Turk,

Korkunç Türk imajı üzerinden Türkiye ve Osmanlı aleyhine bir propaganda yürütülecektir. Rüstem Bey, bunun mani buna mani olunması üzerinde vurgu yapılacak. Gerek

0: Paris'e mi gidiyor?
1: Tabii tarafta. Washington'da kaldıktan bir sene sonra.
0: Bütün bu anlattıklarınız bir yıllık hikaye değil mi?
1: Bir sene Washington'da kalıyor 1909'da, daha sonra Washington'dan sonra 1910 senesinde Paris'e gidiyor. Paris sefaretine görevlendiriliyor. Paris'teki vazifesi de oldukça ilginçtir. Bir belgelere yansıyan en önemli hadise, mesela burada bir yolsuzluk soruşturması vardır. Paris Başkonsolosu Lütfü Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, onunla alakalı bir yolsuzluk iddiası vardır. Bunu soruşturmak üzere Ahmet Rüstem Bey görevlendirecektir. Hmm. Bizzat Hariciye Nazırı tarafından kendisi görevlendirilmesi Büyükelçiden istenecektir. Paris Büyükelçisi'nden. Çünkü Ahmet Rüstem Bey'in Hariciye Nazırı da biliyor, titiz olduğunu, hiçbir etkiye açık olmadığını, sıra dışı bir kişilik olduğunu o da farkında. Rüstem Bey bu soruşturmayı 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacak ve bu işte Lütfi'nin esasında bu suçu işlediğini iddia edecektir. Daha sonra da zaten yargılanacaktır. Tabii Paris'te bulunduğu dönemde özellikle İtalya'nın işte Trablusgarp'ı işgali gündeme gelecektir. Bununla alakalı görüşmeler de yapacaktır. Kısa vadede Trablusgarp'ın işgal edilmeyeceğini düşünmektedir. Ancak Avrupalı devletlerin kendi aralarında İngiltere, Fransa ve İtalya'nın anlaştığı takdirde bu işgalin gerçekleşeceği düşüncesindedir. Ancak raporun son kısmında dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olması gerektiği vurgusunu yapacaktır. Zaten Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı elinde tutamamasının en önemli sebeplerinden birisi de güçlü bir donanmaya sahip olmaması seydi. Bu yöndeki tespitleri de oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Balkan Savaşları'na katılıyor mu hocam?
1: Ahmet Rüstem Bey Balkan Savaşları'na katılmıyor. Bazı kaynaklarda kendisinin Balkan Savaşları'na katıldığı yazıyor, ancak sadece bir kitapta var. Yanlış hatırlamıyorsam İnönü Ansiklopedisi'nde geçiyor. Ben bunu da merak ettim. Kaynağa baktığımda farklı bir kaynak göstermiyor. Yani nereden aldığı belli değil. Ancak Balkan Harplerine katılmıyor. Ancak Balkan Harpleri sırasında yaşananlarda oldukça üzülüyor. Celal Nuri İleri işte hüngür hüngür ağladığını, ağlarken titrediğini, o kadar üzüldüğünü belirtiyor. Ancak bu kitabı yazdıktan sonraki süreçte tekrar ATS arşivlerine baktım. Yani Genelkurmay arşivlerinde yeni bir belge çıktı. Bu dönemde Küçükçekmece taraflarına geldiğini, buradaki Hilal Ahmer'de görev aldığıyla ilgili bazı belgeler var.
0: Gönüllü olarak.
1: Evet. Tabii bu Vakıf Kültür Yayınları 3. baskı yaptığı takdirde onu da ekleyeceğim artık görevli olarak. Tabii savaşa fiili olarak katılmıyor. Yaşının 50 yaşı geldiğini düşünürsek savaşa katılması olası da değil. Ama mümkün olduğunda elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Hatta savaşın devam ettiği, savaşın sonunu yaklaştığı dönemde basında makaleler kaleme alacaktır. Bu Makedonya'daki durumu ele alan, Makedonya'nın işte Sırplar, Rumlar işte arasında ya da Bulgarlar arasında paylaşılmaması gerektiğini, buradaki yapının paylaşmaya müsait olmayacağını, buranın paylaşıldığı takdirde bir harbi umumi, yani bir dünya savaşına, burada yaşanan anlaşmazlıklar bir dünya savaşına sebep olacağı iddiasında bulunacaktır. Hatta daha sonraki süreçte bu Rüstem Bey'i haklı çıkaracaktır. Buradaki Müslümanların durumuna da işaret eder. Buradaki Müslümanların bu şekilde, yani Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan arasında paylaştırılamayacağını, Makedonya'nın kendi başına bir özel bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayacaktır. Bu bakımından Ahmet Rüstem Bey'in tespitleri oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu kadar Osmanlı hükümetinin hakikaten gidişatıyla paralel düşüncede olan, evet, evet,

0: bir insan Osmanlı ve aynı zamanda onun topraklarını savunan, Türk hükümetini savunan bir insan. Merak ediyorum. Müslüman mıydı yoksa değil miydi?
1: Şöyle, Ahmet Rüstem
0: Sonradan
1: Bey...
0: Sonradan Müslüman oldu galiba.
1: Ahmet Rüstem Bey, Müslüman olması şu şekilde olacaktır. Ahmet Rüstem Bey, 1914 senesinde Washington'a büyükelçi olarak atanacaktır. Atandıktan sonra...
0: Paris'teki o soruşturmasını yürütüyor. Tekrar Washington'a...
1: Sonra Paris'teki soruşturmasını yürütüyor. Daha sonra Karadağ elçi olarak atanıyor.
0: Evet, Balkan Savaşları
1: öncesi. Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde Karadağ elçi olarak atanıyor. Burada yaklaşık 8 ay kalıyor. 8 ay boyunca özellikle Arnavutluk meselesi, Arnavutluğun durumuyla alakalı olarak ve Balkanların durumuyla alakalı olarak İstanbul'a yazılar yolluyor. Ancak 8 ay sonunda yine Berene hadisesi dediğimiz bir hadise yaşanıyor Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında. Berene hadisesinde işte Karadağlı askerler Osmanlı karakoluna saldırıyor. 63 tane Türk askerini şehit ediyor. Ahmet Rüstem Bey Karadağ'ın nasıl böyle bir şeye yeltendiğini belirtiyor ve özür dilemesini istiyor. Özür dilemediği takdirde Karadağ'ı terk etmekle tehdit ediyor. Hatta bu kararı alırken İstanbul'a dahi danışmıyor ve özür dilemediği için Karadağ'ı terk ediyor. Bu sefer de Karadağ'ı terk ediyor Rüstem Bey. Bu hatta daha sonraki süreçte de kendisi aleyhine bazı eleştirilere de sebep oluyor. Daha sonra Karadağ'dan sonraki görev ise son vazifesi olacaktır. Washington sefareti olacaktır. Tabii Washington sefaretine atandığında kendisi Alfred Rüstem'dir. Yani daha henüz Müslüman değildir. Kendisi atandıktan sonra Müslüman olacaktır. Bazı kaynaklarda atanmadan önce Müslüman oldu. Yani Müslüman olduğu için.
0: Büyükelçilik görevi için değil mi? Son büyükelçilik.
1: Son görev, büyükelçilik görevi Washington'dadır. Bazı kaynaklarda işte Ahmet Rüstem Bey Müslüman olduğu için Washington'a atandığı gibi böyle bir bazı ibareler var ama bu doğru değil. Ahmet Rüstem Bey Alfred Rüstem olarak Washington'a atanacaktır. Daha sonra Müslüman olacaktır. Müslüman olması da oldukça ilginçtir. Padişahın huzuruna Washington'a gitmeden önce Padişah'ın huzuruna çıkacaktır Mehmet Reşat'ın üzerinde. Diyecektir ki ben mezhep olarak Katoliğim ama kendimi sizden farklı görmüyorum. Ben Müslüman oluyorum diyecektir. Padişah Mehmet Reşat çok duygulanacaktır. Kendisini alnından öpecektir ve altın bir saatini çıkarıp verecek tesbihini hediye edecektir. Tabii bu hadise dönemin basını da, yerli ve yabancı basının da dikkatini çekecektir. İşte İngiliz işte The Times gazetesinden tutun, işte dönemin Amerikan basınına, Türk basınına kadar yer alacaktır. Mesela İngiliz ve Amerikalı basında Rüstem Bey'in ailesinden bahsedecek, asıl bir aileden geldiğini, gerek anne tarafından, gerek baba tarafından ve Müslümanlığı kabul ettiği vurgusu yapacaktır. Yani basında bununla alakalı onlarca habere rastladığımı söyleyebilirim. Bu o dönemde de büyük bir ilgi çekecektir. Dini söyleyebiliriz.
0: Hocam bir sorumuz var ilginç. Evet, İstanbul'dan Nuri Bey sormuş. Ahmet Rüstem Bey'in Osmanlı adına ajanlık faaliyetleri bulunduğu şeklinde iddialar var. Ne dersiniz demiş.
1: Şöyle ajanlık faaliyetleriyle şunu diyebiliriz. Bu Atatürk'te Duvarlı Hadisesi'nden sonra, Duvarlı Hadisesi yaşanacaktır. Duvarlı Hadisesi'nden sonra Ahmet Rüstem Bey İtalya'ya gidecektir. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için. İtalya'da bu dönemde istihbarati alanda Osmanlı'nın bu dönemde, yani heyeti temsil eden Türkiye'nin istihbari faaliyetlerini yürütüldüğü bir yer. Bu bağlamda kendisinin görevlendirilirken bir istihbari görevi de Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevlendirmiş olması hiç de yabana atılacak bir şey değildir. Yani böyle bir ihtimal de gerçek. Yani bu Duvarlı Hadisesi'ni Ahmet Rüstem Bey Atatürk'le yaşadığı tartışmadan kaynaklanarak gittiği gibi bir mizansen de bu hadisenin mizansen

0: olma ihtimali de yüksek. Ama kesin bir bilgi yok. Ama gittiği yer itibariyle Roma istihbari faaliyetlerini yoğun bir şekilde Osmanlı, Türkiye'nin temsilcilerinin yaptığı bir yer. Bu dönemde İtalya yani ikinci Türkiye'ye Türk Milli Mücadelesi'ne daha olumlu baktığı için de bu ihtimal kuvvetleniyor. Ama ben şimdiye kadar bir belgede rastlamadım.
1: Anladım. Hocam, Vatikan Büyükelçiliği'nin sırasında istenmeyen kişi olarak
0: Evet.
1: ilan edildiği doğru mu?
0: Değil. Doğru değil. Bununla alakalı birçok çalışma var. Ancak buradaki çoğu çalışma esasında Mine Erol'un ince bir kitap çalışması var. Tabii 1970'lerde, 74 ya da 76'da tam hatırlayamıyorum. Buna dayanıyor. Ama bu bilgi hatalı. Ahmet Üsten Bey Washington'da istenmeyen kişi ilan edilmiyor. İzinli olarak dönüyor. Şöyle, bu hadise ilginç bir hadisedir. Washington'da bulunduğu dönemde Ahmet Üsten Bey Türkiye lehine yoğun bir lobi faaliyetinde bulunacaktır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler, gerek Rumlar yoğun bir şekilde Türkiye aleyhtarı yayın faaliyetlerinde bulunacak ve basına da, Amerikan basınına da oldukça etki edeceklerdir. Bunları İngilizler ve Fransızlar da destekleyecektir. Ve Türkiye aleyhtarı karikatürlerden tutun, hakaret içeri astarı olmayan haberler vardır. Tabii Amerikan hükümeti buna sessiz kalacaktır. Ahmet Rüstem Bey yine sıra dışı kişiliğiyle beraber buna belli noktada uyarıları yaptıktan sonra sessiz kalamayacaktır. Yine diplomatik taamüllere uymayan, kendisi de belirtecektir, bir açıklama yapacaktır. 8 Eylül 1914 tarihli The Evening Star gazetesinde bu haber yayınlanacaktır. Sadece Evening Star'la da kalmayacak, basında başka gazetelerde de yer almıştır. Yani bazı çalışmalarda The Evening Star diyor ama başka gazetelerde yer alacaktır. Haber oldukça ilginçtir. Ahmet Rüstem Bey diyecektir ki Ruslar işte pogrom, yani Yahudilere katliam yapmışlardır. Fransızlar Cezayir'de büyük bir kıyımda bulunmuşlardır. İngilizler Hindistan'da keza benzer şeyler uygulamışlardır. Amerikalılar da işte Waterkur denen Filipinlerle savaşta Waterkur denen işkencede bulunmuşlardır. Ayrıca zencilere yaptıkları da ortadadır diye bir eleştiride bulunacaktır. Yani özetle tabii Amerika hükümeti bu Rüstem Bey'in eleştirilerine ilk başta bir cevap vermeyecektir 8 Eylül'de. Çünkü aynı dönemde Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldıracaktır. Washington'da gündemi budur. Ancak 10 Eylül'de cevap verecektir. Amerikan Başkanı diyecektir ki bu açıklama doğru mu? Rüstem Bey'in bu yaptığı açıklama doğru mu? Doğruysa böyle bir açıklamayı neden yaptı? Kendisine sorulmasını Dışişleri Bakanı'ndan isteyecektir. Dışişleri Bakanı da Ahmet Rüstem Bey'e görüşecektir. Ahmet Rüstem Bey bu açıklamasını reddetmeyecektir. Tahammüllere uygun olmadığını, diplomatik tahammüllere uygun olmadığını belirtecektir. Tabii bu görüşmeden sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Amerikan Başkanı'na gidecek, doğrulayacaktır. Danışmanı, bu dönemki danışmanı, başkan danışmanı Lansing, Robert Lansing de Ahmet Rüstem Bey'in istenmeyen kişi ilan edilmesini teklif edecektir. Ancak Dışişleri Bakanı araya gelecektir. Rüstem Bey'in özür dilemesi halinde kalmasının daha faydalı olacağını, çünkü şimdiye kadar Osmanlı Devleti ile Amerika arasında bir problem olmadığına vurgu yapacaktır. Ahmet Rüstem Bey'e bu istek belirtilecektir. Yani özür dile ya da işte bu açıklamanın bir hata olduğunu belirt, kal denecektir. Ancak Ahmet Rüstem Bey kesinlikle geri adım atmayacaktır. Diyecektir ki dediklerimi sonuna kadar arkasındayım. Siyasi taamüllere uygun değil, ancak Amerikan hükümeti de bu hadise karşısında tepkisiz kalması beni rahatsız etti diyecektir. Tabii bundan sonraki süreçte diyecektir ki ben izinli olarak ülkeme dönmek istiyorum diyecektir ve ülkeden ayrılacaktır. Yani kesinlikle İstanbul.

0: Olmayan kişi olmayacaktır. Daha sonra yaptığım araştırmada da belgelerde de Rüstem Bey mesela sefir maaşı almaya devam edecektir. Yani vazifesi bir nevi devam edecektir. Bu yönde girişimleri de vardır. Hiçbir belgede, hiçbir yazıda istenmeyen kişi ilan edildiğine dair bir belge ve bir kanıt yok. Mesela burada ilginç bir şeydir. Bu dönemde bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Rüstem Bey, bu Türkiye aleyhtarı propagandaya karşı o dönemde ilginçtir bir karşı olarak bir propaganda filmi çekmek isteyecektir.
1: Propaganda filmi.
0: Propaganda filmi Amerikan sinemalarında gösterilmek üzere. Bu
1: İlginç mi?
0: ilginçtir, oldukça
1: Evet.
0: ilginçtir. İşte Hariciye Nazırı Said Halim Paşa'ya bir yazı yazacaktır, bütçe isteyecektir, para isteyecektir. Diyecektir ki benim kontrolünde olmak kaydıyla Türkiye lehine bir propaganda filmi çektirmek istiyorum. Bu 6 hafta süreyle Amerikan sinemalarında gösterilmesini teklif edecektir. Ancak o günkü şartlarda bu gerçekleşmeyecektir. Bu da ilginç bir anekdot olarak bundan da bahsedebiliriz. Yani Rüstem Bey'in böyle ilginç, güzel fikirleri de olduğunu söylemekte fayda var.
1: Kesinlikle hocam. Tabii yine notlarımızda Ahmet Rüstem Bey'in bir eseri var.
0: Evet.
1: Cihan Harbi ve Türk-Ermeni
0: Tabii.
1: meselesi.
0: Evet.
1: Bu bir kitap mı, makale
0: Bu
1: mi?
0: kitap Ermeni meselesiyle alakalı kaleme alınan ilk eserlerden
1: Evet,
0: birisidir.
1: yine Ramazan
0: Evet.
1: hocamın sorusunu da cevaplamış
0: Evet.
1: olalım
0: İlk
1: burada. Ermeni
0: eserlerden
1: meselesine
0: birisidir.
1: nasıl
0: Tabii.
1: bakıyor?
0: Ermeni meselesinde yine Türkiye tarafı bir tavır takınacaktır. Ve Türk-Ermeni meselesiyle ilgili bu kitap esasında kaleme alınırken Enver Paşa'nın desteği vardır. Enver Paşa bu kitabı Ahmet Rüstem Bey'in bir nevi sponsor olacaktır. Ancak içine kesinlikle müdahale etmeyecektir. 600 liralık gibi bir ücret ödeyecektir. Bu kitaptan 10 bin adet basılacaktır. Ve yabancı devlet yetkililerine, parlamentolara gönderecektir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk-Ermeni ilişkilerini ele alıyor. Rus konsolosluk raporları çerçevesinde burada yaşananları değerlendiriliyor. Yaşananların bir katliam olmadığını, yani bir soykırım olmadığından bahsediyor. Birinci bölüm böyle, ikinci bölüm ise belgelerden oluşuyor. Tabii Rüstem Bey bu kitabı yazarken, kaleme alırken mümkün olduğunca tarafsız olduğunu, olayları tarafsız şekilde ele aldığından bahsediyor. Ancak kitabın başında bu kalemi alırken Türk milletine olan saygı ve sevgisini, minnetini de belirtiyor. Ancak bütün diyecektir ki bütün açıklığıyla gerçek bilgilerden bahsettim diye
1: Evet.
0: Yer verecektir kitabın başında.
1: Milli mücadeleye katılıyor mu Ahmet
0: Tabii
1: Rüstem Bey?
0: Ahmet Rüstem Bey esasında milli mücadelede ilk katılan, milli mücadelenin en başından itibaren yer alacaktır. Bu birçok kaynakta da yer alıyor. Gerek İngiliz kaynaklarında, gerek Osmanlı arşiv belgelerinde. İngiliz kaynaklarında ilginçtir. Big Four, Büyük Dörtlü, yani önde gelen dört isim arasında işte Rauf Orbay, işte Mustafa Kemal ve Ahmet Rüstem Bey'in de ismi geçiyor. Daha milli mücadelenin ne şekilde, yani kurtuluşun ne şekilde yapılacağı konusundaki tartışmaların devam ettiği dönemde İstanbul'da Ahmet Rüstem Bey de İstanbul'un işgal edildiği dönemde İstanbul'da. Bu dönemde daha sonraki süreçte milli mücadelenin ileri gelenleriyle de bu dönemdeki işte Rauf Bey, Rauf Orbay'la da irtibatta olacaktır. İstanbul'da çare tükendiğinde Anadolu'ya geçen ilk isimlerden birisi yine Ahmet Rüstem Bey olacaktır.
1: Hocam size çok konuşturduk. Biz soluklarını hakikaten üst üste lütfen suyunuzu için biraz ben de diğer soruma geçmiş olayım. Tabii Anadolu'ya geçiyor. İstanbul'dan Anadolu'ya. Mustafa Kemal Paşa ile bir çalışma mesaisi oluyor mu ya da bir diyalog

0: gelişiyor mu?
1: Tabii Mustafa Kemal Paşa ile dediğim gibi Sivas'a Milli Mücadele Anadolu'ya geçtikten sonra Sivas'a ilk olarak Ankara üzerinden Sivas'a geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisinin Anadolu'ya gelmesinden oldukça memnun ve Ahmet Rüstem Bey'i yanından ayrılmıyor. Hatta
0: duymuş mu yani Mustafa Kemal Paşa Ahmet Rüstem Bey'i nereden duymuş?
1: Ahmet Rüstem Bey bilinen bir kişi esasında. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle bilinmemesine imkan yok. Ve İstanbul'da bulunduğu süreçte de Milli Mücadele'nin önde gelen, daha sonraki süreçte önde gelen simalarıyla da iletişim halinde. Tabii Anadolu'ya geçmeden Ahmet Rüstem Bey'in geldiğini Kazım Karabekir'e yazdığı mektupta kendisinden büyük istifade etmeyi düşünüyoruz diye bahsedecektir. Ahmet Rüstem Bey'i bu bakımından büyük bir önem atfedecektir. Daha sonraki süreçte mesela heyeti temsiliye Sivas'tayken kendisiyle görüşecektir. Sivas'tan Ankara'ya heyeti temsiliyenin gittiği dönemde kendisiyle Ankara'ya giderken aynı otomobilde yer alacaktır. Ahmet Rüstem Bey işte Yaver'i, Rauf Orba yanlış hatırlamıyorsam dördü aynı otomobilde Ankara'ya gidecektir. Bu bakımından esasında Ahmet Rüstem Bey'i oldukça iyi ve görüşmelerinde işte Amerikalı işte Fransız yetkililerle görüşmelerde Ahmet Rüstem Bey bizzat yer alacaktır. Dil bilgisi ve diplomatik becerisi den istifade edilecektir. Bu dönemde aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde Ahmet Rüstem Bey üstlenecektir. Yoğun bir şekilde propaganda faaliyetlerinden de kendisinden istifade edecektir.
0: Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği doğru mu hocam?
1: Evet, Mustafa Kemal Paşa'ya düello teklif ettiği büyük ihtimalle doğru diyeyim. Bununla alakalı, düello teklifiyle alakalı olarak tabii belgelere yani arşiv belgelerine da bir rastladığım bir şey yok. Ancak hatıratlar da var. Hatıratlar her ne kadar birincil kaynak olsa da Cumhuriyet tarihi çalışmalarında şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum var. İki farklı kaynakta bu düello hadisesine rastladım. Birincisi Kazım Özalp'ın hatıralarında, Kazım Özalp'ın kaleme aldığı hatıralarda. Bir diğeri ise Müfit Kansu'nun hatıralarında yer alıyor. İki kaynakta düello hadisesinden bahsediyor, doğruluyor. Kazım Özalp bu düello teklifinin Bilecik taraflarında olduğundan bahsederken Müfit Kansu bununla alakalı yer bildirmiyor. Ancak benzer şeyleri anlatıyor. Müfit Kansu daha ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Müfit Kansu'yu temel alarak bu hadiseden bahsedecek olursak tabii bu dönemde özellikle Milli Mücadele'nin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nın daha başı dediğimiz büyük bir sıkıntılı bir dönemde hadise gerçekleşiyor. Bu dönemde yemek ne olursanız olun, mebus da olsanız, heyeti temsiliye üyesi de olsanız yemek temin etmek, hele et gibi gıdalara ulaşmak zor. Bu dönemde işte bir gün yemekte pirzola çıkıyor ve yemekten sonra tatlı var. Ancak bu tatlı çok ender rastlanan bir şey. Hadise şöyle gerçekleşiyor. Yemek yeniyor. Et pirzola yandıktan sonra normalde yemek bitiyor ve sigaralar yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de.
0: Bu arada sağlığa zararlıdır.
1: Sağlığa zararlı. Parantez içinde belirtelim.
0: Parantez içinde
1: belirtelim. Sigara kullanmıyorum zaten, karşıyım da. Tabii yemekten sonra sigara yakılıyor. Ahmet Rüstem Bey de Atatürk'te sigarayı seven bir insan. Ancak Mustafa Kemal Paşa uyarıyor Ahmet Rüstem Bey'i. Ahmet Rüstem Bey diyor, acele etme, sigara yakma diyor. Tabii Ahmet Rüstem Bey bozuluyor. Niye beni herkesin içerisinde
0: uyarıyorsun diye.
1: Uyarıyorsunuz yüksek sesle diyor. Yaklaşık 15 kişilik bir davetli var. Atatürk de diyor ki ya yemekten sonra tatlı var, ondan dolayı iştahın kesilmesin diye bu uyarıyı yaptım diyor. Ahmet Rüstem Bey buna da ikna olmuyor ve sofrayı terk ediyor. Kızıyor ve terk ediyor. Müfit Kansu, Atatürk diyor ki Müfit Kansu'ya git bakalım Ahmet Rüstem Bey niye böyle bir tepki verdi. Müfit Kansu Rüstem Bey'in yanına, odasına gidiyor. Diyor Rüstem Bey niye böyle bir harekette bulundunuz, tepkide bulundunuz? Diyor ki Mustafa Kemal Paşa Atatürk diyor beni herkesin yanında diyor azarladı. Evet. Bu benim gururuma dokundu diyor. Ve bu işte benim gururuma dokundu. Ben burada şerefimi kurtarmak durumundayım. Atatürk'ü düelloya davet ediyorum diyor. Kendisine söyle diyor.
0: Ne meraklı düello ya. Atatürk'le de düello yapıyor.
1: Düello. Müfit Kansu da diyor ki sen diyor Atatürk'ü öldürmek mi istiyorsun diyor. Hayır diyor. Benim amacım diyor ya yaralanmak ya ölmek ama diyor şerefimi kurtarmak diyor. Tabii Müfit Kansu ne yaptıysa ikna edemiyor. Durumu Mustafa Kemal Paşa Atatürk'e söylüyor. Atatürk gülümsüyor. Ama Ahmet Rüstem Bey'in de ciddi olduğunu farkında. O zaman Atatürk yine alaycı bir üslupla ben diyor modern bir silah olarak süpürge sopasını tercih ediyorum diyor. Git Ahmet Rüstem Bey'e söyle diyor. Ahmet Rüstem Bey buna bozuluyor.
0: Onu birkaç sopayla gün döverin. Çok hoş.
1: Bozuluyor ve birkaç gün sonra ayrılıyor. Tabii bu hadisenin den sonra Ahmet Rüstem Bey milletvekilliğinden de istifa ediyor. İstifası da hatta bu dönemde mecliste yani meclis Ankara'daki meclis Haziran'da açılıyor. Eylül'de istifa dilekçesini Ahmet Rüstem Bey yazıyor. Mecliste de tartışma konusu oluyor. Kendisi de istifa dilekçesinde ben diyor Avrupa'ya gitmek istiyorum. Burada Türkiye lehine propaganda yapacağım. Kitap kaleme aldım. Bunu geliştireceğim. İngilizce ve Fransızca makaleler kaleme alacağım diye bir gerekçe öne sürüyor. Bu tabii mecliste de tartışmaya sebep oluyor. Kendisine izin verilmesi düşünülüyor. Ancak bir kısım milletvekili de bu istifa dilekçesini verdiyse istifasını kabul edelim diyor ve istifası kabul ediliyor ve milletvekilliği düşüyor. Ancak bundan sonraki süreçte Ahmet Rüstem Bey İtalya'da ve Avrupa'da Türkiye lehine propaganda yapacaktır. Makaleler kaleme alacaktır. Hatta Lozan görüşmelerine giden süreçte Lozan'da işte kapitülasyonlar meselesiyle ilgili bir kalem kitabı alacaktır. Yine Boğazlar durumuyla alakalı Türkiye lehine propaganda yapan bir Fransızca risale kaleme alacaktır. Bu iki risale de şimdiye kadar yayınlanmamıştı. Ancak biz kitap çalışmamızda bunu da bahsettik. Bu tabii bu faaliyet özellikle itiraf devletlerini rahatsız ediyor ama Türkiye lehine bu şekilde Rüstem Bey hizmet etmeye devam ediyor. Hı hı. Her ne kadar milletvekilinden ayrılsa da Atatürk'le ilişkisi bozulmuş gözükse de Atatürk kendisini destekleyecektir. Kendisine İtalya'da bulunduğu dönemde ödeme para gönderecektir. Maaşını işletecektir. Yani mümkün olduğunda destekleyecektir. Zaman zaman ödemesi gerçek geciktiğinde Rüstem Bey yine kızacak. Fevri hareketlerde bulunacaktır. Ancak Mustafa Kemal Paşa özellikle Ahmet Rüstem Bey son döneminde sağlık problemleri yaşayacaktır. Hastalığını tam olarak tespit edemesek de uzun süre devam eden bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Paşa destekleyecektir kendisini.
0: Yakınlaşma oluyor mu daha sonra aralarında?
1: Daha sonraki süreçte kendisiyle hiç görüşmüyorlar. Çünkü Ahmet Rüstem Bey İstanbul'da, Atatürk ise Ankara'da, daha çok Ankara'da. Bundan dolayı şimdiye kadar hiçbir belgede görüştüklerine dair bir şey görmedim ama mektuplaştıklarını, yazıştıklarını tespit ettim. Cumhurbaşkanlığı arşivinde bununla alakalı belgelere ulaştım.
0: Türkiye'den ayrılıyor mu sonra peki?
1: Sonra şöyle.
0: Hasta
1: 1900 Eylül'den sonra Türkiye'den ayrılıyor. 1920 ile 23 yılları arasında ayrılıyor.

0: propaganda, Avrupa'da propaganda faaliyetlerinin devam ettiği dönemde, ancak Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce Türkiye'ye dönüyor. Yani Ağustos 1923'te Türkiye'ye dönüyor. Avrupa'ya gidiyor zaman zaman, tedavi maksadıyla gidiyor. Bu dönemde yine Türkiye lehine makaleler kaleme alıyor. Ancak 1923'ten vefat ettiği 1934 tarihine kadarki süreç hakkında fazla bir yani resmi bir vazife almadığı için, kendisinde özel hayatından bahsetmediği için bilgilerimiz sınırlı. Arkadaşlarının anlattıkları, işte Celal Nuri'nin anlattıkları, vefatı dolayısıyla kaleme alınan iki sayfalık bir yazı var. Burada görebiliyoruz, ya da bu Atatürk'le yazışmalarındaki dağın, ya da kaleme aldığı, bu dönemde kaleme aldığı makalelerden bilgi ediniyoruz. Ancak 1923-34 arasında ki özel hayatıyla, yaşamıyla alakalı bilgilerimiz sınırlı. Çünkü dediğim gibi duygusal olması, insanlarla ilişkilerini uzun süre sürdürememesi, çevresinde küs bir zümrenin oluşmasına da sebep olacaktır. Ailesiyle, gerek kardeşleriyle, gerek ailenin diğer fertleriyle de iletişim kurmadığını, ya da şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bununla alakalı bir şeye rastlamadım. Yani ama iletişim kurmadığında bir gerçek. Çünkü vefat ettiğinde cenazesine katılan kişilerin sayısı neredeyse bir elin parmaklarının geçmeyecek şekilde.
1: Nerede vefat ediyor?
0: Şişli Etfar Hastanesi'nde vefat edecektir.
1: Yani İstanbul'da bulunduğu tabii, süreçte.
0: Evet, İstanbul'da. İstanbul'a geldiğinde işte 1923'te bir süre Şişli'de oturacaktır. Daha sonra ölümüne, vefatına yakın tarihte Feriköy'e taşınacaktır. Ancak uzun süredir devam eden bir hastalığı var. Bu hastalıktan dolayı Şişli Etfar Hastanesi'nde tedavi görecek ve burada vefat edecektir.
1: Yaşı kaç?
0: Yaşı yanlış hatırlıyorum, 1972 yaşında diye hatırlıyorum, 72 yaşında vefat edecektir. Tabii ilginçtir mesela, mezarlığına da baktık, gittik hatta, mezar yeri de, mezarı da bulmak imkansız Feriköy'de. Daha sonra dediğimiz gibi ilişkisi sınırlı olduğu için mezar taşı olup olmadığını bile tespit edemedik. Benim mesela en çok dikkatimi çeken, kendisini devamlı yazan, okuyan bir insan olmasına rağmen iyi bir kütüphanesi olduğunu da biliyorum. Bu kitapların nereye gittiğinin, yazdıklarının, mesela şiir yazdığının bazı kaynak, Celal Nuri ileri bahsedecektir. Bu şiirlerin nereye gittiğini de hep benim kafamda soru işareti olarak kaldı. Eğer bununla ilgili bilgisi olan varsa bana ulaşırsan memnun olurum.
1: Evet, buradan da belki daha sonraki süreçte katkı sağlamış, sağlayacak bilgiler gelebilir. Evet. Buradan duyurmuş olalım. Tabii maddi bir miras bırakamıyor. Yani tabii, kitapları yok.
0: Esasında aile olarak oldukça zengin bir aile, ancak yokluk içerisinde vefat ediyor. Bir maaşı var. Bu maaşını yeterli olmuyor. Zaman zaman Atatürk tarafından destekleniyor. Maddi olarak yani bıraktığı bir şey yok.
1: Bir şey yok. Manevi mirasına ne diyorsunuz?
0: Manevi mirası olarak şunu söyleyebilirim. Yazdıkları, Türkiye'ye olan sevgisi, örnek bir kişilik teşkil ediyor. Yani etnik olarak Türk değil ama Türklüğü bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Yani etnik olarak Türk olmayabilirsiniz ama Rüstem Bey'in bıraktığı miras bence en önemli miras. Türklüğü bir üst kimlik olarak görüyor. Ben Türk'üm demekten, bir üst kimlik olarak Türk'üm demekten çekinmiyor. Ve Türk tabirini bir etnik değil de bir üst kimlik olarak kabul ediyor. Bu bakımından da esasında örnek teşkil eden bir kişilik. Bence en önemli miras bu olduğunu söyleyebiliriz benim açımdan.
1: Peki hocam, tabii son dakikalarımıza giriyoruz, 2-3 dakika. Türk diplomasi tarihi çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun bütün bu diplomatik mücadelesini, davranışlarını, bulunduğu görevleri bütünlüğüyle sordum.
0: Tabii. Ahmet Rüstem Bey bulunduğu görevleri itibariyle hepsini mümkün olduğunca mükemmel şekilde yapmaya gayret ettiğini, ancak aşırı duygusal bir yapıya sahip olduğundan kolayca öfkelenmesi, Rüstem Bey'in program başında da bahsettik, daha üst makamlara, üst mevkilere yükselmesine mani oluyor, biliyor. Belki Rüstem Bey diplomat olmayıp şair yönünü ön plana çıkarsaydı, bana göre hayatta belki onun için bir farklı bir kapı açılabilirdi diye düşünüyorum.
1: Bu, İyi bir şair misin sizce?
0: Şiirlerini görmedim ama bu kadar duygusal bir insan, duygularıyla hitap eden bir insanın bence iyi bir şair olduğunu da düşünüyorum. Çünkü dil bilgisi de üst seviyede. Doğru. Oldukça entelektüel, çok okuyan, Celal Nuri İleri gibi bir kişi de diyecektir ki kendisinden çok şey öğrendiğinden bahsedecektir. Esasında bu önemli bir ipucudur Ahmet Rüstem Bey adına. Bu bakımdan ben iyi bir şiir yazacağını da, yazdığını da düşünüyorum yani.
1: Evet hocam. Çok kıymetli bir yayın oldu. Evet. Yayının sonuna geldik. Evet, elbette konuşacak çok şey var bu portreyle ilgili. Evet. Teşekkür ediyoruz bu anekdotları, en azından önemli anekdotları bize aktardığınız için. Gerçekten bence izleyicilerimizin de merakını gıdıkladınız diye düşünüyorum. Evet. Ama daha da fazlasını öğrenmek isterlerse hocamın kalın kitabı burada. Evet. Detaylarını buradan, hocamın kitabından da öğrenebilirler diyorum. Gerçekten sıra dışı bir zeka, sıra dışı bir zihin, sıra dışı bir diplomatı konuştuk bu akşam. Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim
1: katkılarınız için. Değerli tarihseverler, gerçekten sıra dışı bir konu oldu. Ahmet Rüstem Bey hayatını, diplomatik katkılarını, Türk siyasi tarihine bıraktığı izleri anlamaya çalıştık. Kıymetli hocamla beraber teşekkür ediyoruz bu akşam. Bizi de yalnız bırakmadı. Bu saate kadar. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la

0: markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantajmasını tam zamanında verir.

Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Saatlerimiz onu gösteriyor. Moderatör hafta sonu başlıyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemine ışık tutacağız hep birlikte. Birçok önemli başlık var. Ankara bir yandan NATO zirvesine hazırlanıyor. Tarihi bir zirve olacak. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Hepsine bakacağız. Spora da bakacağız. Sporda konuşacağız. Bir yandan da Dünya Kupası heyecanı sürprizlerle birlikte devam ediyor. Ve tabii ki gazeteler... Moderatör hafta sonu içerisinde manşetlere, ilk sayfada öne çıkan haberlere de göz atacağız. Hemen başlayalım.

İran'da eski dini lider Ayetullah Ali Hamenei için cenaze törenleri düzenleniyor. 28 Şubat'ta hatırlayacaksınız ABD İsrail saldırısında öldürülmüştü, hayatını kaybetmişti. Ve tam 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Ali Hamenei tabii İran için sembol bir isimdi. 37 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti. Savaşın ilk günlerinde hatırlayacaksınız ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. Hamenei için cenaze töreni Tahran'da devam ediyor. Tahran'da başladı ama Necef, Kerbela ve Meşe'de uzanacak. Farklı şehirlerde devam edecek cenaze törenleri. Onun altını çizmiş olalım. Tabii savaş şartları ve müzakereler nedeniyle ertelenmişti. Neden 4 ay sonra bu veda gerçekleşiyor sorusu akıllara geliyor ama savaş ortamı vardı, gerginlik hat safhadaydı. Şimdi işte o mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte tansiyon biraz düşünce ki ABD Başkanı Donald Trump'ta hani bir hafta süre verdik, izin verdik gibi bir ifadesi var İran'a. Bu cenaze törenlerinin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için. Hamenei 9 Temmuz'da doğduğu şehir Meşet'te İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilecek. Yani bugünden 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan bir cenaze töreninden bahsediyoruz. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini söyledik. Yüz binlerce İranlı katılıyor, hatta milyonlarca diyebiliriz. Sokaklar, meydanlar kalabalık. Onun altını çizelim. Hava trafiğinde bir takım kısıtlamalar uygulanıyor. Şehirlere giriş çıkışlarda çok ciddi güvenlik önlemleri alınıyor. İşte askerler, ordu mensupları da yine oradalar. İsrail Savunma Bakanı'ndan bir açıklama var ki bu tansiyonu tırmandırdı. İsrail Katz, İran'a karşı yeni saldırı planı hazırlaması talimatı verdiklerini iddia etti. Müçtaba Hamenei'nin de hedeflerinde olduğunu söyledi. İran ordusu cenaze törenleri sırasında da olası bir saldırı eğer söz konusu olursa buna da en sert şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Bu arada Müçtaba Hamenei'nin durumu da merak ediliyor. Biliyorsunuz işte saldırılarda yaralandığı iddia edilmişti. Yüzünden ağır bir yara aldığı belirtilmişti. Böyle iddialar vardı. Güvenlik gerekçesiyle babasının cenaze törenine katılmasına izin verilmediği de açıklandı. Yani Müçtaba Hamenei bu günlerce sürecek cenaze törenlerine güvenlik endişeleri gerekçesiyle katılamayacak.

Ankara'da NATO zirvesi düzenlenecek ve gerçekten tarihi kritik bir zirve. Çünkü işte savaş ortamında belirsizliklerin had safhada olduğu bir süreçte gerçekleşecek. Ancak NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son bir haftadır çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Son olarak İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada öne çıkan vurgu özellikle ittifak üyeleri arasında birliğin, beraberliğin daha da güçlendirilmesi oldu. Ancak sadece bu da değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli bir görüşmesi kabulü de olacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler ikili ilişkileri ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan görüşmede İtalya ile savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. İlişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne de değindi. Zirvenin müttefikler arasındaki bağı kuvvetlendirmesini beklediğini belirtti. Öte yandan tarihi NATO zirvesi öncesi önemli bir temas gerçekleştirilecek bugün İstanbul'da. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle ve bir çalışma ziyareti olduğunun altını çizelim. Erdoğan Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'de kabul edecek. Yine Türkiye-Pakistan ilişkileri tabii ki ana gündem maddesi. Özellikle savunma sanayi anlamında iki ülke arasında ciddi işbirlikleri söz konusu. Ancak bununla beraber bölgesel, küresel meseleler hala hazırda ABD-İran arasında yaşananlar da bu zirve kapsamında ele alınacak. Bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Onun da hatırlatmasını yapalım. Altını çizmiş olalım. Son derece önemli bir süreç ve önemli günlerden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi NATO zirvesine adım adım yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yoğun bir diplomasi trafiği olduğunu söyledik. Aslına bakarsanız bu liderlerle zirve kapsamında da Cumhurbaşkanı görüşecek. Özellikle Trump'la ikili bir görüşme gerçekleştirmeleri de ABD basınına da yansıdı, vurgulandı. Ama liderlerin her birinin tabii ayrı ayrı ajandaları var. Bu görüşmelerde öne çıkaracakları başlıklar, meseleler var. Türkiye ile başlayalım. Helin Kaya Öztürk editör arkadaşımız eline sağlık, çok da güzel bir infografik hazırladı. Şimdi Türkiye hep aynı şeyi söylüyor aslında. Daha adil bir külfet paylaşımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hep bu adil dünya düzenine vurgu yapıyor. Adaletten bahsediyor. Yine Türkiye'nin en önemli aslında ajandasındaki başlık bu olacak. Daha adil bir külfet paylaşımı. Yine NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek Türkiye'nin önemli üzerinde durduğu meselelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İttifakın güney kanadı güçlendirilmeli diyor Türkiye. Orta Doğu ve Afrika odağı, bu da önemli. Özellikle Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmelerin ittifakın gündeminde daha ön planda olmasını istiyor. Ki son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarıyla birlikte baktığımız zaman Türkiye-Afrika ilişkilerinde de çok ciddi bir ivme kat ettiğimizi görüyoruz. İşte bunun, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın NATO'nun gündeminde, ittifak üyelerinin gündeminde daha fazla yer almasını istiyor Cumhurbaşkanı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ajandasında ne var desek, 3 aşağı 5 yukarı aslında hep konuştuğumuz ve herkesin de az çok tahmin edebildiği meseleler. Finans meseleleri Donald Trump için her zaman önde geliyor. Diyor ki Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli. Bunu hep söylüyor. Başkan olduğundan bu yana söylüyor. O gayri safi milli hasılanın %3'ü değil de %5'e çıkarılmalı pay diyor. Savunma sanayine, NATO'nun savunmasına harcanacak olan payın. Ve ABD'nin ekonomik yükü azaltılmalı. Hele bu son İran'la olan savaşta işte biliyorsunuz NATO ülkelerine, üye ülkelere bir çağrısı vardı. Kendisinin yanında durmasını istemişti. Ama beklediği karşılığı da alamamıştı. Bu bizim savaşımız değil demişti işte başta Almanya olmak üzere pek çok ülke. Dolayısıyla zaten böyle biraz kızgın öfkeli geliyor Avrupa ülkelerine Donald Trump. Ve bu konuda onun ajandasının en önemli mesele ekonomik yükü ABD'nin azalmalı diyor. Bunun altını çizmiş olalım. İtalya'ya bakalım. Az önce de aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı
Meloni ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. NATO zirvesi öncesi önemli bir görüşmeydi. İttifak içi birlik vurgusu yapıyor Meloni. İlişkilerin daha sıklaştırılması, birliğin bu noktada daha kuvvetlendirilmesini istiyor. Akdeniz'in güvenliği bir başka önemli mesele Meloni'nin ajandasında. Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi.

0: Özellikle bu yaşanan savaşlar, Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran arasında yaşanan savaş, tüm bunlar aslında ittifakın savunmaya olan savunmaya verdiği önemi daha da öne çıkardı. Dolayısıyla Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini istiyor Meloni. ABD-Avrupa bağı da korunmalı diyor ve bu zirvede bu da gündeme gelecek. ABD arasındaki, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin seyrinin ne olacağı da bu NATO zirvesinde ortaya çıkacak. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı da AB merkezli güçlü bir savunma kapasitesi diyor ve ABD'ye bağımlılık azalmalı. ABD'ye olan bağımlılığın azalması gerektiğini söylüyor. Aslında bu son İran savaşında da gördük, işte Körfez ülkelerinin yaşadıkları ABD'ye olan bağımlılıkları, ama savaş anında yalnız kaldıklarını gördük. ABD'nin onları çok da koruyamadığına tanıklık ettik. Şimdi Macron da diyor ki bizim artık ABD'ye olan bağımlılığı azaltmamız gerekiyor ve Ukrayna meselesi bir diğer önemli konu. Zaten NATO zirvesinin önemli başlıklarından biri. Macron bu konuyu da eline boyuna gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta başında, hatırlayacaksınız, Merz'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma harcamaları artmalı diyor. Almanya'nın aslında uzunca bir süredir, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana savunmaya ayırdığı bütçenin giderek arttığını görüyoruz. O savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu Almanya. Özellikle güvenlik endişeleri, enerji anlamında ciddi sıkıntılar yaşandı. Savunma harcamalarının artması gerektiğini söylüyor. Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli ve Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı. İşte az önce de söyledik, o savaş Almanya üzerinde ciddi anlamda bir baskı da yarattı. Savunmaya ayrılan bütçeyi arttırdı Almanya. Yeni savunma yatırımlarına girişti ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın da artması gerektiğini söylüyor. İspanya Başbakanı Sanchez aslında hepimizin en çok sempatiyle yaklaştığı liderlerden biri. Özellikle Filistin meselesinde İsrail'in uyguladığı soykırım politikalarına karşı Avrupa'da en çok sesi çıkan lider olarak dikkat çekiyor. İttifak içi dayanışmanın korunması gerektiğini söylüyor. Savunma yükü dengelenmeli. Tüm liderlerin ajandasında aynı mesele var. Bu savunma yükü meselesi. İşte Trump'ın az önce ne söylediğini dile getirdik, aktardık. Şimdi Sanchez de savunma yükünün dengelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı. Ve Starmer, İngiltere Başbakanı, Ukrayna'ya destek sürmeli diyor. Doğu kanadı güçlendirilmeli. ABD ile Avrupa arasında da köprü görevinin sürmesi gerektiği ve Baltık güvenliği onun da ajandasında öne çıkan meseleler. Aslında tüm liderlerin ajandalarına baktığımız zaman özellikle öne çıkan meselenin işte bu savunma harcamaları olduğunu görüyoruz. Savunmaya ayrılacak pay ve burada hani yük kimin üstünde olacak, adil bir paylaşım olacak mı? Bunlar öne çıkan meseleler olarak dikkat çekiyor. Tabii ki ikili görüşmeler liderler arasında yapılacak. Bu da önemli. Şimdi devam edelim anlatmaya. Bu infografikten sonra ikinci bölümde zaten detaylıca konuğumuzla da konuşacağız NATO zirvesinin önemini, neler beklendiğini. Ama bir de işin tabii ki güvenlik boyutu var. Ankara'da günlerdir olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Aslında bu gayet normal. Düşünsenize, ABD Başkanı Donald Trump geliyor. 3 ya da 4 kez suikast girişiminden sağ kurtulmayı başarmış bir liderden bahsediyoruz. Sadece bu bile aslında alınacak güvenlik önlemlerinin ne kadar üst düzey olması gerektiğini bizlere gösteriyor. 32 lider ağırlanacak başkent Ankara'da. Bakanlar, milletvekilleri, çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek. Yüzlerce yurt dışından gazeteci gelecek. Böyle büyük, kritik bir zirveden bahsediyoruz. Haliyle güvenlik önlemleri de tabii ki üst düzeyde.
1: NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte 3 ay boyunca adım adım denetim yapıldı. 4000'den fazla suçlu sokaklardan temizlendi. Denetimler Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti. Polis ekipleri 3 ay boyunca sahada titiz çalışmalar yürüttü. Hedefte suçlular vardı. Yürütülen çalışmalarda halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar didik didik arandı. Denetimlerde 1,5 milyondan fazla kimlik kontrolü gerçekleştirildi. 930 bine yakın şüpheli araç durduruldu.
2: Şahıslar, araçtaki şahıslar hem de aracın içi.
1: Yapılan incelemelerde suçlular bir bir yakayı ele verdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4000'den fazla şahıs hakkında işlem yapıldı. Ankara Emniyetinden yapılan açıklamada denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempoyla devam edeceğinin altı çizildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı NATO

Sıfır Türkiye raporunu paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu söyleyelim ve dikkat çeken ayrıntılar, detaylar yer alıyor. Dünyanın hibrit tehditler döneminde çoklu kriz ortamına sürüklendiği belirtiliyor. Sürdürülebilir güvenlik anlayışının da önemine vurgu yapılıyor.

0: Dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
1: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
0: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
1: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.

0: MİT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi, ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi.
1: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MİT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında ara buluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
2: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümü'nün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.

0: Memur ve emeklinin gözü Haziran enflasyonundaydı. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte alınacak zamlar da ortaya çıkmış oldu. Şimdi baktığımız zaman yılın ikinci yarısı için emekliler %17,76 zam alıyorlar. En düşük memur maaşı da 70.257 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.526 lira oldu.
1: Yılın ilk yarısına ilişkin maaş artışları için emeklinin ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranındaydı. Memur ve emeklinin beklediği veriler netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın 6. ayında enflasyonu %0,99 olarak açıkladı. Haziran ayı ile birlikte 6 aylık enflasyon verileri de netleşti. Yılın ilk yarısında enflasyon %16,67 oldu. Bu verinin de belli olmasıyla SGK emeklisi %17,76 zam almış oldu. Sadece emekli değil, memurların da maaşı enflasyonla orantılı artış gösterdi. Memur ve memur emeklisi için Temmuz ayı zammı da %13,52 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 70.257 liraya çıktı. En düşük emekli memur maaşı da 31.526 lira oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak zam teklifi meclise sunuldu. En düşük emekli aylığının sunulan teklif sonunda 23.552 lira olması bekleniyor.
0: Son dönemlerin en ilginç ve en dikkat çekici operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Uluslararası bir suç şebekesi hedefteydi. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Şimdi Maslak'ta bir çağrı merkezi kuruyor şüpheliler ve yapay zeka destekli uygulamalarla yurt dışındaki birçok insanı mağdur ediyorlar, dolandırıyorlar. İlginç yöntemleri var. Operasyonun ayrıntılarına bakalım.
2: Uluslararası dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası suç organizasyonu tamamen çökertildi. Çekya Adli Makamları'nın uluslararası adli yardımlaşma kapsamında gönderdiği bilgiler üzerinden başlatılan soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
3: Dolandırıcılık şebekesi adeta buraya bir karargah kurmuştu. Hatta kimliklerini basıyor, kendilerini vatandaşlara savcı, polis, hakim gibi tanıtıyordu. Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerine para göndermeleri için ikna ediyorlardı. Şüpheliler mağdurlarıyla bu özel odalarda görüşüyordu. Hatta kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler bastıkları sahte kimlik kartlarını da mağdurlarını inandırmak için ekranda onlara gösteriyordu. 80 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. An itibariyle 56 şüpheli gözaltına alındı.
2: Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da biri Maslak'taki çağrı merkezi olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
3: Uluslararası olan dolandırıcılık şebekesi o sahte kimliklerini bu noktada özel bir cihazla basıyordu. İstanbul polisinin başarılı operasyonu neticesinde çok sayıda sahte kimlik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
2: Bakan Gürlek, suç örgütleri, siber dolandırıcılık şebekeleri ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek güvenlik birimlerini tebrik etti. Güvenlik güçleri şimdi çete üyelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.
0: Deneme kabinlerinde her gün yüzlerce kıyafet el değiştiriyor. Tabii bu durum bakteri, mantar ve benzeri gibi tehlikeleri de aslında beraberinde getiriyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Bakalım detaylara.
4: Arkadaşlar, kıyafet alırken lütfen yıkayın. Yani mutlaka yıkamalısınız.
5: Bir kıyafet gün içinde onlarca kişinin üzerinden geçmiş olabilir. Vitrinde yepyeni görünen o ürün deneme kabininde defalarca giyilmiş olabilir.
6: Bir mağazaya girdiniz, birkaç parça ürün beğendiniz ve bunları denediniz. Peki sizden önce

0: Bu kıyafetleri kimlerin giydiğini biliyor musunuz?
1: İşte bu soru mağazalarda denenen kıyafetlerin sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı tartışmasını da beraberinde getiriyor. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor?
0: Aldığınız ürünü yıkar mısınız yeni alınan bir
2: Tabii
0: kıyafet?
2: Ki. Aynen yıkarım.
0: Neden?
2: Hijyen bakımından yani yıkanması gerekiyor aldığımız bir şeyin.
1: Peki uzmanlar ne diyor? Başkalarının denediği kıyafetlerden bakteri, mantar ya da uyuz gibi hastalıkların bulaşması mümkün mü?
3: Aslında bakteriyel, viral ya da parazit hastalıklarının kıyafetle geçişi çok nadir. Ama bununla beraber cildinde herhangi bir egzaması ya da cilt bariyerinde bozukluğu olan kişilerde bu ihtimal hiçbir zaman sıfır değil.
1: Uzmanlara göre risk her zaman yüksek olmasa da özellikle ciltle doğrudan temas eden ürünlerde dikkatli olmak gerekiyor. Satın alınan kıyafetlerin kullanılmadan önce yıkanması ise alınabilecek en basit ama en etkili önlemlerden biri olarak gösteriliyor.
4: İlk önce evde bir yıkarım onları, yıkamadan giymem tabii ki. Kim giydi çıkardı, terli midir, alerjisi var mıdır, cilt hastalıkları var mıdır, hepsi de önemli tabii ki.
3: Kıyafetleri aldığımız zaman her zaman bir kere yıkanıp daha sonrası giyilmesini öneriyoruz. Bunun dışında ise tabii ki işte mayodur, iç çamaşırı gibi denendiğinde daha çok enfeksiyon yapabilecek ya da enfeksiyon ihtimali daha yüksek olabilecek kıyafet tiplerini muhakkak yıkamadan giymemeyi öneriyoruz.
5: Ya bir sürü insan elliyor ve ben kötü hissediyorum. Eğer yıkamazsam yani kötü hissederim çok, pis hissederim.
6: Depozito yönetim sistemi kısa sürede büyük ilgi gördü. 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu ilgiye ilişkin mesajlar verdi. Sistem tam oturduğunda diyor ki bakan yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedefliyoruz. Bunun da ekonomiye katkısı 30 milyar lira olacak.
7: Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde başlattığımız sıfır atık hareketini depozito yönetim sistemiyle yeni bir aşamaya taşıyoruz.
8: Doğaya yoğun ilgi gösterildi. Kısa sürede milyonlarca şişe toplandı.
7: Atıkları makinelerde geri topluyor ve dönüşüme tabi tutuyoruz.
8: 500 bin sosyal konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa uygulaması 81 ilimizde başladı dedi.
7: Biz o şişeleri topluyoruz. Geri dönüşüme gönderiyoruz ve yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda da 81 ilimizde de başladı.
8: Depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde toplanan şişe adedi 4.475.574 oldu.
7: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti.
8: Kullanıcı sayısı ise 1.021.795'e yükseldi. Atılan her şişe için 1 lira ödeme yapıldı.
7: Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil makinelere atıyorsunuz ve her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz.
8: Doğayla hem vatandaş hem çevre hem ekonomi kazanacak.
7: Tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz.
6: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Her ne kadar Türkiye elenmiş olsa da tabii ki maçları takip ediyoruz. Sabaha karşı adeta bir mucize yaşanacaktı. Arjantin son dünya şampiyonunun rakibi, turnuvaya ilk kez katılan Yeşilburun Adaları'ydı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Hatta uzatmalarda Yeşilburun bir gol daha attı ama maçı kazanan 3-2'lik skorla Arjantin oldu. Bir diğer karşılaşmada da Kolombiya Gana'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Arjantin ile Yeşilburun Adaları Miami Stadyumunda karşı karşıya geldi. Arjantin 29. dakikada Yıldızı Messi ile golü buldu. 1-0 öne geçti. Tabii bu dakikadan sonra herkes Arjantin'in farka koşacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Karşılaşmanın ilk devresi Bu sonuçla tamamlandıktan sonra 59. dakikada Yeşilburun Adaları eşitliği yakaladı. Gole atan oyuncu tanıdık bir sima. Iğdır'da forma giyen Mendes'in pasını gole çeviren Duarte oldu. Maç da bu skorla 1-1 sona erdi. Sonrası da uzatmalara gidildi. Acaba bir mucize mi olacak derken Arjantin uzatmalarda bulduğu gollerle Yeşilburun Adaları'nı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Yeşilburun Adaları her ne kadar Dünya Kupası'na veda etse de çok ciddi iz bıraktılar. Aslında grup aşamalarında daha İspanya maçıyla çetin cevizi olduklarını gösterdiler. Şimdi tarihlerinde ilk kez katılıyorlar, onu söyleyelim. Lamine Yamal ve Pedri'li İspanya ile berabere kaldılar. 0-0 sona erdi karşılaşma. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi hatırlayacaksınız. Sadece 50 bin takipçisi vardı Instagram'da. Ancak bu karşılaşmada gösterdiği performansla birlikte milyonlarca takipçiye kavuştu. Onun altını çizelim. Şimdi ilk maçtan bir puanı ceplerine koydular. Bu büyük bir sürpriz olarak görülüyordu. Hani devamı gelir mi gelmez mi bu tartışılıyordu. İkinci maçta rakipleri Uruguay'dı. Bir Güney Amerika temsilcisi. Önemli takımlardan biri. Kadrolarında Valverde var. Real Madrid'in yıldız oyuncusu. Muslera'yı zaten herkes tanıyor. Ama işte o Muslera karşılaşmanın kaderini çizen oyuncu oldu. Yediği hatalı gollerle birlikte Yeşilburun Adaları'nın sahadan bir puanla ayrılmasını bir anlamda sağlamış oldu. Böylece 2 puana yükseldi Yeşilburun Adaları. Bu da dikkat çekiciydi. Turnuva boyunca baktığımız zaman hiçbir maçın 90 dakikası da mağlup olmadılar. Şimdi son 32 turunda da Messi'li Arjantin'i uzatmalara taşıdılar. Arada bir de Suudi Arabistan maçı var, onu da hatırlatalım. O da 0-0 sona erdi ve bu skorla birlikte Yeşilburun Adaları da bir üst tura yükselmiş oldu. Zaten ilk kez katıldıkları bir turnuva. Zor bir gruptaydılar. İspanyalı, Uruguaylı bir gruptaydılar. Ancak gruptan çıkmayı başardılar. Uruguay'ı eve gönderdiler. Son 32 turunda Messi'li Arjantin'le karşı karşıya geldiler. Az önce de paylaştık. Hani 3 mü olur 5 mi olur derken neredeyse Arjantin 100 yılın sürpriziyle turnuvaya veda edecekti. Messi'li Arjantin'den bahsediyoruz. 3-2 zar zor mağlup etmeyi başardılar. Tabii Dünya Kupası tarihlerinde ilk puanlarını toplamış oldu Yeşilburun Adaları. 40 yaşındaki kaleci, az önce de bahsettik, Bozinha Messi'ye karşı da 4 kurtarış yapmayı başardı. Hani 40 yaşında ama hala transfer olabilir gibi görünüyor. Kalecilerin uzun yılları oynadığını da düşünecek olursak 4 maçın 3'ü eski dünya şampiyonlarına karşı. İspanya, Uruguay, Arjantin. İbrahimovic futbolun ikonik isimlerinden biri. Dünya ünlü İsveçli yıldız futbolu bıraktı ama hala onun demeçleri dikkat çekiyor. Gözyaşlarına boğulacaktım. Futbol budur ifadesini kullanıyor. Şimdi Yeşilburun Adaları deyince şöyle söyleyeyim ben size. İşte yıllarca Portekiz'in sömürgesi olarak kaldı. 70'li yıllarda bağımsızlığına kavuştu. 15. yüzyılda yine Portekizler tarafından keşfediliyor ve sadece 550 bin nüfusa sahip Yeşilburun Adaları. Yani İstanbul'un orta halli bir ilçesi gibi düşünelim. Yani 1 milyonu aşan nüfusu olan ilçeleri var İstanbul'un. O kadar da küçük bir ülke. Ama işte o 550 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'na damgasını vurmayı başardı. Hatta neredeyse Arjantin'i bile eleyeceklerdi. Bu da son derece dikkat çekici. Dolayısıyla bu saygıyı ve ilgiyi hak ettiklerini düşünüyoruz. Biz de Elin Kaya Öztürk'le birlikte böyle bir infografik hazırladık. Yeşilburun Adaları'nı biraz daha yakından tanımış olduk. Bir sonraki turnuvaya diyelim artık. İnşallah Türkiye ile beraber Yeşilburun Adaları'nı da konuşmaya devam ederiz diyelim. Sıradaki haberimize geçeceğiz. Gurbetçiler gelmeye başladılar. Memlekete dönüyorlar. Hasret gidermeye geliyorlar. Akın akın geliyorlar diyebiliriz. Bakalım detaylara.
9: Aylar süren bekleyişin ardından direksiyonlar yine memlekete çevrildi. Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapıyor. Araçlarının üzerinde dalgalanan Türk bayrakları, yüzlerde ise uzun yolun yorgunluğunu unutturan memleket sevinci var. Belçika'dan gelen Mehmet Yıldız da onlardan biri.
10: Mutluyuz. Tatile geldik. Toprağımıza geldik.
9: Yıldız ailesi için bu yolculuk sadece bir tatil değil. Bir yıl boyunca özlemi çekilen vatan hasretinin sona erdiği an.
10: Ya bizim için özel bir bir şey var tabii ki ama işte buraya gelince toprağımızdayız, memleketimizdeyiz.
1: Tamamlanıyoruz. Yani.
9: Döne Yıldız sınır kapısından geçerken gözlerinin dolduğunu söylüyor.
11: Ait olduğumuz yere gidiyoruz. Hevesle bekledik 365 gün boyunca. Kalbim pır pır, gözlerim doluyor.
9: Sınır kapılarındaki yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Gazetelere bakalım. Az önce paylaştığımız haber Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Avrupa'yı Maslak'ta çarptılar haberi. Uluslararası dolandırıcılık şebekesine ilişkin detaylar. Çek, Alman ve İsviçreli emeklileri tuzağa düşürmek için İstanbul Maslak'ta bir call center kurdular ve polis baskınıyla da bu milyarlarca liralık vurgun açığa çıkmış oldu. Artık dolandırıcılar sadece Türkiye'deki yaş almış bireyleri ya da emeklileri değil, Avrupa'ya da açılmış durumdalar. İstanbul'dan, Maslak'tan yönettikleri bu suç ağıyla birlikte ancak onların oyunu da bozulmuş oldu. Detayları da zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek yine sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kadın ve genç çiftçiye 5 milyon kredi. Başkan Erdoğan Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında çiftçilere yönelik yeni müjdeleri paylaştı. Özellikle kadınlara ve gençlere burada pozitif ayrımcılık yapılıyor. Onlara yönelik krediler her geçen gün rakam olarak ve koşullar anlamında daha da iyileştirilerek veriliyor. Daha fazla insan tarımla uğraşsın diye bunun mücadelesi sürüyor. ABD İsrail müzakereciyi vuracaktı diyor. İsrail'in ABD ile müzakereler sürerken İran heyetine suikast düzenlemeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times İsrail'in Kalibaf ve Arakçı'ya suikast hazırlığı nedeniyle İslamabad'daki görüşmelere katılan İran heyetini taşıyan uçağı Pakistan jetlerinin eşlik ettiğini yazdı. İsrail zaten biliyorsunuz barışı bozmak için elinden geleni yapıyor. Yani doğrudur, bunu da yapmışlardır. İsrail müzakereciyi vuracaktı diyor ABD medyası. Buna ilişkin haberin detayları yine Akşam Gazetesi'nde yer alıyor. Türkiye'yi seyfe almalıyız. Belçika Savunma Bakanı Franken savunma sanayinde Türkiye'den öğrenecekleri çok şey olduğunu dile getirdi. NATO içinde çok önemli bir müttefik olarak nitelediği Türkiye'nin Avrupa'nın savunma programı SAFE 2'ye katılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin SAFE 1'e dahil edilmemesinin hata olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var diye konuştu. Artık batılı ülkeler ve o ülkelerin önde gelen siyasileri Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı göz ardı edemiyor. Daha önce de Belçikalı Bakan'dan benzer övgüler, açıklamalar gelmişti Türkiye'nin savunma sanayine ilişkin. Sabah gazetesi çiftçiye, besiciye ucuz kredi desteği manşeti. 2025'te sektöre 706 milyar lira destek verdik diyor Cumhurbaşkanı. Muhalefet gibi meydanlarda şov yapmıyoruz, gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyoruz. Tarım sektörünü sevindirecek müjdeler de dün Cumhurbaşkanı'ndan peş peşe geldi. Az önce de söyledik, genç çiftçiye büyük teşvik, ilk olarak kadın ve genç çiftçi kredisi limiti 5 milyon liraya çıkarılıyor. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak aramadan finansman kaynağı sunuluyor. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmeleri yeniden üretime kazandırılıyor. Yine hayvancılığa da ucuz kredi var. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limiti 2 milyon liraya, büyükbaşta da 3 milyon liraya yükseltiliyor. Süt hayvancılığı yatırımlarını 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına da 40 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Çiftçimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz diyor Cumhurbaşkanı. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli kredi imkanı da tanınacak. Türkiye NATO'nun geleceğini şekillendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde Filistin başta olmak üzere küresel sorunları dile getirecek. Batı basınına göre Türkiye ittifakın geleceğini de şekillendirecek. Batı medyasının gözünü çevirdiği zirvede öne çıkan başlıklar şöyle. Orta Doğu, Filistin başta bölgedeki önemli konular ele alınacak. NATO'nun geleceği, ABD ve Avrupa arasındaki krizin çözülmesinde Ankara'nın dengeleyici tutumu etkili olacak. Rusya, Avrupa-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin kapısını çalacak. Ve Avrupa-Türkiye ilişkilerinde de yine Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek diyor Sabah gazetesi. Artık adım adım NATO zirvesine doğru gidiyoruz. Birkaç gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diplomasi trafiğini hızlandırdığını bir kez daha hatırlatalım. Buradan da Hürriyet gazetesine geçelim. Yine Türkiye kazanacak manşetini görüyoruz. NATO zirvesine ilişkin bir haber. Amerikan haber ajansı Associated Press

NATO'nun Ankara zirvesini analiz etti. AP'ye göre Trump ile Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin kazananı da Türkiye olacak. Associated Press'e göre Trump, Erdoğan davet edince Ankara'ya gitme kararı aldı. Çoğu kişi için gitmezdim dedi ve Erdoğan'a verdiği önemi gösterdi. Trump, Türkiye'nin istediği F-35 jetleri ve F-110 jet motorları ile ilgili soruya da olumlu yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı da ziyaret öncesi motor satışını ilerletmek için Kongre'yi bilgilendirdi. Trump ile Erdoğan arasındaki ilişki Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik süreci hızlandırdı. Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Tom Barak'ı Ankara'ya büyükelçi olarak ataması bu sürecin önemli adımları arasında yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını düşürdü. Trump Ankara'da savunma alanında önemli açıklamalar yapabilir. Evet, Trump bunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu zirveye katıldığını dile getiriyor. Önemli açıklamalar yapması bekleniyor ve iki liderin burada yine yüz yüze bir görüşmesi de bekleniyor diyelim. İranlılar mersiyelerle veda ediyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için ilk cenaze töreni Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'nde yapılacak deniyor. İranlılar akın akın geliyor. Günlerce sürecek bir cenaze programı söz konusu. 100 ülkeden temsilci katılacak. Yine Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek bu cenaze programında. Evet, Milliyet Gazetesi var. Sırada bölgesel güç Türkiye ve Nixon doktrini 2.0. ABD'nin son ulusal güvenlik politikası Nixon doktrini 2.0 olarak özetlenip Trump'ın Nixon'ın ayak izlerini takip ettiği belirtiliyor. Yeni doktrinde Washington'ın işbirliği yapmak istediği bölgesel güç olarak da Türkiye öne çıkıyor. Sürmanşetten bir iki haber var dikkat çeken, onları aktarayım. Çocuk sağlığında tehlike çanları, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı yerleştirmelerinde yeni doğan uzmanlığında doluluk %9'da kalırken çocuk yoğun bakım kadrolarının %96'sı boş kaldı. Uzmanlar ağır çalışma koşulları ve yetersiz teşvikler nedeniyle gelecekte çocuk doktora açığı yaşanabileceği yönünde uyarı yapıyor. Kalp damarla beyin cerrahisi de tehlike altında. Yine araç içinde 5 santimetre kuralı, resmi gazetede yayımlanan yeni trafik yönetmeliğine göre araçta sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve koku gibi aksesuarlar kullanılabilecek. Aracın üretimindeki donanımlar dışındaki aparatlar direksiyon simidinin veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi de aşamayacak. Evet, Türkiye Gazetesi var. Sırada tapunuzu kontrol edin. Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir diyor gazete. İstanbul'la birlikte 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli memurlarla işbirliği yaparak sahte kimlikle tapu devri yapan çete çökertildi. Yine bu operasyonun detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dünün önemli operasyonlarından biriydi bu. Nüfus müdürlüklerindeki sahtekar memurlarla ortak çalışan çete, özellikle yurt dışında yaşayan ve mülklerini kontrol edemeyen gurbetçilere hedef aldı. İşbirlikçilerinin desteğiyle sahte kimlikler basan şebeke, hak sahiplerinin ruhu bile duymadan tapu dairelerine giderek yasa dışı satış ve devir işlemleri gerçekleştirmeye çalıştı. 31 şüpheli hakkında bu operasyon kapsamında da gözaltı kararı verildi. Onu da hatırlatmış olalım, onu da hatırlatmasını yapalım. Yeni Şafak gazetesi döviz artmadı, enflasyon düştü manşetiyle bugün çıkıyor. Enflasyon Haziran'da aylık %0.99 artarken yıllık bazda %32.11'e geriledi. Beklentinin altında gerçekleşen bu veriler döviz kurlarında uzun süredir devam eden durağanlığın piyasaları rahatlattığını ve enflasyonla mücadeleye destek verdiğini gösteriyor. Bu arada en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Düzenlemeden yaklaşık 5,5 milyon emeklinin de yararlanması bekleniyor. Onun da altını çizelim. Yine İstanbul'da uluslararası suç şebekesine yönelik operasyon ve İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen cenaze törenine ilişkin detaylarda yer alıyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Ticaret gazetesine bakalım. Sonrasında kısaca spor sayfalarına da geçeceğiz. Zirve küresel işbirliklerin kapısını açacak, cari açığa karşı savunma kalkanı manşetini görüyoruz. Yerli savunma teknolojileri Türkiye'nin güvenliğini güçlendirirken
yüksek katma değerli üretimle ihracat ekonominin yeni büyüme motoru oluyor. Ankara'daki NATO zirvesi ise bu başarıyı küresel ticaret sahnesine taşıyarak savunma sanayine yeni fırsatlar açacak deniyor. Gıda enflasyonunda 7 puana kadar düşüş beklentisi var. Türkiye son 66 yılın en yağışlı sezonlarından birini geçirirken tarımda da rekolte beklentileri güçlenmiş durumda. Dün tarım zirvesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bu konuya dikkat çekti. Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemini geçirebiliriz, rekor gelebilir ifadesini kullandı. O yağışların getirdiği berekete o da dikkat çekti. Yine Ticaret Gazetesi'nde bu konuya ilişkin bir haber öne çıkıyor. Onu da söylemiş olalım. Kozmetikte büyüme kadın istihdamını arttırıyor haberi. Son yıllarda kozmetik sektöründe yaşanan büyümede kadınların rolü de var ve bu sayede kozmetik sektörü büyüdükçe kadın istihdamında da ciddi bir artış yaşanıyor, öne çıkıyor. Buna da dikkat çekilmiş. Peki, hızlıca bir spor sayfalarına şöyle bir bakalım, ben de açayım. Lorente'de İtalyan inadı haberi var. Transfer çalışmaları kulüplerimizin devam ediyor. Beşiktaş yeni bir teknik direktörle bu sezon yola çıkarken transferde de en iddialı takımlardan biri pozisyonunda. Lorente İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyiyor. 27 yaşındaki bir oyuncu. 20 milyon avroyu gözden çıkardı Beşiktaş. İtalyan basınına göre oyuncunun ayrılma baskısı Sassuolo'nun bonservisine indirime gitmesine neden olabilir, bunu tetikleyebilir. Geçtiğimiz yıl 39 maçta 7 gol 9 asistle oynadı Lorente. Avrupa'da da tanınan futbolculardan biri, Beşiktaş bu oyuncunun peşinde. Trabzonspor'dan bir haber. Andre Onana transferinde yine mutlu sona ulaştı Trabzonspor. Geçtiğimiz yıl Manchester United'dan bir yıllığına kiralanmıştı Kamerunlu file bekçisi. Bir yıl daha kiralanmış oldu. Trabzon'a alıştı, Trabzonspor'u sevdi. Trabzon da Onana'yı sevdi ve bu birliktelik önümüzdeki yılda devam edecek. Bunu söyleyelim. 2022 Dünya Kupası'da attığı golü elinden alan teknoloji bu kez Ronaldo'yu turu getirdi. Bu işte bir çip var. 90+4'te Hırvatistan karşısında öne geçen Portekiz 90+13'te golü yedi. Fakat bu gol çipli topun verilerine bakılarak offside kararıyla iptal edildi. Bu sonuçta Portekiz son 16'da İspanya'nın rakibi oldu. Erken final gibi bir maç. İspanya-Portekiz maçı kritik. Bu maçın galibi çeyrek finale yükselecek ve belki de finale giden kapıyı da açmış olacak. Gerçekten öyle, yani erken final diyeceğimiz bir maç. Bugün bütün gazetelerde vardı, ben de paylaşayım. Besmele çekti, golünü attı deniyor. Cristiano Ronaldo uzunca bir süredir Suudi Arabistan'da Al Nassr'da forma giyiyor. Ve Portekiz'in ilk golünü penaltıdan kaydetmişti. Penaltı vuruşu yapılmak üzereyken Bismillah dediği görüldü. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen futbolcunun daha önce de attığı serbest vuruş öncesi Bismillah demesi, besmele çekmesi de sosyal medyada gündem olmuştu. Nedenini bilmiyoruz ama Suudi Arabistan'da yanılmıyorsam 200 milyon avro gibi bir para kazanıyor yıllık. Hani bunun etkisiyle mi oldu onu bilmiyoruz. Ama bu da bugün bütün gazetelerde öne çıkmış, onun da altını çizelim. Bir başka transfer haberi, Fenerbahçe'den Inter'e Ake çalımı. Manchester City'nin Hollandalı stoperini kadrosuna kattı Fenerbahçe ve bu transferde iddiaya göre İtalya'nın Inter takımını da geride bıraktı. 8 milyon avro bonservis bedeli ve 2 milyon avroluk da bir bonus yer alıyor. Toplamda 10 milyon avroluk bir paket. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Nathan Ake Fenerbahçe'de sözleriyle transferi duyurdu. Transferin açıklandığı saatte İtalyan basınında Inter, Ake'yi yakından takip ediyor ifadelerinin yer alması da gündem oldu. Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Lazio'nun hayali Icardi, Galatasaray'la sözleşmesi biten Icardi, Lazio'nun listesinde yer alıyor. İtalyan basınına göre Gattuso'nun çalıştırdığı kulüp, tapusunu eline alan Arjantinli golcüyle temas kurdu. Icardi'nin geleceği belirsiz. Galatasaray'da kalacak mı kalmayacak mı soru işaretleri var. Tabii ki bonservisi de elinde olduğu için, daha önce de İtalya Ligi'nde top koşturduğu için İtalyan kulüpleri tarafından da Mauro Icardi'ye çok ciddi bir talep olduğunu söyleyelim. Son bir haber, gençler potada dolu dizgin. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti. Yarı finale yükseldi. Genç milliler saat 20.45'te Sırbistan'la karşılaşacak. Bu çocukları yakından takip etmek lazım. Çünkü hepsi daha 15-16 yaşında.
ve önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçlerde A Milli Basketbol takımımızın da iskele

heyetini bu oyuncular oluşturacak. Hepsinin eline sağlık, tebrik edelim. 20.45'te de Sırbistan mücadelesinde ekran başında olacağız. Bu karşılaşmayı da yakinen takip edeceğiz diyelim. Herhalde süremiz artık bitti diye tahmin ediyorum. Bir araya gidelim ama saat başında konuğumuz da olacak stüdyomuzda. NATO zirvesi artık adım adım yaklaşıyor. Detayları enine boyuna konuşacağız. Saat başında görüşmek üzere.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Paraf'ın uçuran yıldızı Paraflay. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Paraflay'la uç uçabildiğin kadar.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde...
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması. TikTok beyni nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
9: Bravo Zehra.
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh, oh, oh.

0: Tekrar hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından 5. kez düzenlenen tarım ekosistemi buluşması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve önemli mesajlar verdi. 2026'nın özellikle tarımda rekorlar yılı olacağına dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin 4 yeni müjdeyi de paylaştı. Muhalefetin tarım politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı terör tamamen bittiğinde en büyük hasadı tarım ve hayvancılıkta yapacağız dedi.
1: Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz.
2: 2026 tarımda rekorlar yılı olacak. Sadece rekoltede değil, tarıma verilen desteklerde de.
1: Tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması programında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: Terör meselesi tamamen çözüldüğünde milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek.
2: Erdoğan ana muhalefetin tarım politikalarını da eleştirdi. Birileri gibi şov yapmıyor, iş yapıyoruz dedi.
1: Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları, didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti, kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz.
2: Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne 4 büyük müjdeyi de ard arda sıraladı.
1: Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.

0: Tarihin NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü kulağı başkentte Ankara'da olacak. Ancak iki ülke var ki biri İsrail biri Yunanistan, onları F-35 korkusu sarmış durumda. Özellikle İsrail basınında peş peşe analizler yayınlanıyor. Son olarak dünya neden Türkiye'nin peşinde başlıklı bir analiz kaleme alındı. Ve aslına bakarsanız İsrail açıkça bu analizlerle Türkiye korkusunu da dile getiriyor.
1: Türkiye'nin jeopolitik ağırlığı artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile yakınlaşması Atina ve Tel Aviv'i endişelendiriyor. Atina özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik F-35 satışına karşı çıkıyor. Bunun için de lobi çalışmalarını hızlandırdılar. Yunan basını ise Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı sıradan bir prosedür açıklamasını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına olumsuz baktığını iddia ederek kendini rahatlatmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Hellas Journal'la Sky TV'ye yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye yönelik yasal kısıtlamaların yürürlükte olduğuna işaret etti. Bu konuda kamuoyuyla paylaşılacak yeni bir gelişme bulunmadığını kaydetti. Yunan basını ise bu gelişmeyi bir zafer edasıyla paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 konusunda Türkiye'ye karşı tutumunun değişmediğini iddia etti. Oysa Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'ye F-35 satılmayacağına ilişkin doğrudan bir ifadeye yer verilmedi. İsrail basınında da endişe hakim. İsrail'in köklü gazetelerinden Globus, Trump yönetiminin Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek için formüller aradığını belirtti. Bu durumun gerçekleşmesi halinde bölgesel askeri üstünlüğün tamamen Ankara'ya geçeceğini ve İsrail'in zayıflayacağını yazdı. Bir diğer sıcak başlıksa Washington'un devreye soktuğu alternatif plan. Analize göre Amerikan yönetimi, Kongre'deki olası pürüzlere karşı B planı olarak Türkiye'ye 700 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satmayı planlıyor. Bu motorların tamamen yerli TF-35000 motoru hazır olana kadar Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacağı ve gökyüzündeki Türk gücünü pekiştireceği vurgulanıyor. Türkiye, savunma sanayinde yükselen bir güç. Pek çok ülkeyle de ilişkilerini geliştiriyor. İsrail gazetesi de, dünya neden Türkiye'nin peşinde sorusuna cevap aradı. Gazete, Türkiye Kanada yakınlaşmasına dikkat çekti. Kanada yönetimi, Ankara'ya doğal uranyumla çalışan CANDU tipi reaktörler ve uzun vadeli uranyum tedariki sunarak nükleer işbirliği kapısını araladı. Tüm bu gelişmelerin ortasında Ankara'yı ziyaret eden Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'yi güvenlik, enerji ve göçte Avrupa'nın kilit ortağı ilan etmesi, NATO zirvesi öncesinde dünya neden Türkiye'nin peşinde sorusunun en net cevabı oldu.
0: İlk bölümde söylemiştik, enine boyuna NATO zirvesini ele alacağız, konuşacağız. Hangi başlıklar öne çıkacak, bunlardan bahsedeceğiz. Değerli bir konuğumuz var, Harran Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Hasan Bardakçı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Kahraman Bey.
0: Şimdi yayına ayakta başladık. Editörümüz Elin Kaya Öztürk sağ olsun yine bize güzel infografikler hazırladı. Şimdi ilk bölümde sizin olmadığınız kısımda yine bir infografik üzerinden bahsetmiştik. Liderlerin ajandasında ne var demiştik. Aslında birçok ortak nokta şu oluyor. Birçok liderin ajandasındaki ortak nokta savunma harcamaları, bütçe meselesi öne çıkıyor. Şimdi biz de buradan bir bakalım istedik. Savunma harcamaları ne kadar diye. Amerika Birleşik Devletleri ki Trump'ın 5 ülkeye burada ciddi tepki gösterdiğini görüyoruz. Diyor ki hiçbir fayda sağlamadan onları korumak için diyor Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya diğer ülkelerden tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor. Bu bir saçmalık diyor. Şimdi rakamlara baktığımız zaman hani Trump sanki doğru söylüyor gibi bir durum var. Çünkü 999 milyar dolarla gerçekten Amerika Birleşik Devletleri açık ara en önde ülke konumunda. Birleşik Krallık yaklaşık 91 milyar dolara yakın demişti, 90.5. Almanya 86 milyar dolar, Fransa 64.7 milyar dolar, İtalya 35.2 milyar dolar ve Polonya'da 34.9 milyar dolar. Tabii bir de gayri safi milli hasılalara bunun yansıması var ki oradaki payın da %3'lerden 5'lere çıkarılmasını istiyordu Trump. Onu da ben arkadaşlardan rica edeyim. İlk 14 ülkeyi burada göreceğiz. Hemen hocam birazcık sizi geriye ben alayım. Polonya burada şimdi gayri safi milli hasılaya oranına bakacak olursak Polonya'nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. %4,3'lük bir harcama oranı. Litvanya, Letonya yani hani böyle Doğu bloku ülkeleri diyebiliriz herhalde. Estonya, Danimarka, Norveç. Amerika burada 7. sırada yer alıyor. 999 milyar dolarlık savunma harcaması. Gayri safi milli hasılaya oranı %3,2 olarak karşımıza çıkıyor. 8. sırada Finlandiya. Akabinde Yunanistan, Hollanda, İsveç, Almanya ve Türkiye %2,3 ile 13. sırada ve Birleşik Krallık'ta 14. sırada yer alıyor en fazla harcama yapan ilk 14 ülke. Tabii Türkiye'nin burada hani askeri anlamdaki gücüyle de öne çıktığını ve bugüne kadar aslında NATO'ya o anlamda da en büyük desteği veren ordu anlamında da ülke olduğunu görüyoruz. Yani Trump'ın serzenişlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Haklı mı hocam sizce de gerçekten?
2: Yani şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Biz özellikle Trump'ın ifadelerinden sadece Amerika'nın buradaki katkısını şöyle görmeliyiz. Şu anda 999 milyar dolar bir paradan bahsediyoruz. Bu toplam NATO üyelerinin tamamının savunma harcamasından daha fazla.
0: Daha fazla.
2: Yani o yönüyle kesinlikle doğru. Tabii burada gözden kaçırılan bir nokta var. Yani NATO'nun kuruluşunda da yer alan ülke Amerika ve NATO'yu özellikle küresel anlamda güçlenmek için kullanan bir ülkeydi Amerika. Bugün bu durum değişmeye mi başlıyor? Aslında bugünkü NATO zirvesi gerçekleşecek. NATO zirvesi de biraz da bize bu sorunun cevabını verecek. Yani Amerika bundan sonra ne yapmaya çalışıyor? NATO'dan çıkacak mı? Yoksa NATO'daki etkisinden mi çekiniyor? Ya da daha doğru bir ifadeyle Amerika finansal olarak özellikle son dönemlerde kan kaybediyor. Bunun özellikle savunma sanayisi harcamalarıyla ilişkili olup olmadığını sorusunun da cevabını buradan bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama öncelikle şöyle bir düzeltme yapmamız lazım.
0: Tabii.
2: Bu verilere baktığımızda özellikle gayri safi yurt içi hasıla yüzdelerinden yola çıkarsak şöyle bir yanılgıya düşebiliriz. Yani acaba Polonya, Litvanya ve Letonya gibi ülkeler mi daha çok harcama yapıyor? Hayır. Niye? Çünkü bunlar
0: çok küçük ülkeler.
2: Evet, küçük ülkeler ve gayri safi yurt içi hasılalarına baktığınızda 1 trilyon doların altında olan ülkeler var. Yani en yükseği belki 1 trilyon dolar Polonya olabilir. Daha 14. ülkeye baktığımızda örneğin Birleşik Krallık, Türkiye ve Almanya gibi ülkeler. Bunlar 1-2 trilyon doların üzerinde bütçesi olan ülkeler. Yani buradaki %4'ü aşıyor aslında baktığınızda bu ülkeler için. Zaten tartışma da NATO zirvesinde olacak. Tartışma da büyük ihtimal bu yönde olacak. Çünkü Donald Trump NATO üyesi ülkelerin özellikle savunma sanayisi harcamalarını %5 seviyelerine çıkarmalarını istiyor. Böylelikle kendisi de buradaki savunma sanayi harcamalarını kısmayı başaracak. Hem ekonomik anlamda bir fayda sağlayacak hem de aslında şunu da yapmak istiyor. Yani özellikle NATO'daki abilik pozisyonunu biraz da geriye çekmek istiyor. Yine gücü etkisini devam ettirmek istiyor. Ama oradan ciddi bir külfetle aslında devleti biraz da geri tuttuğunu düşünüyor. O yüzden NATO'daki etkisini kırmak istiyor. Tabii burada belki konuşacağız sorularınız arasında olduğunu Tabii. düşünüyorum. NATO üyesi ülkeler olaya nasıl bakıyor? Onlar Amerika'nın çekilmesini mi istiyor? İsteyenler var mı daha doğrusu? Bunu böyle devlet başkanları nezdinde incelersek belki
0: Peki,
2: daha doğru bir
0: sonuç. Peki o zaman masaya
2: doğru
0: hocam geçelim isterseniz. Şimdi infografiklerin arkada durmaya devam edecek. Bunu da konuşalım. Şimdi son dönemlerin herhalde en kritik NATO zirvesi desek yanlış olmaz. Kesinlikle. Hem zaten içinde bulunduğumuz durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz NATO parlamenterler toplantısı İstanbul'da düzenlendiğinde şu ifadesi dikkat çekiciydi. Yani her güne bir belirsizlikle dünya uyanıyor. Gerçekten de öyle. Ne olacağını bilmiyoruz. İşte İran-ABD savaşı. Bir gün diyoruz ki tamam artık ateşkese doğru gidiyor her şey. Ertesi gün bir bakıyoruz iki ülke birbirini tekrar bombalamaya başlamış. Böyle bir durum söz konusu. Oradan o zaman sizin pas attığınız yerden devam edelim. Diğer ülkeler buna nasıl bakacak meselesi. Ama Trump'ın bir de bu özellikle İran savaşı sürecinde bir kırgınlığı da söz konusu. Yani NATO ülkelerinin yanında görememesi de var. Yani işin savunma boyutundan sahada da yalnız kalma durumu da söz konusu. Ne bekliyorsunuz?
2: Yani soruyu güzel bir yere çektiniz. Aslında şunu söylememiz lazım. Donald Trump'ın ortaya koyduğu tepkinin içerisinde maddi açıdan yaklaşımın dışında sizin söylediğiniz gibi kırgınlığın olduğunu da net görebiliyoruz ki zaten NATO zirvesine katılırken bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan

0: olacağını düşündüğü bir birlik olarak kurdu. Savunma ağırlıklı, özellikle Rusya tehdidini bölgesel anlamda, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan Rusya tehdidine karşılık kurulmuş bir birlik. Ama bu zamanla belki Amerika'nın etkisinin kırılmaya başladığını gösterdiği bir birliğe döndü. Bunu nerede gördü? Kürmüz Boğazı'nda. Amerika'nın beklentisi özellikle İran'a yönelik saldırılarda NATO'nun desteğini almakta, ama birçok ülke nötr durdu. Bazılar da buna
1: değil dediler.
0: Bazılar da buna tepki verdiler. Sizin dediğiniz gibi bizim savaşımız değildi dediler. Bunun başında çeken İspanya gibi bir ülke vardı ki Donald Trump'ın ilginç bir açıklaması vardı. Hatırlarsanız İspanya'nın özellikle Puerto Rico ve Küba'ya yakın olduğunu biliyoruz. Yakında bunları elinizden kaybedebilirsiniz gibi bir tabir de kullandı. Bu bize şunu gösteriyor. Yani aslında Donald Trump NATO'ya kırgın ve bu tepkisini bu şekilde gösterdi. Ama bununla beraber NATO üyelerinin de bence özellikle yakın zaman diliminde biraz da Amerika NATO üzerindeki etkisini kırmaya yönelik girişimleri olduğu kanaatindeyim. Yani bunu tabii finansal olarak karşılayabilecek ülkeler var. Yani Amerika'nın özellikle kısmen çekilmesiyle NATO'nun içerisinden, ki kesinlikle tamamıyla çıkmayacaktır. Bu Amerika'nın da işine gelmeyecektir. Ama bu durumdan özellikle fayda sağlayabileceğini düşünen Fransa gibi, işte Almanya gibi ülkeler var. Yani onlar Amerika'nın zayıf olduğu bir NATO içerisinde daha güçlü olabileceklerini düşünüyorlar. Tabii işte Polonya, Litvanya, Letonya gibi ülkelerin buradaki özellikle savunma sanayisindeki katkısının arttırılmasıyla onların da birlik içerisindeki gücünün artacağını düşünüyorlar. Bu şekilde bir süreçle biz NATO zirvesine gidiyoruz.
1: İlginç bir zirve olacak tabii. Yani Avrupa ve ABD arasındaki ilişkiler anlamında bakacak olursak, hani o ilişkilerin son dönemde gerildiğini görüyoruz. Aslında Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan bir süreç bu. Sonrası da devam ediyor. İşte ABD-İran savaşı, İsrail savaşı. Türkiye açısından bakacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanılmıyorsam 2004'te İstanbul'da bir NATO zirvesi vardı, ama hani o zirveden çok aklımızda kalan bir şey yok. Ama bu kez durum daha farklı. Hem Türkiye'nin herhalde burada konuşmamız gereken konu o. Yani 2004'teki Türkiye ile 2026'daki Türkiye arasında çok büyük farklar var. Evet. Güç anlamında hem masada hem sahada daha güçlü Türkiye. Mesela savunma sanayini çok konuşuyoruz. İşte az önce haberde de paylaştık. Donald Trump'ın bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisi çok farklı. İki liderin birbiriyle olan ilişkisi son derece farklı. Bazı müjdelerin de gelebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla ve şöyle de bir analiz var. Amerikan basını diyor ki burada kazanan Türkiye olacak. Katılıyor musunuz buna? Kazanan Türkiye mi olacak bu zirvede?
0: Kesinlikle. Bunu öncelikle şöyle söyleyeyim. Birincisi, bu bir liderler zirvesi ve liderler zirveleri, NATO'nun düzenlemiş olduğu liderler zirveleri rutin gerçekleşen zirveler değil. Yani bir liderler zirvesi gerçekleşiyorsa sonunda önemli kararlar alınacağı anlamına gelir. Birincisi bu, bunu bilmemiz lazım. Burada bazı önemli kararlar alınacak, bu net. İkincisi, 2004-2026, yani aradan geçen 22 yıllık bir zaman değil mi? Bu tabii bizim için şöyle önemli, sizin dediğiniz gibi özellikle hükümetin ilk kurulduğu dönemden bahsediyoruz ve aradan geçen 22 yıl bölgesel risklerin arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Kuzeyde Rusya-Ukrayna çatışması var. Hemen doğumuzda İran çatışmaları devam ediyor. Güneyimizde Suriye'de halen tam olarak bir güven ortamı oluşmuş değilken, tabii ki NATO bölgesel anlamda birçok konuyu konuşacaktır. Oradaki devlet başkanları bir araya geleceklerdir. Ve bir de liderler arasındaki işte bizim konuştuğumuz tartışmalar. Buradaki Türkiye'nin kilit rolü şu. Türkiye çok önemli, çünkü birincisi başında farklı bir lider olan bir ülkeden bahsediyoruz, Amerika'dan. Ve bu liderin şu anda anlaşabildiği, saygı duyduğunu iddia ettiği tek bir lider var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. O açıdan önemli, çünkü bu zirve Türkiye'de olmasa Donald Trump'ın katılmama ihtimali çok yüksek.
1: Tabii, aynen öyle.
0: İkincisi, burada arabuluculuk rolünün ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani bence burada belki de diğer NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının bugün en çok isteyeceği şey Donald Trump'ı ikna edebilecek bir lider. Bu zirve o açıdan çok önemli, çünkü konuşulacak konular arasında sadece finansal konular yok. Yani burada özellikle değişen bir yüzyıla giriş yapıyoruz. Burada

0: ülkeler savunma sanayi harcamalarını çeşitlendirmeye başlar. Örneğin bu görmüş olduğumuz rakamlarda şöyle bir şey, örneğin Türkiye'yi %2 seviyelerinde görüyoruz ama bu tam olarak aslında bizim savunma sanayi harcamalarımızı yansıtmıyor. Niye? Çünkü Türkiye son 10-15 yıllık zaman dilimi içerisinde savunma sanayinde çağ atladı. Bugün artık birçok silahı kendimiz üretebildiğimiz için maliyetlerimiz de düştü. Yani dışarıdan almıyoruz. Aslında düşük görünen yüzde kendi üretimlerimiz olduğu tabii için diğerlerinden daha iyi seviyedeyiz. Ve bu bir şekilde bizi küresel anlamda da güçlü bir aktör haline getiriyor. NATO içerisindeki etkimiz artmaya başladı ki zaten bunu günümüz gelişmeleriyle çok iyi bir şekilde görmeye başladık. O yüzden Türkiye buradaki belirleyici aktörlerden bir tanesi olacak. Birçok ikili görüşmenin tarafı olacak. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinin burada konuşulacağını biliyoruz. Buradaki pozisyonu itibariyle Türkiye şu anda hem Rusya ile hem Ukrayna ile yakınlığı sebebiyle burada da bir anahtar rol üstlenecek. Yani sadece işte burada savunma sanayi harcamaları görüşmelerinde değil, Rusya-Ukrayna krizinde de yine masayı kuran taraf olacak. Oradaki liderlerle görüşmeleri bir araya getirecek olan yine Türkiye olacak. O yönüyle önemli bir zirve. Bunu NATO 3.0 olarak nitelendirenler var. Yani NATO'nun bu zirveden sonra farklı bir dönüşümün içerisine girmesini bekleyen kişiler olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. O yüzden önemli bir zirve olduğunu tekrar ifade edeyim.
1: Şimdi sizin dediğiniz gibi Donald Trump diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve Amerika burada olmalı dedi. Ben de ona duyduğum saygı nedeniyle geliyorum. Aslında bu bile zirvenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi F-35 programı, yine Kaan motorları, bunlar önemli meseleler. Bunlarla ilgili de özellikle İsrail'in ve Yunanistan'ın uykuları kaçıyor diyebiliriz aslında. Özellikle F-35 programına Türkiye'nin tekrar dönmesi, dahil olması. Bunlarla ilgili de somut adımlar bekliyor musunuz? Yani ki kongrenin de bilgilendirildiğini de biliyoruz bu motor satışına ilişkin. Hani bunlarla ilgili Donald Trump eğer buraya geliyorsa iki liderin yüz yüze görüşmesinden biz somut çıktılar alacağız diye düşünelim mi?
0: Evet, böyle bir beklenti içerisindeyiz ki Donald Trump'ın açıklamaları da olayı biraz buraya getirdi. Özellikle Kaan uçağın motoru için biliyorsunuz F-110'ların motorlarının verilmesine yönelik bir kongreye mesaj iletilmişti ki bu mesaj eğer olumsuz bile olursa Donald Trump'ın vermeye niyeti olduğunu biliyoruz ve bu yönde bir girişim olacağını anlıyoruz ki bunu zaten bir müjde olabileceğini söylerken ifade etti. Tabii bu bize ne gösterir? Bunu böyle sadece kan motoru olarak görmemek lazım. Aslında bu bir olumlu adım. Özellikle son zamanlarda hatırlarsanız Biden'dan, Obama'dan bu yana bizim Amerika ile ilişkilerimiz biraz inişli çıkışlıydı. Ama son birkaç yıl içerisinde Donald Trump'la yükselen bir ivme kazandı ve yaşadığımız krizleri de tek tek çözmeye başladık. Bizi bekleyen yakında bir F-35 problemi var ki bu katsa probleminden, yaptırımlarından kaynaklı. Muhtemelen eğer Kaan'daki gelişme olumluya dönerse bir sonraki adımımız F-35 olacak ve Kaan'daki olumlu gelişmenin F-35'e yansıyacağını da düşünüyorum. Yani Donald Trump'ın orada da bir adım atacağını, özellikle seçim sonrasında bir problem olmasa F-35'lerde de olumlu bir gelişme olarak yansıyacağını düşünebiliriz.
1: Şimdi tabii NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde ama öncesinde görüşmeler başladı. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında işte Almanya Başbakanı'yla bir görüşmesi oldu. Akabinde dün İtalya Başbakanı'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi Meloni ile. Bugün İstanbul'da önemli bir kabulü var, görüşmesi var Cumhurbaşkanı'nın. Pakistan Başbakanı geliyor ki hani İran-ABD geriliminde bu savaş sürecinde de Pakistan'da tabii ki orada oynadığı rol son derece önemli. Yani aslında zirve başlamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mini zirveler diyelim, telefon görüşmeleri ve yüz yüze görüşmelerle zirveyi başlatmış gibi görünüyor. Yoğun da bir diplomasi trafiği, ne söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya bu işte ifade ettiğim şey çok önemli. Yani burada belirleyici aktör yani sadece NATO zirvesinin Türkiye'de olması değil. Eğer bu NATO zirvesi başka bir ülkede olsaydı yine muhtemelen en çok ön plana çıkan ülke Türkiye olacaktı. Çünkü Türkiye'nin son dönemde üstlendiği misyon çok önemli. Bakın bugün Amerika İran krizinde NATO üye ülkeleri, özellikle Avrupa üye ülkeleri nötr dururken Türkiye çözümün tarafı olmaya çalıştı. Yani sadece nötr durmakla yetinmedi, devletleri bir şekilde uzlaştırmaya çalıştı.

0: Trump da bu süreçte teşekkür etti.
1: Teşekkür etti, evet. Yani Türkiye'nin tutumundan dolayı. Yine aynı şeyi kuzeyde de yaptı. Ukrayna-Rusya krizinde de yaptı. Yani ne zaman tıkandıysa Türkiye tarafı oldu. Türkiye sorunu çözecek taraf olarak ön plana çıktı. Şimdi bunların meyvelerini yemeye başlayacağız. Yani özellikle uluslararası ilişkiler anlamında Türkiye'nin ortaya koyduğu politikanın şu anda meyvelerini yiyoruz. Yani bu ister Türkiye'de olsun, ister başka ülkede olsun, devlet başkanları Türkiye'nin üstlendiği vizyonu net bir şekilde görmeye başladılar ve bunun sonuçları da olacak. Yani bugün sadece F-35 için bunu söylemiyorum. Gelecekte özellikle Avrupa'daki tutum da değişecek. Çünkü siz ne kadar güçlü olursanız, ne kadar ülkeler üzerinde nüfusunuz artarsa, bakın bugün neyi konuşuyoruz? Donald Trump'la uzlaşamayan bir Amerika devletler şey Avrupa devletler topluluğundan bahsediyoruz. Yani hiçbir lider şu anda onunla frekansını uyuşturamıyor ve bir araya gelemiyorlar. Ki bu çatışma beraberinde işte NATO'daki savunma sanayi harcamaları krizini getirdi. Yarın öbür gün başka krizlere de gebe olabilir. O yüzden Türkiye'nin tutumu olumlu yönde. Türkiye'nin buradaki vizyonu, masaya koyacağı şeyler çok önemli. NATO zirvesinin ilerisinde de Türkiye'nin NATO içerisindeki etkisi de artabilir bu görüşmelerden sonra. Yani şu anda bu iyi ilişkileri devlet düzeyinde farklı bir yere getirme durumu da var Türkiye'nin. Çünkü şu anda biz liderin ekmeğini yiyoruz açık bir tabirle. Yani
0: dediğiniz gibi biz hep yıllarca, mesela ben çocukluğumdan beri işte biz NATO'nun en güçlü ordularından biriyiz diye övünüyorduk ama bu askeri anlamda rakamsal olarak bundan övünüyorduk. Şimdi daha farklı bir konumdayız. Artık teçhizatlar, işte askeri ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Bir yandan sizin dediğiniz gibi işte o diplomasi masasının kurulması, barışa giden yolda atılan adımlar noktasında Türkiye öne çıkıyor. Bir de şunu belki sorabilirim size. Aslında bu zirvenin hani hep savaşların devam ettiği bir süreçte yaşandığını konuşuyoruz ama ABD-İsrail ilişkileri açısından da belki değerlendirebiliriz. Yani Trump'ın biraz bu İsrail'in vesayetinden çıkmaya çalıştığı bir sürece de denk geliyor diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle öyle. O çok doğru bir tespit. Yani ben özellikle son birkaç yıl içerisinde Donald Trump'ın özellikle İsrail'in Amerika üzerindeki baskısını, özellikle politika üzerindeki baskısını kırmaya yönelik Türkiye ile dirsek temasını güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu çok net bir şekilde de ortaya çıkıyor. Bu önümüzdeki günlerde farklılaşır mı? Mevcut koşullar altında bunun daha da güçlenmesini bekliyoruz. Yani Türkiye'nin izlediği dış politikanın iyi bir yönde evrildiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu İsrail'e yansıyor. Bunu biz Suriye'de gördük. Suriye'deki özellikle izlediğimiz dış politikanın Suriye'nin yeniden kurulmasında, şekillenmesinde işe yaradığını, ki bunun Amerika'nın özellikle menfaatleriyle de örtüştüğünü görmemiz gerekiyor. Ya Amerika şunu net gördü. Türkiye'nin içinde olmadığı bir Orta Doğu, bir Orta Asya'da siz politika geliştiremezsiniz. Tabii. Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye sadece ekonomisiyle, sadece askeri gücüyle ön plana çıkmıyor. Buradaki kültürel kodlar var. Bakın Türk coğrafyası, Türk dünyasında etkisi var. Türkiye'nin Arap coğrafyasında,
0: Afrika'da
1: etkisi var. Türkiye hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce Fransa'nın bu yönde bir açıklaması vardı. Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyordu. Yani bizim gelmiş olduğumuz nokta özellikle dış ilişkiler anlamında çok iyi bir yere evrildi olaylar. Şu anda devlet başkanları sizinle oturmak için can atıyorlar. Yani Türkiye'nin kazanmış olduğu, özellikle diplomasi açısından kazanmış olduğu bu net tavır ileride bize farklı kapılar açacaktır. Bugün zaten çevrede dikkat edin. Bakın sağımızda, kuzeyimizde, güneyimizde, bütün tarafta bir ateş çemberi varken Türkiye güvenli liman gibi görülüyor. Bak bugün NATO zirvesi bu kadar çatışmalar varken Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu bile başlı başına sizin geldiğiniz noktayı net bir şekilde özetliyor.
0: Şimdi tam oraya getirmişken sözü, hani o da çok konuşuluyor kamuoyunda. Özellikle işte Türkiye'nin belki bu gücünden rahatsız olanlar, yani içeriden bahsediyorum. Zirve için alınan önlemler, tedbirler eleştiriliyor. Yani bu kadar tedbire ne gerek var? Bu kadar işte yolların kapanması. Ama baktığımız zaman, yani şimdi az önce de söyledim ben. Yani 3 ya da 4 yanılmıyorsam suikast girişiminden sağ çıkmayı başaran bir ABD başkanı geliyor Türkiye'ye. Bu bile aslında başlı başına alınacak tedbirlerin ne kadar önemli olması gerektiğini gösteriyor. 32 lider katılacak, diplomatlar, bakanlar, yani diplomasinin kalbi, dünyanın gözü burada olacak. Yani sizce anormal bir durum var mı bu tedbirlerde?
1: Kesinlikle yok. Çünkü bakın bir şey söyledim. 22 yıl sonra gerçekleşen bir zirveden bahsediyoruz. Ve dünyanın en güçlü ülkeleri hem ekonomik hem askeri anlamda devlet başkanlarının geldiği. Bakın NATO'da belli zirveler oluyor. Türkiye'nin NATO daimi elçileri var. Büyük elçiler, bunlar bir araya geliyorlar. Toplantılar yapıyorlar farklı yerlerde ama devlet başkanları düzeyinde 22 yıl sonra bu ülkede bir araya gelmiş devlet başkanlarından bahsediyoruz. Ve bu önemli bir konu. Bakın bunu bazen farklı yere çekmek isteyenler olabilir ama devlet başkanlarının güvenliği konusu önemli bir konu. Burada göstereceğiniz bir zafiyet ülkenizin zafiyeti olarak görülür. Bu bireysel bir konu değildir. O yüzden Türkiye bu konuyu önemsiyor. Güvenlik açısından önemli. Bunu devlet başkanlarının korunması, onların ağırlanması, bunlar devletler açısından önemli. Bakın bugün biz yurt dışına bir ülkeye gittiğimizde oradaki protokolün işleyişini, oradaki devletlerin diğer devletlere yaklaşımına baktığımızda ortaya koyduğu politika ve yöntemler bizim için önemli birer gösterge. Siz Amerika'ya gittiğinizde aynı protokol size de uygulanıyor. Yani bunu bir böyle bir ülkeye has bir özellik gibi görmemek lazım. Uygulanması gerekir. Burada verilecek en ufak zafiyet sizin ülkenizin imajı açısından ciddi bir problem doğurabilir. O yüzden çok önemli.
0: Tabii Türkiye'nin kazanımlarından biri yine hani iş dönüp dolaşıp savunma sanayine geliyor ama yeni anlaşmalar, işbirlikleri de doğabilir gibi görünüyor. Şimdi İsrail basınından bir itiraf var. Onlar Türkiye'nin 10 milyar dolara aşan yıllık savunma sanayi ihracatına vurgu yapıyorlar ve bu ihracatın %56'sının ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer batılı müttefiklere gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve Türkiye'nin Avrupa'da artık güvenlikte yeni liman olduğuna dikkat çekiyorlar. Onlardan gelen itiraf bizim gerçeğimiz tabii bu. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Az önce konuştuğumuz şeyle çok ilişkili. Ne dedik? Türkiye'nin savunma sanayi harcaması %2-3 görünüyor ama burada gözden kaçırılan bir şey. O %2-3'ten fazla. Niye? Çünkü biz üretiyoruz artık. Bakın bugün gördüğünüz devletlerin birçoğu kendi silahlarını üretmiyorlar. Üretmedikleri için oradaki yüzdeyi siz dışarıdaki ithal ettiğiniz silahlarla aslında karşılıyorsunuz. Ama biz kendi ürettiğimizi bazen 20'de bir fiyatına üretebiliyoruz. Böyle düşündüğünüzde aslında oradaki rakamlar belki Polonya'nın %20-30'larına denk geliyor.
0: Şimdi mesela Belçika Savunma Bakanı ilk bölümde paylaştık. Safe 1, Safe 2 biz Türkiye neden yok diyor. Bunu sorguluyor mesela. Olması gerekiyor diyor. Evet. Diğer taraftan işte NATO Genel Sekreteri Rutte Aselsan tesislerini de ziyaret etti. Türkiye'nin savunma sanayisine övgüler düzüyor. Hemen her konuşması da her ortamda. Dolayısıyla hani Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye'nin bundan sonraki rolü sizce ne olabilir hocam?
1: Ben size şunu açık söyleyebilirim. Yani 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde ki Türkiye mevcut şu anda savunma sanayine Ar-Ge yaptığı harcamaları devam ettirmeyi başarırsa muhtemelen 10 yıl sonra Avrupa'daki birçok askeri teçhizat bize ait olacak. Türkiye bu konuda çok başarılı. Yani biz insansız hava araçlarıyla, diğer ekipmanlarla başlayan maceramız bugün artık tanka, topa, tüfeğe dönüştü. Yani bugün artık uçaklara konuşuyoruz. Bakın nereden ufak bir silah hatırlarsanız bundan 15-20 yıl önce biz küçük silahları bile
0: hocam
1: üretemiyorduk.
0: Uzağa da gitmeye gerek yok. 5-6 işte Karabağ Savaşı evet. Sırasında Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı kesin bir kamera. Yaptırım vardı. Kamera biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Sonra biz onu Teknofest'lerde zaten yakınen de inceledik, gördük, kendimiz ürettik.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şöyle daha ilginç bir şey söyleyeyim ya. Artık düşünün bugün Teknofest'lerde gençler bile bunu artık üretebiliyorlar. Yani lise çağındaki gençler bu teknolojileri geldiğimiz noktayı göstermek açısından önemli. Tabii bu bir genel bir tabir var. Biz bunu size işte kötü komşu sizi ev sahibi yapar.
0: Cumhurbaşkanı bunlar, da sıkça
1: evet,
0: kullanır.
1: Bunlar bizim için birer ders niteliğindeydi ama tabii bizim gelişimimizde ciddi etkisi oldu. Bu şekilde devam ederse hatta ben şöyle bir şey var. Yani bunu birçok farklı programda da özellikle vurguladım. Türkiye eğer savunma sanayisinde başardığı dönüşümü tüm sektörlere yaymayı başarırsa çok farklı bir noktaya gelebiliriz. Çünkü savunma sanayisinde gerçekten başarılı sonuçlar elde ettik ve bugün bunların meyvelerini yiyoruz. Hatta işte size

0: dediğiniz gibi yani sadece Belçika değil. Bakın bunu daha önce Fransa'da benzer şeyler söyledi. İngiltere'de benzer şeyler söyledi. Bazen bunu bir tehdit gibi algılasalar bile Türkiye'nin bu özellikle savunma sanayisindeki gelişmesinden faydalanmak istiyorlar. Yani yarın öbür gün neden olmasın? Yani bir işte Türkiye kalkanı neden oluşturmasınlar? Türkiye'nin ürettiği silahlardan kendi savunma sanayilerini şekillendirmesinler. Bugün Türkiye zaten bunu belli oranda kısmen başardı. Bazı ülkeler artık bu satışları gerçekleştiriyor. Ama bunlar yüksek teknolojiye ulaşabilen ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri. Buraya da satış yapmaya başladığında zaten çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız.
1: Tabii yani bu İran Savaşı'nda da gördük. Hani batılı ülkeler olsun, işte Körfez ülkeleri biraz sanki sırtlarını ABD'ye çok fazla dayamanın... Peki çok özür dilerim hocam, araya giriyorum. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları var, hemen o noktaya dönelim.
2: Cesareti var. Dolayısıyla biz hem konuyu hem de bu cesareti, bu gayreti, bu emeği doğru bir şekilde birleştirerek kamuoyumuzun bilgilenme ihtiyacını nasıl karşılarız konusunda hep birlikte bir işbirliği içerisine girmemiz gerekiyor idi. Biz de bunu yapıyoruz. Biz sadece haber kameramanları başta olmak üzere herhangi bir konuyu haber yapan arkadaşlarımızı bir haberi kaydedenler olarak görmedik. Bunu en baştan ifade edeyim. Çünkü yine değerli başkanımın söylediği gibi duygu taşıyorsunuz. Bu ülkenin insanısınız. Karşılaştığınız olaylar diğer herhangi bir vatandaşımızı etkilediği gibi sizleri de etkiliyor. Dolayısıyla sizler toplum hafızasına herhangi bir olayın nasıl kazınacağının, kamuoyunun hangi pencereden göreceğinin şekillendirildiği bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Özellikle orman yangınları gibi toplumumuzun bütününü ilgilendiren, bütününü çok önemli bir hassasiyetle olayın içerisinde tutan afetlerde kameranın gördüğü kadar o görüntünün nasıl anlatıldığı da büyük önem taşıyor. Bugün sizlerle burada sadece teknik kapasitemizi paylaşmak için değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluğu konuşmak için de bir aradayız. Çünkü orman yangını ile mücadele konusunu, bunu sıklıkla ifade ettiğim için tekrar söyleyeyim, sadece bir kurumun, bir birimin konusu diye görmüyoruz. 86 milyonun ortak hareket etmesi gereken önemli bir başlık olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlar, iklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün bir gerçeği. Herhangi bir yorumdan, herhangi bir köşe yazısından, herhangi bir makaleden ya da herhangi bir akademik çalışmadan öteye geçmiş durumda. Tam da hayatımızın göbeğinde. Daha uzun süren sıcaklıklar, çok anormal hava olayları, şiddetli rüzgarlar, gerçekten ifade edilemeyecek, belki de hani istatistiklere nasıl yansıyacağı dönemleri itibariyle konu olacak yağmurların lokal olarak yağması ve bir anda sellerin oluşması da dahil, hakikaten iklim değişikliğinin ne kadar etkisi teorik olarak ifade edilmişse bunları pratikte yaşamaya başladık. Yangın konusu bunlardan bir tanesi. Ancak ben konuşmamda ifade ederken şunu söyleyeceğim. Orman yangınından bahsetmeyeceğim. Orman yangını da dahil olmak üzere bizleri etkileyen yangından bahsedeceğim. Çünkü bizim geçtiğimiz 3 yıl içerisinde istatistiklerimize baktığımızda giderek artan bir şekilde orman dışında yangınların çıktığını ve bunların ormana sirayet etme potansiyelini engellemek üzere çok büyük bir çaba ve gayret gösterdiğimizi görüyoruz. Bunların ormana sirayet edenleri ya da orman içerisinde çıkmış olanlarının mücadelesi de ayrı bir şekilde ele alınıyor. Tabii bütün bunları yapabilmek için biz

0: kabiliyetlerimizi artırmamız, hem insan gücümüzü hem de alet ekipman, yani hava gücümüzü, kara gücümüzü ve ihtiyacımız olan her türlü alet ve ekipmanı sağlamamız ve bunları çok daha ileriye götürmemiz artan oranlı olaylar karşısında bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştı.
1: Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alev Attı Eğitim Programı'nda bu program kapsamında verdi mesajlarını, İstanbul'da konuştu. Tabii yaz mevsimindeyiz. Orman yangınları yavaş yavaş da başladı. Çok da dikkatli olmak gerekiyor. Biz de devam edelim sohbetimizi hocam. NATO zirvesine ilişkin son mesajlarınızı alayım. Son böyle 5 dakikamızda da başka bir konuyu konuşacağız. Biraz sizin özelinizde bir konuya gireceğiz. Buyurun.
2: Evet, şimdi NATO kesinlikle, bu NATO farklı bir NATO olacak. Yani bundan sonraki NATO'lardan farklı olacak. Ülkelerin özellikle NATO içerisindeki ağırlığının değişmesini bekliyorum. Yani bu özellikle savunma sanayi ile ilgili ülkelerin takınacağı tavır özellikle bundan sonraki NATO içerisindeki güçlerini de gösterecek. Yani burada %5 seviyelerini kabul edecekler mi? Hangi ülkeler buna hemen uyum sağlayacak, hangi ülkeler gecikecek? Çünkü burada kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani gayri safi yurt içi hasılanızı, yani bugünkü, şöyle düşünmek lazım. Kazancınızın işte %5'ini savunmaya harcama sözü vermeniz isteniyor. Peki bunu ne zaman yapacaksınız? Örneğin Türkiye bunu ben 2030'da gerçekleştireceğim dedi. Benim için bir sakıncası yok. Çünkü Türkiye zaten bu konuda ciddi adımlar atıyordu. Peki diğer ülkeler bunu yapabilecekler mi? Yani mevcut kaynaklarını farklı yere yönlendirme işini en azından bu 3-5 yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleştirebilecekler mi? Bunların tamamını konuşunca göreceğiz. Özellikle Ukrayna konusu çok dillendirmedik ama buradan Ukrayna ilgili bazı adımlar atılabilir. Bunlar özellikle Ukrayna-Rusya çatışmasını...
1: Orada da bayağı bir şiddetlendi çünkü son dönemde. Evet. Ukrayna şimdi Rusya'da tam NATO zirvesi öncesi büyük bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Evet. Böyle bir süreçte gidiyoruz.
2: Yani buradan şöyle, Ukrayna'ya yönelik bir destek çağrısı çıkabilir. Ekonomik anlamda devletler askeri anlamda bir katkı sunacak bir destekte bulunabilirler. O yönde de bazı açıklamalar var. Tabii bu uzlaşıp uzlaşmayacaklarıyla ilgili. Burada Türkiye'nin tavrı önemli. Türkiye iki ülkeyi uzlaştırmak istiyor. Yani savaşın dozunu arttırarak, askeri teçhizat sağlayarak.
1: Aslında Trump da vaatle gelmiş başkanlık koltuğuna oturduğunda.
2: Kesinlikle öyle. Bunlar bize tabii ikili görüşmeler önemli. Onun için dedim burada liderler çok önemli. Yani burada hangi lider, bugün Donald Trump nasıl diyorsa ki ben işte Cumhurbaşkanı'nın iyi tutumundan dolayı geliyorum diyorsa, orada görüşmelerde de bu tutumun etkisi olacak. Yani belki Donald Trump'ın bugün Rusya ve Ukrayna krizinde bu kadar nötr olması, yani Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama konusunda çok sıcak durmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Bu yönde iki ülkeyi uzlaştıracak bir ortam da oluşabilir. Bunlar görüşülecek, o yönden önemli zaten. Burada Hürmüz konusu tabii bence çok dillendirmiyoruz. Bu da konuşulacak, kesinlikle konuşulacaktır. Buna alternatifler konuşulabilir. Tabii. Yani bu nasıl olabilir? Çünkü biz NATO'ya hep askeri anlamda değerlendiriyoruz. Doğru, NATO'nun kuruluş amacı bu ama Soğuk Savaş döneminden farklı bir yerdeyiz. Teknolojilerin geldiği nokta, özellikle bu lojistik altyapının, tedarik zincirlerinin geldiği nokta çok önemli. Bunlarla ilgili de bazı kararlar alınabilir. Bu açıdan bu NATO zirvesi diğer NATO zirvelerinden farklı olacak. Bunu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz.
1: 7-8 Temmuz tarihleri, dediğiniz gibi burada ikili görüşmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Trump'la görüşmesi de muhtemelen tabii ki gerçekleşecektir. Diğer liderlerle oradan gelecek mesajlar ve açıklamalar, ama hiç şüphesiz tabii ki bu zirvenin Türkiye'de olması, Türkiye'de değil de işte Polonya'da, Estonya'da olsa bu kadar yankı uyandırmaz. Evet. Orası hiç şüphesiz bir gerçek. Peki herhalde son 4-5 dakikamız artık. Elimde bir kitap var. Şöyle kameraya da göstereceğim. Küresel Kafes, Liberal Ticareti Kim Öldürdü? Şöyle bilmiyorum görünüyor mu, arkadaşlardan da rica edeyim. Sizin kaleme aldığınız hocam, evet, bir kitap bu. Şimdi bu kitabın içeriği zaten önemli ama Bununla beraber gelirin gideceği nokta da önemli. Biraz sizden dinlemek isteriz. Küresel Kafes, Liberal Ticareti Kim Öldürdü kitabını.
2: Evet, yani bu şöyle, aslında bugün konuştuğumuz konularla çok ilişkili. Özellikle içine girdiğimiz yüzyılda dünyanın değiştiğini görmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz devletler artık birbirlerine sınırlar koymaya başladılar. Gümrük vergileri getiriyor. İşte bugün konuştuğumuz şeyi artık harcamalarını savunmadan çok farklı bir yere çekmeye çalışıyor. Nadir toprak elementleri dediğimiz işte bugünkü elektrikli araçlarımızdan tutun askeri ekipmanlara kadar birçok şeyde kullanmaya başladığımız önemli yeraltı kaynaklarının konuşulduğu bir döneme girdik. Bununla beraber devletler bunlara ulaşmaya çalışırken birbirlerine sınırlar koymaya başladı. Tabii bu ne olacak? Biz şunu artık tartışıyoruz. Yeni dünya düzeni böyle mi olacak? Çünkü biz hep şuna alıştık. İnsanların rahat bir şekilde bir ülkeden bir ülkeye geçebileceği, hatta bunun daha da gelişeceğini, ülkelerin gelecekte belki sınırlarının kalkabileceğini konuştuğumuz bir dönemden bugün birbirlerine sınır koyan devletlere, birbirlerine karşı askeri anlamda güç gösterisi yapan devletlere döndük. Aslında bunun tartışmasını yaptığım bir kitap. Bu nereye gidecek, nasıl evrilecek? Burada özellikle serbestliği savunan devletlerin ticarette birbirlerine açık kapılar bırakması gerektiği, askeri anlamda, diplomatik anlamda birbirleriyle iyi ilişkileri geliştirmeyi başarırlarsa bunun devletlerin gelişimine de doğrudan katkı sağlayacağını anlatan ve bunu günümüz özneleriyle değerlendiren, özellikle birlikler üzerinden, yani bu sınır madem devlet koyuyor bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? İşte bizim konuştuğumuz işte Türk Devletleri Teşkilatı, İşte ASEAN'la ya da Şangay Beşlisi'yle birlikler oluşturarak kırabilir miyiz? Buna kafa yoran, buna felsefi açıdan yaklaşan ama gerçekleriyle ortaya koymaya çalışan bir kitap. Gelirini de tabii sizin dediğiniz gibi yüksek lisans öğrencilerine bağışladık. Özellikle kongrelere katılacak olan yüksek lisans öğrencilerinin oradaki masraflarına yönelik bir kitap olarak da tasarladım. Böyle.
1: Aslında şöyle 210 sayfa kadar baktım ben, evet, de şimdi kitap. Yani hızlı okunabilecek de bir kitap. Dolayısıyla bu NATO zirvesi başlamadan önce de tavsiye ederim. Yani bu kitabı okuyup belki zirveye farklı bir gözle, evet, de bakabilir.
2: Kesinlikle
1: okuyucular
2: öyle. Bilmiyorum, kesinlikle
1: ne
2: öyle.
1: Peki var mı arkadaşlar süremiz? Hemen sorayım. Peki 2 dakikamız var hocam. Belki son, evet, bir eksik kalmasın, NATO zirvesine ilişkin son bir mesaj alıp veda edelim.
2: Evet, yani bu NATO zirvesi bize farklı kapılar açacak. Devlet başkanlarının ön plana çıktığı bir NATO zirvesi olabilir. Beraberinde şöyle bir riski de barındırıyor. Hı. Çünkü buraya Donald Trump gelirken krizlerle dolu bir ortamdan geliyor. Bakın bugün Kanada ile 51. eyalet çatışması olan bir dönemden geliyor. İşte İspanya ile Küba ile Porto Rico örneğini verdiğim gibi elinizden kayar gider dediği bir ortamdan geliyor ki İngiltere ile yaşadığı krizi hepimiz hakimiz. İngiltere'ye benzer tepkiler verdi. Şimdi bu kadar çatışma halinde olduğunuz liderlerle bir araya geleceksiniz. Acaba ortamdan bir kriz çıkar mı sorusu da akıllarda yer alıyor ama dediğim gibi yani bu zirvenin güzel tarafı, en azından krizden sakındığımız tarafı, güçlü liderlerin olduğu bir zirve. Bu güçlü liderler muhakkak burada etkili olacaklardır. Yani işin krize evrilmesini beklemiyoruz.
1: Şimdi hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, evet, Erdoğan tabii ev sahibi, evet, güçlü yani, bir lider. Dolayısıyla, evet, onun olduğu ortamda kriz çıkmaz diye tahmin ediyorum.
2: Evet, kesinlikle öyle. Yani bir kriz çıkmasını beklemiyoruz. Başka yerde olsa evet bu belki konuşulabilirdi ama Türkiye bu konuda gerçekten, peki, başarılı. Diplomatik ilişkileri iyi bir şekilde kurgulayabiliyor. Diplomasi masasını iyi kuruyor. Türkiye bunu son zamanda çok başarılı bir şekilde yürütebiliyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağrı Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Hasan Bardakçı hocam, keyifli sohbet için stüdyomuzda sizi ağırladık. Şeref duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle
2: çok
1: inşallah.
2: Çok sağ olun.
1: Peki bu keyifli sohbetle birlikte biz de moderatör hafta sonunu noktalayalım. Ancak saat başında Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere 24'te karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Honda Motosiklet Günleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Fiberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
15: Türkcell gücünde 5G.
16: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
17: Jestimi her yere taşıdım.
16: Mest oldum. Bankartım
17: jest oldu.
16: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 12'yi gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Kavurucu sıcakların ardından mega kent İstanbul'da yaz yağmuru etkili oluyor ama bazı ilçelerde öyle böyle değil. Hani neredeyse su baskını ve sele yol açacak boyutta bir yağış etkili oluyor. Hemen muhabir arkadaşımız Nesli Şah Yumağa dönelim. Hem nerede olduğunu soralım Nesli Şah. Hem de çok da ıslandı. Çok da sözü uzatmadan hemen sana bırakayım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, İstanbul için beklenen yağışlar sonunda geldi. Aslında geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşmıştık. İstanbul'da artık o bunaltıcı sıcaklardan vatandaş nefes alamayacaktı. Kapı pencere açık bir şekilde vatandaşlar artık gecelerini günlerini geçiriyorlardı. Fakat işte o serinletici yağış gelmiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılmıştı hafta sonu için 4-5 Temmuz tarihleri için. İşte o yağış sonunda İstanbul'a geldi. İstanbullu biraz hazırlık yakalandı diyebiliriz. Hem trafiği etkileyen noktalar oldu hem de keza vatandaş hazırlıklı giyinmediği için yağmur sularıyla karşılaştı diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora'dan ekranlarınızı getirmesini rica edeceğim. Bizler İstanbul Kadıköy Koz Yatağı'ndayız. Senin de demin aktarmış olduğun üzere yer yer su birikintileriyle karşılaşmak mümkün. Şu an D100 Karayolu Anadolu tarafına doğru giden mevkideyiz bizler şu anda. Yan yol bağlantı noktasındayız. Yine burada da su birikintileriyle karşılaşmak mümkün. Araçların geçerken yer yer bu su birikintileriyle karşılaşmasından dolayı vatandaşlar da karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşadığını söyleyebiliriz. İstanbul genelinde zaten bekleniyordu bu yağış. Yağış sabah saatlerinde kendisini göstermedi. Yine bir bunaltıcı bir hava vardı. Nemin de etkisiyle beraber İstanbul genelinde o dalgaları görmek mümkündü. Ali Kemal'le beraber devam edelim bu tarafa doğru yine. Bağlantı noktasında yağışın da etkisiyle beraber trafikte de durma noktasına gelen yerler olmuştu. Bunun altını çizmiştik tabii. İşte burada da yine yan yol bağlantı noktasında su birikintileri, hop buraya girmeyelim hatta, diğer taraftan devam edelim Ali Kemal. Bayağı da kayıyor yerler. Biz yine kaldırıma doğru gidelim. Şu anda da hastaneden bir ambulansın çıktığını ve bağlantı yolundan geçiş yaptığını görmekteyiz. İstanbul genelinde yağışın etkili olacağını söylemiştik. Bugün %55'ler bandında bir yağışla karşılaştık. Kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilmişti. En yüksek hava sıcaklığında 29 derece olduğunu sizlere söyleyelim. İstanbul'da yağış olmasına rağmen hava aslında bayağı sıcak. Yani evet Ali Kemal, sağına dikkat ederek gel böyle. Şu an araçlar geçerken de bir yandan su birikintilerinden kaynaklı da bize doğru da sular geliyor. Trafik yan yollarda biraz daha yoğunken D100 Karayolu üzerinde daha akıcı bir trafikle karşılaşıyoruz keza. İstanbul aslında bu yağışı bekliyordu. Çünkü yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla beraber susuzluk sıkıntısı çekiyordu İstanbul'u. Barajlardaki doluluk oranından da kaynaklı İstanbul her zaman yağışa muhtaç bir şehir olmuştu son dönemlerde küresel ısınmayla da birlikte. O yüzden İstanbul'un bir noktada zorluk çekse de yine mutlu olduğu bir görüntü var. Tabii bir yandan da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamalardan hemen devam etmek isterim. Sel ve su baskınları için yıldırım uyarılarında bulundular. Keza yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamaların da öngörülmesi bekleniyor. İstanbul'da da %60 civarında bir trafik yoğunluğu da var keza aynı şekilde. İstanbul'un, kusura bakmayın, bir yandan da gözüme yağmur kaçtığı için önümü görmekte de zorlanıyorum. İstanbul genelinde yağış sabah saatlerinde kendini göstermedi. Saat 10'dan sonra ilk önce Anadolu yakasında değil de Avrupa yakasının daha Beylikdüzü, Küçükçekmece tarafında kendini gösterdi. Ali Kemal'le yine devam edelim. Bir yandan da üst geçitlerdeki yağışları göstermek istiyorum. Vatandaşın aktif olarak kullandığı üst geçitlerde de yine bu yağıştan kaynaklı su akıntılarını görüyorsunuz. Vatandaşın günün içerisinde yine kullandığı bu noktalarda da su, yağıştan kaynaklı işte bu manzaralarla da karşılaşmak mümkün. Gün içerisinde de yağışın devam edeceği öngörülüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Fakat akabinde yine sıcakların gelmesi bekleniyor. Gün içerisinde biz de vatandaşlarımıza uyarıları yapmış olalım. Aman diyelim, hem yağıştan kaynaklı trafiklerde, trafik içerisinde kendimize dikkat edelim hem de yağışlara diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile anlattık, aktardık diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
0: İstanbul Koz Yatağı'nda durum böyle ama Avrupa yakasında da işte Sarıyer, Kağıthane gibi ilçelerde de benzer manzaralar ortaya çıktı. Zaten Nesli Şah Yumak da söyledi. Meteoroloji uzmanları hep şuna dikkat çekiyorlar. Yaz yağmuru ekstrem hava olaylarına neden olabiliyor. Dolu gibi, yıldırım gibi.

0: dikkat etmekte fayda var. Özellikle İstanbul'da. Şimdi İstanbul'un gündemi yağmur. Başkent Ankara'nın gündemi NATO zirvesi. Güvenlik önlemleri hat safhada. Artık zirve yaklaştıkça daha da artırılıyor. Hemen başkente dönelim. Emre Ayaz muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. Güvenlik önlemlerine ilişkin son detayları bize aktaracak.
1: Kahraman Poyrazoğlu NATO liderler zirvesine 3 gün kaldı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek o zirvede 32 hükümet ve devlet başkanı başkent Ankara'ya gelecek. Onun öncesinde aslında 3 ay öncesinde denetimler başlamıştı ve artık yoğun şekilde devam ediyor. Biz de trafik denetiminin olduğu noktalardan birindeyiz. Burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkan bir nokta. Yani NATO liderler zirvesine gidecek olan yol. Bu yol o hafta kırmızı alan hassas bölge olacak ve araç trafiğine kapatılacak. Bu noktada da Yunus polisleri, trafik polisleri aynı zamanda özel harekat polislerinin de desteğiyle araç denetimi gerçekleşiyor. Yapılan bu denetimlerde araçlar durduruluyor. Öncelikle belge kontrolü yapılıyor. Ehliyet ruhsat kontrolü yapılıyor. Ekipler aracın içini de kontrol ediyor ve aynı zamanda araçta bulunan kişilerin de üst araması gerçekleşiyor. Bu kapsamda yoğun bir denetim gerçekleşiyor. Özel harekat polislerinin de destek verdiği bu denetimler yaklaşan son günlerde desteklerini yoğun bir şekilde denetimlerle gerçekleştiriyor. Ve bu alanda sadece trafik denetimi değil, birçok denetim de gerçekleşiyor. Hassas kırmızı alanlarda özellikle hem 3 nokta yoğun olarak denetleniyor. NATO Liderler Zirvesi'ne giden bu tarihte oralar nereler diye baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, çevresi ve liderlerin konaklayacağı noktalar. O oteller bölgesi ve Kızılay Meydan olarak bildiğimiz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın olduğu bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara o tarihlerde, o haftada, yani 7-8 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nde olduğu haftada yoğun bir şekilde polis ekipleri, güvenlik ekipleri çalışacak. 56 bin güvenlik ekibi çalışacak. Yani emniyet mensubu, 49 bine yakın emniyet mensubu çalışacak ve bunlardan 7 binde jandarma, yani toplamında 56 bin personel Ankara'nın güvenliğinde, NATO Liderler Zirvesi'nin güvenliğinde çalışacak ve şu anda da o denetim noktasında polis ekipleri aracı durdurdu. Üst araması gerçekleşirken bir yandan da bir personel de, emniyet mensubu da aracın içini kontrol ediliyor. Belge kontrolü yapılıyor. Dediğimiz gibi 56 bin personel NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent Ankara'da görev yapıyor. Atlı birlikler de görev yapacak bu alan, bu saydığımız 3 alanda. O 3 alanda atlı birlikler 22 attan oluşacak ve caydırıcılık sağlanacak. O caydırıcılık sağlanan noktalardan biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresi olacak. Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Birçok denetim de gerçekleşti. Oteller denetlendi. 400'ün üzerinde otel denetlendi başkent Ankara'da. Otoparklar, kafeler, işletmeler birçok nokta denetlendi. Ve Ankara'da kuş uçurtulmuyor deyim yerindeyse. Ve bu yapılan denetimlerde toplamda 4000'in üzerinde de suçlu Ankara sokaklarından temizlendi ve bu noktada da hem asayiş kontrolü, hem araç içi kontrol, hem de araç sahiplerinin belge kontrolleri de gerçekleşen denetimlerde sağlanıyor. Şunu da yine altını çizmek gerekir. Bu denetimlerde özel harekat polisleri de tam teçhizatlı olarak bu denetimlere destek veriyor. Önemli bir noktadayız. Burası hassas bir bölge olacak. Araç trafiğine kapatılacak. Bunun da bilgisini verelim. İletişim Başkanlığı o kırmızı bölgelerde vatandaşlar ulaşımını araçlarıyla nasıl sağlayacak diye sorulduğundaysa İletişim Başkanlığı bir harita uygulaması hayata geçirdi. harita.iletişim.gov.tr adresinden o kırmızı alanlara gitmeden alternatif güzergahlar haritalardan, o haritadan gerçekleşebilecek ve istenilen noktaya gidilebilecek. 4000'in üzerinde suçlu bu denetimlerde yakalandı ve Ankara sokakları suçlulardan temizlenmiş oldu. Birçok mekan denetlendi ve NATO Liderler Zirvesi öncesi denetimlerde yoğun şekilde devam ediyor. 32 devlet ve hükümet başkanı bu noktaya gelecek. Tabii oteller denetlendi dedik çünkü buraya sadece devlet başkanları değil, bürokratlar gelecek, bakanlar gelecek, korumalar gelecek. Binlerce kişi Ankara'ya gelecek ve otellerin denetimi de bu anlamda anlamda önemli bir yer alıyor. Atlı birliklerden söz ettik. 56 bin personel görev yapacak. Aynı zamanda sadece sahada olan denetimlerle kısıtlı değil bu denetimler. Merkezlerde de, kent güvenlik yönetim sistemlerinde de 6 bin kamera, 6 bin personelle her kamera için didik didik edilecek başkent Ankara. O kameralarda herhangi bir olumsuz hareket görüldüğünde ise anında sahadaki ekiplere bildirilecek ve hızlı bir önlem alınmış olacak. Kameralar denetlenirken aynı zamanda hem yarı yapay zeka ya da tam yapay zeka ile desteklenen kameralar var. Bu kameraların da Aselsan tarafından üretildiğini de bu konuda aktarmış olalım. Şu an denetim yapılan önemli bir noktadan birindeyiz. Polis ekipleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkacak. NATO Liderler Zirvesi'nde kırmızı hassas bölge olacak o alanda. Yunus ekipleri, trafik ekipleri ve polis özel hareket ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor ve gün yaklaştıkça son 3 gün kala da denetimler yoğun şekilde devam ediyor diyerek sözü denetim noktasından İstanbul'a bırakalım.
0: Muhabir arkadaşım Zemre Ayaz'a teşekkür edelim. NATO zirvesine artık 3 gün kaldı. Güvenlik hat safhaya çıkarılmış durumda. Detayları da 24 ekranlarda sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu bağlantıyla bültenimizi noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmak üzere Büşra Mutlu sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Sevgili seyirciler, bu sene 5.'si düzenlenen Honda Motosiklet Günleri'ne geldik. Her sene olduğu gibi bu sene her zamankinden biraz daha kalabalık. Son gün, pazar günü ve inanılmaz kalabalık. Her sene gelen ziyaret sayısı artıyor. Detayları birazdan öğreneceğiz. Burada neler var? Şimdi isterseniz gelin hep beraber Honda Motosiklet Günleri'ni gezelim.

0: Testlere katılmak için tam ekipmana sahip olmak gerekiyor. Kask, eldiven ve tam kıyafetle burada olan ziyaretçiler Honda test sürüş günlerinde değişik modelleri test edebiliyor.
1: Merhaba, bugün Honda motosiklet günlerindeyiz babamla beraber. Benim buraya 3. gelişim. Bu etkinliği çok güzel buluyorum. Babamla geldiğim zaman da çok eğleniyorum. Çünkü benim için ve diğer çocuklar için de yapılabilecek çok güzel etkinlikler var.

0: Sevgili seyirciler, motosiklet pazarlama direktörü Taha Öztürk'le beraberiz. Evet Taha, bu sene 5.sini gerçekleştiriyorsunuz. Hava inanılmaz, oldukça kalabalık. Bugüne kadar neler yaptınız? Motosiklet günleri nereden nereye geldi? Tabii ki bu seneki hedefler çok önemli. Ne kadarlık bir katılım bekliyorsunuz?
1: Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bahsettiğiniz üzere bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Artık bizim için gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Honda motosiklet günlerinde neler yapıyoruz? Aslında birçok etkinliğimiz mevcut burada. Test sürüşü imkanlarımız var müşterilerimize. Honda motosiklet, Honda Türkiye'nin ürün gamındaki tüm motosikletleri burada deneyimleme imkanı sunuyoruz motosiklet severlere. Bunun dışında bu modeller burada sergileniyor. Bayilerimiz burada. Gün boyu süren etkinliklerimiz var. Çocuklar için, büyükler için, yetişkinler için hem eğitimlerimiz mevcut hem de yarışmalarımız var. Kısaca tüm motosiklet severlerin aileleriyle beraber keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturma amacıyla yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bu alana baktığımızda çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şey bulabildiği bir alan. Yüz boyamalar, saç örmeler, piknik alanları neredeyse, hamaklar falan. Çok güzel dekor etmişsiniz. Bu alan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu alan içinde neler var? Normal zamanda burada neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu alan bizim için kıymetli bir alan. Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nin tesisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan burası. Burada 10 bin metrekaresi tamamen eğitim alanı. Bunun 6 bin metrekaresi asfalt, 4 bin metrekaresi de off-road olarak tüm seviye burada motosiklet severlere eğitim verdiğimi söyleyebilirim. Asfalt olarak 8 farklı eğitim seviyemiz var. Off-road'da da 2 farklı eğitim seviyesi olarak hizmet veriyoruz. Bizim için aslında Honda'nın global safety yaklaşımı açısından oldukça önemli. Burada bizim Honda Türkiye olarak ana ilkelerimizden bir tanesi Honda değil, motosiklet kültürünün, sağlıklı motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmak, destek olmak ve önce olmak. Bu amaç doğrultusunda yapılmış bir tesis burası. Baktığımızda bu sene 20. senesini devirdik bu tesisin. Toplamda 28 bin adetlik bir eğitimci eğitim sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de yaklaşık 2500 kişiye eğitim vermek.

0: Evet, gerçekten çok keyifli bir alan. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz ama Honda motosiklet deyince hemen aklımıza da tabii ki son dönemde gündem olan Honda motosiklet fabrikası geliyor. Fabrika ile ilgili gelişmeler nedir? Neler yapıyorsunuz? İlk günden bugüne neler değişti? Bundan sonra gelecekte de bu fabrikada neler göreceğiz?
1: Evet, Türkiye motosiklet pazarı Honda için oldukça önemli bir pazar. Buradaki potansiyeli desteklemek ve üretim gücüne katkı sağlamak amaçlı böyle bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sene Nisan ayında üretime başladı fabrikamız. PCX 125 modeliyle üretime başladık bildiğiniz üzere. Fabrika 100 bin metrekarelik bir tesis. Bunun 45 bin metrekaresi kapalı, 55 bin metrekaresi açık. Baktığımızda da ilk etapta üretim kapasitemiz 100 bin adet üretim kapasitesi. Ve bu kapasiteyle beraber de 300 kişiye bir istihdam imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde talep doğrultusunda bu kapasitede 200 bin adet seviyesine çekilebilir durumda.
0: Yeni modellerde gelecek mi?
1: Bu konuyla ilgili planlamalarımız devam ediyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten motosiklet sektörü için hem faydalı hem eğlenceli hem keyifli bir organizasyon. Ben de 5'te 5 yaptım. 5 senedir buradayım. Ne kadar geliştiğini, arttığını, talebin yoğunlaştığını görebiliyorum. O yüzden seneye, bu sene gelemediyseniz seneye kaçırmamanızı tavsiye ederim.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Hı hı. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Hı hı. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğrileşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balatası sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Hı hı. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Hı hı. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. Hı hı. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Hı hı. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Hı hı. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz, hı hı, bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz, hı hı, bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
0: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Salih Çiçek bizlerle beraber. Veri analiz köşemizde bakalım bu hafta neleri konuşacağız. Trafik kazalarındaki veriler nedir? Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz araç satışları artıyor. Her sene artık 1 milyon üzerinde araç satılıyor. Tabii bu otomobil sayıları, buna motosikletler ilave oldu biliyorsunuz. Orada da bir artış söz konusu. Dolayısıyla artan bu kadar araç sayısı içinde kazalar ne oranda, ölümlü kazalar ne oranda, onları da Salih Çiçek'ten öğreneceğiz. Salih, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, merhabalar.
0: Son yıllarda özellikle diyeceğim çok ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Ve Türkiye'nin geneline baktığımızda da hani duble yol tabiri var biliyorsun. Yol kalitemiz arttı, her tarafa karayolları artık duble yol haline geldi, birbirinden ayrıldı. Her şey daha güzele gidiyor. Peki araç sayıları da artarken kazalar ne oranda artıyor mu, eksiliyor mu? Bu kadar denetim uygulamaya rağmen, cezaya rağmen ne durumdayız?
2: Konu aslında Murat çok sevimli bir konu değil. Kazalardan bahsetmek, can kaybı, yaralamalardan bahsetmek güzel değil mi? Bunu konuşmak ileriye yönelik alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiği ile ilgili bize sinyal verecektir. Hı hı. Verilerimizin kaynağı TÜİK. TÜİK hakikaten bu konuda son derece geniş platformda çok doyurucu bilgilere sahip. Bugün 2025 ve 10 yıl geriye dönerek 2016 arasındaki verileri kıyaslayacağız. Hı hı. 2025'ten başlayalım. 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon manevi, maddi hasarlı kaza oluşmuş. Bu kazalarda 400 bin vatandaşımız yaralanmış ve 6 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Şimdi 6 bin rakamı gerçekten çok büyük bir rakam. Biraz daha böyle nesnelleştireyim. 50 kişilik 120 otobüs dolusu insan demek veya günlük 16 tane vatandaşımızı kaybetmiş olmamız demek. Rakam gerçekten çok ciddi. Peki oranlardan bahsedelim. Ne kadar araç var, ne kadar kaza yapıldı? 2025 yılında 100 aracın yaklaşık 4.6'sı kaza yaptı. Yani şöyle bunu da anlatalım. Her 25 araçtan bir tanesi bir sene içerisinde kaza yaptı. Otoparka gittik 22, 23, 24, 25 birisi muhakkak son bir yıl içerisinde kaza yaptı. 10 sene evvel oran neydi? 5.6'ydı. Şimdi diyeceksin ki %1 mi iyileştirme yapıldı? Bu %1'in değerini anlatayım ben. Bizim bu kazalarda yaklaşık 6 bin kişiyi kaybettik dedik. Hı hı. 10 sene evvel her 100 bin araca yaklaşık 35 vatandaşımızı kaybettik. 2025'te rakam 18'di. 17 kişi düşürdük. Bu ne demek biliyor musun Murat? Yaklaşık 5300 vatandaşımızın vefatını engelledik bu iyileştirmeyle. Yaralanma sayısına baktığımız zaman 400 bin yaralanmaydı. Aynı hesapla araç parkının artışı, hı hı, ve burada kaza oranımızın düşüşüyle 80 bin vatandaşımızın yaralanmasını engelledik demek. Ve çok daha önemlisi 335 bin kazanın önüne geçtik. Toparlayayım. 2025'te 400 bin yaralanma, 1,5 milyon kaza ve 6 bin ölü vardı. Kaza sayımızı 335 bin düşürdük, 80 bin yaralamayı düşündük ve 5300 vatandaşımızın da ölümünü engellemiş olduk. Neler etkili Murat? Bunlardan bahsedeyim. Senin de bahsettiğin gibi denetimler, yollar, araçlardaki teknolojik gelişmeler de çok etkili. Hı hı hı. Şimdi biliyorsun araçlarımızda artık ani frenlemeler, şerit değiştirme sistemleri, kontrol kör nokta sistemleri inanılmaz derecede arttı. Kontrolü ve kontrolsüz. 720 derece, 640 derece görüş açı kameralar var. Ne kadar etkiledi? İstersen bunu da verilerle paylaşayım. 2025 yılında 100 tane kazanın 81'i hasarlı kazaymış. 10 sene evvel bu oran 84'müş. Gerçekten teknolojik geliştirme hasarlı kazaların oranını düşürmüş. Bu bence şöyle yorumlanacak bir konu. Sistemler araçlarımızın belli bir seviyeye kadar kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama biliyorsun kontrol hep insanda. Peki ölüm oranında ne değişiklik olmuş? Maalesef ölüm oranımız 16'dan 19'a çıkmış. 100 kazada 16'dan 19'a çıkmış. Bu ne demek biliyor musun? Bunu şöyle yorumlayalım. Her ne kadar teknoloji uyarsa da kontrol insanda olduğu sürece teknoloji insanın kontrolünün önüne henüz geçemiyor. Yani biraz daha nesnelleştireyim. Emniyet kemeri. Bugün emniyet kemerini takmadığınız zaman sistem sinyal veriyor. 3 dakika boyunca, 5 dakika boyunca sinyal çalıyor ama araç sürmeye devam ediyor. Araç, hı, durdurmuyor. Veya arkadaki yolcular için siz emniyet kemerini takmadığınız zaman sürüş yine devam ediyor. Yani teknoloji aslında ufak çaplı kazaları kontrol ediyor, şehir içi kazaların, ama şehir dışında yüksek hızlarda maalesef durum yine insanın kontrolüne kalıyor. Ben trafiği şöyle değerlendiriyorum Murat. Trafiğe yapılan yatırım aslında insana yapılan yatırımdır sonuçta. 6000 ölüden 5300 ölüm kurtarmak hakikaten büyük bir yatırımdır. Denetimlere yapılan yatırım, yollara yapılan yatırım, bunu hiçbir zaman bir eşya, bir sistem, bir hizmet olarak düşünmeyelim. Sonuçta hepsi insan hayatı, insan sağlığı, manevi kazançların, maddi kazançların toplamına geliyor.
0: Yani sonuçta aslında burada tabii insan hayatı birinci önemli kriter. Tabii ki can kayıpları çok üzücü, acı, ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Her kayıp ekonomik olarak da hem ailelere hem ülkeye çok, tabii, ciddi zarar yazıyor. Tabii. Kazalar keza öyle, çünkü çoğu araç maalesef ithal. Dolayısıyla döviz kaybı yaşıyoruz. Orada çok ciddi bir problem çıkıyor aslında ekonomi, ve orada kaza anında sizin bloke ettiğiniz trafikte de insanların zaman, doğru, kaybı, yakıt harcaması, çevreye zararı. Kaza tek boyutla ele alınmaması gereken bir şey. Yani o bloke ettiğiniz andan itibaren birçok sorun onun peşinden gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bunların azalması gerçekten önemli. Son dönemde evet dedin, ben hepsini biliyorsun test ediyorum otomobillerin. Çok fazla güvenlik önlemi var araçlarda. Bunlar artık regülasyonlarla zorunlu hale geliyor. Bunlar olmadan artık otomobil üreticileri araç üretemiyor. Evet. Tamam, bu çok güzel ama eskiden bunlar yokken de otomobil kullanıyorduk. Diyorduk ki güvenlik özelliği yok. Ama otomobillerin beygirleri, güçleri çok düşüktü. Yani maksimum süratleri böyle değildi. Şimdi artık böyle 150 beygirleri falan artık beğenmez olduk. Hani 200 bugün neredeyse her otomobil yapıyor. Dolayısıyla şimdi süratler oralara çıkınca risk faktörleri de artıyor. Kaza sonuçları daha kötü olmaya başladı. Oran aslında biraz birbirini dengelemiş gibi gözüküyor burada. Çok otomobiller güvenli hale geldi ama daha hızlı ve daha tehlikeli hale geldi.
2: Çok doğru biliyorum. Yani burada hem teknolojik gelişmeler, hem ülkemizdeki denetimler, hem yol yapılarından değişimi bu rakamları etkiliyor. Ama bir tek parametreye bağlamak çok doğru değil. Hı-hı. Çok haksızlık yapmış oluruz. İstersen buradan il bazındaki değerlere geleyim. Burası evet, çok ilginç bir analiz sunacak bize. Türkiye'deki rakamı söylemiştim, 5.6. Her 100 aracın 5.6'sı kaza yapıyordu. Şu anda rakam 4.6'ya çıktı. Çok güzel bir başarı. Peki illerde durumlar nasıl? Şimdi bu stüdyodaki arkadaşlar için veya bizi seyredenler için de söyleyeyim. Bu söyleyeceğim iller Türkiye oranından çok fazla yüksek oranda kaza yapan iller. Ama buradakiler kötü sürücü, denetim eksik, yollar kötü anlamı çıkmasın. Şehrin mimarisi, altyapısı, yerleşimi, demografik yapı bile burada çok etkili olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de en çok kaza oranına sahip iller Diyarbakır, Kocaeli ve Bingöl. Peki iyileri söyleyelim. En az kaza oranına sahip iller Kilis, Burdur. Bu iller hakikaten Türkiye'de en az kaza yapan iller.
0: Bunlar büyük şehirler. Oransal bazda.
2: Oransal bazda.
0: Çünkü İstanbul nüfus ve araç yoğunluğu en çok olan il aslında.
2: Aynen. Türkiye ortalaması 4.6 demiştik. İstanbul ve Ankara için rakam 5.9. Türkiye ortalamasından bir tık yukarıda. Bu beklenen bir sonuç yoğunluktan gördüğümüz zaman. İzmir'de 5.4. Hala yukarıda ama İstanbul ve Ankara'ya göre biraz daha düşük. Burada çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum Murat. 6000 ölüm dedik bir yıl içerisinde. Ankara en çok ölüme sahip olan il trafik kazalarında. 290 vatandaşımızı Ankara'da trafik kazalarından kaybetmişiz. İkinci sırada İstanbul geliyor, 289. Yani benim beklentim şöyle olurdu. Araç sayılarına bakarsak herhalde İstanbul Ankara'nın 2-3 katı falandır araç sayısı. Ama buna rağmen ölüm sayısı Ankara'da çok fazla. Bunun hakikaten kamu tarafından çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Detaylara sahip olunması gerekir. Ya burada Ankaralı sürücüleri de suçlamak istemiyorum ama dikkat çekici bir veri olarak bunu paylaşayım.
0: Biraz Ankara'nın iklim şartları etkili oluyor diyebilir miyiz? Çünkü Ankara'da kış oldukça sert geçiyor biliyorsun. Orada buzlanma özellikle çok yaşanıyor. Dolayısıyla belki biraz o etkili diyebilirim ama diğer faktörlere de gerçekten bakmak lazım.
2: Evet, aynen öyle. Zaten şöyle, şehir içi kullanımlarımızda Murat, yani yoğunluk olarak baktığımız zaman, ölüm yaralanmalı olaylar baktığımız zaman aslında biz şehir içini çok fazla kullanıyoruz. Şehir dışını daha seyrek kullanıyoruz ama ölüm oranları aslında şehir içinde %52 gibi bir oran. Hakikaten bu oran yüksek. Yaralanma oranında %82 gibi bir oranda. Şehir içinde aslında kategori etmek de zor. Bugün İstanbul'da şehir içi dediğimiz ama otobanları kullandığımız bir durum da söz konusu. Bu da işin içinde etkili bir nokta. Ben motosiklet konusuna gelmek istiyorum. Biliyorum ki sen de motosiklet kullanıcısın. Burası çok büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Detaylarını konuşmamız gerekiyor Murat. Verilerle paylaşayım ben. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç var. Ve 7 milyon civarında da motosiklet var. Geçen sene yaklaşık 1000 vatandaşımızı, otomobil sürücüsünü kaybetmişiz. 17 milyonda 1 vatandaşımızı kaybettik. 1000 vatandaşımızı kaybettik. Motosiklette 7.1 milyona 1300 motosiklet sürücüsünü kaybetmişiz. Oranlara bakarsanız şunu söylüyor. Motosiklet kullanıcısı otomobil kullanıcısından 3,5 kat daha riskli. Şimdi burada şunu almamız gerekiyor. Evet, geçmişte böyle oldu. Ben trafikte görüyorum. Kask takımı hakikaten artık çok yaygınlaştığını görüyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki kask sadece otomobile göre yeterli gelmiyor. Doğru. Farklı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Yani kimseyi motosiklet kullanıcılarını suçlamak veya yargılamak istemiyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki motosiklet otomobile göre çok daha riskli. Farklı tedbirlerin alınarak bu 1300 vatandaşı kaybetmek yerine çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi burada her zaman kırılımlar çok önemli. Tabloya böyle sadece uzaktan ve tek pencereden baktığında bu rakamı konuşabiliyoruz ama şunun da çok farkındayım ben bir motosiklet kullanan olarak. bu işin ticari boyutunu yapan sürücülerle bireysel sadece ulaşım amacıyla yapanlar var. Evet. Bir kategori daha var, tamamen keyif amacıyla yapıyor onlar. Yani sadece boş vakitlerinde kafasını dağıtmak için ve bu işten keyif almak için biniyor. Onlar tabii daha az bir oranda ama daha uzun kilometreler yapıyorlar seyahatlere gittikleri için. Şimdi onların kültürleriyle günlük hayatta iş için mobilite olarak kullananların ki farklı, ticari kullananların ki bambaşka. Ya bu acı gerçek, bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor ama ters yönde gitme ticari kullanıcılarda, evet, kaldırımda gitme ağırlıklı ticari kullanıcılarda, sürat aralara dalma ağırlıklı ticari kullanıcılarda, o zaman tabii ki bu oran 3,5 katına çıkabiliyor. Bir de bir avantajları var onlara göre, polislere göre de dezavantaj. Arkada plaka tek plaka. Görsen de plakayı okuyamayınca bir işe yaramıyor ki çoğu, yani birçoğu diyeceğim buna, hepsi değil tabii de, plakayı kapatma, çamurlu kullanma ki bu da suç aslında. Bundan da faydalanıyor. Dolayısıyla bu şeyleri kendi lehine kullanıp kural ihlalleri yaptıklarında da sonuç maalesef üzücü oluyor. Yani onlar iki tekerlek olduğu için dediğin gibi kask korumuyor. Gövde tampon burası olduğu, evet, için sürücüde. Evet. Sonuçlar hiç hoş olmuyor. Düştüğün an kötü bir sonuç. Yani Allah, söylemek de istemiyorum açıkçası ama kullandığım için. O yüzden onların biraz dikkat etmesi lazım. Şey bahanesine sığınmasınlar. İşte paket yetiştiriyoruz. Evet. Tamam, yetiştir. Evet. Kurala uyarak yetiştir. Yani navigasyonda bile çizdiğin zaman haritayı diyor ya sana 28 dakika. Tamam, 28 dakikada gideceksin. Sen 20 dakikada gitmeye çalışmayacaksın oraya. Yani paket soğuyor. O senin sorunun değil. Müşteri çok sıcak istiyorsa gidip dükkanda yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel, hani evet, bunun da şeylerinin önüne geçilmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ticari araç kullanıcılarının kullandığı araçlarda sadece sürücüye değil, sürücüye 1 yazıyorsan firmaya 5 yazacaksın. Firma sürücüsünü denetleyecek.
2: Evet.
0: Bu kadar.
2: Ben oradan devam edeyim Murat. Gerçekten rekabet ortamının yarattığı durumlar bu kullanıcıların belki bilerek belki bilmeyerek bazı kuralları geçmelerini neden oluyor ama ben burada denetim noktasında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Yani ticari kullanıcının artık çoğunu görüyorum, yeleklerini giyiyorlar. Bu standartta var olduğunu biliyorum. Evet. O zaman denetim aslında bu noktada çok daha kolaylaşabiliyor. Yani uzaktan bakıldığı zaman bireysel kullanıcı ve ticari kullanıcı ayırt edilebiliyor. Aslında bu noktada onların çok daha sıkı denetime tabi tutulması kamu adına değil, hepimizin can güvenliği adına. Çünkü bir motosiklet bazen kaza yapıyor, bazen başka birine çarpabiliyor. Yani bu ölüm oranları sadece sürücüyle ilgili değil, çevreye de çok büyük etki yaratıyor.
0: Yayalara çarpıyorlar, evet, en çok, evet, olan o aslında.
2: Evet. Bir de şu var. Motosiklet kullanıcılarının yaşlarını da biliyorum Murat. Senin söylediğin gibi bireysel kullanıcısının, ticari kullanıcının yaşları da çok küçük. Aslında bu genç kuşak çok ciddi bir şekilde eğitime tabi tutulabilir. Hı hı. Puanlama sistemi bunlara olabilir. Yani sadece para öncelikli, hızlı, hı hı, erişim yaparsanız bu kadar ilave değil. Devletin bu noktada denetimlerinin çok daha artması bu mekanizmayı da yavaşlatacaktır. Rekabetin getirdiği şeyi de yavaşlatacaktır.
0: Ya samimi söyleyeyim, devletin denetimleri bence şu anda gayet iyi. Çünkü ben normal kullanırken full kıyafetle çok sık çevriliyorum. Çok sık denetime giriyorum. Ehliyet bakılıyor, ruhsat bakılıyor, sigorta bakılıyor. Çok güzel. Bundan da şikayet etmiyorum. Yazın çok zor. Evet. Sıcakta sıcak motorun üstünde durmak gerçekten zor. Ama denetime girdiğim için de ben seviniyorum. Neden? Çalıntı motosiklet olabilir, suça karışmış biri, tabii, olabilir, ehliyetsiz biri olabilir, sigortasız biri olabilir, bir trafik kuralını ihlal etmiş birisi olabilir. Yakalanması için bunların yapılması lazım. Benim de buna sıcak ve toleranslı yaklaşmam gerekiyor sürücü olarak. O yüzden şikayet etmiyorum. Evet. Görevlerini bence polisimiz çok iyi yapıyor artık. Yani evet, denetlemeler falan çok iyi. Biraz iş insanın kendinde bitiyor. Yani herkesin başına bir polis, her sokağa bir denetleme koyamazsınız. Sen kendin için bunu yapmalısın. Yani bir ceza var diye değil, bir denetleme var diye değil. Kendin için yap. Zaten denetlemeye gerek kalmayacak o zaman. Hepimiz rahat edeceğiz.
2: Çok doğru yorumlar Murat. Yani bu sadece motosiklet içinde değil, az evvel konuştuğumuz gibi otomobil kullanıcısın. Otomobilde seyahat edenlerin bile buna uyması gerekiyor. İşte az evvel Ankara örneği verdik. Belki bilmiyorum, yolcuların emniyet kemeri takma alışkanlığı, hı-hı, Ankara'da çok fazla değil, takılmıyor bu. Söylediğin, hı-hı, gibi kış ortamları buna etkili oluyor. Ya bu işin başlangıcı bence bilgiye sahip olmak, eğitime sahip olabilmek ve en önemlisi söylediğin gibi iyi bir insan olabilmek, sorumlu bir insan olabilmek. Çünkü, aynen, otomobilde hepimiz karşılıklı sorumlu olmak zorundayız. Sadece kendimiz kaza yapmıyoruz, çevremize de zarar veriyoruz. Trafiği de aksatabiliyoruz. Ve en önemlisi benim için o genç kullanıcıların çevreye çok büyük kötü örnek olması da var. Yani motosiklet kullanıcılarının görüyorum farklı hareketler yapmaları genç kullanıcılar için de belki bir cazibe yaratabiliyor. Bu da bir sorumluluk noktası aslında.
0: Doğru. Evet Salih, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Yine farklı verilerle seninle beraber olacağız. Bugünkü sohbet için teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu haftada 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alıyor. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması. TikTok beynin nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Oh, oh, oh.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Hakan Çalhanoğlu.
3: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size...

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor efendim. Tabii kavurucu sıcakların ardından bugün İstanbul rahat bir nefes aldı, soluklandı. Zira sabah saatlerinde İstanbul'da mega kentte bir yağış söz konusu. Şu dakikalarda pek çok ilçede de yağış görülüyor. Şimdi son durumu öğrenmek için 24 muhabiri Nesli Şah Yumak İstanbul sokaklarında bizi bekliyor. Hemen o noktadan aktaracak. Hemen Nesli Şah'a dönelim. Nesli Şah, merhabalar. Öncelikle hangi noktada

0: Mayıs'ın bulunduğu noktada sanıyorum hala bir yağış söz konusu. Araçların o noktada yağışlı bir yoldan geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. Neler aktarırsın? Bulunduğumuz saate kadar neler gözlemledin?
1: Büşra Mutlu, İstanbul Koz Yatağı'ndayız. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile birlikte geçtiğimiz saat diliminde aktardığımız yayında biraz daha yoğun bir yağışla karşılaşmak mümkündü. İstanbul genelinde gün içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamalar nezdinde bugün yani 4 Temmuz ve 5 Temmuz tarihlerinde hafta sonu için sağanak uyarısı yapılmıştı. Yer yer dolu uyarısı yapılmıştı. Bugün sabah saatlerinde saat 10 civarında İstanbul Avrupa yakasından Beylikdüzü Küçükçekmece İkiteli tarafından başlayan bir yağışla karşı karşıya kaldı İstanbul. O bölgeden başlayan yağışlar aslında Poyraz'ın da etkisiyle birlikte İstanbul'un batı kesiminden doğu kesimine doğru hareket etmeye başladı. Bizler Anadolu yakasındayız Ali Kemal Cora ile beraber. Koz Yatağı'ndayız. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bu noktaya da yoğun yağışla gelmişti artık bulutlar. Şu anda da ekranlarınıza kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora getirecek. Yoğun bulutları görmek mümkün. Tabii yağışın etkisiyle beraber de trafikte yer yer yoğunluk ekranlarınıza geliyor. D100 karayolu üzerindeyiz bizler de. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora şu anda köprü tarafına, birinci köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarafına giden hem trafiği aktarıyor hem de Avrasya Tüneli'ne doğru akan trafik ekranlarınıza geliyor. Keza da Avrupa tarafından Anadolu'ya doğru geçen trafik de ekranlarınıza geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için ve yarın için havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, gün içinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü olacağı aktarılmıştı. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Özellikle kısa süreli ancak etkili sağanaklar görülebilir denilmişti. En yüksek hava sıcaklığının da 29 derece olacağı öngörülmüştü ve rüzgarın da yer yer 30 ile 40 kilometre saate geçeceği öngörülmüştü. Hava sıcaklığının yer yer düşme ihtimali de var tabii ama sel ve su baskınları, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalarda öngörülmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamalarla da uyuyor bizim yaşadığımız senaryo. Çünkü saat 12 başındaki bülten, 12 bülteninde aktardığımızda burada göz gözü görmeyecek durumdaydı. Hatta yağış yaparken yağmurun şiddetinden dolayı biz önümüzü görmüyorduk. Fakat şu an saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Biraz daha bu bölgede yağış azaldı. Fakat ekranlarınıza da geldi. Ortaköy tarafında, Sarıyer tarafında yağışın artmasından kaynaklı su baskınlarıyla karşılaştı vatandaşlar. Hatta selin içerisinde gitmekte zorlanan motorları, araçları görmüştük. Vatandaşın da zor durumlarıyla karşılaşmıştık. Fakat Anadolu yakasında Avrupa yakasına göre biraz daha durumun stabil seyrettiği

geldi. Ortaköy tarafında, Sarıyer tarafında yağışın artmasından kaynaklı su baskınlarıyla karşılaştı vatandaşlar. Hatta selin içerisinde gitmekte zorlanan motorları, araçları görmüştük. Vatandaşın da zor durumlarıyla karşılaşmıştık. Fakat Anadolu yakasında Avrupa yakasına göre biraz daha durumun stabil seyrettiği

0: ile birlikte tabii ki bol miktarda yağış meydana geliyor. Öyle ki ben Maslak'tayım şu anda. Maslak'ta bugün yaklaşık 50 milimetre, yani 50 kilogram, metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İstanbul'un uzun yıllar ortalaması, Haziran ayı yağış ortalaması 27,6 kilogram. Temmuz 22,1 kilogram. Yani bugün Maslak'a yağan yağış İstanbul'un Temmuz ve Haziran ayı ortalamasına eşdeğer miktarda idi. Tabii bu İstanbul'un her noktasında değil, zaten yaz yağmurlarının özelliği belli noktalarda geçişler halinde, sağanaklar halinde olur. Daha çok kuzeyli bölgeleri etkili olduğu gözüküyor. Zaten modellerde de, atmosferik sayısal modellerde de kuzey tarafın daha fazla etkili olacağı ve yavaş yavaş işte Avrupa yakasından bu açlı yağışlar bırakıp artık Anadolu yakasına ve akşam geç saatlerde İstanbul'u terk etmesi, yani artık İstanbul'da yağışın durması bekleniyor model sonuçlarına göre. Tabii ki küresel iklim değişikliği söz konusu, ama her zaman şunu unutmak lazım. Aşırı yağışlar, yani bu tür sağanak yağışlar genellikle bahar aylarında veya yaz ayında meydana gelir. Çünkü aşırı havanın sıcak olması sebebiyle atmosfere tutan nem miktarı daha fazladır.
1: Evet.
0: Yani şöyle düşünün. Sıcaklık 1 derece arttığı zaman havanın nem tutabilme, su buharı toplama kapasitesi %7 artar. Ona göre daha fazla nem olur. Daha fazla nem olduğunda soğuk bir sistem geldiğinde, ikisi bütünleştiğinde, cephe geçişlerinde bilhassa bol miktarla yağışla karşı karşıya kalabiliriz. Tabi burada hemen şunu da söylemek lazım. Belki yine az önce spiker arkadaşımız da söyledi. Aslında bu yağış her ne kadar, yani bazı noktada güzel yağmur yağsa da, İstanbul barajlarına baktığımız zaman son 10 yıldaki en düşük ikinci seviyesindeyiz. Yani 2023 yılından sonraki en düşük seviyesindeyiz. Bakın biz 2026 yılında yaklaşık 568 milyon metreküp su kullandık İstanbul'da ve bunun 437 milyonu Melen ve Yeşilçay'dan geldi. Buna rağmen barajlarımızın doluluk oranı, tekrar ediyorum, 2023 yılından sonraki en düşük seviyesinde. Bu da şunu gösteriyor. Yani biz başta büyük şehirler olmak üzere suyu verimli kullanmak konusunda elimizde ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğini
1: Evet.
0: gösteriyor. Tabii bir diğer nokta da, bu tür yağışlarda mümkün mertebe yağmuru yerinde biriktirmek gerekiyor. Bunun için tabii ağaç dipleri son derece önemli. Belli noktalarda bunun biriktirilerek, yani akıp gitmesi yerine yol kenarından caddelerdeki ağaçların diplerinde mümkün mertebe sistem ona göre ayarlamak gerekiyor ki oralarda biriksin ve sokak cadde sellerini mümkün mertebe engelleyelim. Aksi takdirde bir anda yağan yağmur, yerlerin asfalt, işte çatırdan gelen yağışla beraber vatandaşlarımızı zor durumda bırakabiliyor. Tabii bununla beraber bir de şunu unutmamak lazım. Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarları var. Cep telefonu uygulamaları var. Bu radarlarda an ve an yağışın gelişmesini, geçişini takip edebiliyorsunuz. Şimdi siz bir bölgeye gitmek istiyorsunuz. Diyelim ki Beşiktaş'a gideceksiniz. Mutlaka radardan sistem ne tarafa doğru gidiyor? Geçmişe baktığınız zaman bir müddet sonra siz de tahmin edebilirsiniz artık bu bölgelerde etkili olabilir diye. O bölgelerden acil işimiz yoksa trafiğe çıkmamak lazım. Yine motorlu olan arkadaşlarımız da aynı şekilde bakıyoruz. Bu aşırı yağışlara rağmen, işte siz de biraz önce belirttiniz, trafiğe çıktıklarını görüyoruz. Eğer zorunlu olmadıkça mümkün mertebe, işte aşırı yağışların olduğu yollarda, sellerin olduğu zamanlarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Belki işlerimizi ertelemek gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat ederek diyelim ki bugün işiniz vardı, onu yarına bırakmak gibi kendi çapımızda çözümler üretmemiz gerekiyor.
1: Hocam şimdi biraz evvel aslında cephe geçişlerinden bahsettiniz. Geçişler halinde olur, sağanaklar halinde görülür dediniz. Ki zaten mega kentin pek çok noktasında görülmüyorken bazı bölgelerinde özellikle su baskınları yaşandı. Ekranımızda da şu an Üsküdar'dan mesela görüntüler sağ köşede yansıyor. Araçlar geçişlerinde zorlandılar. Bu cephe geçişleri sel riskini de beraberinde getirir mi? Yoksa böyle bazı bölgelerde görülebilecek bir durum mu?
0: Yani genellikle işte havaların sıcak olduğu günlerde cephe geçişiyle karşı karşıya kaldığı zaman, yani bunlar haber aldığımız zaman, mutlaka bazı noktalarda aşırı yağışların olma ihtimali yüksektir. Çünkü hava son derece

0: sıcak.
1: Evet.
0: Sıcak olduğu için nem tutabilme, su buhar tutabilme kapasitesi fazla. Soğuk bir sistemle karşılaştığı zaman da bu sıcaklık farkından dolayı hava içindeki yoğuşma, yani su buharının yoğuşmasıyla birlikte aşırı yağışlar meydana gelebiliyor. Tabi burada topografya etkisi de son derece etkili olabiliyor. Yani bir sistem diyelim ki Karadeniz üzerinden gelirken oradan nem alması, beslenmesi, işte topografyayla, işte denizden karaya çıktığı zaman topografyayla buluşması ve belli noktalarda yağış bırakması, bu süreçleri bir metrojenel müdürü takip etmek, çünkü Sarıkot'ta da uyanmıştı zaten metrojenel müdürü.
1: Evet.
0: İkincisi, an ve an, bakın, metrojenel müdürün radar uygulaması var. Radarlardan sürekli atmosferin röntgenini çekiyorlar ve bizimle, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Siz de oradan yoğunluğun nerede olduğunu, nereye doğru gittiğini rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu son derece önemli.
1: Hocam tabii ki de takip etmekte fayda var ama şimdi merak eden izleyicilerimiz var. Yarın için piknik veya deniz planı yapan izleyicilerimiz de elbette vardır. Muhakkak merak ediyorlardır. Buna ilişkin tekrar size soralım. Ne kadar devam edecek? Yarın da böyle bir yağış görülecek mi? Hafta sonu için çünkü bir uyarı yapılmıştı meteoroloji tarafından. Hemen bu konu hakkında da söz tekrar size bırakalım.
0: Şimdi zaten Avrupa, az önce söylediğim gibi, Avrupa yakasında yavaş yavaş yağış şiddetini kaybediyor. Daha çok Anadolu yakasına ve bu gece de Anadolu yakasında gerekli yağışlar bıraktıktan sonra yarın İstanbul'u yağışsız bir havayla karşı karşıya olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yarın rahat yaz planlarımızı yapabiliriz. Herhangi bir yağış şu anda model sonuçlarına göre ve meteorolojik uyarılara göre beklenmiyor. Dolayısıyla rahat olalım onunla.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkı için. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği bölümü

0: Karaloğlu aktaracak.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini bugün İstanbul'da gerçekleştiriyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edecek. Tabii elbette ki Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği de bu konularda masaya yatırılacağını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de önemli bir organizasyon da düzenleniyor. Özellikle birkaç gün sonra gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülke liderleriyle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Onlardan biri de bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif olacak. Tabii özellikle de biliyorsunuz ki son dönemde hem bölgesel hem de küresel gelişmeler nedeniyle de lider diplomasisini de oldukça yoğun sürdürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün de özellikle Pakistan'la stratejik ortaklarından biri olduğunu da biliyoruz Türkiye'nin. Bu nedenle de özellikle de önemli bir görüşme olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii resmi açıklamaya da baktığımızda gündemin de oldukça net olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak. Tabii başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere birçok değerlendirmelerde bulunacağını biliyoruz. Tabii bunun yanında bölgesel ve küresel gelişmeler de oldukça önemli. Tabii ziyaretin zamanlaması da çok dikkat çekiyor. Dediğimiz gibi birkaç gün sonra NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek Ankara'da. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreç öncesinde ikili temaslarını sürdürüyor. Pakistan NATO üyesi değil fakat Türkiye'nin uzun yıllardır tabii ilişki içinde olduğu stratejik ortaklarından biri. Bu nedenle de bu görüşmenin önemli olduğunu söyleyelim. Tabii bir başka dikkat çeken nokta ise özellikle Pakistan'ın son dönemde yürüttüğü diplomatik temaslar. Onlardan da tabii bahsedecek olursak özellikle Orta Doğu meselesi, yaşanan gelişmeler ve ABD-İran arasındaki durum da masaya yatırılacak. Elbette ki Türkiye'de krizlerin çözümünde diplomasiyi önceleyen ülkelerden biri. Dolayısıyla iki liderin bu ilişkileri açısından değil özellikle bölgesel gelişmeler bakımından da temasları büyükte önem taşıyor. Dediğimiz gibi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek ikili temaslar ve saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edecek. Biz de detayları paylaşacağız diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu efendim. O konuşmasında İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Trump Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle müzakereleri bir haftalığına da durdurduklarını belirtti. Trump Güney Dakota eyaletindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarındaki etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze sürecine vurgu yaptı. Yürütülen müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini duyurdu. Trump, "Biz nazik insanlarız. Cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Ama İran şu an anlaşma imzalamak için can atıyor," dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ülkesinin gücüne vurgu yaptı. Venezuela'yı bir günde yendik. İran'ı da fena vurduk. Şimdi her ikisi de bizimle masaya oturmak istiyor," dedi. Dünyanın en güçlü ordusunu kendi yönetiminin inşa ettiğini savundu. Trump göçmenleri ve komünizmi de hedef aldı. Ülkeye gelen bazı göçmenlerin getirdiği fikirlerle komünizmin... Şimdi bu ortada biraz konuşacağız.

göçmenleri ve komünizmi de hedef aldı. Ülkeye gelen bazı göçmenlerin getirdiği fikirlerle komünizmin... Şimdi bu ortalığı biraz konuşacağız.

0: şimdi bu ortalığı biraz konuşacağız efendim.
1: Tabii ki sahadaki yaşanan gerçeklikler bunların mümkün olmadığını ve bu sırada Trump hem ABD'deki iç piyasayı hem de ki dünya ekonomik sistemini zor durumdan kurtarmak için veya her iki taraf için bir nefes alma süreci olarak görebiliriz. Şimdi tabii ki burada İran'da sizin de dediğiniz gibi bir haftalık bir süreç vardır. Bu süreç iki açıdan önemlidir bence. Birincisi zaten İran ve Şiilik doktrininde böyle önemli isimlerin vefat etmesi kutsal ölüm diyelim çerçevesinde değerlendirilerek hem içeriye hem dışarıya büyük bir yas töreni mesajını vermekle birlikte devam etmesi gerekiyor. Tabii ki bu ABD ve İsrail'in özellikle burada İsrail'in süreci sabote etmesiyle ilgili endişeler vardı ve biliyoruz şu an bugün yas merasimi olan dini lider 4 ay evvel 28 Şubat'ta öldürülmüştü. Fakat bugüne kadar ertelenmesi dediğim gibi İran'da ve Şii kültüründe bunun çok farklı anlamlar ve sembolik anlamlar taşıdığı yönünde. İkinci yönü ise bu sadece geriye dönük bir yas töreni değildir. Aynı zamanda İran'ın bugünden sonra veya yeni aktörlerle kurulacak olan yolunun da bir belirleyicisi olarak yani içerideki durumu tahkim etmek adına da bir trenddir. Çünkü biz biliyoruz yeni Hamenei dönemi de diyorlar. Çünkü Hamenei'nin oğlu kendisinden sonra İran'ın dini lideri olarak atandı ve bu süreci içeride bir gövde gösterisi veya bir bütünlük gösterisi hem içerideki muhaliflere hem dışarıdaki ABD ve İsrail özelinde bunlara biz hala güçlüyüz, hala mevcut rejim veya mevcut sistemin ciddi tabanı olduğu mesajını vermek adına önemliydi. Tabii ki Trump'ın da ifadelerini siz açıkladınız. İyi ve nazik insanlar olduğumuz için biz bir haftalık İran'a bir süreç verdik. Bir hafta sonra temel sorunuzun cevabı, bir hafta sonra yine de kanaatimce kırılgan zeminde bir müzakere devam edecektir. Neden kırılgan olacaktır? Birincisi, iki faktör var burada. Dışarıdan ABD bir anlaşma istiyor, İsrail istemiyor. Sürekli İsrail bu meseleyi varoluşsal bir tehdit olarak görüyordu ve sürekli İsrail yetkilileri İran meselesinin eksik kaldığı yönünde vurgu yapıyor. Bir de bunun iç meselesi vardır. Şu anda sizin ekranda da verdiğiniz Kalibaf, İran Meclis Başkanı, aynı zamanda bu süreçte müzakere heyetinin başında gelen isim. İçeride hem payidari dediğimiz hem de devrim muhafızları veya o Şahin kanat dediğimiz grubun şu anda intikam söylemleriyle içeriği konsolide etmeye çalışıyorlar. Halbuki Pezeşkiyan ve Kalibaf da bu süreçte bir anlaşmaya varmanın özellikle içeride halkın bir nefes alma şansının doğması yönünde bir içeride bir süreç var. Bu şu anlık şu an itibariyle bir siyasi felç olarak görünüyor İran'da. Tabii ki bir haftalık bir süreçten sonra bu haftadaki yaşananlardan sonra İran'daki iç dinamikler, içerideki durum nereye evrilecek bu da önemli olacaktır. Bir de neden bugünkü bu yas törenleri çok önemlidir? Çünkü içeride Şahin kanat dediğimiz devrim muhafızları ve payidarisiler bizim liderimizin henüz yas töreni yapılmadan siz nasıl ABD ve masayla ABD ve İsrail'le bir masaya oturursunuz gibisinden de ifadeler vardı. Şu anda bu bir hafta sonrası bu hani dediğimiz sembolik yas töreninin de yapılmasından sonra artık belli bahaneler ortadan kalkacaktır.
0: Hocam şimdi bir yandan da aslında Trump cephesinden tehditler de müzakere sürecinde de devam ediyor aslında baktığımızda. Şöyle ki biraz evvel açıklamalarından bazı kesitleri aktardığımızda Venezuela'dan bahsediyor. Bir günde yendik, İran'ı da fena vurduk. Şimdi her ikisi de bizimle masaya oturmak istiyor diyor. Sizce bu dil kullanıldığı sürece bu müzakerelerden bir sonuç çıkması mümkün görünür mü? Çünkü şöyle bir detay var. İran en başından beri aslında bu tehdit dilinden hoşlanmadığını hep dile getirdi ve bunu vurguladı. Biz anlaşmaya hazırız ama bir savaş çıkarsa buna da kendimizi hazırladık diye bu savaş çıkmadan önce de aslında belirtilmişti. Neler söylersiniz?
1: Tabii ki Trump'ın ifadeleriyle ilgili Trump başından beri defalarca, hatta her gün iki farklı ifade kullanan bir liderdir.
0: Evet.
1: Yani vururuz, iyi insanlardır, ara verdik. Hatta az önce sizin açıkladığınız gibi de biz iyi nazik insanlarız, bir hafta onlara ara verdik gibi. Tabii ki bu İran gibi ideolojik ve yapıya sahip bir ülkenin tutumu ile ilgili örtüşmeyen bir meseledir. Dolayısıyla ABD'nin veya Trump'ın bu dili tabii ki müzakere sürecini hep kırılgan kılıyor ve içerideki o şahin kanat dediğimiz veya içerideki Amerika'ya güven olmaz, Amerika şeytandır sloganını benimseyen kesimi de aynı zamanda müzakereye karşı sert bir tutum geliştirmelerine neden oluyor. Tabii ki benim şahsen bu müzakereler uzun yıllardır bu meseleler yapılıyor ve söyleniyor ve görüldüğü gibi de çok sonuca ulaşacak gibi de görülmüyor yakın zamanda. Neden? Çünkü burada bir İsrail meselesi çok önemli. İsrail olduğu müddetçe sürekli bölgede ve İran'da bir öteki ve tehdit algısı var. İsrail'in varoluşu İran'ın mevcut sistemi için her zaman bir tehlikedir. Dolayısıyla bunların ortadan kalkması pek mümkün değil. Sadece bugün İran'daki, özellikle İran'daki bu durumun seyrini İran'daki nükleer meseleden daha ziyade iki mesele belli ediyor. Birisi İran Hürmüz kartını kullanmayı ve Hürmüz kartını iyi oynadığını denedi bu savaşta. Çünkü dünya ekonomisi ve ABD ekonomisini nasıl zor durumda bıraktığını gördük. İkincisi ise İran'daki artık bu süreçten sonra mutfaktaki tencereler daha çok belirleyici de olacaktır. Bu süreç ne kadar ilerleyebilir? Çünkü ABD ve İsrail farklı şekillerde yıpratma ve ekonomik savaşla şu anda İran'ın bu ambargolar döneminde petrol satışı ve ihracatına ne kadar daraldığını ve ne kadar bütçe açığı ve içerideki enflasyona neden olduğunu gördük. Tabii ki bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değildir. Dolayısıyla bu müzakerelerin hani yakın zamanda istenilen bir sonuca ulaşılmayacak. Çünkü biz sıcak savaşın sonucunda da gördük. İran direndi. Yenilmedi. Amerika, İsrail saldırdı, yenemedi. Yani çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla bu Kuba falan veya farklı benzetmelerle İran aynı şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden İran'daki önümüzdeki bu özellikle yaz töreninden sonraki içerideki durum da çok önemlidir. İçeride dediğimiz gibi anlaşma isteyen kesimle anlaşma istemeyen kesim arasında eğer bir mutabakatta olursa tabii ki en azından böyle sıcak savaşların ertelenmesi, ama sorunun ortadan kalktığını hiç inanmıyorum. Çünkü İran biliyorsunuz Amerika ile ABD ile anlaşmalarında evet. Lübnan Hizbullah faktörünü de ortaya koymuştur. Tabii ki İsrail bunu her gün bu meseleyi sabote ediyor ve Lübnan'la ilgili, Hizbullah'la ilgili çok saldırgan açıklamalarına da devam ediyor. Bütün bu detayları dikkate aldığımızda burada bir hafta, 10 gün veya kısa bir vadede kalıcı ve nihai bir barışın sağlanmasını çok güç görüyorum. Tabii ki hiçbir şey olmaz diye de bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi özellikle İran'daki o iç kanatların önümüzdeki günlerde süreci nasıl değerlendireceğine de bağlıdır. Bu şekilde ABD ve İsrail'in aynı zamanda son dönemlerdeki anlaşmazlıklarını da görebiliyoruz.

0: Çünkü burada şöyle bir şey vardır. ABD artık bölgede özellikle Körfez ülkelerindeki menfaat ve çıkarlarını çok tehlikeye
1: Evet.
0: atmak istemiyor. Çünkü Amerika'nın bölgedeki çıkarları daha geniştir İsrail'den. İsrail meseleye sadece ideolojik bakıyor. İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü için bu sistemi özellikle ortadan kalkmasına direniyor. Bunlar da yine olayın en önemli ayaklarından birisidir. Önümüzdeki aylarda bu süresi nasıl ilerleyecek? Bütün bunlar durumun, tablonun çok daha böyle net olmamasını bize söylüyor. Konuşulacak siyasi aktörlerin aldığı davranışlar, aynı zamanda dünyadaki gidişatın, gündemlerin ve diğer güçlerin de attığı adımlar bu olayın seyrini belli edecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde Ankara'da NATO zirvesinin de Ankara'da bir araya gelmesi
1: Evet.
0: tabii ki önemli gündemlerden birisi de İran ve Orta Doğu'daki bu savaş olacaktır.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, sevgili izleyenler, devam edelim. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan, aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Felakette can kaybı 2645'e yükselirken Caracas yönetiminden Türkiye'ye şükran dolu mesajlar yükseldi.
2: Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle felaketi yaşadı. Dünya adeta Venezuela için seferber oldu. Birçok ülkeden onlarca arama kurtarma ekibi bölgede çalıştı. Enkaz altından çok sayıda kişi kurtarıldı. Venezuela'da depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında büyük yararlılık gösteren uluslararası ekipler onurlandırıldı. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Dışişleri, İçişleri Bakanları ve Meclis Başkanı ile birlikte depremin en çok vurduğu La Guaira kentindeki limanı ziyaret etti. Rodríguez, enkaz altından hayat çıkaran ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı, Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, madalyalarını bizzat Rodríguez'in elinden aldı. Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi. Rodríguez ayrıca Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına iletilmek üzere şükran mektubu ve devlet nişanı sundu.
3: Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodríguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi.
2: Öte yandan deprem bölgesinde bilanço yükseliyor. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. 12 binden fazla da yaralı var. Ülkede evlerini kaybederek sokakta kalan depremzedelerin sayısı ise 15 bine ulaştı.
1: İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Arnavutköy'de drone destekli uygulamada yasak alanlara girenler tespit edildi. Denetim sırasında polisle bir vatandaşın arasında ilginç de bir diyalog yaşandı.
4: İstanbul'da orman yangını riskine karşı tedbirler artırıldı. Arnavutköy'de polis ekipleri drone desteğiyle ormanlık alanlarda denetim yaptı. Havadan tespit edilen noktalara yönlendirilen ekipler yasak olmasına rağmen ormanlık alanda bulunan vatandaşları bölgeden çıkarttı. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulandı. Denetim sırasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Polis ekiplerinin bölgeden çıkmasını istediği bir vatandaş ilginç bir yöntemle itiraz etti.
5: Benim kolumda kalıyor bunun için böyle bir şey yok yani. Ama ben
6: onun sadece, da aynı görevi yapıyor bak.
5: Ben derdimi anlatıyorum.
4: Bu itiraz üzerine polis yerin tapulu arazi olduğunu, bulunan noktanın ise vatandaşın arazisi olmadığını belirterek denetimi sürdürdü. İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında drone destekli denetimlerin devam edeceği belirtildi.
1: Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerine bir çobanın hayvanlarının yağmalandığına dair ihbar gelmesi üzerine ekipler İHA destekli operasyon başlattı. Çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. 800 küçükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.
4: Takip, tespit ve operasyon. Yer Van, Van İl Jandarma Komutanlığı'na Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığına ilişkin ihbarlar geldi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma insansız hava aracı destekli arama çalışması başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde 800 adet küçükbaş hayvan arazide tespit edildi. Sahibine teslim edildi. Çalışmalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
1: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece Ertem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu tamamlandı. İlk bulgulara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken kesin neden kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak ve nihai raporla netleşecek.
4: Ece Ertem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece Ertem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. Müzik 35 yaşındaki Ece Ertem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Ertem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece Ertem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detay da yürekleri dağlamıştı. Ertem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir turist eşi ve çocuklarını darp ederken kendisine müdahale eden kişilere de saldırdı işte o anlar.
4: Çocuklarını ve eşini darp etti, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Turist aile bir restorana geldi ancak bilinmeyen bir nedenle adam sinirlendi ve eşine saldırdı. Çocukları araya girmeye çalışsa da engel olamadı. Saldırgan adam önce eşinin yüzüne vurdu, ardından saçından tutarak yere fırlattı. Yere düşen kadın bayıldı. Çevredekiler önce ne olduğunu anlamadı ama kadının yerde yattığını gördüklerinde adama tepki gösterdiler. Saldırgan yabancı uyruklu adam restoranda bulunan diğer müşterilere de sataştı ve bir kişiye saldırmaya çalıştı. Ancak çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yurt dışında görev yapacak öğretmenlerle bir araya geldi efendim. Tekin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek öğretmenlere marif modelinin önemini aktardı. Türkiye'yi anlatma ve aktarma konusunda bütün desteğin sağlanacağını vurguladı.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, onurunu, vakarını yurt dışında temsil etmek üzere elçilerimiz olarak yurt dışına gideceksiniz.
7: Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek üzere öğretmenler görevlendirildi. Yurdu en güzel şekilde anlatmak için eğitim alan öğretmenler Ankara'da buluştu. Bakan Tekin öğretmenlere seslendi.
6: Ben Türkiye'deki çalışmalarınıza bakarak şuna inanıyorum. Bu konuda çok başarılı işler yapacağınıza %100 eminim.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'da yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programına katıldı. Türkiye'nin itibarını ve değerini temsil edeceklerini vurguladı.
6: Eğitim teknolojilerinin okullarda, sınıflarda kullanımıyla ilgili geldiği nokta, tecrübesi birçok ülke tarafından transfer edilmek isteniyor.
7: Tekin, bakanlığın kurumsal düzenlemelerinden pedagojik yeniliklere, yapısal reformlarından eğitim teknolojilerine kadar birçok alanda en yoğun ve en hareketli dönemlerinden birini yaşadığını söyledi. Diğer ülkelerin Türkiye'den taleplerine dikkati çekti.
6: Şimdi öyle bir noktaya geldik ki farklı ülkelerin eğitim sorumluları, bakanları Türkiye modelini bize anlatır mısınız? Türkiye bunları nasıl başardı? Bu başarıyı nasıl elde ettiğini diğer ülkelere de anlatmamızı istedi.
7: Bakan Tekin, Türkiye Maarif modelinin öneminden de bahsetti. Modelin milli değerleri merkeze alan özgün bir yapı olduğuna işaret etti. Program sonrası Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.
6: Türkiye Yüzyıl Maarif modeli gerçekten çağdaş pedagojik gelişmeler açısından gurur duyacağımız özgün bir model.
1: Koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici merkezler tek çatı altında toplandı. Sağlık Bakanlığı Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.
8: Sağlıklı yaşam için yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı Esenlik Hizmetleri Yönetmeliğini yürürlüğe aldı. Yeni düzenlemeyle esenlik merkezleri üniteleri kurulacak. Amaç bireylerin yaşam kalitesini arttırmak. Koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici merkezler tek çatı altında toplanacak. Merkezlerde kişiye özel sağlıklı yaşam programları uygulanacak. Planlamalar yaş, sağlık durumu ve yaşam tarzına göre yapılacak. Hizmetler tedavi amacı taşımayacak. Bedensel, sosyal ve ruhsal iyilik halinin desteklenmesi hedeflenecek. Dil ve konuşma terapistlerinden egzersiz programlarına, psikolojik destekten sanat terapilerine kadar birçok uygulama sunulacak. Kaplıca, tuz terapisi ve deniz kaynaklı yöntemler de hizmetler arasında olacak. Merkezlerde tam zamanlı hekim bulunacak. Olası acil durumlar için hastanelerle işbirliği yapılacak. Yeni modelle sağlıklı yaş alma süreci desteklenecek. Bu yeni modelle Türkiye'nin sağlık alanındaki gücünün artması bekleniyor.
1: Evet, Türkiye'nin en büyük ikinci gölünde yaşanan renk değişimi görenlerin ilgisini çekiyor. Tuz Gölü ısınan havayla birlikte içerisinde yaşayan mikroorganizmaların etkisiyle pembe renge büründü sevgili izleyenler. Kimi sırf pembeliği görmeye, kimi ise sadece şifa bulmak için Tuz Gölü'ne akın ediyor. İşte o pembe renge bürünen Tuz Gölü.
8: Görenleri şaşkına çeviriyor, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü Tuz Gölü pembe renge büründü. Her yaz mevsiminde olduğu gibi havaların ısınmasıyla bembeyaz görünen Tuz Gölü pembeye büründü. Tuz Gölü'nde yaşayan mikroorganizmaların etkisiyle oluşan pembe renk kartpostallık bir manzara oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan pembe Tuz Gölü'nde şifa bulmaya gelen de vardı.
9: Biraz egzamalarım falan var. Onlar için de belki iyi gelir dedik. Güzel bir yer, bilmiyorum, ferahlatıcı.
8: Tuz Gölü'nün pembe ya da beyaz olmasıyla değil de şifa vermesiyle ilgilenen vatandaşlar da yok değil. Öyle ki bazı vatandaşlar sık sık Tuz Gölü'nün yolunu tutuyor. Suyuna giriyor, tuzuyla şifa bulmaya çalışıyor.
10: Benim biraz bu ayaklarımda sorunlarım var. Onun için hem burada kalıyorum hem de dedim bir gelim Tuz Gölü'ne gireyim. Bu minerallerden bir faydan alayım diye. Onun için buradayım. Benim için 2-3 güne bir geliyorum buraya. Bir suya giriyorum. Sonra da işte öyle bana iyi geliyor.
1: Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehit aileleri ve gaziler anlamlı bir vefa programında bir araya geldi efendim. 253 şehidin anısına kazanlarda aşure kaynatıldı. Dualarla hazırlanan aşureler İstanbul ve Ankara'da vatandaşlara ikram edildi.
11: Allah Buyurun. Allah kabul etsin.
12: Bir Mehmet gitti ama bin Mehmet gelecek. Bir Vahide gider ama bin Vahide gelir. Bu vatan kahramanları bitmez.
4: Kimi en yakınını kaybetti, kimi gazi oldu. 15 Temmuz gecesi vatan için sokağa dökülenler 10 yıl sonra bir kez daha aynı adreste buluştu.
12: Çıktık eşimle ve gerçekten böyle bir şey olacağını hiç ummuyorduk. Vatanımıza böyle bir hainlik yapılacağını. Eşimi kaybettim. Herkes çok can kaybı oldu. Bacağımı kaybettim ama vatanımı kaybetmedim elhamdülillah. Biz hala bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Al yıldızlı bayrağımızı. Kur'an'ımız, ezanımız bizim için çok kıymetli.
4: 15 Temmuz Derneği hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla anlamlı bir vefa programı düzenledi. 15 Temmuz şehitlerinin emanetleri olan yakınları 253 şehidin hatırasına aşure pişirdi.
13: 15 Temmuz'da da o anlayışta zaten 40 yıl ötesinden hazırlanmış emperyal ülkelerin hazırladığı bir darbeyi, milletin kalbindeki vatan sevgisi, gönlündeki vatan aşkı ve burada da bir bedel ödemek gerekiyorsa bu bedeli ödeme anlayışıyla ve o ruhla binlerce insanımız meydanlara ve sokaklara çıkmıştı ve bu hain darbe girişimini önlemiştik.
4: Türk Kızılay işbirliğiyle hazırlanan aşureler cuma namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı.
13: İki ilde yapılan ama tüm şehit ailelerimizin olduğu illere dağıtılacak bu aşureler bizim milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü, bir hatırlatması olarak yine bir tarihe not düşünmüş olacak.
4: Şehit yakınları ilk gün olduğu gibi yine minnetle ve özlemle şehitlerini andı.
14: Çok kötü bir akşamdı gerçekten. Çok kaygılı ve bazı şeylerin farkına varmadığım bir akşamdı. Silah sesleri duyuyoruz. Uçaklar havada uçuşuyor ama şimdi kendi ellerimle uğurladım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Gene olsa gene yaparım. Çünkü şehitlik mertebesi çok büyük bir mertebe. Bir insanın yaşayabileceği en büyük mertebedir.
4: Program kapsamında Şüheda Kadın Yapılanması'yla Şüheda Gençlik Yapılanması da kamuoyuna tanıtıldı.
15: Şüheda Kadın Yapılanması şehit aileleri başta olmak üzere tüm kadınların dayanışmasını güçlendirmeyi, milli manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında kadınların aktif rol almasını desteklemeyi amaçlayan bir gönüllülük hareketidir.
16: Şehda Gençlik Yapılanmamız aslında bir ruhun devamı, milli mücadelenin, Çanakkale'nin aslında 15 Temmuz ruhunun inşallah devamı olarak görüyoruz kendimizde.
1: Bu haberle hafta sonu gün ortasını noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından saat başında gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Ramazan Can. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te, 24'te.
11: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve 24'te haber bültenlerimiz gelişmelerle başlıyor. Tabii geçtiğimiz hafta başından bu yana mega kent İstanbul'da kavurucu sıcakları yaşadık. Bir hafta boyunca adeta nefes alamadığımız saatler oldu efendim, ama bugün aslında mega kentte bir yağış hakim ki bazı noktalarda su taşkınları yaşanıyor. Şimdi 24 ekiplerimiz de farklı noktalarda, İstanbul'un farklı noktalarında bizi bekliyor. Hemen muhabirlerimize döneceğiz. Nesli Şah Yumak Üsküdar'da bekliyor. Gülistan Yazbaşı da bizi Küçükçekmece'de bekliyor. Önce Nesli Şah Yumak'a gideceğiz. Bakalım o noktada durum nedir? Bize Nesli Şah aktaracak. Nesli Şah merhabalar. Geçtiğimiz saat diliminde aslında farklı bir noktadaydın. Şimdi Üsküdar'a geçtin. Sanıyoruz o noktada esnaf olumsuz etkilendi. Su taşkınları yaşandı. Şu an gözlemlediğin son durum nedir? Neler aktarırsın?
1: Büşra Mutlu, 2026'nın ortasında mega kent İstanbul'un manzarasını ekranlarınıza getirmek istiyorum. Mega kentin göbeği olan Üsküdar'dayız. Şu an Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın olduğu yerdeyiz. Ali Kemal Cora ile birlikte yağışların uyarıları yapılmıştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Önlemlerin alınması için aslında uyarılar bir hafta öncesinden yapıldı. Fakat Üsküdar'daki görüntü ekranlarınıza geliyor. Binlerce kitabın olduğu işte Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nın son durumu ekranlarınıza geliyor. Buradaki esnafın bilgisayarlarından tutun kendi sermayeleri olan hem kitapları hem eserleri sırılsıklam olmuş halde ve şu anda da vatandaş buradaki esnaf dükkanlarının içerisindeki hem kitapları çıkartmaya çalışıyor hem de bir yandan hani zararın neresinden dönersek kârdır mantığıyla şu an dükkanın içerisindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Saat 11 civarında yağışın hızlı etkilenmesiyle birlikte bu bölgeye hızlı bir şekilde su doldu. Suyun dolmasıyla birlikte ki kitapçılar karşısından bahsediyoruz. Meydandan gelen o su bir anda bu bölgeye geldi. Hatta Ali Kemal'den gelmesini rica edeceğim. Bu bölgede hemen mazgalların diğer tarafında hala da su birikintisi duruyor. Vatandaşlar, hatta Ali Kemal sağa doğru döner misin? Suyun gelmiş olduğu nokta, suyun boyutundan da bahsetmek gerekir. Hemen şu bölgeye, yani neredeyse bir vatandaşın beline gelecek boyutta bir su doldu bu noktaya. Vatandaşın dükkanlarının içerisine kadar girdi bu su. Şu anda suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Hemen ekranlarınıza da gelsin şu an, hatta izninizle efendim şuraya kadar, bakın burası bir dükkan, benim belime neredeyse geliyor. Bu noktaya kadar vatandaşın dükkanının içerisine su doldu. Bu uyarılar bir hafta öncesinden yapılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da sağanak yağış beklendiğinin altını özellikle çizelim. Fakat Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda 2026 yılında su baskını yaşandı. Vatandaşın hali de ortada şu an. Herkes eline bir çekçe almış. Dükkanındaki, evet, beyefendinin de elinde geliyor sırılsıklam defterler, kitaplar. Yani şu an izninizle efendim şöyle rica edeceğim. Görüyorsunuz şu anda bir kitabın içerisinden sırılsıklam su akıyor. Yani dükkanların içerisinde sırılsıklam olmuş durumda. Yine devam edelim böyle. Bir yandan da çok geçmiş olsun efendim. Şöyle devam ediyoruz. Tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Neler oldu, neler yaşandı diye. Bir esnafımız var efendim. Ben size de sormak isterim. Neler oldu, neler yaşandı, hemen sizden dinleyelim.
2: Maalesef aşırı yağmur başladığı andan itibaren meydandaki suların bu alana, yanlış drenaj nedeniyle suların bu alana akması nedeniyle çarşı su altında kaldı. Çok geç müdahale yapıldı. 11:20-11:25 gibi bilgilendirme yaptım halde 12:50'de gelindi maalesef. Bu süre içerisinde dükkanlar yarı bölümlerine kadar su altında kaldılar. Şu an tahliye edilmiş halini görüyorsunuz. Diz boyundan çok daha fazla su vardı ve çok ciddi bir şekilde burada kitap kaybı oldu. Bizim için en üzücü olan şey bu. Kitaplarımızın kaybolması ve mahvolması.
1: Efendim, Üsküdar Belediyesi ile İSKİ ile iletişime geçtiğinizde ne?
2: Geçildi. İki sürede geçildi. İSKİ'yi düşüremedik hiçbir şekilde. Sürekli bekletildik. Üsküdar Belediyesi ile 3 tane görüşme yaptım. Bütün arkadaşlarım görüşme yaptılar ayrıca de. Ancak her yerde bu sorunların yaşandı ve o yüzden de sırada olduğumuz söylendi. Sırada 1,5 saat sonra geldi. 1,5 saat sonraki müdahale sadece suyu tahliye etti. Yani buradaki herhangi bir şeyi sorunu gidermedi. Bir de asıl problem bu alanla ilgili bu tip sorunların olduğunu biz yıllardır hem İSKİ'ye hem de Üsküdar Belediyesi'ne söylüyoruz. Bu meydan yanlış düzenlenmiş. suyu çekme sistemi yanlış, su buraya akıyor. Bunu gösterdiğimiz halde bugüne kadar hiçbir çözüm üretilmedi maalesef ve sonucunda bugün Üsküdar Saflar Çarşısı sular altında kaldı. Burada binlerce değerli eser şu an çöp oldu.
1: Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun diyecek hani çok fazla bir şey yok. Her şey ekrana geliyor. Neredeyse bel seviyesine kadar uzanmış bir yükselmiş bir sudan bahsediyoruz. Hemen meydanda o suyun yağışın hızlanmasıyla birlikte olduğumuz bölge metrekare baktığınızda daha aşağıda kaldığı için hemen meydandaki su işte bu bölgeye geliyor. Vatandaş da dükkanından neyini kurtarabilirse aslında onu kurtarmaya çalışıyor şu anda. Bir yandan da hala daha dükkanın içerisinden çıkartmış. Bakın yıllardır aslında gözlerden sakınılan o eserlerin her biri şu anda sular içerisinde. Dükkan sahipleri yılların eserlerini, yıllardır gözlerinden sakındıkları işte o eserleri suyun içerisinden kurtarmaya çalışıyor. Altını çizelim, sene 2026. 2026'nın Haziran ayı ki biraz önce esnaf bir beyefendinin de aktarmış olduğu üzere biz buranın buradaki sorunu defalarca belediyeye bahsetmiştik. Buranın sisteminin yanlış olduğunu ifade ettik dedi. Kendisinin cümlelerini biz de aktarmış olalım. Şu anda da 2026 senesinde Üsküdar Meydan'ın hali ekranlarınıza geliyor. Dakikalar önce burası daha kötü bir haldeydi. Suyla doluydu. Bel noktasına, bel hizasına gelen bir sudan bahsediyoruz. Dükkanların içindeki kitapların hiçbiri kullanılabilecek durumda değil. Şu anda da binlerce eser karşınızda. Esnaf da zayiatını görmeye çalışıyor ki o da çok mümkün gibi değil. Buranın daha kuruması, vatandaşın dükkanındaki malzemesini, malını çıkartması gerekiyor. Şu an herkes paçalarını sıvamış bir şekilde gözlerinden sakındıkları dükkanlarındaki kendi mallarını dışarıya doğru atmaya çalışıyorlar. Yine devam edelim Ali Kemal'le beraber bu tarafa doğru da. Şu an yine iyi durumu, iyi haliymiş. Çünkü yine tekrardan Ali Kemal'den göstermesini rica edeceğim. Suyun seviyesini görüyorsunuz. Neredeyse belime gelecek bir su var burada. Yani belim, bel hizamda bir su taşkınından bahsediyoruz. Ki bu yağışların uyarısı da önceden yapılmıştı. Altını çizelim. Bu yağışların uyarısı çok önceden yapıldı. Buradaki esnaflar da yıllardır burada duruyorlar ve iddialarına göre önceden de defalarca bu sürecin böyle olabileceğini, ihtimallerinde uyarısında belediyelere yaptıklarını ifade ettiler diyelim. Durum burada bu şekilde Büşra Mutlu. Bizler kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora'yla aktardık diyelim. Söz size, stüdyoya bırakalım.
0: Evet, Nesişah ve Ali Kemal Cora'ya teşekkür ettik. Ne yazık ki Sahaflar Çarşısı'nda içler acısı bir manzara söz konusu efendim. Şimdi bir de diğer noktaya gidelim. Gülistan Yazbaşı bizi Küçükçekmece'de bekliyor. Bakalım yağış Küçükçekmece'yi nasıl etkiledi? Gülistan, merhabalar. Bulunduğun noktada yağış olumsuz bir etki yarattı mı? Orada nedir durum?
3: Evet, bu noktada şu anda Küçükçekmece Halkalı kısmındayım ve bu noktada da trafik akışını sizlere göstermek istiyorum aslında. Çünkü yağışı en çok oradan anlayabiliriz. Şu anda Bağcılar istikametine giden yolu sizler için gösteriyorum. Evet, trafik akışı daha rahat ancak trafik yoğunluğunun %67 seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Ve tabii ki yol kenarlarında su birikintileri oluşuyor. Şu anda sizler de geçen araçları görebiliyorsunuz. Bu şekilde su birikintileri oluştu. Günlerdir uyarıları yapılıyordu. İstanbul'un sağanak beklendiği yönünde uyarılar yapılıyordu. Tabii hafta sonu geldi çattı ve yağışlar da başladı geçtiğimiz saat dilimlerinde. Hala da aralıklarla devam ediyor. Şu anda bir yoğun bir sağanak yok benim bulunduğum bölgede. Ancak önceki saat diliminde yağan yağışların etkisiyle su birikintileri hala daha yol kenarlarında duruyor ve akan trafiği de sizler için gösterebiliyorum. Dediğimiz gibi günler duruyorlar, yerleri yapılıyordu. Yağışlar başladı. Derhal birçok noktada da su birikintileri oluştu, su baskınları oluştu. Tabii yetkililer de bu konuda vatandaşı uyarıyor. Çevresi dışarı çıkmamaları yönünde ve tabii ki su baskınlarına, ani birikintilere de dikkat etmeleri yönünde. Tabii yağışlarla birlikte de yollar da kayganlaşıyor. Bu noktada sürücülerin de dikkatli olması önemli, rica ediliyor. Çünkü azalan görüş mesafesi de bu noktada söz konusu diyebiliriz. Şu anda Bağcılar istikametine giden trafiği sizler için görüntüledim. Bu noktadan evet, bu noktadan aktaracaklarımız bu kadar. Küçükçekmece'de yağışın etkileri hissedilmeye devam ediyor. Diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet Gülistan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi mega kentte durum bu şekilde. Şimdi bir başka konuyla devam edeceğiz. Zira Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şerif'i kabul edecek. Peki ya görüşmelerde neler konuşulacak? Hangi konular ele alınacak? Programı 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Hemen Eda'nın bulunduğu noktaya dönelim. Eda, merhabalar, kolaylıklar gelsin. Öncelikle kabul başladı mı? Nedir notların?
4: Teşekkürler Büşra Mutlu. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini İstanbul'da sürdürüyor. Tabii elbette ki gözler Vahdettin Köşkü'nde. Çünkü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek. Kabulün henüz başlamadığını söyleyebiliriz. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'la görüşmelerini sık sık aslında gerçekleştiriyor. Bugün de onlardan birinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii özellikle Türkiye ve Pakistan zaten yakın ilişkilere sahip iki ülke ve liderler de son zamanlarda sık sık bir araya geliyorlar. Bugün de o temasların devamını göreceğimizi söyleyelim. Tabii masada ilk olarak ekonomi başlığının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor. 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolarlık bir hacime dönüştürülmesi hedefleniyor. Tabii 5 milyar dolara çıkarmak hedefleniyor. Bu nedenle de hem ticaret hem de yatırımlar konusunda da yeni adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii bir diğer önemli başlıksa savunma sanayi. Çünkü Türkiye ve Pakistan bu alanda uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Gemi projeleri var. Savunma sanayi alanında ortak çalışmaları var. Dolayısıyla da bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Tabii yalnızca

0: ikili ilişkiler konuşulmayacak. Bölgesel gelişmeler de masada olacak. Özellikle Türkiye-Pakistan son dönemde yaşanan krizlerden dolayı diplomasiyi öne çıkaran iki ülke olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de liderlerin güncel gelişmeleri de değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii program kapsamında bir iş forumunun da düzenlenmesi bekleniyor. Bu noktada da gelişmeleri bir sonraki yayınlarımızda tekrar sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Görüşme henüz başlamadı. Detaylar oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım Müşrabutlu.
1: Evet sevgili izleyenler, direksiyon eğitiminde adeta faciadan dönüldü. Adres İstanbul Avcılar. Direksiyon sınavına çalışan sürücü kontrolden çıktı ve boş araziye uçtu. Bu kaza sonucu hem sürücü adayı hem de eğitmen yaralandı.
2: Direksiyon eğitimi sırasında kullanılan araç önce kaldırıma çıktı, ardından metrelerce aşağıdaki boş arsaya savruldu.
3: Doğru uçtular. Defalarca söylüyoruz.
2: Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Direksiyon eğitimi için kullanılan donanımsız otomobil sürücü adayının kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
3: Tarafa doğru fırladı.
2: Kaldırıma çıkan araç boş arsaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan sürücü adayıyla araçta bulunan eğitmene ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Defalarca söylüyoruz. Kurs aracıyla fren tertibatla...
2: Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
3: Sivil araç eğitim verirken bu tarafa doğru fırladı.
1: Evet, tarımın tüm paydaşlarının bir araya geldiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Etkinlikte ana tema verimlilik, kadın ve gençlerin tarımda yer alması, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilirlik oldu. Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Bakalım.
4: Tam 163 yıldır toprağa ömrünü adayan, emekleriyle geleceği yeşerten çiftçimizin yanında.
5: Ziraat Bankası tarım sektörünün tüm paydaşlarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya getirdi.
6: Biz buraya Ziraat Bankası'nın katkısıyla geldik. Ziraat Bankası bize makine alırken ve ürünümüzü geliştirirken katkıda bulundu.
5: Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya geldi. Tarımın sürdürülebilirliği, verimli üretim, finansman imkanları ve sektörün gelişimine yönelik konular tek tek ele alındı.
7: 81 ilden 2500 civarında üreticimiz var, çiftçimiz var. İsmine ekosistem demiştik. Niye ekosistem? Çünkü bütün paydaşları bir araya getirmek istiyorduk. Burada çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var, tarımsal sanayi var, akademisyenler var, sigorta sektörü var, bankacılar olarak, finansçılar olarak bizler varız. Tarım Bankanlığı yetkilileri var. Dolayısıyla kooperatifler var. Aslında ekosistem tarımına uygun olacak şekilde yelpazenin bütün unsurları bugün burada. Bugün bütün gün boyunca tarım konuşuluyor. Tarım daha iyi nasıl olabilir konuşuluyor. Birim maliyet yönetimi nasıl olabilir diye konuşuluyor.

0: toplumsal refahın, güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir.
1: Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Bakan Yumaklı bu sene etkili olan yağışların tarıma getirdiği bereketi anlattı.
2: Son 66 yılın en yağışlı sezonunu yaşadık. Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. Beklentimiz inşallah bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak inşallah.
1: Bakan Şimşek de gıda üretimini artırmanın hayat pahalılığıyla mücadelede en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.
3: Ülkemizde ortalama bir hane harcamalarının %17'sini gıdaya yapıyor. Aslında en düşük %20'lik dilime giren hanelerimizin gıda harcaması toplam harcamalarının %29'una denk geliyor. Dolayısıyla gıda üretimini arttırmak aynı zamanda hayat pahalılığıyla da mücadele açısından çok kritik bir konu.
1: Teknolojinin tarıma entegrasyonu, üreticilerin finansmana kolay erişimi ve tarımsal üretimin güçlendirilmesi konuşulan en önemli konu başlıkları arasında yer aldı.
4: Türkiye COP31'e başkanlık edecek. COP31 kapsamında iklimlendirme süreçleri konuşuluyor. Bizim buradaki tek amacımız var. O da şu. Buraya gelen herhangi bir üreticimiz, herhangi bir çiftçimiz buradaki seminerlerden, panellerden ya da dışarıdaki iletişimden bir fikir alıp o fikirle gidip kendi mevcut yaptığı işi bir adım ileri götürebiliyorsa ya da normal hayatında herhangi bir şeyi pozitif anlamda değiştirebiliyorsa en büyük kazancımız budur. Biz de tarımda kadınlarımızın ve gençlerimizin hem sürdürülebilirlik açısından hem de kırsal kalkınma açısından yer almasını istiyoruz. Bunun için de kadınlarımıza, gençlerimize kredilendirme süreçlerinde faiz oranından tutun vadeye kadar, öz kaynak oranına kadar, teminat yapısına kadar her konuda aslında pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çiftçilerimizin yaş ortalaması ortalama %55-56 seviyesinde, onu daha düşürmeliyiz.
1: Öte yandan özellikle uygun maliyetli yatırım ve işletme kredileri, modern sulama sistemleri, hayvancılık, seracılık ve tarım teknolojilerine yönelik finansman modelleri son yıllarda Ziraat Bankası'nın öne çıkardığı başlıklar arasında bulunuyor.
5: Bizim ürünlerimiz unlu mamirler. Biz Ara Kadınlar Kooperatifiyiz. Amasya Merzifon'dan geliyoruz. Ziraat Bankası'nın destekleri Amasya Gıda olarak aldık.
6: Oluk, Gelincik, Hanımeli Kadın Kooperatifi olarak buradayız. Çok güzel bir kaynaşma olarak gördüm ben burayı. Herkes birbirinden böyle alışveriş yapması, yaptıkları tarımla ilgili birbirlerine bilgi aktarımda bulunması çok güzel bir şey. Yapılan emekleri burada sergilemek ayrı bir güzel zaten.
7: Üreticilere, çiftçilere, genel anlamıyla tüm bu tarımın içinde olan kişilere destekler, yardımlar ne durumdadır?
6: Ziraat Bankası olarak gerekli desteği sağladılar, sağ olsunlar.
1: Günün son bölümünde ise Kadın Eli Değer, Tarım Bereketlenir başlıklı panel düzenlendi. Ziraat Bankası'nın geleneksel hale gelen tarım ekosistemi buluşması yine büyük ilgi gördü.
8: Diyarbakır'ın toprağıyla bütün Türkiye'ye selam olsun, bütün gençler de bu işe başlasın.
9: Bu haberle noktaladık efendim. Saat başında yeniden buluşalım.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh,

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Çocuklar için kalem oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze görünmeyen bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, görünmeyen bağların konusu nedir?
1: Evet, dumanı üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen bağların konusu, bizi hayata bağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
0: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?
1: Aslında hepimiz yetişkin hayatımızı

0: Çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
1: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
0: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem, o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
1: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
0: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyorum, amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu aslında aile bağları ve güvenli bağlanan çocuklar üzerine içerikleri.

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım güvendesin, yanındayım ağlayabilirsin ve yanındayım yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım ağlayabilirsin ve yapabilirsin de beraber çıkarttık. İçerikleri de şöyle, duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti, bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
0: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
1: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitabımı kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten hali hazırda anneliğimde

0: kullandığım cümleleri bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim. Kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
1: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan, bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra, yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
0: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela görünmeyen bağlarda böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim aslında yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Aslında iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
1: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
0: Bence karnımıza düşmeden önce, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşı çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde, en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam, çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri, o kadar gelişimi daha hızlı olur, o kadar daha faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bence 0-3 yaş çok önemli. Kendimiz için de bence anne baba olmaya karar vermeden önce.
1: O zaman bu hayata hazırlamakla mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
0: Evet. Aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabı ile ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim ya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum. Ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap var mesela. Berke öfkelendi, ne yapması gerektiğini çocuğa anlatıyor ama ben oradan öğreniyorum aslında. Evet ya, hani biraz daha sakin olmalıyım, tepkilerimi şöyle vermeliyim gibi. O yüzden hepimizin bence dönüp dönüp arada okuması gereken kitap var çocuk kitapları.

0: Hayatın bütünüyle etkileşim halinde olduğunuz çok belli. Hem profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla. Hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazarı, çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam, yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Ve yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
0: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
1: En sevdiğim.
0: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
1: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat, her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim. Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldım. Kısa, hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca, böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım dedim. Hiç okumamıştım. İşte tiyatrolarını izliyoruz, videolarını izliyoruz falan ama metin halinde görmek çok başka hissettirdi. Ondan önce Yaşar Kemal okumuştum. Çok alakasız şeyler. O daldan dala atlıyor gibi. Mesela polisiye çok okurum. Kitaplarımı yazmadan önce genellikle kuramsal şeyler okuyorum. Aleta Solter mesela, Şefkatli Ebeveynlik, Bağlanma Temelli Ebeveynlik. Bu tarz kitapları çok okuyorum. Güncel olarak da Kevin Wilson'ın en son Bir Şey Olduğu Yok kitabını okudum. Böyle çok absürt bir roman. Çocuklar birden ateşe veriyor kendilerini, sinirlendiklerini, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve onların her yeri yakabilirler. Onların ateşini söndürmek için aile bir bakıcı tutuyor. Hani gerçek hayatta olmayacak bir şey. Ama bunu nasıl yazar bize aktarabilmiş ve nasıl benim gözümde canlanabiliyor? O kadar akıp giden bir roman ki bence bu benim çocuk kitabı yazarlığımı da besliyor diye düşünüyorum. O yüzden absürt şeyleri de çok seviyorum. Her şeyi okuyorum.
0: Şimdi dijitalleşme hayatımıza girdi gireli birçok şeyin bazı, zemini, temeli haline gelmiş durumda. Ondan hem çok şikayetçiyiz ama hem de imkan ve ihtimallerinden, yani ihtimalleriyle heyecanlanıp imkanlarıyla da kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Teknolojinin hayatımıza getirdiği şeylerden biri de klasik okurluğumuzu şu anlamda etkiledi mi bilmiyorum, bu bir tartışma konusu. Dikkatimizi toplama ve odaklanma konusunda dijitalleşme bizi kitapla biraz mesafeli hale getirdi mi acaba?
1: Tabii ki getirdi. Ama kitap okumak ve telefonla ilgilenmek bence çok başka şeyler. Kitap okumaya her halükarda ekstra bir vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama onu hayatımıza, tamam ben artık kitap kesinlikle okuyacağım, düzenli kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım falan gibi böyle şeyler yapıyoruz ya, challenge'lar. Ben onlara gelemiyorum, yapamıyorum yani. Her zaman kitabımda, o yüzden böyle küçük, ince, çantamda kitaplar bulundurunca metroda 2 dakikada 2 sayfa okuyorum, hemen kenarını kıvırıyorum. İşte arabada 2 sayfa okuyorum, kenarını kıvırıyorum falan. O yüzden böyle hayatımızın içine soktuğumuzda aslında bizi aramızı açtı diyemeyiz ama ben kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım, şuraya geçip okuyacağım, yatmadan önce okuyacağım dediğimizde evet çok zor çünkü telefondan vazgeçmek imkansız. Onun için böyle birazcık hayatımızın akışına sokmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum kitapları.
0: İşte bir yandan aramıza perdeler girerken bir yandan da kolaylaştırıcı başka etkiler olabiliyor. Biraz da bunu sormak için sormuştum. Klasik kitap okur musunuz yoksa PDF'çi mi?
1: Klasik kitapçıyım. Yani belki bu benim eksikliğim ama hiç PDF'ten okumadım. O e-kitaplardan ya da sesli kitap hiç yapmadım. Podcast dinliyorum ama kitap hiç. Çünkü bana kitabı okumak çok hoş geliyor. Böyle altını çizmek, kenarlarını kıvırmak, sevdiğim bir ayracı kenarına koymak ya da işte atıyorum bir uçak bileti almışım İtalya'ya. Onun biletinin kitabının içine koymak falan bana çok tatlı geliyor. O yüzden ben klasik kitapçıyım.
0: Okuduklarınızı ya da yazdıklarınızı daha sonra insanlarla konuşur ve tartışır mısınız yoksa okumak çok kişisel bir zevk olarak kendinize ayırdığınız özel bir alan mı?
1: Çok paylaşırım. Özellikle eşimle bunu okumalısın, bunu okumalısın. İkimiz de mesela farklı şeyler okuruz. O böyle okuduklarını buraya koyar, ben okuduklarımı buraya koyarım. Sonra ikimiz de sen bunu oku bak bunu seversin falan diye birbirimize paylaşırız ama Instagram'da da takipçilerime hep anlatırım. Bunu mutlaka alın, pişman olmayacaksınız falan diye. Yazdıklarımı tabii ki bir süre saklamak zorunda kalıyorum. Ama eşimle her zaman paylaşıyorum, annemle de paylaşıyorum. Kafama böyle bir fikir geldi aklıma, ne dersin falan diye. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum.
0: Peki okumanın, yazmanın hayatınızda çeşitlendiğini söylediniz ama yine de özel ve güzel bir köşesi var mı? İşte bu benim masam, bu benim defterim, bu benim kalemim. Ucunda tüy var, taş var. Bu bana ait ve bu benim için bir ritüel. Var mı böyle bir alan, materyal?
1: Düşünüyorum.

0: Tabletim sadece. Onun dışında evimde öyle bir yer yok. Çünkü evimiz aslında her yer yazmak ve okumak için müsait olan yerler. Banyomuzda da çamaşır makinemizin üstünde bizim kitaplarımız var. Kızım orada çok vakit geçiriyor bazen ya da onun yanında olan insan işte böyle resimlere bakmak istiyor. Böyle çamaşır odamız var mesela, çamaşırlığın yanında böyle kitaplar var. Mutfakta fırınımızın üstünde kitap var. O yüzden aslında okumak bizim için her an, her yerde yapılabilecek bir şey. Yazmak için sadece tabletimi kullanıyorum. O yüzden tabletim bana ait diyebilirim.
1: Okuryazarlık serüveninizin okur olarak başlayan hikayesi yazar olarak devam ediyor. Son soru olarak, bir yazar olarak kendinize belirlediğiniz bir hedef, bir kızıl elmanız, bunu mutlaka yapmalıyım dediğiniz bir şey veya yazmanın bir süresi, şu vakte kadar yazarım, şu tecrübelerden geçtikten sonra yazarım diye bir hayat planlaması var mı?
0: Canım istediği kadar ve akademik bilgilerim arttıkça tabii ki insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm ve hayat tecrübem birçok insanda olabilir. Evet, ama ben aynı zamanda bu işin içine anneliğimi de katıyorum. Kızıma olan sevgimi de katıyorum. O yüzden başka çocuğum olursa belki tekrar küçük yaş çocuğa dönebilirim, ama kızım büyüdükçe, onun da hoşlandığı şeyleri gördükçe ben de onunla birlikte ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda bence daha böyle ortaokul çağı çocuklarına kitap yazabilirim diye düşünüyorum. Kim bilir, belki yetişkinlere de yazarım. Ya da en azından çocuk kitapları nasıl olmalı diye belki yetişkinlere hitap ettiğim bir içeriğim olabilir.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Ramazan Can. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinovla hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 15'e uzandı. 24'te haber bülteni kaldığı yerden gelişmelerle devam ediyor. Mega kent İstanbul'da bugün sağanak yağış etkisini gösterdi. Pek çok noktada su baskınları yaşandı. Sizleri şimdi o noktalardan birine götüreceğiz. Zira Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda hasar oldukça büyük. O noktada şimdi 24 muhabiri Neslişah Yumak detayları aktaracak.
1: İstanbul'daki yağışların kendisini ve şiddetini göstermesiyle birlikte Üsküdar sahilde bulunan, daha doğrusu Üsküdar meydanda bulunan Savcılar Çarşısı'nı su bastı. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile beraber ekranlarınıza getirelim. Şu anda da vatandaş yağışa rağmen dükkanlarının içerisi su bastığı için dükkanların içerisindeki kitapları içeriden çıkartmaya başladı. Şimdi hemen dikkatli bir şekilde aşağıya inelim. Yıllardır el emeği göz nuru biriktirilen bütün bu kitaplar, eserler, mektuplar, arşiv diyelim, binlerce arşiv şu anda dükkanların içerisinden çıkartılmaya çalışılıyor. Vatandaşın baktığınızda gözünden sakındığı dükkanların içerisindeki ürünlerinin hepsi şu an Üsküdar meydana yığılmaya başlanıldı. Vatandaşın iddiasına göre de bu durum öncesinden zaten hem belediye ekiplerine, hem Üsküdar Belediyesi'ne, hem de Büyükşehir Belediyesi'ne belirtilmişti. Buradaki herhangi bir yağışta böyle bir sorunla karşı karşıya kalınılabileceği. Hemen Ali Kemal'den de rica edeceğim. Şöyle bir tane kitap alalım. Sizin de ekranlarınıza gelsin. Şöyle yaptığınızda zaten üzerinden sırılsıklam su akıyor. Yani vatandaşın dükkanındaki durum ortada, bel seviyesine kadar gelmiş bir sudan bahsediyoruz. Vatandaş kurtarabildiğini kurtarmaya çalışıyor. Ekmek teknelerindeki işte bu kitaplarda bu duruma gelmiş durumda. Yağışların bu arada Bilgisi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta öncesinden zaten yapılmıştı. Uyarılar gelmişti. İstanbul'u bir sağanak bekleniyor. Taşkınlar olabilir. Sel riski var diye. Bu biliniyordu zaten. Fakat gördüğünüz üzere şu an Üsküdar'daki durum ortada. Bel seviyesine, bel hizasına gelmiş bir yağıştan bahsediyoruz. Vatandaşa şunu anlatıyor. Üsküdar meydandaki su direkt bizim Sahaflar Çarşısı biraz daha alçakta kaldığı için direkt buraya aktı ve burası bel hizasına kadar doldu. Burada hemen sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dükkan var. İşte o 7 dükkanın içerisinde de vatandaşlar şu anda ekmek teknelerinin içerisindeki kitapları buraya çıkartmaya çalışıyorlar ki içerisinde artık hani kuru bir kitap varsa kurtarabilsinler, ekmek teknelerindeki ürünlerini kurtarabilsinler diye. Tabii sel bastı. Bir yandan da İstanbul'un, Üsküdar'ın birçok bölgesinde selle karşılaşıldı. Rogarlar doldu. Rogarlar dolduktan sonra vatandaşlar hem yolda da sıkıntı yaşadılar, hem de keza işte bu noktada da şu an vatandaş dükkanının içerisinde çekçeklerle hem ürünleri de, şu an mesela tarihi paralar var, onlar da suyun altında kalmış durumda. Vatandaş ekmek teknesini kurtarmaya çalışıyor. Kitapların çoğu dışarı. Binlerce kitap var. Binlerce tarihi kitap var. Belki kimi şu an hani baskısının tekiydi, kimisi orijinal eserdi, ama şu an hiçbiri ortada yok. Hepsi birbirine girmiş durumda. Vatandaşın mağduriyeti de had safhada. Bir yandan da suyu boşaltmaya çalışıyorlar bu noktada. Dükkanlarında boşaltmaya çalışıyorlar. Ali Kemal'den bu noktaya dönmesini rica edeceğim tekrardan. Bir yandan da dikkatli bir şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Vatandaş kendi kendine burada dükkanlarını boşaltmaya çalışıyor. Bir yandan da hasar tespiti için ürünlerinin ne durumda olduğunu görmeye çalışıyorlar diyelim. Vatandaşın durumu, esnafın durumu ortada diyelim. Bizler de elimizden geldikçe aktarmaya çalıştık Ali Kemal Cora ile diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım.
0: Neslişah Yumak'a teşekkür ettik. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. İstanbul'da tabii beklenen sağanak sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı efendim. Avrupa yakasında pek çok cadde ve sokak suyla kaplanırken bazı araçlar yolda kaldı. Motosikletlerle ilerlemekte güçlük çektiler. Bazı noktalardaysa yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler koşarak korunmaya çalıştı. İşte o manzaralar geliyor ekranlara.
2: Mega kentte sağanak aniden bastırdı, yollar kısa sürede göle döndü. Vatandaşlar sele kapılmamak için sokaktaki saksılara tutunmak zorunda kaldı. Araçlar mahsur kaldı, motosikletler ilerleyemedi. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul sağanağı yine de hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Sağanağın en ağır vurduğu adreslerden biri Beşiktaş oldu. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf tezgahını yağmurdan korumak için akla karayı seçti. Cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.
3: Eşyalar da komple gitti.
2: Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiye açarken hazırlıksız yakalananlar koşarak duraklara sığındı. İstanbullunun sağanakla sınavı zor oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da olumsuz etkilenen yerler arasındaydı. Bazı bölümlerde su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
0: Evet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şerif'i kabul ediyor. Peki ya görüşmelerde neler konuşulacak? Hangi konular masada olacak? Programı 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu takip ediyor. Hemen Eda'ya gidelim, notlarını alalım. Eda Nur, merhabalar, kolaylıklar dileyelim öncelikle. Nedir notların?
4: Merhaba Büşra. Evet, senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabul yaklaşık yarım saat önce başladı ve ikilinin görüşmeleri de başladı. Tabii elbette ki bu görüşme iki ülkenin arasındaki yakın ilişkilerinde yeni bir halkası olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Pakistan Başbakanı'yla birkaç kez bir araya gelmişti. Tabii elbette ki bu görüşmeyle birlikte de hem mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi hem de yeni işbirliği alanlarının da ele alınması bekleniyor. Tabii peki masada ne konuşuluyor olabilir? Resmi açıklamalara göre Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi aslında en önemli mesele bu. Şu anda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu ve liderlerin ortak hedefi ise bu ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak. Bu kapsamda da ticaretler, yatırımlar ve enerji alanındaki işbirliklerinin değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Tabii bir diğer önemli başlıksa savunma sanayi. Çünkü Türkiye Pakistan'la uzun yıllardır birlikte çalışıyor ve bu alanda birçok projeleri de var. Bu da iki ülke arasındaki stratejik ortaklığının da bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii görüşme yalnızca ekonomiyle de sınırlı değil. Çünkü liderler aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele alıyor. Özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Afganistan kaynaklı güvenlik meseleleri ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik de diplomatik çabalar ve görüşmenin önemli başlıkları da bu noktada ele alındığını söyleyebiliriz. Tabii Türkiye ve Pakistan bu konulardaki diplomasiyi önceleyen iki ülke olarak da öne çıkıyor. Tabii ziyaret kapsamında bir iş forumundan da bahsedilmişti resmi açıklamalarda. Bu forumda da iki ülkenin iş dünyası temsilcileri bir araya gelecek ve yeni yatırım fırsatları da değerlendirilecek. Şu sıralarda Kabul Vahdettin Köşkü'nde devam ediyor. Dediğimiz gibi yaklaşık yarım saat önce başladı Kabul ve şu sıralarda da devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım Büşra Mutlu.
0: Eda, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi öncesi küresel medya Türkiye'nin yükselen stratejik ve askeri gücünü manşetlerine taşıdı. Amerikan basını zirvenin F-35 programı ve milli muharip uçağı Kaan için tarihi bir dönüm noktası olacağını yazdı. İsrail basını ise Avrupa'nın güvenlikte yeni limanı Türkiye etrafında bulundu efendim. Yunanistan'sa panik hakim.
5: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Zirve dünya basınının da markacında. Amerikan Associated Press haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımının Türkiye-ABD ilişkilerinde yepyeni bir dönemi başlatacağını yazdı. Ajans, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine Ankara'ya geleceğini belirtti. Savunma sanayinde dev adımların atılabileceğini bildirdi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve Milli Muharip Uçak Kağı'nda kullanılacak F-110 motorlarının tedariki hakkında Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim demesi, Washington ekseninde beklentileri zirveye çıkardı. ABD ile Ankara arasındaki bu yakınlaşma, ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı lobileri ise alarma geçirdi. Yunan asıllı demokrat üye Dina Titus, Kaan uçağının motor entegrasyonu, kurulumu ve teknik veri aktarımını da kapsayan 700 milyon dolarlık satışı durdurmak için Temsilciler Meclisi'ne ortak red tasarısı sundu. Ancak uzmanlar Trump'ın kararlılığı ve kongredeki yasal prosedürler nedeniyle bu tasarının süreci tıkamasının uzak bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Öte yandan Atina hattında Başbakan Mitsotakis zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz dedi ve tek temel sorunun deniz yetki alanları olduğunu

0: olduğunu savundu. Zirve öncesinde Türkiye'nin üretim gücüne dair en çarpıcı analiz ise İsrail'in köklü ekonomi haber sitesi Biz'den geldi. Biz, Türkiye'nin yıllık 10 milyar doları aşan savunma ihracatının %56'sını batılı müttefiklere yaptığını belirtti. Site, Avrupa'nın güvenlikte yeni limanı Türkiye. Bunu artık göz ardı etmek imkansız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mühimmat üretimi durma noktasına gelen Avrupa'ya karşılık Türkiye'nin yüksek sanayi altyapısı ve teslimat hızına dikkat çekildi. Türklerin hızına yetişmek zor vurgusu yapıldı. Baykar'ın İtalyan Leonardo ile ortaklığı, İspanya ile eğitim uçağı anlaşması ve Romanya'ya savaş gemisi ihracatı bu yükselişin kanıtı olarak gösterildi.
1: ...28 Şubat'taki Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Törenler Tahran'dan başladı. Kum, Necef, Kerbela ve Meşe'de uzanacak. Tahran yönetimi olası güvenlik risklerine karşı en üst düzey önlemleri aldı. Hamane için düzenlenen 6 günlük cenaze töreni başladı. Dün devlet töreni düzenlenmişti. Bugünse halkın katılımı var. Cenaze töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. İlk tören başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi önünde düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen on binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla Hamane'ye veda etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, altlar ve duaların okunduğu törende Hamane'nin tabutu tören alanına getirildi. Katılımcılar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Ya Hüseyin sesleri eşliğinde matem gösterileri düzenlendi. Veda töreni akşam saatlerine kadar sürecek. Cenaze namazı ise yarın yine İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde kılınacak. Cenaze programı daha sonra Kum kentine taşınacak. Irak'ta ise yalnızca Kerbela ve Necef'te anma programları gerçekleştirilecek. Hamane'nin naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilecek. İran yönetimi yaklaşık bir hafta sürecek törenlerde 15 milyondan fazla kişinin katılmasını bekleniyor. İran'da intikam yeminleri de ediliyor. Törende konuşan İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i sert sözlerle hedef aldı. Hatemi, Hamane'nin ölümünün İran'ın kararlılığını artıracağını savundu. Şehit liderimizin ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu efendim. İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Trump, Ali Hamane'nin cenaze töreni nedeniyle müzakereleri bir haftalığına durdurduklarını da belirtti. Trump, Güney Dakota eyaletindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarındaki etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ali Hamane'nin cenaze sürecine vurgu yaptı. Yürütülen müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini duyurdu. Trump, biz nazik insanlarız, cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik ama İran şu an anlaşma imzalamak için can atıyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ülkesinin gücüne vurgu yaptı. Venezuela'yı bir günde yendik, İran'ı da fena vurduk. Şimdi her ikisi de bizimle masaya oturmak istiyor dedi. Dünyanın en güçlü ordusunu kendi yönetiminin inşa ettiğini savundu. Trump göçmenleri ve komünizmi de hedef aldı. Ülkeye gelen bazı göçmenlerin getirdiği fikirlerle komünizmin yeniden yükselişe geçtiğini öne sürdü. Trump, komünizm Amerikan özgürlüğü için ölümcül bir tehdittir dedi. Rusya-Ukrayna savaşı cephede ve kritik altyapılarda şiddetleniyor. Rusya Donetsk'e stratejik Konstantinavka'yı ele geçirdiğini açıklarken Ukrayna Petersburg'daki petrol tesisleri ve deniz üssünü hedef aldı sevgili izleyenler. Sumi'deki saldırıda siviller hayatını kaybetti. Zaporijya nükleer santrali ise bir kez daha elektrik kesintisi yaşadı. Bakalım.
0: Karşılıklı saldırılar yoğunlaştı, cephede tansiyon yükseldi, şiddetli saldırılarda sivil can kayıpları arttı. Rusya Ukrayna'nın altyapısını, Ukrayna ise

0: paylaştı. Petrol tesislerine yönelik bu stratejik saldırılar dünyanın en büyük enerji üreticilerinden Rusya'yı kendi içinde vurdu. Ülkede benzin ve dizel satışına kısıtlama getirilen bölge sayısı 40'ı aştı. Novosibirsk gibi şehirlerde sabahın ilk ışıklarına kadar uzayan akaryakıt kuyrukları oluştu. Hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklaması gündemde. Rusya cephesinde ise Donetsk bölgesinde ilerleyiş sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Slavyansk-Kramatorsk savunma hattı için kilit öneme sahip Konstantinovka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Gelişmelerin ardından Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kuvvetlerinin düşmanı ağır kayıplarla geri çekilmeye zorladığını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ise yılbaşından bu yana 133 yerleşim yerinin ve 3000 kilometre kareden fazla alanın ele geçirildiğini rapor etti. Cephe gerisinde ise sivil altyapı ve nükleer güvenlik büyük bir tehdit altında. Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği ağır hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri yıkılan binalarda tahliye ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin savaşın başından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağını kaybettiğini ve acil durum jeneratörleriyle ayakta kaldığını duyurdu. Nükleer güvenliğin son derece kırılgan olduğu uyarısında bulundu.
1: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Beker, hemen bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi açıklamasında. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim sözleriyle belirtti açıklamasında istifasını. Tekrar belirtelim, ekranlarınıza da yeni bir haber olarak yansıyor efendim. Adnan Beker, CHP Ankara milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti ve istifasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bu açıklamasında kişisel hesapların ve hukuksuzluğun Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim sözleriyle dile getirdi ve mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim sözleriyle sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker. Bu sözlerle CHP'den istifa ettiğini açıkladı sosyal medya hesabı üzerinden. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, ülkede deprem nedeniyle görev yapan, aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi. Felakette can kaybı 2645'e yükselirken Caracas yönetiminden Türkiye'ye şükran dolu mesajlar yükseldi.
2: Venezuela 24 Haziran'da iki büyük depremle felaketi yaşadı. Dünya adeta Venezuela için seferber oldu. Birçok ülkeden onlarca arama kurtarma ekibi bölgede çalıştı. Enkaz altından çok sayıda kişi kurtarıldı. Venezuela'da depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında büyük yararlılık gösteren uluslararası ekipler onurlandırıldı. Geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, Dışişleri, İçişleri Bakanları ve Meclis Başkanı ile birlikte depremin en çok vurduğu La Guaira kentindeki limanı ziyaret etti.

0: Rodriguez enkaz altından hayat çıkaran ekiplere Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten madalyalarını bizzat Rodriguez'in elinden aldı. Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı verildi. Rodriguez ayrıca Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına iletilmek üzere şükran mektubu ve devlet nişanı sundu.
1: Cumhurbaşkanı Vekili Dersi Rodriguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi.
0: Öte yandan deprem bölgesinde bilanço yükseliyor. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'e yaklaştı. 12 binden fazla da yaralı var. Ülkede evlerini kaybederek sokakta kalan depremzedelerin sayısı ise 15 bine ulaştı.

0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şişli'de düzenlenen narkotik ve asayiş denetimine katıldı efendim. Yıldız, emniyet teşkilatı olarak biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz açıklamasında bulundu.
1: İstanbul Emniyeti gece gündüz demeden çalışıyor. Köşe başı yapılan denetimlerle İstanbulluların huzuru sağlanıyor. Bu kapsamda Şişli Kuştepe'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetime ilçe emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ve narkotik ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpekli arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak GBT sorgulaması yapıldı.
2: Ben doğma büyüme İstanbul Şişli'yim bir yönüyle. Mecidiyeköy bir yönüyle Kuştepe'liyim. Doğup büyüdüğüm sokaklar, bu sokaklar. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu.
1: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı. Çocuklara da hediye vermeyi ihmal etmedi.
2: Karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
0: Yıllardır kaybolan Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var efendim. Soruşturma kapsamında dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri alınıyor. Dönemin emniyet müdürünün ifadesinde yer alan sim kart ayrıntısı önemli konu başlıklarından biri olacak.
3: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
4: Yıllardır kayıp Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay döneminde görev yapan kamu personelinin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmada alınan ifadeler arasında dönemin emniyet müdürünün beyanları da yer aldı. Emniyet müdürü ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından telefon hattının bas sinyallerinin takip edilmesi talimatını verdiğini anlattı. İfadesine göre kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat birimi Gülistan'ın kullandığı GSM hattının yeniden baz verdiğini ve aktif hale geldiğini bildirdi.
5: Tamam.
4: Bunun üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiğini belirten emniyet müdürü, hattın aranmasıyla telefon açan kişinin kendisini Aygül Doku olarak tanıttığını, hattın annelerinin üzerine kayıtlı olması nedeniyle sim kartı yeniden çıkardıklarını ve belki bir haber gelir düşüncesiyle bu işlemi yaptıklarını söylediğini aktardı. Emniyet müdürü ayrıca sim kartın Ankara'ya nasıl ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu konuda kendisine bir talimat verilmediğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına ve dosyadaki yeni delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.
0: Cezaevlerinde sigarayla mücadelede Sağlık Bakanlığı önemli bir adım attı efendim. Adalet Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda ceza infaz kurumlarında online sigarayla mücadele dönemi başladı.
6: Tabii cezaevi koşulları ne kadar sınırlı olsa da, kısıtlı koşullarda olsa da sigarayı bırakmak isteyen kişiler var. Ve tedavilerimiz de oldukça etkili bu konuda. Başladığımız kişilerin de bırakabildiğini gördük.
7: Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede vites yükseltti. Artık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için de sigarayı bırakma desteği veriliyor.
8: Bir şekilde canım hiç çekmiyor. Hatta anlarsın midem bulanıyor. Hemen kaçıyorum oradan gidiyorum.
7: Cezaevlerinde çevrimiçi sigara bırakma dönemi başladı. Uzmanlar mahkumlarla video konferansla görüşüyor. Hükümlü ve tutuklular sigarasız bir hayata adım atıyor.
6: Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bir uzaktan uzaktan muayene sistemi oldu bu da. Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor. Biz de onları o saatten randevu saati geldiğinde görüşme yapıyoruz.
7: Program kapsamında e-doktor uygulaması sigara bırakma polikliniklerine entegre edildi. Söz konusu entegrasyon 22 Haziran'da tamamlandı ve sigarayı bırakmak isteyen hükümlülerle doktorlar görüşmeye başladı.
6: Onların öncelikle bağımlılık durumlarını değerlendiriyoruz. Buna göre tedavilerimizi yönlendirebiliyoruz.
7: Tutuklu ve hükümlüler hekim tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de görüyor. İlaçlar dağıtım merkezinden ceza infaz kurumu personeli tarafından temin ediliyor.
5: Bu iş gidişat biraz sorun olduğu için.
0: İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Arnavutköy'de drone destekli uygulamada yasak alanlara girenler tespit edildi. Denetim sırasında polisle bir vatandaşın arasında geçen o ilginç bir diyalog var. Hemen bakalım.
1: İstanbul'da orman yangını riskine karşı tedbirler artırıldı. Arnavutköy'de polis ekipleri drone desteğiyle ormanlık alanlarda denetim yaptı. Havadan tespit edilen noktalara yönlendirilen ekipler yasak olmasına rağmen ormanlık alanda bulunan vatandaşları bölgeden çıkarttı. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulandı. Denetim sırasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Polis ekiplerinin bölgeden çıkmasını istediği bir vatandaş ilginç bir yöntemle itiraz etti.
9: Benim onunla konuştum böyle bir tamam. Şey yok yani. Ama ben
10: onun sadece, da aynı görevi yapıyor bak.
9: Ben derdimi anlatıyorum.
1: Bu itiraz üzerine polis yerin tapulu arazi olduğunu, bulunan noktanınsa vatandaşın arazisi olmadığını belirterek denetimi sürdürdü. İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında drone destekli denetimlerin devam edeceği belirtildi.
0: İstanbul'daki bir şüpheli kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıttı. Vatandaşı kendisinin kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek kandırdı. Hem yaklaşık 80 bin lirasını aldı hem de altınları. Neyse ki çok geçmeden şüpheli motosikletli kurye yakalandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1 Temmuz'da Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde mağduru telefonla arayan ve kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli tarafından kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde kandırıldığı belirlendi. Şüphelinin yönlendirilmesi üzerine mağdur evinde bulunan 9 bilezik, bir altın yüzükle 80 bin lirayı kontrol yapılacağı bahanesiyle motosikletle adresine gelen kişiye teslim etti. Olayla ilgili yürütülen saha çalışmalarında motosiklet sürücüsünün 24 yaşında olduğu tespit edildi. Şüpheli Bayrampaşa Terazi Dere Mahallesi'nde yakalandı. Üst aramasındaysa 3 bilezikle 11.985 lira ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları mağdura teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ...35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin adli tıp

0: Kurumu'nun ön raporu tamamlandı. İlk bulgulara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken kesin neden kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşecek.
1: Ece İrtem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece İrtem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. Müzik 35 yaşındaki Ece İrtem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detayda yürekleri dağlamıştı. İrtem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.
0: Direksiyon eğitiminde faciadan dönüldü. İstanbul Avcılar'da direksiyon sınavına çalışan sürücü kontrolden çıktı ve boş araziye uçtu. Kazada sürücü adayı ve eğitmen yaralandı.
1: Direksiyon eğitimi sırasında kullanılan araç önce kaldırıma çıktı, ardından metrelerce aşağıdaki boş arsaya savruldu.
2: Doğru uçtular. Defalarca söylüyoruz.
1: Kaza İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Direksiyon eğitimi için kullanılan donanımsız otomobil sürücü adayının kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
2: Tarafa doğru fırladı.
1: Kaldırıma çıkan araç boş arsaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralanan sürücü adayıyla araçta bulunan eğitmene ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
2: Defalarca söylüyoruz. Kurs aracıyla fren tertibatla...
1: Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
2: Sivil araç eğitim verirken bu tarafa doğru fırladı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek, uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik İstanbul merkezli dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Cekya adli makamlarından gelen detaylı bilgilerle yürüyen soruşturmada, Maslak'ta kurulu bir çağrı merkezinden Avrupa'daki vatandaşları yapay zeka destekli yöntemlerle dolandıran suç ağı çökertildi.
3: Uluslararası dolandırıcılık çetesi İstanbul'da çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Avrupa ülkelerindeki vatandaşları hedef alan uluslararası suç organizasyonu tamamen çökertildi. Çekya Adli Makamları'nın uluslararası adli yardımlaşma kapsamında gönderdiği bilgiler üzerinden başlatılan soruşturmada, şüphelilerin İstanbul Maslak'ta kurdukları çağrı merkezinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
4: Dolandırıcılık şebekesi adeta buraya bir karargah kurmuştu. Hatta kimliklerini basıyor, kendilerini vatandaşlara savcı, polis, hakim gibi tanıtıyordu. Avrupa'daki kişileri arayarak kendilerine para göndermeleri için ikna ediyorlardı. Şüpheliler mağdurlarıyla bu özel odalarda görüşüyordu. Hatta kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler bastıkları sahte kimlik kartlarını da mağdurlarını inandırmak için ekranda onlara gösteriyordu. 80 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. An itibariyle 56 şüpheli gözaltına alındı.
3: Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da biri Maslak'taki çağrı merkezi olmak üzere 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
4: Uluslararası olan dolandırıcılık şebekesi o sahte kimliklerini bu noktada özel bir cihazla basıyordu. İstanbul polisinin başarılı operasyonu neticesinde çok sayıda sahte kimlik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.
3: Bakan Gürlek, suç örgütleri, siber dolandırıcılık şebekeleri ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek güvenlik birimlerini tebrik etti. Güvenlik güçleri şimdi çete üyelerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ediyor.
0: Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerine bir çobanın hayvanlarının yağmalandığına dair ihbar gelmesi üzerine ekipler İHA destekli operasyon başlattı. Çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. 800 küçük baş hayvan da sahibine teslim edildi.
1: Takip, tespit ve operasyon. Yer Van, Van İl Jandarma Komutanlığı'na Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığına ilişkin ihbarlar geldi. Jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma insansız hava aracı destekli arama çalışması başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde 800 adet küçükbaş hayvan arazide tespit edildi. Sahibine teslim edildi. Çalışmalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
0: Evet sevgili izleyenler, bugün İstanbul'da sağanak yağış pek çok noktayı olumsuz etkiledi. Tabii bu noktalardan birisi de Zincirlikuyu alt geçidi oldu. Zira o noktayı da su bastı. Pek çok noktada da yine su taşkınları yaşanmıştı. Şimdi Zincirlikuyu alt geçidinde bizi 24 muhabiri Nesli Şah Yumak bekliyor. Hemen o noktaya dönelim. Nasıl bir manzara söz konusu bakacağız. Nesli Şah, merhabalar. Şu an Zincirlikuyu alt geçidindesin ve sanırım tahliye çalışmaları gerçekleşti. Arkanda bir çalışma görüyoruz. Nedir son durum? Neler gözlemledin? Söz sende.
5: Büşra Mutlu, bugün İstanbul sağanak yağışın etkisi altındaydı. Çoğu noktada yağıştan kaynaklı su baskınlarını görmüştük. O noktalardan biri de gün içerisinde İstanbul'un aktif bir şekilde kullandığı işte bu yol, arkamdaki Zincirlikuyu alt geçidi. Şu an bu bölge su baskınıyla karşı karşıya kaldığı için ekipler tarafından suyun tahliye işlemleri gerçekleştirilmeye çalışılıyor ve anlık olarak da şu an kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ekranlarınıza getiriyor. Bu nokta aslında daha vahim bir şekildeydi. Fakat şu an tahliye işlemleriyle beraber çok daha uzun bir tarafı sudan alınmış, geriye çekilmiş durumda. Hemen Ali Kemal ile beraber gelmesini rica edeceğim. O diğer tarafı gösterirken ben size suyun boyutunu da yine göstermek istiyorum. Bir alt geçitten bahsediyoruz. Daha ilerledikten sonra yine o bölgede su baktığınızda daha derinleşecek boyutu, ama Ali Kemal'den de bana dönmesini rica edeceğim. Yine giriş kısmındayız. Yani alt geçide girmeye yakın bir noktadayız. Yine benim belime gelen bir noktada suyun seviyesinin yükseldiğini görebilmek mümkün. Alt kısımlara doğru ilerlendiğinde de aslında çok daha derin bir noktaya gelebilecek ki bu suyun da şu anda boşaltıldığını yine sizlere söyleyelim bir kısmının. Fakat saatlerde burası da kullanılamaz haldeydi. Ekipler tarafından şeritler çekildi. Şu anda araç trafiğine kapatıldı. Yaya trafiğine de kapalıydı. Fakat yaya trafiğine kaldırım üzerinden anlık olarak geçiş yapılabiliyor. İstanbul'un çoğu noktasında yağışlardan kaynaklı işte bu manzaralarla karşılaşıldı. Şu an ekipler bir şekilde burayı temizlemeye çalışıyorlar. Fakat bu nokta önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta? Birinci köprüye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı noktasında önemli bir alandan bahsediyoruz. Keza çıkışında da Zincirlikuyu'daki E5 bağlantı yollarına yine aktif olarak bağlanan bir noktadan bahsediyoruz. Araç trafiği olarak da önemli bir konum. Gün içerisinde on binlerce aracın kullandığı bir yoldan güzergahtan bahsediyoruz. Keza Etiler tarafından da yine dönüp Zincirlikuyu tarafına çıkmak istenildiğinde yine bu yol aktif bir şekilde kullanılan güzergahlardan bir tanesi. Şu anda da ekiplerin çalışmasını görüyorsunuz. İtfaiye ekiplerinin keza buradaki mücadelesi ekranlarınızda şu an canlı bir şekilde. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora çıkartıyor. Saatlerdir kapalı olan bir lokasyondan bahsediyoruz. Şu an içerideki ekiplerinde hani boylarından farz ederek şu an bileklerini bir noktada geçmiş ama arkadaki duvara baktığımızda yine ekiplerin bel hizasına gelen bir su yüksekliğinden bahsediyoruz. Burada bir araç

0: olduğu takdirde de araçlar yine araçların yine neredeyse yarısına kadar gelmiş bir noktayı görmek mümkün. Tabii sadece burası da değil, İstanbul'un dört bir yanındaki su baskınlarını gördük bizler bugün. Nereydi oralar? Sahil şeritlerini gördük, Üsküdar'ı gördük, Beşiktaş'ı gördük, Ihlamurdere Caddesi'ni gördük, Üsküdar'daki meydan alanını gördük. İşte önemli noktalardan birisi de burasıydı. Nereydi? Zincirlikuyu'daki işte bu alt geçitte yine sulara, yağışa, İstanbul yağmur sularına işte bu şekilde teslim oldu diyelim. Olan vatandaşı oldu. Vatandaş şu anda bu yolu kullanamıyor. Yol araç trafiğine kapalı şekilde diyelim. Süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la aktardık diyelim. Sözü size bırakalım Büşra Mutlu.
1: Nesişah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Nesişah Yumak ve Ali Kemal Cora aslında gün boyunca ilçe ilçe dolaştı. İstanbul'u sağanak olumsuz etkiledi dedik. Son olarak bize Zincirlikuyu alt geçidinden bir yayın aktardı Nesişah ve oranın da aslında durumu oldukça kritik, bir çalışma söz konusu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor dedik. Devam edelim. İzmir'deki öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi Hava Assubay Yüksek Okulu'nda akademik, askeri ve uygulamalı eğitim sürdürüyor. Uygulamalı bir eğitim görüyor efendim. Öğrenciler gökyüzünün güvenliğini sağlayacak hava assubayları olarak yetiştiriliyor. Gelin birlikte izleyelim.
2: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler de sağ olun. Buyurun oturabilirsiniz.
3: Mazisi oldukça eskiye dayanıyor. Kökleri 1926 yılında kurulan Tayyare Makinist Mektebi'ne dayanan yüksek okul, tarihsel misyonu doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli uçak bakım ve teknik personeli yetiştirmeyi sürdürüyor.
4: Çocukluktan beri hayalini kurduğum askerlik mesleğini hava kuvvetleriyle birleştirmek benim için büyük bir onurdur. Okulda akademik derslerimizi görüyoruz. Burada teorik, uygulamalı derslerimizi görüyoruz bölümlerimize göre.
3: Yüksek okulda uçak teknolojisi, hava trafik kontrol hizmetleri, bilgisayar teknolojisi, mekatronik, işletme yönetimi ve elektronik haberleşme teknolojisi bölümlerinde uluslararası eşdeğerliği bulunan ön lisans eğitimi veriliyor.
5: Türkiye güçlü bir ülke. Ben kineliyim. Ama benim arkadaşlar başka ülkeye gitti ama benim çok şans oldum.
3: Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsendiği okulda dersler, modern atölye, laboratuvar, simülatörlerde teorik ve uygulamalı olarak yürütülüyor. Öte yandan 2025-2026 eğitim öğretim döneminde İlk kez kadın assubay öğrencilerin eğitim almaya başladığı yüksek okulda Asya ve Afrika'daki dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrenciler de öğrenim görüyor. Son olarak Efes 2026 tatbikatı kapsamında katıldıkları projeyle ödül alan öğrenciler Teknofest başta olmak üzere çeşitli organizasyonlarda yer alıyor.
6: Burada hava trafik kontrol ön lisans bölümünde okumaktayım. Okulumuz bu sene ilk defa kadın öğrenci aldı. Ben de okulumuzun bu kontenjanına başvurup buraya kabul gördüm. Burada hem ön lisans eğitimi almaktayız hem de askeri eğitimler almaktayız. Babam asker, dayım da bu okuldan mezun olmuştu. Ben de çocukluk hayalim olan askerlik mesleğini bu okuldan mezun olduktan sonra hava kuvvetlerinin bünyesinde bir personel olarak ülkeme gururla hizmet edeceğim.
1: İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl tonlarda görülen ay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de adeta görsel bir şölen oluşturdu efendim. Millet Bahçesi'nde vakit geçiren binlerce vatandaş gökyüzünde oluşan manzarayı uzunca bir süre izledi.
3: Her zamanki renginden çok daha farklıydı. Kızıl rengine büründü, görenleri büyüledi. Kızıl tonlarındaki ay Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçiren binlerce vatandaş gökyüzünde oluşan manzarayı uzun süre hayranlıkla izledi. Parkta yürüyüş yapan, ailesiyle vakit geçiren ve dinlenen vatandaş ay manzarasının tadını çıkardı. Kızıl tonlarına bürünen ay Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar ve şehir silüetiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
1: Evet, 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde ikinci gün heyecanı yaşanıyor efendim. Yağlı güreşler nedeniyle Edirne'de

0: hayli bir yoğunluk var. Gurbetçi sezonunda da etkisiyle kentteki oteller günler öncesinden doldu. Konaklama imkanı bulamayan vatandaşlarsa çareyi çadır kurmakta buldu.
1: Sadece bir spor müsabakası değil, kendine has ritüelleri olan devasa bir kültürel miras. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri heyecanı Edirne'de devam ediyor. Kırkpınar yağlı güreşleri nedeniyle Edirne ziyaretçi akınına uğradı. Kente gelen çok sayıda güreşsever boş otel bulamadı. Otellerin dolu olması güreşseverlere engel olmadı. Her şeye rağmen güreş heyecanını tatmak isteyen vatandaşlar çareyi çadır kurmakta buldu.
2: Müsabaka yapacak olan pehlivanlar.
1: Geceyi cami avluları, çocuk parkları ve mesire alanlarında geçirenler sabah imece usulü kahvaltı hazırladı.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Aynı zamanda benim için de veda vakti. Bizden sonra Melek Kılınç sizlerle olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: İnsanlık tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir deneyimin tam ortasındayız. Çünkü geleceğin çocukları yalnızca yeni teknolojiler kullanan insanlar olmayabilir. Belki de onlar yeni bir düşünme biçiminin, yeni bir öğrenme modelinin ve yeni bir insanlık çağının ilk temsilcileri. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın geleceğini sorguluyor. Dijital çağ insanlığın yeni evrim aşaması mı? TikTok beynin nedir? Geleceğin nesilleri bizden daha mı zeki olacak? Yoksa insan olmanın anlamını baştan mı yazacaklar? Hepsi ve daha fazlası Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alişan Burak Yaşar ve nörobilimci Selin Yiğit'in katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükselmesi

0: yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 16, gelişmelerle karşınızdayız. Efendim, kent genelinde günlerdir sıcak havanın etkisi vardı. Kavurucu sıcaklar hakimdi. Fakat bugün beklenen sağanak yağış geldi. İstanbul sağanak yağışın etkisinde Nesişah Yumak sabah saatlerinden beri kentin farklı noktalarından o sağanağa su baskınlarını aktardı. Şimdi bir farklı nokta Zincirlikuyu'da. O noktaya gidelim. Nesişah Yumak oradaki son durumu bize aktaracak. Nesişah, kolay gelsin. Şu an bir alt geçitte görünüyorsun. Orayı su basmış gibi görünüyor. Oradaki son durum nedir? Senden dinleyelim.
1: İstanbul sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altında girmiş durumda. İstanbul'un dört bir yanındaki sel ve taşkınlarla gün içerisinde karşılaştık. Şu anda da kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora ile beraber Zincirlikuyu'daki alt geçitteyiz. Gün içerisinde çok aktif olarak kullanılan bir alt geçitten bahsediyoruz aslında. Çünkü İstanbul trafiğinden vatandaşlar Sarıyer ve Maslak tarafından köprü tarafına ulaşmak istediklerinde kullanmış oldukları bir lokasyondan bahsediyoruz aslında. O da işte bu nokta. Noktalardan birisi oluyor. Gün içerisinde sabah saat 10-11 civarında başlayan işte o yağışların ardından bulunduğumuz lokasyon olan Zincirlikuyu alt geçidi sağanak yağışında etkisiyle birlikte sulara teslim oldu. Saat 10 civarından 11 civarında bu noktada araçlar geçiş içerisindeydi. O araçlar hızlı bir şekilde bu noktadan tahliye edildi. Ekranlarınıza da şu an geliyor. Ali Kemal'den biraz da duvar tarafına dönmesini rica edeceğim ki suyun boyutunu görülsün. Şu an ekranlarınıza zaten çalışan işçiler de geliyor. Onların neredeyse bel hizasına gelecek bir su yüksekliğinden bahsediyoruz. Hızlı bir şekilde bu nokta yağışın da etkisiyle su doldu. O dakikadan itibaren de işte bu lokasyon tahliye çalışmaları başladı. Şu an ekranlarınıza baktığınızda Etiler tarafı görünüyor. Etiler tarafından bu noktaya da hızlı bir aslında geçiş lokasyonundan bahsediyoruz. Bu yağıştan kaynaklı da burası aslında sulara teslim oldu. Sadece burası da değil aslında İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında dört bir noktada yağışların artmasıyla ve şiddetlenmesiyle birlikte sel ve taşkınlarla karşı karşıya kaldık. Nerelerdi buralar? Ortaköy, Bebek tarafı, Beşiktaş tarafı. Karşıya çıktığımızda Anadolu yakasına gittiğimizde de o noktalarda da Üsküdar sahil hattı ve Üsküdar meydanının olduğu kısımlarda da sel ve taşkınlarla karşılaştık. İşte Avrupa yakasında da önemli lokasyonlardan birisi de burasıydı. Zincirlikuyu alt geçitti ki Beşiktaş'ta Ihlamurdere Caddesi'nde de yine sel ve taşkınları görmüştük. Hatta sağanak yağışın şiddetlenmesiyle birlikte de bir vatandaşımız az daha suya kapılıyordu ve ne mutlu ki onu da o suyun içerisinden kurtardılar. Bu uyarılar aslında İstanbul için bir hafta öncesinden yapılmaya başlanmıştı. Yani İstanbul'u yoğun sıcaklık hava dalgasıyla karşı karşıya kaldıktan sonra uyarılar yapılmıştı. 4 ve 5 Temmuz için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü şunu da eklemişti. Sağanak yağışla beraber dolu riski olabilir. Su baskınları olabilir. Yer yer sağanak yağışlar şiddetini gösterdiğinde taşkınlarla karşılaşılabilir diye uyarılar zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceden yapılmıştı. Fakat yağışla bugün İstanbul'u karşı karşıya kaldığında manzaranın maalesef ki acı oldu. Kime vatandaşın dükkanını sel suları bastı. Vatandaşın zahiyatı yüksek derecedeydi. Dükkanın içerisindeki mallarını kurtarmaya çalıştılar. Kiminin alt katta olan vatandaşların evlerine doğru su girişlerini gördük. Kağıthane çevresinde, Beşiktaş çevresinde, Üsküdar çevresinde, İstanbul'un dört bir yanında sağanak yağıştan kaynaklı böyle manzaralarla karşılaşmak mümkün. Yine vatandaşın aktif olarak kullandığı yollardan biri olan da işte Zincirlikuyu'daki bu alt geçit ki gün içerisinde binlerce aracın da aktif olarak geçtiği bir lokasyondan bahsediyoruz. Yine burası da yoğun bir su birikintisiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler yine bu noktayı şu anda suyunu tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir iki tane araç geçti ama o bir iki araç da yine şu ortada bulunan suyun içerisinden geçmek zorunda kaldığı için şu an yine yol trafiğe kapalı şekilde. Hem Etiler tarafından giriş kapalı, aynı zamanda da Zincirlikuyu'dan bu noktaya giriş, o Zincirlikuyu mezarlığının oradan yine bu alt geçin çıkış noktası da yine kapalı. Buradan bir geçiş sağlanamıyor şu anda ki bu nokta tahliye edilebilsin. Suyun yüksekliği gerçekten bel boyutunu açmış bir noktada. beli aşmış bir noktada. Yine gün içerisinde de uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştı diyelim. Hava sıcaklığı, bu arada şunun da altını çizmek gerekir. Hava sıcaklığı iyi. Yani 29 dereceyi görmesi bekleniyor bugün içerisinde. Soğuk bir havadan bahsetmiyoruz. Yağış ne kadar yağsa bile hava sıcaklığının iyi noktada olduğunu söyleyelim. Fakat İstanbul'daki manzaralar bugün üzücüydü. İstanbul'un dört bir yanında taşkınlarla, sel baskınlarıyla karşılaştık diyelim. Gün içerisinde de süreci Ali Kemal Cora'yla aktardık diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
0: Evet, Neslişah Yumak, teşekkürler, kolay gelsin diyelim. İstanbul'a beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde geldi dedik. Etkisini artırarak devam etti. Şu dakikalarda birazcık daha durmuş diyebiliriz. Avrupa yakasında birçok cadde ve sokak suyla kaplandı. Bazı araçlar yolda kaldı. Motosikletliler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalardaysa yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler koşarak korunmaya çalıştı.
2: Mega kentte sağanak aniden bastırdı, yollar kısa sürede göle döndü. Vatandaşlar sele kapılmamak için sokaktaki saksılara tutunmak zorunda kaldı. Araçlar mahsur kaldı, motosikletler ilerleyemedi. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul sağanağı yine de hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Sağanağın en ağır vurduğu adreslerden biri Beşiktaş oldu. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf tezgahını yağmurdan korumak için akla karayı seçti. Cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.
3: Eşyalar da komple gitti.
2: Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiye açarken hazırlıksız yakalananlar koşarak duraklara sığındı. İstanbullunun sağanakla sınavı zor oldu. Tarihi kapalı çarşıda olumsuz etkilenen yerler arasındaydı. Bazı bölümlerde su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
0: CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker partiden istifa ettiğini duyurdu. Mutlak budlan kararı sonrası CHP'de kan kaybı sürüyor. İstifa zincirine bir halka daha eklendi. Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Beker bundan sonra mecliste bağımsız milletvekili olarak mesaisine devam edecek. Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı 135'e düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 11'e yükseldi. Efendim, bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başına tekrar ekranlarınızda olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.

Bir zamanlar çocuklar sokaklarda büyüyor, düşüyor, yeniden kalkıyor, canı sıkılıyor, hayal ediyor, arkadaşlıklar kuruyordu. Bugünse yeni bir dünya var. Avuç içine sığan ekranlar, bitmeyen videolar, sonsuz bir kaydırma hareketi ve hiç susmayan bildirimler. Peki değişen sadece çocukluk mu? Yoksa insan zihni de sessizce yeniden mi şekilleniyor? Bilim insanları artık yeni bir kavramdan söz ediyor. TikTok beyni. Yani sürekli hızlanan içerik akışının dikkatimizi, öğrenme biçimimizi ve hatta dünyayı algılayışımızı değiştirdiği yeni bir zihinsel iklim. Belki de ilk kez bir kuşak doğduğu andan itibaren dijital dünyanın kurallarıyla büyüyor. Peki bu yeni neslin dikkat süreleri neden kısalıyor? Hayal kurma ve üretme biçimleri değişiyor mu? Yüzlerce dijital arkadaşın ortasında neden daha yalnız hissediyorlar? Bilgiyi gerçekten öğreniyorlar mı, yoksa sadece ona ulaşmayı mı öğreniyorlar? Dahası, yapay zeka ile birlikte büyüyen bu ilk nesil, insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir geleceğin habercisi olabilir mi? Belki de asıl mesele teknoloji değildir. Asıl mesele, teknolojinin insanı nasıl değiştirdiğidir. Çünkü bugünün çocukları teknolojiyi kullanıyor gibi görünse de belki de teknoloji geleceğin insanını sessizce yeniden tasarlıyordur. İşte bu yüzden bugün yalnızca sürekli değişen ekranları değil, ekranların yetiştirdiği yeni insanı konuşacağız.

insan beyni milyonlarca yıl boyunca bambaşka bir hayata uyum sağlayarak gelişti. Mesela bir zamanlar çocukluk sokakta geçirilen uzun saatler, kurulan hayaller ve bitmek bilmeyen oyunlar demekti. Bugünün çocukları ise bambaşka bir dünyanın içinde büyüyor. Mesela uyandıkları andan itibaren ekranla buluşuyorlar. Bilgiye, eğlenceye ve arkadaşlarına tek bir dokunuşla ulaşıyorlar. Dahası her gün binlerce görüntü görüyor, yüzlerce videoyu birkaç saniye içinde tüketiyorlar. Peki insan zihni bu büyük değişime nasıl uyum sağlıyor? Gerçekten ilginç değil mi? İşte tam bu noktada bilim dünyasında yeni bir kavram tartışılıyor. TikTok beyni. Bilim insanları bu tanımla düşünme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren bir çağdan, bir zihin modelinden söz ediyor. Düşünsenize, bir neslin beyin gelişimi insanlık tarihinde ilk kez dijital algoritmalar tarafından etkileniyor. Peki siz ne dersiniz? Bugünün çocukları dünyayı bizden daha farklı mı algılıyor? Şöyle de sorabilirim. Her gün saatlerce maruz kaldıkları kısa videolar zihinlerinde nasıl bir dönüşüme neden oluyor? Mesela uzun düşüncelerin yerini mi alıyor? Ve eğer öyleyse gelecek nesiller için bu ne demek olabilir? Gelin bu hafta ekranların büyüttüğü bu yeni insanları çocuklarımızı anlamaya çalışalım.

0: TikTok beyni tamamen tanı olarak şu an literatüre eklenmemiş olsa da şöyle bir kritik gerçeklik var. Buradaki en önemli uyaran nöro gelişimsel olarak çocukların o beynin plastisitesinin en geliştiği zamanda çok hızlı uyaran bombardımanına maruz kalıyor olması. Bu beynin dopamin ödül merkezini destekleyerek daha fazla çocukların öz denetim algısını ve dikkat sürelerini çok yoğun bir şekilde etkileyebiliyor.
1: Instagram Reels'ları diyelim, TikTok videoları diyelim. Bunlar hızlı, yüksek uyaranlı ve sürekli geçişe dayalı algoritmaları var. Ve hakikaten bizleri daha bağımlı yapmak üzerine kurgulanmış ve yüksek bütçe ayrılmış şekilde hazırlanıyorlar. Maalesef pek çok çalışma var. Bu çalışmalar gösteriyor ki okul çağı çocukları bu tür içeriklere maruz kaldıkça dikkat dağınıklığı daha çok artıyor. Günümüzde gittikçe popülerleşti bu dikkat eksikliği, hiperaktivite konuları. Biz uzmanlar arasında sıklıkça tartışılıyor. Gerçekten biz çok görmeye başladık. Daha çok tanı mı arttı? Eskiden anlamıyorduk, şimdi mi fark ediyoruz? Ya da bu yüksek uyaranlı sosyal medya içeriklerine maruz kalmak bizlerin dikkatini daha çok mu bölüyor diye. Hakikaten çeşitli çalışmalar var. Bu tür TikTok benzeri kaydırmalı içeriklere daha çok maruz kalan insanlar, özellikle beynin ön bölümleri, EEG çalışmaları, bu bilirsiniz epilepsi sarı hastalarında EEG ile beyin dalgalarını inceleriz. İşte onların planlama ve dürtü kontrolle ilişkili beynin ilgili bölümlerinde bir işlev azalması gösterilmiş. Ama burada şöyle bir çelişki var aslında. Gerçekten dikkati bozuk çocuklar mı daha çok izleyerek regüle olmaya ihtiyacı var? Çünkü onu izledikçe bir regülasyon ve rahatlama da aslında görülüyor. Yoksa bunu maruz kalanların dikkati daha çok mu? Bu tavuk yumurta gibi muhtemelen bir arada. Ama burada tabii bizlere düşen görev aslında bu büyük bütçeli algoritmalara hizmet etmektense onları korumak ve kollamak ve bunu gerektiğinde ve tam ayarında ve doğru niyetlerle ekran maruziyetini sağlamak.
2: Çocukların ve gençlerin eskisine göre daha farklı düşündüğünü düşünüyor musunuz? Sizce bunun en büyük sebebi ne?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü burada sosyal medyanın ve internete ulaşımın ne kadar kolaylaştığının etkisi çok büyük. Yani YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun çok fazla içeriğe maruz kalıyorlar. Dünyadan çok fazla anında haberdar olabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle değiştiğini düşünüyorum.
4: Daha farklı düşündüğünü düşünüyorum. Ama eğer tabirim doğru olursa eskisi kadar düşünemediklerini de düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni de sosyal medya bence kesinlikle. Hayatımıza giren yapay zeka, internet. Bence sosyal medyanın hayatımızdan çaldığı en büyük şey sıkılmak. Çünkü sıkılmakla birlikte insanlar yeni bir şeyler bulabiliyor, yeni bir şey düşünebiliyor. Ama sıkılmaya hiçbir şekilde vaktimiz olmadığı için beynimizi kullanmamıza bile gerek kalmıyor aslında.
5: Evet, daha farklı düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü büyüme ortamları bize göre biraz daha farklı. Onlar dijital ortamlarda büyüyorlar. Ve bir şeyi

araştırırken sonuca daha hızlı ulaşıyorlar. Bu yüzden mesela geçmişteki insanlar sonuca daha geç ulaştığı için daha sabırlılar. Ama şu an çocuklar sonuca daha hızlı eriştiği için sabırsızlar.

0: yenisine geçiyoruz. Peki beynimiz bu hız karşısında ne yapıyor? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü insan zihni milyonlarca yıl boyunca dikkatini tek bir noktada toplamayı öğrenerek gelişti. Şimdi ise dikkatimizi sürekli başka bir yöne çevirmek için tasarlanmış bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ne dersiniz? Odaklanma yeteneğimizi kaybediyor olabilir miyiz? Yoksa beynimiz dijital çağın kurallarına göre yeniden mi uyum sağlıyor? Kim bilir? Belki de günümüzün en büyük mücadelesi bilgiye ulaşmak değil, dikkatimizi koruyabilmektir.
1: İnsan beyninin en önemli özelliği adaptasyon aslında. Bizler yani binlerce yıldır hayattayız. Ne varsa ona adapte oluyoruz. Ama tabii bu evrim çok uzun yıllarla olan, böyle bir 10 yılda, 100 yılda olacak bir şey değil. Ama yine de kültürel olarak biz uyumlanmak üzerine kodluyuz diyebiliriz. Şimdi bu hızlı geçişler dikkatimizi daha çok bozuyor mu? Tabii şey var, insanın dikkati artık balıktan bile kısa oldu falan. Oralara çok girmeye gerek yok ama 2010'daki bir çalışma var. Çok değişik. Diyor ki 1990'lara kadar insan IQ'su yükselmiş. 1990'lardan 20. yüzyılda hep her yıl yükseliş var ve sonra bir durma gözükmüş. Bundan sonra nereye gidecek tabii bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hızlı ürünlere daha fazla maruz kalmak dikkatimizi bozuyor olabilir ama daha önemlisi bu yüz yüze maruziyetlerin azalması ve bu ekranı niye kullandığımız. İki tane önemli bulgu var araştırmalarda. Bir tanesi diyor ki çocuklar özellikle yüz yüze daha çok bağlantılılar normalde sosyal medyayla birbirine dünya hiçbir zaman olmadığı kadar dünya yeryüzünde olduğumuzdan daha çok bir sosyal bağlanma var ama elektronik ortamda buna rağmen yüz yüze ilişkiler çok azaldı ve bunun depresif bölümü artırdığı söyleniyor. Depresif insanlar da daha çok kolaya kaçtığı için iki yönlü bu da yine ilişki.
2: Sizce bugün çocuklar ve gençler uzun süre bir işe odaklanabiliyor mu? Dikkat sürelerinin azaldığını düşünüyor musunuz?
3: Daha çok evde zaman geçirmiş kişiler, daha çok sosyal medya, tablettir, telefondur, sosyal medyada takılan insanlar, çocuklar daha doğrusu. Bunlar biraz daha dikkat süreleri daha az. Gençler için de daha değişebiliyor yani bu süre artabiliyor.
4: Ya ben bunda farklı bir bakış açısından bakıyorum aslında. Onların odaklandığı konular daha farklı ve onların dikkatini dağıtan cisim dış etkenler de daha fazla olduğu için onların odaklama süreleri daha kısa olduğunu düşünüyorum.
5: Dikkat sürelerinin kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Kendi üstümden de bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir farkındalığım olmasına rağmen ben bile tam kontrolü sağlayamıyorum ve dikkat bozukluğu yaşayabiliyorum bazen.
6: Dikkat süresinin azaldığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kendimde de deneyimlediğim üzere bizde bir sabırsızlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani uzun süre sıkıcı bir şeye bakamıyoruz, odaklanamıyoruz. Çünkü sürekli kaydırmaya alıştığımız için hani bir reklam, 2-3 saniyelik bir reklamı bile izlemeye tahammül edemiyoruz aslında.

Öyle zamanlar canı sıkılmak çocukluğun doğal bir parçasıydı. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamak aslında zihnin en çok çalıştığı anlardı. Hatırlayın, uzun yaz günlerinin sessiz öğleden sonralarında kurulan hayaller, icat edilen oyunlar, ağaç tepelerinde yaramazlık planları. Bugün ise çocuklar neredeyse hiç yalnız kalmıyor. Çünkü can sıkıntısı başlar başlamaz ya bir ekran açılıyor, ya bir video başlıyor, ya da yeni bir bildirim geliyor. Dolayısıyla zihin düşünmek için bulduğu her boşluğu anında dolduruyor. Peki sürekli uyarılan bir beyin hayal kurmayı unutabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Yaratıcılık sessizlikten besleniyor olabilir mi? Çünkü belki de büyük keşiflerin, güçlü hikayelerin ve parlak fikirlerin ortak bir başlangıç noktası vardı. Can sıkıntısı. Düşünsenize, bazen dış dünyadan koptuğunuzda kendi iç dünyanızı inşa etmeye başlarsınız. O halde ne dersiniz? Ekranlarla çevrili bir çağda büyüyen çocukların hayal kurma, problem çözme, üretme becerileri nasıl etkileniyordur? Sizce sürekli meşgul olan bir zihin

0: gerçekten yaratıcı olabilir mi?
1: Nöropsikolojik araştırmaların en çok desteklediği şey beynin kendi kendine zaman geçirebilmesidir. Sıkılmayla beraber hayal kurma becerisi ve yeni yaratıcılıklar tetiklenebilir. Ama burada sürekli yeni uyaranların gelmesi ve hızına yetişmeyle beraber beyin sakin kalmayı unutuyor. Kendi kendine vakit geçiremediği için tabii ki yaratıcılığı da etkiliyor.
2: Default Mode Network diye bir özelliği var. Çok değişik. Bu hani 15 yıldır gündemde olan dinlenme halindeki aktivasyon. Buna görev yokken olan aktivasyon. Mesela bir görev verildi, matematik sorusu soruldu, ders dinliyoruz ya da telefona bakıyoruz. Bunlar beynin aktif bir görev halinde olduğu yerler. Bir de hani hiçbir şey yapmadan uzakları izlediğimiz yerler var ya, bilirsiniz böyle hani aslında okyanus, gökyüzü, deniz ya da hakikaten o bizim Anadolu'nun o yeşilliklerini ya da o sarılıklarını izlediğimiz, tahayyül edebildiğiniz işte oradaki o dinlenme halinin de sağlıklı ruh sağlığıyla ilişkili olduğunu, hatta yani ruh sağlığı bozukluğu olanlarda da bu bölüm korunduğu söyleniyor. Biz hayal etmek, yaratıcılık hep dopaminle ilişkili. Dolayısıyla çocuklar ya da yetişkinler için de biz boşta kaldığımızda bir yaratıcılık, ne yapacaktık, hadi şuradan bir oyun kuralım gibi bir yere gidebiliyor olmamız çok önemli. Bir çeşitli başka araştırmalar var, diyorlar ki böyle iyice oyuncakların olduğu karmaşık oyun sistemleri değil de sade, çocuğun yaratıcılığıyla kendi oyunu kurabileceği, yaratabileceği yerler çocukların gelişiminde çok daha önemli. Ama tam tersi şimdi ne? Hızlı dopamin kaynakları, o hızlı kaydırma ya da maruz kalma, ani erişilebilir, kolay erişilebilir bir dopamin var. Burada çok tatlı, kolayda bir pasta varken dışarıdaki bir sağlıklı besine gitme isteğinin olmaması çok anlaşılır. Burada en önemli konu ortam. Yani bizler maalesef kendimizi çok mantıklı canlılar zannediyoruz insanlar olarak ya. Çok akılcı, eğitildiği zaman olabilir. O kadar mantıklı canlılar değiliz ve ortama göre şekilleniyoruz. Eğer orada bir telefon varsa o çocuğun oraya gitmesi normal zaten. O zaman biz yetişkinlerin kendimiz için bile ortamı, ne gördüğümüzü, ne görmediğimizi bilinçli olarak ta öncesinde organize etmek bir sorumluluğumuz diyebiliriz aslında.
3: İnsanlık tarihi boyunca her nesil bir öncekinden farklı büyüdü. Ama belki de ilk kez bir kuşak yalnızca yeni bir dünyaya değil, yeni bir gerçekliğe doğuyor. Ve belki de ilk kez insan zihni biyolojinin olduğu kadar algoritmaların da etkisi altında şekilleniyor. Peki geleceğin çocukları bizden daha mı zeki olacak? Aynı anda onlarca bilgiye ulaşabilen, yapay zeka ile birlikte düşünebilen, sınırları olmayan yeni bir kuşak mı geliyor? Yoksa dikkatini korumakta zorlanan, yalnızlaşan ve gerçek dünya ile bağları zayıflayan daha kırılgan bireyler mi yetişiyor? Belki de cevap bu iki ihtimalin tam ortasında saklı. Evet, gelecek nesiller bizim gibi düşünmeyecek, bizim gibi öğrenmeyecek, belki de bizim gibi hayal bile kurmayacak. Çünkü onlar insanlık tarihinin ilk dijital yerlileri. Yani yapay zekayı bir teknoloji olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak gören ilk çocuklar olacak. İşte bu noktada asıl soru şu: geleceğin çocuklarını biz mi yetiştiriyoruz, yoksa geleceğin dünyası şimdiden kendi çocuklarını mı yetiştiriyor? Anlayacağınız, mesele çocukların değişmesi değil, insanlığın yeni bir versiyonunun doğuyor olma ihtimali.
0: Bir zamanlar bağımlılık denildiğinde akla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar gelirdi. Bugün ise çok daha farklı bir bağımlılık türü var. Üstelik bu türü cebimizde taşıyor, yatağımızın başucunda tutuyoruz. Bir bildirim sesi, bir beğeni, yeni bir mesaj. İşte tam bu noktada uzmanlar sosyal medya platformlarının insan beyninin en temel dürtülerinden biri üzerine inşa edildiğini hatırlatıyor. Merak etmek, beklemek ve yeniden ödüllendirilmek. Bildiğiniz üzere insan zihni ödülü sever. Peki ekranlar gerçekten böyle bir bağımlılık yaratıyor mu? Sonsuz kaydırma hareketi beynimizin ödül sistemini nasıl etkiliyor? Ve neden bazı bilim insanları

0: Dijital bağımlılığı modern çağın en büyük halk sağlığı sorunu olarak görüyor. Belki de artık mücadele ettiğimiz şey ekrana bakmak değil, ekrandan uzak kalabilmektir.
1: Yani dijital bağımlılık son 10-15 yıldır iyice gündemde olan bir konu. Tabii bizim tanı sistemimizde daha konmuş böyle bir tanı ismi yok. Yani dijital bağımlılık bu araştırma alanı. Yani davranışsal bağımlılıklar var. Bunlar kumar gibi gözüküyor. Ama yine de bu madde bağımlılığı ve kumar gibi yani madde bağımlılığının yanında bu ara ülkemizde de maalesef gündemde olan en önemli konulardan biri bu sanal bahisler. Burası yani bayağı bir orası da ayrı bir pandemi oldu gibi düşünebiliriz. Kolay ulaşılabilir, hemen kandırılmaya uygun, manipülatif zaten. Dolayısıyla hani sanal dünyanın bağımlılığa götüren en önemli bölümü orası. Oraya vurgulamadan geçemeyeceğim. İnternet bağımlılığına döndüğümüz zaman %10'a yakın internet bağımlılığı olduğu dünyada tahmin ediliyor araştırmada. %10 ne demek? 10'da 1 demek. Ama işte yani beynimizin bir handikapını kullanıyor bunlar. Beynimizin bir bug'ını kullanıyorlar. Beynimizde bağımlılık şöyledir ve aslında internet bağımlılığı ilgili araştırmalar da yine bu diğer bağımlılıklarla benzer yolların çalıştığını beyinde gösteriyor bu arada. Ya beynin ödül sistemi var. Bu ödül sistemi acıktıysan yemek ye, susadıysan su iç gibi bazı sağlıklı hayati bölümleri yöneltiyor. İşte bazı maddeler de ya da ani keyif veren her şey de orayı sanal bir şekilde kullanmış oluyor ve hasan olarak besliyor. Fare gibi orada dopamin çıktıkça o davranış artıyor. O zaman işte oradaki dopamine önceden kendimiz önlem almamız lazım. Çünkü bağımlılıklar öyledir ki ben dahi kimse bunlardan muaf değildir. Hepimiz insanız ve hepimiz o fare gibi davranmaya eğer gerçekten altyapımız hazırsa biraz genetik faktörler, ortam vesaire müsaitiz. O yüzden yine oraya dönmekte fayda var. Ortamımız. Ya kimlerle takılıyoruz, neredeyiz, çevremizdekiler ne yapıyor ve biz aktif uyaranları nasıl daha sağlıklı düzenleyebiliriz? Buraya daha çok kafa yormamız lazım. Biz birazcık sürprizlere açık, kendimize çok güveniyoruz. Hallederiz. Yani ne olursa. Yani oraya da gitsem ben kendimi biliyorum. Maalesef o kadar tutarlı ve irademizin güçlü olduğu canlılar henüz değiliz. Belki yani zamanı gelince ona dönüşürüz.
0: Çocuk ya da genç sizce bir gün boyunca telefonsuz kalabilir mi? Telefon ve sosyal medya bağımlılığı gerçek bir sorun mu?
2: Bu noktada ebeveynlerin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sorun haline gelmiş çocuklar da var mutlaka. Ama bunu ebeveyn kontrolünde aşabilen ailelerin çocukları olduğunu da kesinlikle düşünüyorum. Burada kısıtlama getirmek, sağlıklı çerçevede kullanmak çok önemli diye düşünüyorum.
3: 24 yaşında bir genç olarak ben kendim şahsen bir tık da olsa bağımlı olduğumu düşünüyorum. Bırakamıyoruz maalesef. Hani kontrolü sağlamaya çalışsak da belli bir miktar farkındalığımız olsa da artık elimiz kolumuz olduğu için kesinlikle bağımlılık yaratıyor.
4: Şu anda yaşlılar da bile kalamıyorlar bence. Daha çok ne kalsın çocuklar ve gençleri, hiç kimse.
0: Bugünün çocukları bir tuşla dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kurabiliyor. Yüzlerce kişiyi takip ediyor, onlarca dijital arkadaş edinebiliyor. Ama bütün bu geniş ağa rağmen neden kaygı, mutsuzluk ve içe kapanma giderek daha fazla çocuğun hayatına dokunuyor? Neden yalnızlık duygusu büyüyor? Çünkü insan beyni yalnızca konuşmaya değil, göz teması kurmaya, birlikte gülmeye, aynı sessizliği paylaşmaya bile ihtiyaç duyar. O halde soralım, bağlantıda olmak gerçekten bağ kurmak demek mi? Mesela bir ekranın arkasından kurulan arkadaşlıklar aynı sokakta birlikte büyümenin yerini doldurabilir mi? Ne dersiniz?

Şimdi dijital bağımlılığın en kötü maruziyetlerinden birisi bizim alanımızdan, nörobilimsel ve psikolojik olarak baktığımızda ciddi anlamda depresyonu, kaygı bozukluğunu, uyku bozukluğunu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu destekleyebiliyor. Bizdeki buradaki sosyal birliktelikten çok insana en iyi gelen şeylerden bir tanesi insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır. Yani biz aldığımız

0: feedbacklerle daha çok var oluruz. İnsanın vagus sinir sisteminin uyarılıp kendini rahat ve dengede hissetmesi için bazen bir temas bile yeterlidir. Veya oksitosin, nörotransmitterlerin, bağlanma nörotransmitterinin devreye girmesi için bir insanın yanında olması, dokunması. Burada sosyal bağlılık daha fazla çocuklarda sosyal çekilmeye sebep oluyor. Oradaki ilişkiler yüzeyel kaldığı için derin bağlar kurmakta ve sosyal olarak regülasyonlarını sağlamakta çok fazla zorlanabiliyorlar.
1: Sosyal medya sayesinde insanlar daha mı sosyal oldu yoksa daha mı yalnızlaştı?
2: Daha sosyal olduk çünkü iletişimimiz daha kolaylaştı. Şu anda benim kişisel olarak cevap vermem de gerekirse dünyanın birçok ülkesinden, yerinden arkadaşlar edindim. Tabii burada dil öğrenmenin de kolaylaştığını düşünüyorum. Örneğin İngilizceyi ben neredeyse %80 internetten öğrendim. İnternetten arkadaşlar edindim. Tabii asosyalleşmeye yatkın, yani örneğin gelişmiş ülkelerde de asosyalleştirdiğini düşünüyorum insanları. Japonya gibi. Burada kültürel birçok etkenin de olduğunu düşünüyorum.
3: Daha sosyal oldu ama yalancı bir sosyallik oldu. Altı boş olan bir sosyallik oldu. Tam anlamıyla gerçek arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler, bunların kalmadığını düşünüyorum şahsen. Aslında bu çokça üzücü bir durum zaten.
4: Bence daha yalnızlaştılar ya. Çünkü hani artık bütün işlerini sosyal medyadan halletmeye çalışıyorlar.
5: Empati kuramıyorlar. Empati kurmadıkları için daha çok yalnız oldular.
6: Bizim nesil bilgiyi zihninde taşırdı. Şiirler ezberlenir, tarihler hatırlanır, telefon numaraları unutulmazdı. Çünkü bilmek aynı zamanda hafızada tutmak demekti. Bugün ise durum bambaşka. Mesela bir sorunun cevabına birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz. Üstelik artık yalnızca arama motorlarına değil, yapay zekaya da soruyoruz. Peki tüm bunlar insan zihni için ne anlama geliyor? Mesela bir bilgiyi gerçekten öğreniyor muyuz? Yoksa onu dijital dünyanın hafızasına mı emanet ediyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere öğrenmek sadece doğru cevabı bulmak değil, öğrenmek, düşünmek, sorgulamak, ilişki kurmak ve bilgiyi insan deneyiminin bir parçası haline getirmek demek. Öte yandan hakkını verelim, kim bilir belki de yeni nesiller bizim hiç bilmediğimiz başka bir öğrenme biçimi geliştiriyordur. Yani daha az ezberleyen, daha hızlı erişen, insan zekasıyla dijital zekayı birlikte kullanabilen yeni bir kuşak doğuyor olabilir. Peki o halde soralım, insanlık bilgiyi zihninden taşımaktan vazgeçerse bilgelikte dönüşür mü?
0: Şu şekilde beyinde zaten öğrenmenin gerçekleşmesi için aktif bir işlemlemeye ihtiyacımız var. Yani sinaptik bağlantının kurulup biz burada bir şey öğreniyoruz dememiz için kendimizden pay biçelim. Bir yolu navigasyonla gidiyoruz. Daha sonra 3-5 kere gittiğimiz zaman yavaş yavaş navigasyonu kapatıyoruz. Veya ne yapıyoruz? Bir yere başlıyoruz, biriyle tanışıyoruz. İsmini 4-5 kere minimum düzeyde 5 kere tekrar ettiğimiz zaman hatırlıyoruz. Burada evet kolaylaştırma açısından yapay zeka bilgiye ulaşmayı çok güzel bir şekilde destekliyor. Elimize çok fazla veri ve kaynak sunuyor ama şöyle bir gerçek var. Beyin daha önemli bir yapı, daha hassas bir yapı ve gerçek öğrenme için orada aktif işlemleme, o bilgiyi tekrar etme, onun üzerine düşünme ve durma becerisi de gerekiyor.
7: İnsanların bilgiyi kaydetme şekli değişmiş. Eskiden örneğin bir çam reçinesi ne işe yarar diye düşündüğümüzde bunun üzerine bir kafa yoruyorduk. O bilgiye nereden ulaşacağını sadece aklında tutuyormuş insanlar. Çam reçinesi ne işe yarar bilgisini ben şu tıkladığımda bulurum mu biliyor. Sonucu kaydetmiyor. Yolu kaydediyoruz. Yolu kaydettiğimiz zaman o sonucu hakim değiliz. Daha da kötüsü biz sonucu bildiğimizi de zannediyoruz. Özgüvenimiz artıyor. Ama bunu biraz abartıyor insan zihni. Yolu öğreniyor ama sonucu unutuyor. O zaman da internetin fişi çekildiği anda dımdızlak kalmış oluyoruz. Burası çok önemli bir handikap. Basit öneriler var bu konuda. Mesela en basit onu söyleyelim bugün. Diyorlar ki mesela araştıracaksınız işte çam ağacının o iğnelerinin neden iğne olduğu ile ilgili bir soru.

0: yapay zeka sormadan önce bir tahmin üretin diyorlar. Bir düşünün bir saniye. Ne olabilir? Sonra bakın. Oradaki merak öğrenmeyi artırıyor. Zaten bir tahmininiz var ve merak dopaminle ilişkili. Onunla beraber kaydınız da artmış olacak ve en azından beyniniz biraz çalışmış olacak. Öbür türlü biz birazcık arayüz olmuş oluyoruz. Arama motoruna dönüşmüş oluyoruz. O da kıymetli ama bu açıdan risk oluşturuyor.
1: Tarihi boyunca her çocuk kendinden önceki kuşaklardan öğrenerek büyüdü. Anne babalarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından. Bugün ise ilk kez çocukların hayatında yeni bir rehber var. Yapay zeka. Sorularını ona soruyorlar, ödevlerini onunla hazırlıyorlar, yeni şeyleri onunla öğreniyorlar. Hatta kimseye anlatamadıkları duygularını bile onunla paylaşıyorlar. Çünkü bugünün çocukları yapay zekayı sonradan tanıyan bir nesil değil, onunla birlikte büyüyen nesil. Belki de yarının yetişkinleri yani çocuklarımız bilgiye ulaşmak için düşünmeye değil, doğru soru sormaya odaklanacak. Ama ne dersiniz? İnsanlığın ilk dijital yerlileri çocuklarımızdan sonra ortaya nasıl bir nesil çıkacak? İnsanlığı ne bekliyor?
2: Yapay zekadaki en kritik nokta tabii ki bilim veya teknoloji tamamen kötü değil. Bu kişiselleştirilmiş öğrenme programlarında, çocuklara yönelik özgü olduğunda, eğitimcilerin sistemi öğrendiğinde bizim için çok işlevsel olabileceği yerler de var. Ama aslında bahsettiğimiz az önce dijital maruziyet de yapay zekanın içerisinde. Bu düzenli kullanılmadığı sürece ciddi anlamda çocuğun aidiyet duygusuna kadar etkileyebiliyor. Sosyalizasyonu, psikopatolojik problemleri, özellikle prefrontal korteksin dikkat, odaklanma becerileri ne şekilde olduğuyla önemli. Bizim için yapay zekaya dair burada bilmemiz gereken en önemli ve en kritik şey onun yürütücülüğünü bizim beynimizin üstleniyor olması. Gerek ebeveynlerin, gerek eğitimcilerin buradaki ekran süresinin uzunluğundan çok çocuğa kaliteli olarak neyi ulaştırabiliyorlar? Veya yapay zeka üreticileri bunu çocuklara uygun bir şekilde nasıl düzenleme yapıyorlar? Nasıl ihtiyaca binaen kullanılabiliyor? Aslında her şeyde olduğu gibi işlevsel kullanılabilmesi için de yine burada beyne ihtiyacımız oluyor.
0: Hakikaten yapay zeka çağı bambaşka bir yere gidiyor. Ne olacağını da tam bilmiyoruz. Hani bu SpaceX'in son yapay zeka botlarını Amerika'ya yolladıktan sonra yani şey diyorlar. Şu an en zengin insan Elon Musk. Onunla ikinci zengin arasındaki fark benimle ikinci zengin arasından daha çok. Yani biz ikinci zengine ondan daha yakınız. Bu çağ bambaşka, böyle tahayyül edilebilir bir yere doğru gitmiyor. Ekonomide, sosyal dünyada. Bu tabii bizleri de çok fazla değiştirecek. Umarım iyiye gider. Genelde teknoloji bir yerden sonra hep bir insanlığı bir 100 yıl geriye, 1000 yıl geriye götürecek bir yere de dönüşebilir. O Einstein'ın 3. Dünya Savaşı ile ilgili bahsettiği Allah korusun durumlarda çok korkutucu. Tabii bizim mesela Yapay Zeka ve İnsanlık diye bir derneğimiz var. Orada biz sağlıklı kullanımın insanlığı çok daha ileri götüreceğini en azından umut ediyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yapay zeka ile ilgili terapi çalışmaları, gençlerle ilgili çalışmalar aslında ruh sağlığına hafif ve orta düzeyde faydalı olduğunu, yapay zeka ile yapılan botların ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Ama bunlar küçük çalışmalar ve daha büyük kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ama tam tersi önemli bir risk de var. Yapay zeka, biz her şeyle sohbet edebiliyoruz. Ağaçla da sohbet eden bir varlığız, öyle değil mi? Kedilerimizle, köpeklerimizle, doğayla, güneşle, ya güneşe silah attığımız da oluyor gerçi Türkiye'de ama. Şimdi dolayısıyla yapay zekayı da bir insanlaştırma riski var. Onu gerçek bir arkadaş gibi görme. Tabii yağcı bir arkadaş aslında çoğu yapay zeka. Sizi övüyor, onaylıyor, taktik veriyor. Özellikle bir genç, özellikle de içe dönük mizaçlıysa, bizim böyle %30 ile %70 arası doğuştan mizaç özelliğimiz var diyebiliriz. O hepimizin böyle ruhu diyelim, özü diyelim, doğuştan gelen. Orası biraz içe dönükse, biraz kaygılıysa dışarıda risk alacağını arkadaşı onu dışlayabilir. Yapay zeka onu eğiliyor. O zaman oraya odaklanıp dış dünyadaki gerçek insan, gerçek bağlar, gerçek sıcaklık ve gerçek küçük frustrasyonları, küçük engellenmeleri deneyimleyemediği zaman büyümek mümkün olmayabilir ya da sağlıklı gelişmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yapay zekanın etik olması, yasalara uygun, sağlıklı olması ayrı bir boyut. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nde yeni yeni çalışmalar var. Ama başımıza gelen olumsuz şeyler de var. Bir tane intihar vakası var biliyorsunuz. Onunla ilgili davalar sürüyor. Ama öte yandan bunun doğru kullanıldığında ruh sağlığına inanılmaz iyi geldi. Çünkü yine de yani sağlık hizmetinde çeşitli zorluklar var. Dünyanın her yerinde ekonomik zorluklar var, ulaşmayla ilgili

0: zorluklar var. Yani sağlıklı, onaylanmış ve hekimlerin kontrolünde olan ve lisanslanmış bir programın kolayca erişilebilir, en azından hafif düzeydeki vakaları iyileştirmesi muazzam bir fırsat. Ve eğer bu ucuz, belki ücretsiz ve herkese yaygınlaştırılabilir olursa biz bunu elbette desteklemeliyiz. Ama her şey gibi artısı ve eksisine bakıp bunu suistimale neden olmaması ve geri dönülmez zararlara neden olmayacak şekilde dikkatli gidiyor olmamız gerekiyor diye bağlayabiliriz orayı.
1: Çocuğunuzun ya da gelecekteki çocuğunuzun ders çalışırken, ödev yaparken veya dertleşirken yapay zeka kullanmasına nasıl bakarsınız?
2: Yapay zekayı kullanmasını kısıtlamazdım. Ama dediğim gibi genel internet ve sosyal medya kullanımında da düşündüğüm gibi yine kısıtlı olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen oradan değil, oradan da faydalanarak, oradan da yardım alarak ilerlemesini isterdim.
3: Belirli bir otokontrol sağladıysa kendinde, bunu görebiliyorsam onda, bence hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Aksine kendisi için yararlı olabileceğini düşünüyorum.
4: Yapay zekayı eğer araç olarak kullanıyorsa buna olumlu bakarım. Ama eğer yapay zeka kendisinin düşünmesinin yerini alıyorsa buna olumsuz bakarım.
1: Bugün insanlık teknoloji serüveninde yeni bir kırılma noktasında. Belki de ilk kez değişen şey araçlar değil, insanın bizzat kendisi. Bugünün çocukları kurdukları gelecekte belki de bizim sahip olduğumuz becerilere ihtiyaç bile duymayacaklar. Peki yarının dünyasında en değerli insan yeteneği ne olacak dersiniz? Empati mi? Yaratıcılık mı? Yoksa insan zekası ile yapay zekanın birlikte üretebildiği yeni bir bilinç biçimi mi?
5: Bizden daha kırılgan olacakları öngörülüyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Çünkü sosyal izolasyon, yapay zeka, dijital maruziyet kullanımı arttıkça çocukların kendilerine yönelik algılarında, aidiyet duygularında, sosyal regülasyonlarında ciddi durumda azalmalar görülüyor. Bunu düzenli kullanmanın önüne geçilmediği sürece, yani düzenli kullanıma uygun tabi bir yöntem belirlenmediği sürece oradaki regülasyonu sağlayamadıkları için büyük bir ihtimal bizden daha kırılgan olacaklar. Zekilik boyutunda baktığımızda ise evet bilgiye ulaşabiliyorlar ama o bilgiyi nasıl kullanabildikleri, nasıl yönetebildikleri, ne kadar hayatlarına enjekte edebildiklerini bilmeleri de çok önemli. Ancak onu o durumda değerlendirebiliriz.
0: Yani bu yapay zeka ile birlikte tabii nereye gidiyoruz çok önemli bir soru, çok da spekülatif. Ama şunu söyleyebiliriz, yani biz 100 yıl önce A'ysak şimdi B'ysek, gelecek yüzyılda A olmamız gerekiyorsa A'da oluruz, C olmamız gerekiyorsa da C oluruz. İyi ya da kötü diyemiyorum ama bizler çok iyi adapte oluyoruz. Her şeye adapte olabiliriz. O taşlarla, sopalarla yaşamaya da adapte oluruz. Bu çağdaki garip bizim içinde ne olduğunu bilmediğimiz o yapay zeka botlarındaki sohbette hakikaten yapay zeka araştırmacıları bile o cevabı nasıl verdiğini bilmiyor. Yapay zekanın o cevabı nasıl ürettiğini bilmiyorlar. Artık orada bile bilemediğimiz bir şey oluyor. İyi cevap veriyor ama nasıl oluyor? Nasılını bilemezseniz yönetmeniz de zor, riskleri de anlamak mümkün değil. Dolayısıyla öngörülemez bir yere doğru gittiğimiz doğru. İnsanlık nereye gidecek? İşte yine hani konuştuğumuz gibi insan ölçülebilir IQ sistemlerine göre 20. yüzyılda her 10 yılda bir 2-3 puan IQ'muz yükselmiş ama 1990'da sabit kalmış. Bu işte artık Google çağı mı diyelim, internet çağı mı diyelim, teknolojinin herhalde bir yerde platoya gittik. Bundan sonra daha geriye gitme olasılığı da olabilir. Aynı da gidebilir. Bunu hep beraber yaşayıp görmüş olacağız. Ama tabii burada da şöyle bir handikap var. Bizim bütün ölçüm araçlarımız IQ dahi bir şeyi ölçüyor. Mesela matematiği ölçüyor olabilir. Ama belki bu yeni nesil o bilginin son halini değil de o bilgiyi nasıl soracağı konusundaki puanı çok daha fazla. Dolayısıyla yani o Sümerlerden beri biz gençler çok mu bozdu diye kaygılanıyoruz ama gene de gençler biz dinozorlardan biraz daha iyisini bilir diye düşünmekte fayda var. Hep bize tarih bunu göstermiş.
1: Sizce geleceğin çocukları bugünkülerden daha mı mutlu olacak, daha mı yalnız olacak? Mesela bugün yeniden çocuk olsaydınız, akıllı telefonların olduğu bir dönemde mi büyümek isterdiniz yoksa telefonsuz bir dönemde mi? Neden?
2: Evet. Yeniden çocuk olsaydım akıllı telefonların olduğu bir dönemde büyümek istemezdim. Çünkü onların daha ekrana hapsolduğunu düşünüyorum. O ekranlarda gördükleri şeyler onlara daha eğlenceli ve ilgi çekici geldiği için aslında dışarıya çıkıp diğer çocuklarla daha fazla oynayabiliyorlar.

0: anlayamıyorlar. Ve bence çocukluk süreci böyle geçmemeli diye düşünüyorum. Çocuklar oynamalı, fiziksel aktivitelere katılmalı. Ama yine dengeyle gidilirse güzel bir çocukluk geçirebileceklerini düşünüyorum.
1: Bence ilerideki çocuklar, gençler kendilerini mutlu göstermeye çalışan mutsuz insanlar olacak. Çünkü dediğim gibi gerçek arkadaşlık, dostluk, ilişki bağlarından mahrum kalacaklarını düşünüyorum.
2: Ya ben telefonsuz bir dönemde büyümek isterdim. Tabi biraz daha nostaljik bir şey oluyor bu. Dışarıda top oynamak, arkadaşlarımla saklambaç oynayarak büyümek isterdim. Ama tabi bu herkes kendi döneminde büyüdüğü zamanı daha çok beğenir diye düşünüyorum ben. Şu anki çocuklar da şu anki dönemi daha çok beğeniyordur.

zamanlar çocuklar büyüklerinin anlattığı dünyaya hazırlanırdı. Bugün ise büyükler çocuklarının büyüttüğü yeni dünyayı anlamaya çalışıyor. Belki geleceğin çocukları bizden daha hızlı düşünecek, daha fazla bilgiye ulaşacak. Hatta insanlık tarihinin en üretken ve en teknolojik kuşağı olacaklar. Ama onları gerçekten güçlü kılacak şey ne ekranlar olacak, ne algoritmalar, ne de yapay zeka. Gelecek nesilleri de tıpkı bizim gibi güçlü kılacak şey insanı insan yapan o kadim yetenekler olacak. Merak etmek, hayal kurmak, sorgulamak, empati kurmak ve başka bir insanın gözlerinin içine bakabilmek. Yani evet, teknoloji çağları değiştirir ama medeniyetleri insanlar kurar. Ve belki de geleceğin çocuklarına bırakacağımız en büyük miras onlara hangi teknolojiyi verdiğimiz değil, nasıl bir insan olmayı öğrettiğimiz olacaktır.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Ramazan Can. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
2: evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Arabanın

0: 24 Haber Merkezi'nden tekrar merhaba. Saatler 17, gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da beklenen sağanak sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Avrupa yakasında birçok cadde ve sokak suyla kaplandı. Bazı araçlar yolda kaldı. Motosikletliler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalardaysa yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler koşarak korunmaya çalıştı.
1: Mega kentte sağanak aniden bastırdı, yollar kısa sürede göle döndü. Vatandaşlar sele kapılmamak için sokaktaki saksılara tutunmak zorunda kaldı. Araçlar mahsur kaldı, motosikletler ilerleyemedi. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul sağanağı yine de hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Sağanağın en ağır vurduğu adreslerden biri Beşiktaş oldu. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf tezgahını yağmurdan korumak için akla karayı seçti. Cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.
2: Eşyalar da komple gitti.
1: Bir su baskını ihbarı da Zincirlikuyu'daki alt geçitten geldi.
3: Avrupa yakasındaki önemli lokasyonlardan biri ise işte burasıydı. Zincirlikuyu'daki bu alt geçit, gün içerisinde binlerce aracın geçtiği bu alt geçitte yağmur sularının şiddetlenmesiyle beraber sular altında kaldı.
1: Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiye açarken hazırlıksız yakalananlar koşarak duraklara sığındı. İstanbullunun sağanakla sınavı zor oldu. Tarihi kapalı çarşıda olumsuz etkilenen yerler arasındaydı. Bazı bölümlerde su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
0: İstanbul'da yağışın etkisinde dört bir yanda su baskınları meydana geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ydı. Öyle ki yıllara meydan okuyan tarihi kitaplardan mektuplara kadar çok sayıda matbu eser okunamaz hale geldi. Esnafsa bunların sorumlusunun Üsküdar CHP Üsküdar Belediyesi olduğunu söyledi.
4: Bu mektuplar...

0: Belki Gölpınar'da ya yazılan mektupların bir kısmı. Alalı 2-3 gün olmuştu. Hani bunlar da hasar gördü aynı şekilde. Şöyle, bu mektuplar değerliydi. Maddi boyutundan ziyade bizim için manevi boyut önemli. Hani
1: İstanbul'daki yağışların ardından Üsküdar Meydan'daki Sahaflar Çarşısı'na su bastı. Öyle ki suyun boyutu bir vatandaşın bel seviyesine kadar ulaşmış oldu.
2: Mazgalların yetersiz kalmasıyla biriken yağmur suları dükkanlara doldu. Raflardaki kitaplar ve kültürel miras niteliğindeki eserler zarar gördü.
1: Yağmur sularının hızla bu bölgeye akın etmesiyle birlikte dükkanların içerisindeki kitaplar sular altında kaldı. Sahaflarsa dükkanlarındaki kitapları kurtarmaya çalışıyorlar.
2: Esnaf suyu kovalar ve çekpaslarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
3: Alt 3 raf zaten full ıslanmış. O yüzden kayıp çok büyük. Kitapların %50'si çöp olmuş.
2: Kimi sayfalar suyla ağırlaştı. Kimi ciltler yılların yükünü bir anda taşıyamadı. Kitapların sessizliği bu kez suyun sesiyle bozuldu.
1: Sahaf esnafının iddiasına göre de hemen aşağıda bulunan mazgalların tıkalı olduğu bilgisini belediye ile paylaştılar. Fakat iddia o ki herhangi bir temizleme ya da düzeltme çalışması yapılmadı. Sahafların olduğu nokta Üsküdar Meydan'dan alçakta olduğu için sağanak yağışın etkisiyle meydandaki suların her biri bir anda aşağıda bulunan sahaflara dolmuş durumda.
2: Esnaf yağışla beraber ilgili birimlere ulaşmaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı. CHP yönetimindeki İBB yetkilileri saatler sonra geldi. İSKİ'ye ise hat hiç düşmedi. Esnafın istediği ise kalıcı bir altyapı çalışmasının yapılması.
4: 11:20 civarında ani bastıran yağmurla Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndaki önündeki Mimar Sinan Meydanı'ndaki tüm su çarşının önüne merdivenlerinden aktı. Doğal olarak buradaki tahliye yerleri yetersiz kaldı ve su seviyesi giderek yükseldi. İlk suyun yükselmeye başladığı andan itibaren ilk olarak Üsküdar Belediyesi'ne çağrı merkezi üzerinden itfaiye yardımı talebinde bulundum. Akabinde İSKİ'yi hiçbir şekilde düşüremedim. 12:50'de, 11:20'de yardım talebinde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesi 12:50'de ancak geldi. Dükkan görüntüleri ve meydan ortada. Hakikaten çok büyük bir sorun oldu ve bu ilk kez yaşanmıyor. Hem İBB'ye hem Üsküdar Belediyesi'ne her yağmur yağışında burada su problemi, su baskını riski oluştuğu için ihbarlarda, taleplerde bulunduğumuz halde işlemler bittikten sonra buraya her seferinde heyet gönderip inceleme yaptılar ama hiçbir faaliyet, hiçbir şey yapılmadı.
5: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Erdoğan ve Şerif ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Erdoğan ve Şerif'in görüşmede Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor. Ayrıca ziyaret kapsamında bir iş forumu düzenlenmesi de öngörülüyor. Erdoğan'la Şerif ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

0: Efendim tam da bu noktada şu anda basın toplantısı gerçekleşiyor. O noktaya gidelim. Anlık mı?
1: Ha? Sahne iyi değil işte, onu şimdi diyorum. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bu uymadı. Aziz kardeşim, Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif'i ve kıymetli heyeti İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın

Başında da dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı
Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugünkü görüşmemizin ve ele aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Şahbaz Şerif'e bırakıyorum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan, distinguished ministers, excellencies, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. Let me once again take this opportunity to thank my dear brother President Tayyip Erdogan for his warm welcome and gracious hospitality. It is always a pleasure to visit the magnificent
1: city. Öncelikle samimi misafirperverliğinden dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için her zaman bu çok güzel şehir İstanbul'u ziyaret etmek benim için çok çok güzel. Boğaz'ın güzelliğinin yanında Doğu ile Batı'nın birleştiği çok güzel bir şehir burası. Doğu ve Batı yan yana burada bulunmakta. Yunus Emre çok güzel bir şekilde kalbin en iyi ev olduğunu söyler dostlar için. Bizler de dostu iki ulus olarak Pakistan burada burada Türkiye halkının kalbinde kendi evini hissetmektedir ve her Pakistan vatandaşının, Pakistanlının kalbinde de Türkiye, Türk halkı ve Türkiye aynı şekildedir. Ortak bir geçmiş, kader ve çaba söz konusudur bu kardeşlik içerisinde. Her iki modern ülke oluşmadan önce de iki halk birlikte bulunmuştur, birlikte yan yana omuz omuza olmuştur tarihin inşası çerçevesinde ve Asya alt kıtasındaki Müslümanlar bir arada omuz omuza, Türkler ve oradaki Pakistanlılar her zaman birlikte bulunmuştur ve orada bir önemli bir medeniyetin oluşması konusunda da birbirlerine destek olmuşlardır ve burada bir sevgi ve dayanışmayı oluşturmuşlardır. Aynı zamanda bu çerçevede gerçekleşen cömertlik konusu tarih boyunca devam etmiştir. Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur. Bu dayanışma karşılıklı olarak gerçekleşmiştir ve karşılıklı cömertlik Türkiye tarafından çok zorlu şartlarda, depremlerde, savaş zamanlarında Türk halkı her zaman tam olarak kararlı bir şekilde yanımızda olmuştur. Yine aynı şekilde bu karşılıklı olarak gerçekleşmiştir. Yine 2010 yılında da ülkemizdeki sel felaketinde Türkiye halkı bizim yanımızda oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ederek

bu bölgeleri gözlemledi ve bizimle birlikte olmuştu. Bizler bölgemizde yakın bir şekilde

karşılıklı sevginin simgesi olmuştur. Türk şirketleri modern bir hastane inşa etti, yine okul inşa etti ve modern yerleşim yerleri inşa ettiler ve selden etkilenen insanlarımıza önemli katkılar sundular. Yine burada güçlü ve iyi kalitede sağlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktayız bu yapılar içerisinde. Bunların hepsi uzun soluklu, aslında uzun soluklu bir şekilde Türkiye'nin bölgeye olan sevgisinin ve kardeşliğinin göstergeleri olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında çok mutlu bir şekilde ve gururlu bir şekilde Pakistan ve Türkiye'nin bir ruh içerisindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz ve bu dostluğun, bu mesajın devam ettiğini, insanlığın bu tarihi sürecinde, bu süreçlerin devam ettiğini söyleyebiliriz ve yine aynı şekilde iki ülkeden Muhammed İkbal ve Mevlana'nın insanları etkilemeye ve onların öğretilerinin de takip edilmeye devam edildiğini ifade etmek gerekmektedir. Sembolik olarak da yine Konya'da bulunan Mevlana Müzesi, türbesi ve yine oranın bizler için çok önemli olduğunu ifade etmem gerekmekte ve bizlerin bu yakınlık gerçekleştiren önemli sembollere sahip olduğumuzu ifade etmemiz gerekmektedir ve dinamik ve cesur liderlik çerçevesinde de Türkiye Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi ve bizler de burada karşılıklı olarak iki ülkenin birbirini bu süreçte desteklediğini ifade etmemiz gerekmekte. Türkiye'nin Türkiye ile Pakistan arasında bugün gerçekleşen bir iş konseyi gerçekleşti ve ben sabahtan oraya katıldım. Orada önemli iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Ekonomik ortaklık Pakistan ve Türkiye arasında yeni bir sürece girmekte olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yeni bir sayfa, başlık açıyoruz. Liderliğim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bizler bugün kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik ve tatmin edici adımlar atmak konusunda, yatırım, endüstriyel girişimler konusunda somut adımlar atma çerçevesinde ortak irademizi ortaya koyduk ve bu İyi niyet çerçevesinde ortaya koyduğumuz adımlarda kendine has önemli fırsatlar ortaya koymakta. 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Birbirimizin yanında güçlü bir şekilde durmakta olduğumuzu ifade ettik ve Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Uzun zamandır bu konuda Türkiye ile aynı tutumu ortaya koymaktayız. Türkiye'nin desteğini, Keşmir'deki insanlara desteğini her zaman görmekteyiz ve bunun devam edeceğini bilmekteyiz. Bayanlar, baylar, Türkiye ve Pakistan, ben ve Sayın Erdoğan ortak diyalogumuzda karşılıklı saygı içerisinde bunun da sürdürülebilir tek yol olduğunu bilerek devam etmekteyiz ve uluslararası barışa karşılıklı olarak destek olmaktayız. Türkiye'nin güçlü desteği

bölgemizde. Çok şükür ki İslamabad mutabakat zaptının imzalanmasını yol açtı, sağladı. Bölgemizdeki barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin önemli destekleri söz konusu ve burada sadece aslında ortaya konulan sözler ya da yazılan metinler değil, aynı zamanda bunların fiiliyata geçmesi söz konusu. İkili ilişkiler çerçevesinde bizim burada sonsuz taahhütümüzü yeniliyoruz. Bu görüşme çerçevesinde Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir. Bunlar çok çok açık konular ve bizim yine ifade etmemiz gereken aslında ışık, aslında ışık ortaktır. Farklı lambalardan çıksa da bizim ortak bir ışığımız var ve burada ortak karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde sarsılmaz kardeşliğimiz içerisinde daha fazla refah, daha fazla bölgelerimizde barışın sağlanması konusunda devam etmekteyiz. Teşekkür ederim.

Evet, Cumhurbaşkanı Recep. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ikili ortaklık ve ticaret konularına değinildi. Bu şekilde biz de bültenimizi noktaya koyalım. 18'de Duygu Göktürk akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Sakıp Sabancı Müzesi'nde yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Sanatçı Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı kişisel sergisi yıl sonuna kadar devam edecek. Sergiyle ilgili detaylar haberimizde.
1: Sakıp Sabancı Müzesi, Yoko Ono'nun Türkiye'de bugüne dek gerçekleşen en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çağımızın öncü sanatçılarından biri olan Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı. 25 Haziran'da sanatseverlerle buluşan Yoko Ono, İç Ses ve İç Yapı sergisi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. Ono'nun 67 yapıtını bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime, erken dönem talimat parçaları ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor. Sanatçının farklı disiplinlere yayılan öncü pratiğinin en geniş kapsamını ortaya koyuyor. Sergi adını Ono'nun 1964'te ortaya attığı ve serginin kavramsal çerçevesini oluşturan iç ses ve iç yapı kavramlarından alıyor. Bahçede dahil olmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi'nin tüm mekanlarına yayılan sergi, Ono'nun kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getirerek ziyaretçileri hayal gücü, algı, katılım, hafıza, barış ve insanlar arası bağlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ve 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı mekanlarına yayılan festival, cazın hem en genç hem de en usta isimlerini bir araya getiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 13 Temmuz'da sona erecek olan festival, şehrin farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Salon İKSV'den Boğaz Hattı'na, parklardan Kadıköy sahnelerine uzanan festival, bu yılda cazı yalnızca bir tür olarak değil, farklı coğrafyaları, gelenekleri ve sahne dillerini bir araya getiren canlı bir müzik alanı olarak konumlandırıyor. (33. İstanbul Caz Festivali gelecek programında 6 Temmuz'da modern Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Marie Froes, Esma Sultan Yalısı sahnesinde olacak. Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul'a gelen genç sanatçı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor. 7 Temmuz Salı günü ise İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde günümüzün en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen iki büyük isim, Joe Lovano ve Antonio Farao dinleyiciyle buluşacak. Finalde 13 Temmuz Pazartesi günü ise sahnede Veronica Swift olacak. Çağın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, güzel bir caz gecesi için Sultan Park'ta sahne alacak.

Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını tüm Bursalılara doyasıya yaşattı. Tüm hızıyla devam eden festivalin yeni durakları ise Sakarya, Van ve Konya.

Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını bütün Bursalılara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Bursa, geleneksel zanaat atölyeleri, söyleşiler, konserler ve birbirinden özel etkinlikleri katılımcılara sundu. Gerçekleştirilen etkinlikler, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunarken, festivalde şiir, zanaat ve sinemayla şekillenen programlar öne çıktı. Farklı yaş gruplarından ziyaretçiler, Bursa İl Halk Kütüphanesi, Ördekli Kültür Merkezi ve Mustafa Kemal Paşa'da düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Öte yandan açık havada film gösterimi sunan Sinema Yollarda projesi, Bursa Kültür Yolu Festivali ile birlikte sinema severlere keyifli bir seyir deneyimi yaşattı. Sinema Yollarda tırı, ilçeleri dolaşarak sinema severlerle bir araya geldi. Proje, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Tir tir döktüm yaprakları, kendim saydım, baktım zaten birden daha çok eksik var. Sevinin. Tüm bunlarla beraber Bursa Kültür Yolu Festivali'nde konserler de öne çıktı. Derya Ulu, Ceza ve Demet Akalın gibi sanatçılar, binlerce kişinin katıldığı konserlerde Bursalı müzikseverlerle buluştu, şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün itibarıyla Sakarya'da başlayacak. Ardından Van, Konya ve Nevşehir'le devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Lumiosa! Sonuz! Pişmogam!
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Minyonlar ve Canavarlar yapımı.
1: Regarda! C'est tout! C'est nous!
2: Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, nasıl film yıldızı olduklarının, sonrasında nasıl her şeyi kaybettiklerinin ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesini anlatıyor.
3: What is the greatest problem that we face today?
4: Ellie, you're ridiculous. I think I discovered a theory of variable stars.
5: We could both be amateurs.
2: Bir diğer filmimiz ise Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz yapımı.
6: Applied to Cambridge.
7: Absolutely out of the question. You'll marry and you'll be a wife.
6: I need a lab. It's easy. Study here.
2: Virginia Woolf'un aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde Catherine adındaki bir gökbilimci sevmediği bir adamla nişanlıdır. Üstelik 20. yüzyılın başlarında kadınlardan beklenen role boyun eğmeyi de reddetmektedir. Ancak avukat Ralph'le tanıştığında Catherine anında büyülenir ve kendini giderek artan bir şekilde çelişkili duygularla boğuşurken bulur.
6: This brick and mortar and dogma. Gentlemen, women are coming to Cambridge.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Ramazan Can. Kendisiyle hem sanat üretim yolculuğuna dair hem de bu alandaki çalışmalarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar.
8: Merhaba.
0: Nasılsınız?
8: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına. Sanat sizin için ne demek?

0: Bu kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun.
1: Yani en kaba tabiriyle bir ifade aracı. Fakat bunu biraz açabiliriz tabii. Günümüzde yani her şeyin sanat olarak kabul gördüğü bir dönemdeyiz. Her şey sanat olarak kabul edilebilir mi? Evet, ama belki yani burada biraz iş izleyiciye düşüyor. Yani izleyicinin süzgecinden geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ne demek bu? Yani izleyicinin gözetmesi gereken bence edinilmiş bir dert var mı? Yani bir mesele var mı? Ki varsa bu çok net bir şekilde belli olur.
0: Yani bir şeyin sanat olup olmayacağına karar verirken izleyiciyi yok sayamayız. İzleyicinin de bu konuda ne söyleyeceği çok
1: tabii
0: önemli.
1: Tabii kesinlikle. Ben bunu şu an zaten bir izleyici gözüyle cevaplamaya çalışıyorum. Yani bir sanatçı gibi değil de. Çünkü bizim ürettiğimiz belki hani incirde çekirdek bile değil yani. Ama maruz kaldığımız koca bir dünya sonuçta. Oradaki o samimiyeti, meseleyi gördükten sonra bence işin rengi değişiyor. Çünkü işte o anda artık o derdin çözümü için aranan her şey, tüm arayışlar sanatın alanına dahil edilebilir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Dert kelimesini kullandın. Eğer bir sanatçı kendi üretimlerinde herhangi bir şeyi dert etmemişse samimi değildir gibi bir şey mi varıyor bu?
1: Ya bu benim düşüncem bu
0: lütfen,
1: arada.
0: Bunu
1: salt doğru değil için. Yani. Ya bir şey ifade etmesi gerekiyor. Sonuçta bir ifade aracı dedik ya. Aslında konuşma da bir ifade aracı ama boş konuşanı ne kadar dinleyebilirsiniz yani?
0: Çok doğru. Peki sen sanata ne zaman ve nasıl yöneldin? Ne zaman başladı bu süreç?
1: Yani sanata yönelmem, ya ilkokuldan beri bir şey yeteneğim olduğu söylenilirdi öğretmenlerim tarafından. Ama profesyonel anlamda 2007 yılında Gaziantep'teki lisans eğitimimle giriş yapmış oldum. Sonra aynı kurumda yüksek lisans ve sanata yeterlilik programlarını bitirdim. Şimdi de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim bir taraftan da.
0: Birazdan bu konuyla ilgili sorularım olacak. Lütfen devam etmek istersen eğer.
1: Yok, bu kadardı zaten.
0: Tamam, peki teşekkür ederim. Peki senin kendi sanat üslubuna gelecek olduğumuzda samimi bir cevap vereceğini tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Kendi sanatına, kendi üslubuna teknik ve içerik olarak nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum.
1: Ya bu çok karmaşık. Yani ben bile bunu çok karmaşık olarak tanımlayabiliyorsam izleyici de aynısını zaten söylüyor. Çünkü tek bir üslup birliğim ya da dil birliğim yok aslında. Bir reçetem var, o reçeteye sadık kalarak üretiyorum. Yani belirli okumalar yapıyorum. O okumalar esnasında oluşan düşünce ya da fikirler bir şeye dönüşüyor. O dönüşmesi gereken şey, ana disiplinim resim bu arada. Resim de çözümleyebiliyorsam başka bir şey aramıyorum. Ama bazen yüzey yeterli kalmıyor, başka malzemelere değiniyorsun. Hal böyle olunca da işte resim, heykel, fotoğraf, video, sanatın bütün performans dışındaki tüm mecralarında iş üretmeye başlıyorsun. Bu da bir üslupsuzluk olarak görülebiliyor. Ama ben tam aksini düşünüyorum. Yani bir üslup birliği, bir önceki dönemimizde vardı böyle bir şey. Bizim usta olarak gördüğümüz sanatçılar bu şekilde yaşayıp buna bağlı olarak ürettiler. Ama ben günümüz sanatının pek öyle olmadığını düşünüyorum.
0: Neden böyle düşünüyorsun? Bunun bir
1: yani
0: sebebi var mı?
1: Sonuçta bir az önce de bahsettim ya, bir derdi, bir tasayı ifade etmek, onunla ilgili bir şeyler anlatmaksa mesele, onu en yalın haliyle nasıl anlatabilirsin ya da en doğrudan nasıl anlatabilirsin? Oradaki malzeme arayışı bundan kaynaklı doğuyor zaten.
0: Gayet iyi anladım. Sanki sanat için, estetik için mi kaygılar daha çok çoğaldı?
1: Yok, estetik de değil aslında. Estetiği de bazen göz ardı edebiliyorsun. Orada tamamen izleyiciyle iletişim kurma derdi yani aslında mesela.
0: Gayet iyi anladım. Sen aynı zamanda geçmişinden beslenen bir sanatçısın. Lütfen yanlışım varsa düzel. Göçebe bir topluma sahip bir aileden geliyorsun. Yörük bir aileden geliyorsun. Bu da hiç şüphesiz eserlerine yansıyor.
1: Evet. Tamamıyla aslında eserlerin bununla ilgili. Karakeçili Yörüklerine mensup bir aile içinde büyüdüm. O öyle bir coğrafyada yaşadım uzunca bir süre. Sonra tabii oradan göçtük, o başka bir neden. Ben 2011'de mezun olduğumda Gaziantep'te kendi kimliğimle ilgili işler üretmek istedim aslında. Haliyle de doğup büyüdüğüm bölgeye gözümü çevirdim. Göçebe Yörük kültürünü araştırırken de İslamiyet'ten önceki inanç sistemleriyle tanıştım. Yani literatür adıyla şamanizm. İlk işlerimin kaynakları onlar. Sonra işin içine halı, kilim, yörüklerin asıl nesneleri girdi. Öyle bir meselem var. Yani yörük kültürünün etrafında dolanıp duruyorum yani aslında.
0: Mutlu musun bundan? Mutlu
1: çok
0: musun
1: mutluyum.
0: Süreçten?
1: Çünkü şöyle, çok mutluyum. Özür dilerim, lafınızı kestim. Kaynağına ulaşmak çok kolay. Çünkü kaynağı benim yani. Benim ailem. Benim gibi insanlar.

0: Ben ilk başta hani en basit yolu seçtiğimi düşünerek böyle bir yola girdim. Hı hı. Ama zamanla şunu gördüm. İtalyan asıllı Martin Scorsese'nin bir sözü var. En yaratıcı hikaye en kişisel olandır diye. Yani sonuçta bitmeyecek bir hazinenin etrafında dolanıyorum aslında. Hı hı. Kaynağına da çok rahat ulaşabiliyorum. Yani küçük çaplı saha araştırmaları yapıyorum. İşte okumalar yapıyorum vesaire. Üretimlerim bu şekilde yol alıyor biraz.
1: Bir de sanatın iyileştirici gücü meselesi var. Senin bunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü senin eserlerinde yer yer ürpertici, çok vizyoner, çok güzel işler görüyoruz. Tırnak içinde güzel işler görüyoruz. Estetik işler görüyoruz zaman zaman. Ama zaman zaman da ürpertici işler de görüyoruz. Temsiller üzerinden, resimlerin üzerinden. Sanatın iyileştirici gücü, ürpertici resimler, bu ikilem hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Bu arada sanatın iyileştirici gücü her zaman eşittir demek değildir ki. Şık, cici, iyi
0: evet,
1: olan.
0: Evet. Katılıyorum. Yani sanatın iyileştirici gücünün olduğu işte uzun zamandır hem deneyimsel olarak hem de bilimsel olarak dile getiriliyordu zaten. Ama bunun doğrudan bir iyileştirme ya da sağaltma eylemi olarak düşünmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu biraz yine izleyicinin senin yani bir sanat nesnesiyle karşı karşıya geldiğinde onda bıraktığı içsel durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani benim korkutucu ya da ürpertici çok fazla işim var. Sen de zaten biliyorsun, yakından takip ettiğini biliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Özellikle pandemi döneminde onlar çok ciddi eleştiri aldı. Hı hı. Ama şöyle bir güzel taraf var. O eleştiri yeni bir otosansür diye bir seri üretmeme neden oldu yani. Şunu düşünüyorum. İyileştirmekten kastın sanatın acıyı yok edebileceğini düşünmüyorum ama acıyı yok edebilecek dili, yani kişinin o konuşma dilini yaratabileceğine inanıyorum. Öyle bir dürtüyle aslında insanların karşısında o korkuları. Çünkü o korkuları ben de yaşadım. Benzerlerini izleyicinin ya da başka insanların yaşadığına inandığım için onların karşısına getiriyorum aslında. Tekrar onlarla yüzleşsinler diye.
1: Gayet iyi anladım. Buna bağlı olarak ve bunun beraberinde sanat fayda sağlamak zorunda mı?
0: Vallahi öyle bir misyonun olduğunu düşünmüyorum ama yani tasarımsal nesneler olarak düşünürsen pratik anlamda belki bir ihtiyacı yönelik olabilir ama benim yaptığım şekliyle sanatın daha geniş bir çerçeveden belki kültürel hafızaya bir katkısı olur. Onun taşınması ya da aktarılması gibi düşünülebilir yani.
1: Sen de sık sık sergiler açıyorsun, evet. Güzel işler yapıyorsun. Ben burada bir kitap göstermek istiyorum. Ramazan Can'ın. Almanya'da açtığım büyük sergiler, iki büyük serginin bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor bu kitap.
0: Eş zamanlı ikimize de açılmış sergiler bunlar. Hı hı. Biri Stuttgart tarafında Esslingen Villa Merkel diye bir müze, diğeri de Ham'da Gustav Lübke diye bir müze. Bunlar 2024 yılında ben Anadolu'nun yani benim temsiliyetimi üstlenen galerinin Düsseldorf şubesinde bir sergi açmıştım. Orada ondan sonra beni bir takibe alıyorlar, sonra davet ettiler işte biz de. Öyle işte.
1: Bu eserde, bu çıktıda neler görüyoruz? İçinde...
0: Benim tüm üretimim var. Tüm üretim. Yani neredeyse bugüne kadar, yani elimde kalanları diyeyim en azından. Orada bir mini bir retrospektif sergisi gibi oldu ikisi de. Küratöryal kısmı da onlar zaten üstlendiler. Yani bizde nasıldır bilmiyorum ama Almanya'da ya da Avrupa'da genelde öyleymiş. Uzunca bir süre takipte kalıyorlarmış. Senin yani hiç haber vermeden senin tüm etkinliklerini takip ediyorlarmış.
1: Ne kadar güzel.
0: Her şeye hakimdiler orada. Yani yazdığım tezlere kadar. Hatta Villa Merkel'de büyük bir alanda Yörük kültürünü Almanca kaynaklar bulmuşlar. İşte kilimler yerleştirmişler. Büyük işte o çadırı, bizim kıl çadırı anımsatıcı bir ortam yaratmışlar. Mesela ben Türkiye'de yapamadım. Gustav Lübke'de de haftalık halı dokuma seansları oldu. Ben Türkiye'de onu yapmayı denedim, beceremedim. Orada nasıl yaptılar bilmiyorum yani.
1: Gayet
0: öyle yani. Geri benim için büyük tecrübe oldu diyebilirim ikisi için de.
1: Bu arada sizin bir atölyeniz var mı? Atölye ortamında mı üretiyorsunuz ve atölyeye sahip olmak sanatçılar için neden önemli merak ediyorum.
0: Evet ya, öğrenciliğimden beri atölyem var. Bu işte en kutsallık atfettiğim alan atölye. Aileden kalma bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Hani dükkan olması çok önemli. Yani onu kepenk açıp kapatma gibi görüyorum. İşte dükkanı açıyorum, dükkanın önünü süpürüyorum, işte çayımı demliyorum, tulumumu giyip işte işe koyuluyorum falan. Tüm yani yaratma sürecimin de tamamı orada olduğu için bence hani sergilerin, yani açtığımız sergiler bence atölyenin Yani onda birini falan karşılıyor gibi. Yani izleyiciye aktarılan kısmı o. O yüzden bu dokümantasyon meselesi şu an sık sık sanatçılar tarafından başvurulan, işte atölye ortamının galerilere taşınması gibi sergiler görebilirsiniz. Yani yakın geçmişte ben birkaç tane gördüm. İstanbul'da size denk gelmiş olabilirsiniz. Yani bence benim işimin en kutsal kısmı orası gibi.
1: Çok güzel. O zaman atölyeni çok sevdiğini ve çok orada seviyorum, çok üretmekten keyif aldığını anlıyorum.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Peki ikinci sorum da, sanatçılar için atölyeye sahip olmak özgürlük güzel bir şey mi? Üretimsel açısından, temizlik açısından vesaire vesaire. Yani hijyen, nasıl söyleyeyim, steril ve stabil ortamda çalışıyor olmak güzel, keyifli bir şey.
0: Kesinlikle. Şöyle, şimdi bu ev ortamında olmuyor. Yani onu da denemiş biri olarak. Yani bu temizlik kısmına gelecek olursa, evi tek başına kullanıyor olsam bile onun içinde yaşamak, atölyenin içinde yaşamak zor. Bir dönem onu da yaptım ama yani evle atölyenin sanırım ayrı olması gerekiyor maddi imkanlar elde ettiği sürece. Çünkü atölyeyi öyle bütün her şey, yani hiçbir şekilde yorulduğun anda anlık bırakıp terk edebiliyorsun yani. Ama ev ortamında öyle olmuyor. Yani burayı toparlayayım. Toparlama için ayrı bir vakit ayırıyorsun. O üretimden çalıyor aslında filan. O yüzden hani bu ikisinin ayrı olması benim için çok önemli yani. Bir de temizlik durumu çok zaten, işte kullandığımız boyaların büyük bir kısmı aslında sağlıksız yani.
1: Ve ev kuralları da var.
0: Ev kuralları var. Hele bir de annen varsa o işler.
1: Haklı olarak, evet, haklı titiz olarak ve düzenli davranmamız gerekiyor. Aynen. Aynı zamanda akademisyensiniz. Yani evet, kuramsal tarafta işler yapıyorsunuz, hem pratik tarafta işler yapıyorsunuz. Bunun iki tarafına da hakim olduğunuzu tahmin ediyorum ve düşünüyorum.
0: Olmak
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Evet. Buradan şunu sormak istiyorum. Bu ikisini birlikte yürütüyor olmak işlerinizi olumlu anlamda, olumsuz anlamda nasıl şekillendiriyor ve etkiliyor? İki tarafı da biliyor olmak aynı zamanda.
0: Lisansta atölyemin üstünde kocaman şey yazardı. Onu bir süre anlayamadım. Onu idrak etmem de zaman aldı. Yani sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir diye. Ya bu bence çok doğru yerinde bir cümle aslında. Kimin olduğunu bilmiyorum ama ben onu Erol Batırbek Atölyesi'ndeki sözcük olarak hafızamda koydum.
1: Tekrarlayabilir miyiz?
0: Sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir.
1: Çok güzel.
0: Yani o yüzden bu iki kuram ya da okuma kısmı düşünceyi beslediği için yani düşünce üretimi geliştiriyor ama üretim de düşünceyi değiştirebiliyor. Yani böyle bir ilişki var aralarında ve vazgeçilmez bir bağ gibi düşünüyorum ben.
1: Bu söze de paralel olarak o zaman şunu sormak istiyorum müsaadenle. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Elbette senin kendin için bir reçeten var ama bu soruyu bir reçete olarak sormuyorum sana. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Sence kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu sürece dahil olmalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ya şöyle, ya çok fazla insan işte şöyle yapın böyle yapın, biz de zamanında çok işitip hani göz ardı ettik ama bence bir an evvel işe koyulmalılar. Çünkü düşüncenin de plastik olduğu tartışıldı. Yani onun da bir sanat nesnesi olduğu 60 yıl önce Boyce tarafından tartışıldı. Çünkü düşünce de bir noktada insanı tatmin edebiliyor ve onu üretmek istemeyebiliyorsunuz yani. Fikir ortaya çıktığı an bence işe koyulmalı. Yani eylem kısmı bence çok önemli. Yani o iyi olur, kötü olur. Ya bir de bizim toplumumuzda öyle bir şey var. Yapacaksam iyi bir şey yapacağım. Daha büyük olsun, daha derin olsun, daha kutsal olsun. Herkes. Aslında hiç bence gerekli bir şey değil. Çünkü biraz da bazı şeylerin o yolda üretim, pratiksel anlamda üretimde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir fikir geldiyse bir an evvel yola koyulmalılar. Yani üretime başlamalılar. Çünkü diğer türlü hep yerinde sayma gibi bir şey durumu söz konusu. Çünkü insan beyni kısıtlı bir şeye sahip sonuçta. Belki 10 birim düşünürsün, 20 birim düşünürsün. Onlardan kurtulmadığın sürece onların yerine başka şeyler koyulamaz diye düşünüyorum.
1: Bir an önce pratiğe dönük bir şekilde başlamak
0: aynen,
1: gerekiyor.
0: Aynen, eyleme. Yani o çöp bile üretiyor olsan yani bir kutsallık da atfetmemek lazım yaptığın işe. Çünkü çok büyük şeyler konuşmuyoruz. Yani dünyayı değiştirmiyoruz sonuçta. Yaptığımız şey sanat, tamam. Belki bir kıvılcım yaratabiliriz. O işin başka boyutu ama ben çok büyük ya da çok derin düşünmeye gerek yok.
1: Bu her sanatçının söyleyemeyeceği ve düşünemediği bir şey. Ben bu açıdan seni tebrik ediyorum.
0: Rica ederim. Ya söylerler de belki yani hani denk gelmemiştir. Yoksa herkes. Çünkü sanatçıların kendini güncellemesi için de zaten o kutsallığı belli bir ölçeğin üstüne taşırlarsa yaptıkları işten vazgeçemezler. O da zaten monotonluk ve tekrar, yani kendini tekrar etme gibi bir şeye dönüşebilir yani.
1: Çöp dedin az önce, tırnak içinde söylüyorum bunu. Bir yerden başlamak gerekiyor ya, ama bazı sanatçılarımız da var ki Türkiye'de ve dünyada üslup ve teknik sorun yaşıyorlar. Yani işleri kusursuz, tırnak içinde kusursuz ve iyi bir şeye çok potansiyel olarak çok müsaitler. Ama üslup sorunu yaşıyor. Mesela biz Ramazan Can'ın eserlerini gördüğümüzde direkt Ramazan Can diyebiliyoruz. Ama başka bir sanatçı da bunu yapamıyor, diyemiyoruz mesela. Hem üslup, içerik ve teknik olarak.
0: O da yine üretimle ilgili, yani düzenli çalışma disipliniyle ilgili. Yani bu arada düzenli çalışma disiplininden şu anlaşılmasın. Yani tuvalin karşısına çıkıp haldır haldır günlerce onunla cebelleşmek değil. Yani ben az önce söylediğim gibi okuma da onun bir parçası, düşünme de onun bir parçası. Bunların hepsi o sürecin bir parçası olarak görüyorum ben. O yüzden yani hareket noktasının ne olduğu önemli değil. Yani çıkıp hani illa tuvalin karşısına cebellesinler demiyorum ama fikrin oluşması için de bir harekete geçmeliler. Onun üretime ya da pratiğe dökülmesi için de harekete geçmeliler. Yani bunlar hepsi bir zincirleme, tekrar eden şeyler. Yani birbiriyle ilişkili hepsi. Ben o yüzden hani eylemi, ya bazen şöyle mesela atölyede sıkıldığımda oluyor benim uzun süre, yani bir hafta girmediğim, ya bir hafta benim için çok uzun mesela. Kendim ya atölyeyle olan ilişkimi geliştirebilmek için, toparlayabilmem için kendimi oraya işte böyle gidiyorum, fırçalarımı temizliyorum.
1: Çok
0: i̇şte
1: güzel.
0: Gidiyorum orada, evet, orada vakit geçiriyorum. Yani atölyeyle tekrar barışık hale gelmeye çalışıyorum yani.
1: Gayet aslında. Yani.
0: Hani o eylem olmadığı sürece aslında düşün işte olduğun yerde düşün yani.
1: Değerli Ramazan Hocam, konuşacak çok şey var seninle ama süremiz kısıtlı, süremizin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki kırmızıdaydınız, iyi ki buradaydın. Eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, teşekkür ederim. Zaten çok konuştuk yani.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor, bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu. Kaplumbağa terbiyecisi, silah taciri, mihrap ve daha niceleri Osman Hamdi Bey'in ayrıntılara verdiği özenin, tarihsel ve sosyolojik bakışının birer yansıması olarak değerlendiriliyor. Tablolarındaki figürler ve mekanlar, Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını romantikleştirmeden fakat zarif bir duyarlılıkla aktarıyor. Bu yönüyle eserleri bir dönemin ruhunu belgeleyen görsel arşiv niteliği de taşıyor. Ayrıca arkeolojiye olan ilgisi ve müzeciliğe kazandırdıkları sanatındaki tarihsel katmanı derinleştiriyor. Osman Hamdi Bey, resimlerinde yalnızca bir sahne değil, bir düşünce dünyası kuruyor, izleyiciyi geçmişle gelecek arasında kurduğu köprüde düşünmeye davet ediyor. Böylece Türk resim sanatı onun fırçasında hem yenilikçi hem de köklerine bağlı bir kimlik kazanmış oluyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Ben Duygu Göktürk, hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma sanayi işbirliğinin daha da güçlendirileceğini söyledi. Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz dedi.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Roketsan Milli Balistik Füze Tayfun'un Blok 3 versiyonunun atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında seyir halindeki insansız deniz hedefi ilk kez balistik füzeyle vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Milli Balistik Füze Tayfun Blok 3'ün atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Testte düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı hedef alındı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta arayıcı başlık hedefe kilitlendi ve seyir halindeki hedef başarıyla imha edildi. Böylece ilk kez bir balistik füzeyle denizde hareket halindeki bir insansız deniz hedefi vurulmuş oldu. Atış testiyle ayrıca dünyada sayılı örneği bulunan balistik füzelere arayıcı başlık entegrasyonu kabiliyetinin de başarıyla sergilendiği belirtildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı Tayfun Blok 3 tarafından hipersonik hızlarda ve yüksek hassasiyetle hedef alınarak imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesi hipersonik hıza ulaşabilen yapısı, yüksek isabet kabiliyeti ve hava savunma sistemlerine karşı etkinliği ile Türkiye'nin uzun menzilli füze teknolojilerindeki önemli kabiliyetleri arasında yer alıyor. Roket atışı Rize Artvin Havalimanı'ndan yapıldı. Dünya diplomasinin kalbi Ankara'da atacak efendim. NATO zirvesi öncesi küresel medya Türkiye'nin yükselen stratejik ve askeri gücünü manşetlerine taşıdı. Amerikan basını zirvenin F-35 programı ve milli muharip uçak Kaan için tarihi bir dönüm noktası olacağını yazdı. İsrail basını ise Avrupa'nın güvenlikte yeni limanı Türkiye itirafında bulundu. Yunanistan'da ise panik hakim.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Zirve dünya basınının da markacında. Amerikan Associated Press haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımının Türkiye-ABD ilişkilerinde yepyeni bir dönemi başlatacağını yazdı. Ajans, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine Ankara'ya geleceğini belirtti. Savunma sanayinde dev adımların atılabileceğini bildirdi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve Milli Muharip Uçak Kağı'nda kullanılacak F-110 motorlarının tedariki hakkında Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim demesi, Washington ekseninde beklentileri zirveye çıkardı. ABD ile Ankara arasındaki bu yakınlaşma, ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı lobileri ise alarma geçirdi. Yunan asıllı demokrat üye Dina Titus, Kaan uçağının motor entegrasyonu, kurulumu ve teknik veri aktarımını da kapsayan 700 milyon dolarlık satışı durdurmak için Temsilciler Meclisi'ne ortak red tasarısı sundu. Ancak uzmanlar Trump'ın kararlılığı ve Kongre'deki yasal prosedürler nedeniyle bu tasarının süreci tıkamasının uzak bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Öte yandan Atina hattında Başbakan Mitsotakis zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz dedi ve tek temel sorunun deniz yetki alanları olduğunu savundu. Zirve öncesinde Türkiye'nin üretim gücüne dair en çarpıcı analiz ise İsrail'in köklü ekonomi haber sitesi Biz'den geldi. Biz, Türkiye'nin yıllık 10 milyar doları aşan savunma ihracatının %56'sını batılı müttefiklere yaptığını belirtti. Site, Avrupa'nın güvenlikte yeni limanı Türkiye. Bunu artık göz ardı etmek imkansız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mühimmat üretimi durma noktasına gelen Avrupa'ya karşılık Türkiye'nin yüksek sanayi altyapısı ve teslimat hızına dikkat çekildi. Türklerin hızına yetişmek zor vurgusu yapıldı. Baykar'ın İtalyan Leonardo ile ortaklığı, İspanya ile eğitim uçağı anlaşması ve Romanya'ya savaş gemisi ihracatı bu yükselişin kanıtı olarak gösterildi.
0: ...28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane için 4 ay sonra cenaze töreni düzenleniyor. Törenler Tahran'dan başladı. Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Tahran yönetimi olası güvenlik risklerine karşı en üst düzey önlemleri aldı.

0: Hamaney için düzenlenen 6 günlük cenaze töreni başladı. Dün devlet töreni düzenlenmişti. Bugünse halkın katılımı var. Cenaze töreni sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. İlk tören başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi önünde düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen on binlerce kişi ellerinde İran bayraklarıyla Hamaney'e veda etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, ağıtlar ve duaların okunduğu törende Hamaney'in tabutu tören alanına getirildi. Katılımcılar ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Ya Hüseyin sesleri eşliğinde matem gösterileri düzenlendi. Veda töreni akşam saatlerine kadar sürecek. Cenaze namazı ise yarın yine İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde kılınacak. Cenaze programı daha sonra Kum kentine taşınacak. Irak'ta ise yalnızca Kerbela ve Necef'te anma programları gerçekleştirilecek. Hamaney'in naaşı 9 Temmuz'da doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilecek. İran yönetimi yaklaşık bir hafta sürecek törenlere 15 milyondan fazla kişinin katılmasını bekliyor. İran'da intikam yeminleri de ediliyor. Törende konuşan İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD ve İsrail'i sert sözlerle hedef aldı. Hatemi, Hamaney'in ölümünün İran'ın kararlılığını artıracağını savundu. Şehit liderimizin ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız dedi. Emruz millet ha der suge u gerd amede end. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin konuştu. İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Trump, Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle müzakereleri bir haftalığına durdurduklarını da belirtti. Trump, Güney Dakota'da Dakota eyaletindeydi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarındaki etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze sürecine vurgu yaptı. Yürütülen müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini duyurdu. Trump, biz nazik insanlarız. Cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Ama İran şu an anlaşma imzalamak için can atıyor dedi. ABD Başkanı ülkesinin gücüne vurgu yaptı. Venezuela'yı bir günde yendik, İran'ı da fena vurduk. Şimdi her ikisi de bizimle masaya oturmak istiyor dedi. Dünyanın en güçlü ordusunun kendi yönetimini inşa ettiğini savundu. Trump, göçmenleri ve komünizmi de hedef aldı. Ülkeye gelen bazı göçmenlerin getirdiği fikirlerle komünizmin yeniden yükselişe geçtiğini öne sürdü. Trump, komünizm Amerikan özgürlüğü için ölümcül bir tehdittir dedi. ABD-İran mutabakatından dolayı aralarında soğuk rüzgarlar estiği belirtilen İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Taraflar ABD'de bir araya geleceği belirtildi. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle aradı. Netanyahu, ABD'yi küresel özgürlüğün garantörü olarak niteledi. İkili yakın gelecekte ABD'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldı. İsrail Devlet Televizyonu KAN, görüşme tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. KAN'a göre Trump, görüşmeye Lübnan Cumhurbaşkanı Avni da çağıracak. Trump'ın hedefi iki ismi aynı masada buluşturmak. Ancak Lübnan lideri Avni'nin daha önce Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmayı bile reddettiği biliniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'e uygulanacak yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar konusunda topu üye ülkelere attı efendim. Leyen, İsrail'in ticari ayrıcalıklarının askıya alınmasını tam 10 ay önce önerdiklerini hatırlatarak, öneri hala bekliyor, top artık üye devletlerin sahasında dedi. Leyen İrlanda'da konuştu. İsrail'e ilişkin yaptırımlara değindi. Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere ve Hamas üyelerine yönelik yaptırımları hatırlattı. Avrupa Birliği İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıkların askıya alınmasını 10 ay önce önerdiklerini vurguladı. Leyen, bu önemli ekonomik sonuçlar doğuracak bir teklif. Ancak nitelikli çoğunlukla oylamak üzere hala üye devletlerin önünde duruyor. Top artık üye devletlerin sahasında dedi. Yaptırımların gecikmesinden üye başkentleri sorumlu tuttu. Leyen Gazze'deki savaşın ilk aylarında İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve sergilediği çifte standart nedeniyle hem Avrupa Parlamentosu'nun hem başta İrlanda olmak üzere bazı üye ülkelerin sert eleştirilerine hedef olmuştu. Ancak artan sivil kayıplar ve baskınlar Leyen'in son aylarda tonunu değiştirmesine yol açtı. Rusya-Ukrayna savaşı cephede ve kritik altyapılarla şiddetleniyor efendim. Rusya Donetsk'te stratejik Konstantinovka'yı ele geçirdiğini açıklarken Ukrayna St. Petersburg'daki petrol tesisleri ve deniz üssünü hedef aldı. Sumi'deki saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Zaporijya nükleer santrali ise bir kez daha elektrik kesintisi yaşadı.
1: Karşılıklı saldırılar yoğunlaştı, cephede tansiyon yükseldi, şiddetli saldırılarda sivil can kayıpları arttı. Rusya Ukrayna'nın altyapısını, Ukrayna ise Rusya'nın petrol rafinerilerini vuruyor. Ukrayna yine Rus topraklarının derinliklerine bir saldırı düzenledi. Ukrayna ordusu sınırdan 850 kilometre uzaklıktaki St. Petersburg'da bulunan petrol terminallerini ve Kronstadt deniz üssünü hedef aldı. Saldırı sonrası bölgeden alev ve duman yükseldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de saldırılara ait görüntüleri paylaştı. Petrol tesislerine yönelik bu stratejik saldırılar dünyanın en büyük enerji üreticilerinden Rusya'yı kendi içinde vurdu. Ülkede benzin ve dizel satışına kısıtlama getirilen bölge sayısı 40'ı aştı. Novosibirsk gibi şehirlerde sabahın ilk ışıklarına kadar uzayan akaryakıt kuyrukları oluştu. Hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklaması gündemde. Rusya cephesinde ise Donetsk bölgesinde ilerleyiş sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Slavyansk-Kramatorsk savunma hattı için kilit öneme sahip Konstantinovka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Gelişmelerin ardından Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kuvvetlerinin düşmanı ağır kayıplarla geri çekilmeye zorladığını belirtti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ise yılbaşından bu yana 133 yerleşim yerinin ve 3000 kilometre kareden fazla alanın ele geçirildiğini rapor etti. Cephe gerisinde ise sivil altyapı ve nükleer güvenlik büyük bir tehdit altında. Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği ağır hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri yıkılan binalarda tahliye ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin savaşın başından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağını kaybettiğini ve acil durum jeneratörleriyle ayakta kaldığını duyurdu. Nükleer güvenliğin son derece kırılgan olduğu uyarısında bulundu.
0: İstanbul'da beklenen sağanak sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Avrupa yakasında birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken bazı araçlar yolda kaldı. Motosikletliler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalardaysa yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler koşarak korunmaya çalıştı.
1: Mega kentte sağanak aniden bastırdı, yollar kısa sürede göle döndü. Vatandaşlar sele kapılmamak için sokaktaki saksılara tutunmak zorunda kaldı. Araçlar mahsur kaldı, motosikletler ilerleyemedi. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul sağanağı yine de hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Sağanağın en ağır vurduğu adreslerden biri Beşiktaş oldu. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

0: da burasıydı. Zincirlikuyu'daki bu alt geçit gün içerisinde binlerce aracın geçtiği bu alt geçitte yağmur sularının şiddetlenmesiyle beraber sular altında kaldı.
1: Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiye açarken hazırlıksız yakalananlar koşarak duraklara sığındı. İstanbullunun sağanakla sınavı zor oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da olumsuz etkilenen yerler arasındaydı. Bazı bölümlerde su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
2: İstanbul'da yağışın etkisinde dört bir yanda su baskınları meydana geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ydı. Öyle ki yıllara meydan okuyan tarihi kitaplardan mektuplara kadar çok sayıda matbu eser okunamaz hale geldi. Sahafsa bunların sorumlusu olarak CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'ni sorumlu tuttu.
3: Bu mektuplar Abdülbaki Gölpınarlı'ya yazılan mektupların bir kısmı. Alalı 2-3 gün olmuştu. Hani bunlar da hasar gördü aynı şekilde. Şöyle, bu mektuplar değerliydi. Maddi boyutundan ziyade bizim için manevi boyut önemli. Hani
0: İstanbul'daki yağışların ardından Üsküdar Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'na su bastı. Öyle ki suyun boyutu bir vatandaşın bel seviyesine kadar ulaşmış oldu.
4: Mazgalların yetersiz kalmasıyla biriken yağmur suları dükkanlara doldu. Raflardaki kitaplar ve kültürel miras niteliğindeki eserler zarar gördü.
0: Yağmur sularının hızla bu bölgeye akın etmesiyle birlikte dükkanların içerisindeki kitaplar sular altında kaldı. Sahaflarsa dükkanlarındaki kitapları kurtarmaya çalışıyorlar.
4: Esnaf suyu kovalar ve çekpaslarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
5: Alt 3 raf zaten full ıslanmış. O yüzden kayıp çok büyük. Kitapların %50'si çöp olmuş.
4: Kimi sayfalar suyla ağırlaştı. Kimi ciltler yılların yükünü bir anda taşıyamadı. Kitapların sessizliği bu kez suyun sesiyle bozuldu.
0: Sahaf esnafının iddiasına göre de hemen aşağıda bulunan mazgalların tıkalı olduğu bilgisini belediye ile paylaştılar. Fakat iddia o ki herhangi bir temizleme ya da düzeltme çalışması yapılmadı. Sahafların olduğu nokta Üsküdar Meydan'dan alçakta olduğu için sağanak yağışın etkisiyle meydandaki suların her biri bir anda aşağıda bulunan sahaflara dolmuş durumda.
4: Esnaf yağışla beraber ilgili birimlere ulaşmaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı. CHP yönetimindeki İBB yetkilileri saatler sonra geldi. İSKİ'ye ise hat hiç düşmedi. Esnafın istediği ise kalıcı bir altyapı çalışmasının yapılması.
6: 11:20 civarında ani bastıran yağmurla Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndaki önündeki Mimar Sinan Meydanı'ndaki tüm su çarşının önüne merdivenlerinden aktı. Doğal olarak buradaki tahliye yerleri yetersiz kaldı ve su seviyesi giderek yükseldi. İlk suyun yükselmeye başladığı andan itibaren ilk olarak Üsküdar Belediyesi'ne çağrı merkezi üzerinden itfaiye yardımı talebinde bulundum. Akabinde İSKİ'yi hiçbir şekilde düşüremedim. 12:50'de 11:20'de yardım talebinde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesi 12:50'de ancak geldi. Dükkan görüntüleri ve meydan ortada. Hakikaten çok büyük bir sorun oldu ve bu ilk kez yaşanmıyor. Hem İBB'ye hem Üsküdar Belediyesi'ne her yağmur yağışında burada su problemi, su baskını riski oluştuğu için ihbarlarda, taleplerde bulunduğumuz halde işlemler bittikten sonra buraya her seferinde heyet gönderip inceleme yaptılar ama hiçbir faaliyet, hiçbir şey yapılmadı.
2: ...35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece Yirtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu tamamlandı. İlk bulgulara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken kesin neden kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporlar netleşecek.
1: Ece Yirtem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece Yirtem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının

0: Ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. (Gülüyor) 35 yaşındaki Ece İrtem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detayda yürekleri dağlamıştı. İrtem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.
1: Yıllardır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri alınıyor. Dönemin emniyet müdürünün ifadesinde yer alan sim kart ayrıntısı önemli konu başlıklarından biri olacak.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Yıllardır kayıp Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay döneminde görev yapan kamu personelinin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmada alınan ifadeler arasında dönemin emniyet müdürünün beyanları da yer aldı. Emniyet müdürü ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından telefon hattının bas sinyallerinin takip edilmesi talimatını verdiğini anlattı. İfadesine göre kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat birimi Gülistan'ın kullandığı GSM hattının yeniden baz verdiğini ve aktif hale geldiğini bildirdi.
4: Tamam. Tamam.
3: Bunun üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiğini belirten emniyet müdürü, hattın aranmasıyla telefon açan kişinin kendisini Aygül Doku olarak tanıttığını, hattın annelerinin üzerine kayıtlı olması nedeniyle sim kartı yeniden çıkardıklarını ve belki bir haber gelir düşüncesiyle bu işlemi yaptıklarını söylediğini aktardı. Emniyet müdürü ayrıca sim kartın Ankara'ya nasıl ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu konuda kendisine bir talimat verilmediğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına ve dosyadaki yeni delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.
1: CHP'de yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker partiden istifa ettiğini açıkladı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kan kaybı sürüyor. İstifa zincirlerine bir halka daha eklendi. Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Beker bundan sonra mecliste bağımsız milletvekili olarak mesaisine devam edecek. Beker'in istifasıyla CHP'nin meclisteki milletvekili sayısı 135'e düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 11'e yükseldi. Cezaevlerinde sigarayla mücadelede Sağlık Bakanlığı önemli bir adım attı. Adalet Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda ceza infaz kurumlarında online sigarayla mücadele dönemi başladı.
5: Tabii cezaevi koşulları ne kadar sınırlı olsa da, kısıtlı koşullarda olsa da sigarayı bırakmak isteyen kişiler var. Ve tedavilerimiz de oldukça etkili bu konuda. Başladığımız kişilerin de bırakabildiğini gördük.
6: Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede vites yükseltti. Artık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için de sigarayı bırakma desteği veriliyor.
7: Bir şekilde canım hiç çekmiyor. Hatta anlatırsa midem bulanıyor. Hemen kaçıyorum oradan gidiyorum.
6: Cezaevlerinde çevrim içi sigara bırakma dönemi başladı. Uzmanlar mahkumlarla video konferansla görüşüyor. Hükümlü ve tutuklular sigarasız bir hayata adım atıyor.
5: Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bir uzaktan muayene sistemi oldu bu da. Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor. Biz de onları o saatten randevu saati geldiğinde görüşme yapıyoruz.
6: Program kapsamında e-doktor uygulaması sigara bırakma polikliniklerine entegre edildi. Söz konusu entegrasyon 22 Haziran'da tamamlandı ve sigarayı bırakmak isteyen hükümlülerle doktorlar görüşmeye başladı.
5: Onların öncelikle bağımlılık durumlarını değerlendiriyoruz. Buna göre tedavilerimizi yönlendirebiliyoruz.
6: Tutuklu ve hükümlüler hekim tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de görüyor. İlaçlar dağıtım merkezinden ceza infaz kurumu personeli tarafından temin ediliyor.
8: Bu iş gidişat biraz sorun olduğu için.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü

0: Dürü Selami Yıldız, Şişli'de düzenlenen narkotik ve asayiş denetimine katıldı. Yıldız, emniyet teşkilatı olarak biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz açıklamasında bulundu.
1: İstanbul Emniyeti gece gündüz demeden çalışıyor. Köşe başı yapılan denetimlerle İstanbulluların huzuru sağlanıyor. Bu kapsamda Şişli Kuştepe'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetime ilçe emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ve narkotik ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpekli arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak GBT sorgulaması yapıldı.
2: Ben doğma büyüme İstanbul Şişli'yim bir yönüyle. Mecidiyeköy bir yönüyle Kuştepe'liyim. Doğup büyüdüğüm sokaklar, bu sokaklar. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu.
1: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı. Çocuklara da hediye vermeyi ihmal etmedi.
2: Karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
0: ...7-8 Temmuz'da dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da olacak. O nedenle çalışmalar 3 ay öncesinden başladı ve hala 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kala trafik denetimi gerçekleşti. O denetimlere bu kez özel harekat polisleri de destek verdi.
3: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
4: NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
3: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik had safhada olacak.
0: Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Polis ekipleri tarafından gerçekleşen son operasyon 14 ilde eş zamanlı gerçekleşti. Bu kapsamda 306 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
3: Polis ekipleri düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takipler yapıldı. Şüpheli adreslere tek tek eş baskınlar düzenlendi. Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Siber suç operasyonlarında emniyet güçleri tarafından 306 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Polis ekipleri 14 ilde geniş çaplı operasyon zinciri kurdu. Şüphelilerin çevrimiçi ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, post tefeciliği yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin sosyal medya platformlarıyla oltalama siteleri

0: üzerinden yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli temalarını kullanarak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kıskıvrak yakalanan 306 şüpheliden 18'i tutuklanırken 16'sı için de adli kontrol kararı verildi.
1: Başkası adına tez yazanlar, bunun karşılığında para kazananlara karşı yaptırım için kanun teklifi meclise sunuldu. Teklifte bu kişiler milyonlarca liralık para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Son sözü ise Meclis Genel Kurulu söyleyecek.
0: Akademik usulsüzlüğe karşı yeni dönem başlıyor. Parayla tez yazdıranlara ağır cezalar kapıda. Meclise sunulan yeni YÖK kanun teklifi akademik usulsüzlüğü hedef alıyor. Başkası adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayanlara 500 bin ila 5 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Bu işi ticarete dönüştürenler için cezalar daha da sert olacak. Bu kişiler için de 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında cezai yaptırım uygulanacak. Usulsüz yollarla alınan diploma ve akademik ünvanlar geri alınacak. Akademik usulsüzlüğe karışan öğretim elemanları ise meslekten çıkarılacak. Düzenleme yalnızca tez ve diplomayla sınırlı değil. Yurt dışındaki eğitim kurumları adına mevzuata aykırı program açanlara hapis cezası da gündemde. Hapis cezalarının ise 2 yıldan 4 yıla kadar olması bekleniyor. Teklifin genel kurulda yasalaşması öngörülüyor.
1: İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı. Arnavutköy'de drone destekli uygulamada yasak alanlara girenler tespit edildi. Denetim sırasında polisle bir vatandaşın arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İzleyelim.
2: İstanbul'da orman yangını riskine karşı tedbirler artırıldı. Arnavutköy'de polis ekipleri drone desteğiyle ormanlık alanlarda denetim yaptı. Havadan tespit edilen noktalara yönlendirilen ekipler yasak olmasına rağmen ormanlık alanda bulunan vatandaşları bölgeden çıkarttı. Kurallara uymayanlara ise idari para cezası uygulandı. Denetim sırasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti. Polis ekiplerinin bölgeden çıkmasını istediği bir vatandaş ilginç bir yöntemle itiraz etti.
3: Benim onunla konuşuyorum öyle tamam. Şey yok yani. Ama ben
4: onun sadece, da aynı görevi yapıyor bak.
3: Ben derdimi anlatıyorum.
2: Bu itiraz üzerine polis yerin tapulu arazi olduğunu, bulunan noktanın ise vatandaşın arazisi olmadığını belirterek denetimi sürdürdü. İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında drone destekli denetimlerin devam edeceği belirtildi.
1: 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Yağlı güreşler nedeniyle Edirne'de yoğunluk var. Gurbetçi sezonunun da etkisiyle kentteki oteller günler öncesinden doldu. Konaklama imkanı bulamayan vatandaşlar çareyi çadır kurmakta buldu.
5: Sadece bir spor müsabakası değil, kendine has ritüelleri olan devasa bir kültürel miras. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanı Edirne'de devam ediyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle Edirne ziyaretçi akınına uğradı. Kente gelen çok sayıda güreşsever boş otel bulamadı. Otellerin dolu olması güreşseverlere engel olmadı. Her şeye rağmen güreş heyecanını tatmak isteyen vatandaşlar çareyi çadır kurmakta buldu.
6: Müsabaka yapacak olan pehlivanlar.
5: Geceyi cami avluları, çocuk parkları ve mesire alanlarında geçirenler sabah imece usulü kahvaltı hazırladı.
1: Uludağ'ın zirvesinde bulunan Buzul Gölleri doğa severlere yaz ortasında adeta Antarktika'yı Antarktika'daymış gibi hissettiriyor efendim. Buzların hala erimediği göller son yılların en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. Göl manzarası, buzullar ve Uludağ'ın doğası ziyaretçilere eşsiz manzara sunuyor.
2: Bursa'da Uludağ'ın zirvesi Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Son 62 yılın en yağışlı kışı buzul göllerini doldurdu. Uludağ'ın zirveleri yaz ortasında -5 dereceyi

0: gördü. Eriyen buz kalıplarının arasında buzul gölleri, doğa severleri kendine hayran bıraktı. Buzla kaplı göllerin çevresinde oluşan kutup manzaraları da dikkat çekiyor. Bölge doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda yangınla mücadeledeki son durum ve doğru haberciliğin önemi değerlendirildi.
0: Bir kıvılcım binlerce hektarlık ormanı küle çevirebiliyor. İşte bu yüzden yangınla mücadelede sadece ekiplerin gücü değil, doğru bilgi ve bilinç de hayati önem taşıyor. İstanbul'da düzenlenen Alev Hattı Eğitim Programı'nda orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
2: Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var. Bizatihi orman yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. Tamamen belli şartlar çerçevesinde eğitim alan arkadaşlarımız bunlar. Toplumun herhangi bir kesiminden olabilir, herhangi bir iş grubundan olabilir. Burada kesinlikle bir ayrım yok. 28 yangın söndürme uçağımız var. 119 helikopterimiz var. 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir filodan bahsediyorum.
0: Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla yangın sezonuna girildiğini belirten Bakan Yumaklı, mücadelenin yalnızca teknik imkanlarla değil, toplumsal bilinçle başarıya ulaşacağını söyledi.
2: Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosuna sahibiz. Çok küçük bir ihmal, çok küçük bir dikkatsizlik biz oraya varana kadar oradaki ekosistemi tehlike altına alacak bir hasarı verebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza benim buradan uyarım ve istirhamım şudur ki lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayalım.
0: Programda yalnızca yangınla mücadele kapasitesi değil, afet anlarında doğru habercilik ve güvenli çalışma koşulları da ele alındı. Bu amaçla Orman Teşkilatı ile basın mensupları aynı platformda buluştu.
3: Şimdi kamuoyunun televizyondan gördüğü, etkilendiği, gerektiği zaman ağladığı, üzüldüğü her videonun içinde biz haber kameramanları olarak biz varız. Yani izledikleriniz aslında bir güvenlik kamerası görüntüsü değil. 200 derece sıcaklığın altında dumandan boğulma tehlikesi geçiren bir kameraman, aynı orman işçisi gibi. Ayağına diken batan kameraman, üzülen, ağlayan, orada gördüğü telef olan hayvanlar için ağlayan da bir kameraman. Bizler bir robot değiliz anlayacağınız gibi. Bizim de bir iletişime ihtiyacımız var. Bu iletişim ihtiyacımızı Sayın Bakanımıza anlattığımız zaman sağ olsun talimatlarıyla bütün kurumlara örnek olacak bir projeye adım attık.
0: Orman Genel Müdürlüğü de yangın sezonu boyunca sürdürülen hazırlıklar, eğitimler ve kurumlar arası koordinasyona ilişkin bilgi verdi.
4: Eğer yangınlarla yangından önce mücadele edersek yangına müdahale etmek zorunda kalmayacağız. O çok tehlikeli, yıkıcı etkileri olan, çok büyük hasarlar açan yangınları söndürmek zorunda da kalmamış olacağız.
0: Bakan Yumaklı, ekiplerin 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde görev yapacağını belirterek vatandaşlara da kritik uyarılarda bulundu. En küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.
2: Küçücük bir ihmal, bir boş vermişlik, bir söndürülmeyen ateş, atılan bir izmarit, maalesef bilinçsizce yapılan bu davranışlar sonucunda bizleri hiç istemediğimiz görüntülerle bu bahsetmiş olduğum imkanları sevk ettiğiniz halde gönül yakan, iç yakan görüntülerle bizi baş başa bırakıyor. Mücadele etmemiz gereken orman yangınları değil, bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik açıkçası.
0: Yoğun gündemin arasında objektiflere yansıyan renkli anlar da vardı. Bakan Yumaklı bu kez kameraların karşısında değil arkasındaydı. 24 kameramanı Celal Musalli'nin kamerasını eline alan Yumaklı kısa süreliğine çekim yapmayı denedi. O anlar salondakileri gülümsetti.
1: (Gülüyor) 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu mücadeleleriyle zirveyi vurdu. Futbol efsanesi Lionel Messi'nin rekorlar kırarak tarih yazdığı gecede Arjantin Yeşil Burun Adaları karşısında adeta ecel terleri döktü. Uzatmalara giden nefes kesen düellolarda Tong Tangocular adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Dünya Kupası'ndan gelişmelere bakalım.
5: Büyü ona işlemedi. Yine takımını sırtladı. Arjantin zorlu maçta Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Arjantinli yıldız Lionel Messi yine tarihe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin'le Yeşil Burun Adaları futbol severlere unutulmaz bir 120 dakika izletti. Tangocular 29. dakikada dünya yıldızı Lionel Messi'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Turnuvadaki 7. golünü atan 39 yaşındaki Messi bu golle hem 2022'deki kişisel rekorunu egale etti hem de Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ve üst üste 8 maçta gol atan ilk oyuncu olarak adını altın harflerle tarihe kazıdı. Yeşil Burun Adaları 59'da Deroy Duarte ile eşitliği yakalayınca maç uzatmalara taşındı. Uzatma devrelerinde de tempo bir an olsun düşmedi. 92. dakikada Lisandro Martinez Arjantin'i yeniden öne geçirdi. Ancak pes etmeyen Yeşil Burun Adaları'nda sahneye Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral çıktı. Cabral 103. dakikada attığı nefis golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçın düğümünü ise 111. dakikada Diney'in kendi kalesine gönderdiği şanssız top çözdü. Sağdan 3-2 galip ayrılan Arjantin sonun 6 turuna yükseldi. Gecenin bir diğer dramatik eşleşmesinde Mısır normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede Avustralya'yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek tur atladı. Mısır son 16 turunda Arjantin'in rakibi oldu. Son 32 turundaki son maçta ise Güney Amerika temsilcisi Kolombiya, Gana'yı John Aras'ın 14. dakikada attığı tek golle 1-0 yendi. Kolombiya'nın son 16 turundaki rakibi İsviçre oldu.
1: İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde kızıl tonlarda görülen ay, Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de görsel şölen oluşturdu. Millet Bahçesi'nde vakit geçiren binlerce vatandaş gökyüzünde oluşan manzarayı uzun süre izledi.
0: Her zamanki renginden çok daha farklıydı. Kızıl rengine büründü, görenleri büyüledi. Kızıl tonlarındaki ay Başakşehir Millet Bahçesi'nde ve Arnavutköy'de görsel şölen oluşturdu. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçiren binlerce vatandaş gökyüzünde oluşan manzarayı uzun süre hayranlıkla izledi. Parkta yürüyüş yapan, ailesiyle vakit geçiren ve dinlenen vatandaş ay manzarasının tadını çıkardı. Kızıl tonlarına bürünen ay, Millet Bahçesi'ndeki ağaçlar ve şehir silüetiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
1: Kars'ta kayda geçen ilginç görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Çöp konteynerlarında yiyecek arayan anne bozayı ve iki yavrusu bir vatandaşın söylediği türküyle adeta gösterinin başrolü oldu efendim. Bu anlara bakalım.
6: Oğul balası var, balası var.
0: Saatler gece yarısını gösteriyor. Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesi.
6: Oğul balası var, balası var.
0: Aç kalan anne bozayı iki yavrusuyla birlikte ilçe merkezine indi. Hedefleri çöp konteynerlarında yiyecek bulmaktı. Tam o sırada bölgede bulunan bir vatandaş cep telefonuyla ayı ailesini görüntülemeye başladı. Ancak görüntüleri ilginç kılan sadece ayılar olmadı. Vatandaş ayıları izlerken türkü söylemeye başladı.
6: Oğul balası var, balası var.
0: Söylenen türkü eşliğinde konteynerlarda yiyecek aramayı sürdüren anne ayı ve yavruları izleyenlere hem tebessüm ettirdi hem doğayla insanın ilginç karşılaşmalarından birini ortaya çıkardı.
7: Balası var. Ben Aref Karadağ.
0: O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
6: Balası var.
1: Koksiks hastalıkları ve gelişimsel ağrı tedavileri alanındaki güncel bilimsel gelişmeler İstanbul'da düzenlenen uluslararası sempozyumda ele alındı. Yurtdışından uzmanların katıldığı toplantıda yeni tanı yöntemlerindeki cerrahiye, görüntüleme tekniklerinden uygulamalı eğitimlere kadar birçok konu masaya yatırıldı.
0: Koksiks hastalıkları alanındaki uluslararası bilimsel buluşma bu yıl İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Koksiks Hastalıkları Sempozyumuna farklı branşlardan 15 yabancı ve 15 Türk bilim insanı konuşmacı olarak katıldı.
8: Kongremize çok çeşitli bildiriler geldi. Koksiks hastalıkları, kuyruk sokumu ağrıları konusunda 45 tane bildiri sunacağız. Pratik workshoplar yapacağız ve bu konuda ülkemiz hekimlerine güzel bir eğitim, güzel bir deneyim sağlamayı ve hastalarımıza da yararlı olmayı düşünüyoruz.
0: Sempozyumda koksiks anatomisi, hastalıkların oluşum mekanizmaları, tanı süreçleri, radyolojik değerlendirmeler, cerrahi yaklaşımlar ve girişimsel ağrı tedavilerine ilişkin güncel bilimsel veriler paylaşılıyor.
9: Happy to open this symposium because it's a 10th anniversary of this symposium. We started, as you say, 10 years ago in Paris, was the first one.
0: Bilimsel oturumlarda manuel tedavi yöntemleri, floroskopi ve ultrason eşliğinde uygulanan enjeksiyon teknikleriyle pelvik rehabilitasyon yaklaşımları da ele alınıyor. Katılımcılar ayrıca kadavra üzerinde gerçekleştirilen diseksiyon çalışmaları ve uygulamalı kurslarla teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Uzmanlar bu tür uluslararası bilimsel toplantıların deneyim paylaşımını artırarak tanı ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.
1: Böylece akşam haberlerini noktaladık efendim. Saat başında gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma sanayi işbirliğinin daha da güçlendirileceğini söyledi. Erdoğan, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz dedi.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor. İsrail İşgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: İstanbul'da yağışın etkisiyle dört bir yanda su baskınları meydana geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ydı. Öyle ki yıllara meydan okuyan tarihi kitaplardan mektuplara kadar çok sayıda matbu eser okunamaz hale geldi. Sahafsa bunların sorumlusu olarak CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'ni sorumlu tuttu.
2: Bu mektuplar Abdülbaki Gölpınarlı'ya yazılan

0: Mektupların bir kısmı. Alalı 2-3 gün olmuştu. Hani bunlar da hasar gördü aynı şekilde. Şöyle, bu mektuplar değerliydi. Maddi boyutundan ziyade bizim için manevi boyut önemli. Hani
1: İstanbul'daki yağışların ardından Üsküdar meydandaki Sahaflar Çarşısı'na su bastı. Öyle ki suyun boyutu bir vatandaşın bel seviyesine kadar ulaşmış oldu.
2: Mangalların yetersiz kalmasıyla biriken yağmur suları dükkanlara doldu. Raflardaki kitaplar ve kültürel miras niteliğindeki eserler zarar gördü.
1: Yağmur sularının hızla bu bölgeye akın etmesiyle birlikte dükkanların içerisindeki kitaplar sular altında kaldı. Sahaflarsa dükkanlarındaki kitapları kurtarmaya çalışıyorlar.
2: Esnaf suyu kovalar ve çekpaslarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
3: Alt 3 raf zaten full ıslanmış. O yüzden kayıp çok büyük. Kitapların %50'si çöp olmuş.
2: Kimi sayfalar suyla ağırlaştı. Kimi ciltler yılların yükünü bir anda taşıyamadı. Kitapların sessizliği bu kez suyun sesiyle bozuldu.
1: Sahaf esnafının iddiasına göre de hemen aşağıda bulunan mazgalların tıkalı olduğu bilgisini belediye ile paylaştılar. Fakat iddia o ki herhangi bir temizleme ya da düzeltme çalışması yapılmadı. Sahafların olduğu nokta Üsküdar meydandan alçakta olduğu için sağanak yağışın etkisiyle meydandaki suların her biri bir anda aşağıda bulunan sahaflara dolmuş durumda.
2: Esnaf yağışla beraber ilgili birimlere ulaşmaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı. CHP yönetimindeki İBB yetkilileri saatler sonra geldi. İSKİ'ye ise hat hiç düşmedi. Esnafın istediği ise kalıcı bir altyapı çalışmasının yapılması.
4: 11:20 civarında ani bastıran yağmurla Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndaki önündeki Mimar Sinan Meydanı'ndaki tüm su çarşının önüne merdivenlerinden aktı. Doğal olarak buradaki tahliye yerleri yetersiz kaldı ve su seviyesi giderek yükseldi. İlk suyun yükselmeye başladığı andan itibaren ilk olarak Üsküdar Belediyesi'ne çağrı merkezi üzerinden itfaiye yardımı talebinde bulundum. Akabinde İSKİ'yi hiçbir şekilde düşüremedim. 12:50'de, 11:20'de yardım talebinde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesi 12:50'de ancak geldi. Dükkan görüntüleri ve meydan ortada. Hakikaten çok büyük bir sorun oldu ve bu ilk kez yaşanmıyor. Hem İBB'ye hem Üsküdar Belediyesi'ne her yağmur yağışında burada su problemi, su baskını riski oluştuğu için ihbarlarda, taleplerde bulunduğumuz halde işlemler bittikten sonra buraya her seferinde heyet gönderip inceleme yaptılar ama hiçbir faaliyet, hiçbir şey yapılmadı.
5: Gelişmeleri, haberleri aktardık ve böylece bültenimizin sonuna geldik efendim. Ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan Bu Ülke programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh, oh, oh.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi super computer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Küçük küçük
0: çünkü
1: gidelim.
0: Çünkü birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra.
1: Emre.
0: Onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni zeka
0: ben
1: diyorum.
0: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: Doğru.
0: Bir diğeri neydi? Üç tane.
1: Kuantum computing.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
1: şimdi yani bir
0: neden
1: kere,
0: bir kırılma noktası?
1: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir, Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben super computing sayabilirim ve robotlar.
0: Ha, robotlar, evet.
1: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım.

0: Kendileri bir şey. Neden?
1: Çünkü... Yani bu şu demek mi? Kendi iradesi varmış gibi.
0: Aynen öyle.
1: Gibi ama.
0: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid, yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafede değil, birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği zamana denk geliyor.
1: Hangi ülke bunda? Yani dünyada başta dediniz Amerika ve Çin.
0: Gene iki tane ülke. Sadece. Çin ve Amerika.
1: Onun dışında?
0: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum, 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine, yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital Alta Vista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu. İşte Anthropic'ler, OpenAI'ler. Önceden hiç olmayan firmalar veya XAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren, fazla uzak da değil, 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu halihazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum adam ama
1: verebilirsiniz
0: yeni,
1: yani çünkü
0: yeni halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
0: Valla yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Öyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
1: neden
0: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adet de yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun

0: Sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz. Büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden, güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da, içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş, benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş, fırlatılma aşamasında, yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 3/2'si yapay zeka için.
1: Bir yani suni zeka için. Farkını anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi, bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman, otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken, tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabir caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki, ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir, yani şey gitmiyor bu, ne diyelim, lineer gitmiyor bu performans artışı, eksponansiyel gidiyor. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri. Yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları, kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım, yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu şu şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. Şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha, artık insanlar düşünmeyecek. Evet. Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlaması da gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız?

0: hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi dinledikçe.
1: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
0: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
1: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
0: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
1: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
0: Oyunu gösteriyor parçacığı gibi.
1: Evet.
0: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
1: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
0: Facebook.
1: Öyle hepsinin mi? İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
0: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
1: Doğru.
0: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
1: Ama neredeyse bizi aşmak üzere yani şu manada.
0: Şimdi ben
1: bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
0: Evet. O yani
1: kendi öğreniyor artık.
0: Aradaki farkı anlamak için
1: başta
0: soruyorum.
1: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna geliyor.
0: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: İşte 15 numaralı otobüse bineyim gideyim. 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim diye
1: çok doğru.
0: Şey yapıyorum. İşte ne bileyim domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
1: Doğru.
0: Basit.
1: Çok doğru.
0: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
1: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
0: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
1: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
0: 950 milyar dolar.
1: Evet yani 1 trilyon dolara yakın.
0: Bir şirket. Yani bir dev.

0: Devletten daha zengin gözüküyor.
1: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
0: Adamlar 7 sene önce yoklardı değil mi?
1: Hiç yoktular.
0: Kaç senedir varlar?
1: Maksimum 12 sene.
0: 12 senede
1: evet.
0: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
1: Ama bakın teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma... Yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. 20 sene önce Google yoktu.
0: Birkaç devlet.
1: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4,8 trilyon değeri. 4,8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan da o kendisi TeraFab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek
0: yani
1: istiyorlar.
0: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
1: Evet. Bize yani terzi usulü gibi hazır almak istemiyor.
0: Bize de mi çip yerleşecek?
1: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
0: Yani kişiye özel derken onu mu kastettiniz?
1: Ben onu kastetmedim, ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen... yapay
0: kimseye
1: zeka.
0: Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
1: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
0: bir anda da sıfırlayabilir yani.
1: Bir anda sıfırlayabilir. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
0: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama...
1: Tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
0: ve
1: ama...
0: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete de kapılabilir.
1: Şimdi hayatımızda müthiş değişiklikler olacak, o net. Ha,
0: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
1: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı

0: iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı. O sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam İkinci Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde Fasit diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi. Mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan...
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani
0: bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi, yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak ama bundan tamamen farklı başka bir mimaride olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra yani 4 sene sonra ben öngörüyorum ilk ticari kullanımlarının olması... Hem kuantum bilgisayarlar olacak, tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek önce onu söyleyin, kuantum bilgisayar
0: hemen,
1: ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim, geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar, seri mantıkta çalışıyor. Yani birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile, ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır, sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on, off diyebilirsiniz. Yüksek, alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise üç ayrı şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: Bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa, mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir şey yazı çıkacak ya tura çıkacak.
0: Ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik kâhı.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir saniye
0: İnsan beyni tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor.
1: Hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Ve onu mu
0: en son
1: ediyor?
0: Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: Yani aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik... Belirsizlik
0: belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes... İşte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 seneyi...
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompütürler yani yeni sistem, bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar, ileriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum

0: oranın. Yani kriz çözücü. Hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman sıfırken bir olduğu zaman onun eşi çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var. Eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa bu birse bu bir olup değiştirirse bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle diyorlar ki Allah'ın yaratılışı dört formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey ikilik üzerine diyorlar. İki bu iki birbirinin zıttı diyorlar. Üç, birinden...
1: Yani gece gündüz, kadın erkek.
0: Aynen öyle.
1: Başka? Bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi dört değil iki tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Quantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir quantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken... Demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil, her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim. Geri dönelim, tam bu kaldığımız yerden devam edelim.
0: Bu duyuldu mu?
1: Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: TürkSel'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde 5G.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
1: Şimdi kar tanesinde kalmıştık. Şunu ben ifade etmiştim. Yani trilyon kar tanesine bakıyorsunuz. Gene birbirlerine çok benziyor. Amerikalılar buna affinity diyorlar. Benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür, yani...
0: Peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
1: Şimdi
0: aşığı
1: ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman Lisesi'ndenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
0: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
1: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın, evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın, tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim, özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam, bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim, ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz, hiçbir şey iyi gitmiyor. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim, bozukluk ortaya çıkıyor.
0: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: evrende
1: yok.
0: Kuantum o açıdan ne demek?
1: Ben biraz yani, insan beynine bunu benzetiyorum.
0: Buyurun.
1: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası, beyin içerisinde, beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Kübitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece eksi 273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda eksi 270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim, operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum kompütür konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı, ilk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler, ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha, ben Emre Bilge olarak bir süre sonra cep telefonu da kuantum olabilir mi? Olabilir.
0: Olursa nasıl olur?
1: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20 senede bekliyorum.
0: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
1: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
0: yani insanlaştırıyorlar mı maymunu?
1: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan, tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için şey, Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk aşama.
0: Bacağını yürütemiyor ama...
1: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki, sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki, insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
0: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
1: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir, adresi var. İki, bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor. Adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki, bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor. Adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde, bilemiyoruz kaç sene sürecek ama, Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı. Ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil, ilk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda yani denediler.
0: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
1: kendi
0: mi cevap yapıyor alacak?
1: Kendi beyninden ve otomatik konuşacak, cevap geliyor ki beynine.
0: Yani çok şey, basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
1: Yani yarı android oluyoruz.
0: Öyle mi?
1: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
0: Robotlarda yarı insan.
1: Aynen yarı öyle. Robotlar insanlaşıyor. İnsanlar da robotlaşıyor.
0: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.

0: Ama halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
0: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
1: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
0: Para ödeyerek.
1: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler. Çünkü tabiri caizse ne diyelim, zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
0: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
1: Kesinlikle
0: ve
1: böyle.
0: Ve böyle bakınca da.
1: Zaten bütün teknoloji de öyle.
0: Bakınca
1: siz
0: da,
1: nasıl kullanıyorsunuz?
0: Evet, Allah korusun, şeytani şeye de çok açık.
1: Tabii zaten bütün teknolojiler, yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated'i ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated'i. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture, yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Hı. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk 10'a girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da, yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
0: O ne diyor?
1: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani unik, kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar, en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18, yani 1 koyun, 18 tane 0 koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor, teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompütür listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da, Almanya'da açıklandı. Bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri.

0: ve inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot.
1: Arabadan daha fazla.
0: Arabanın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani iRobot filmi
1: böyle filmler
0: net bir şekilde zarar
1: göre,
0: veriyor. Aynen
1: evet.
0: Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kaza

kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük

0: patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak.
1: Spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: İhtisaslaşacak. Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI'yi kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: bunu
0: tabii
1: da merak
0: ki.
1: Ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız ihtisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet. Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını
0: sıfır.
1: Da söylediniz. Biz
0: Çin var, Amerika var.
1: Evet. Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: yani
0: ilk önerdiğim...
1: Yani her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden yakalamadan da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir, yani Palantir muadili bir savunma sanayisi suni zekası, yapay zekası.
1: Şu anda buna bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
0: Çin zaten kullanıyor bunu.
1: Evet.
0: Amerika'da Palantir Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız
1: altından
0: neredeyse tıpa tıpa aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat var.
1: Ne yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar.
0: Şimdi bu çok güzel bir tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları...
1: Yani Çin işi Amerikan işi gibi bir
0: biraz.
1: Filmdeki
0: bir,
1: gibi.
0: Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de. Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı? İmkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Bu bahsettiğiniz şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence kesinlikle
1: var. Yani savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde.
0: Mesela.
1: Türk suni zekasını oluşturup.
0: Bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, İnkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli

0: ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam. Suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir savunma sanayinde, iki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: onun
0: söyleyeyim
1: içinde,
0: bilemiyorum ben.
1: Evet saha şey
0: yani
1: üniversite sahanın gerisinde kaldı.
0: Saha da görmedim ben öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında, İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim.
0: Ortalama iyi bir ilacı yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye gene Amerika'nın yazdığı bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek

0: ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz henüz.
0: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. üstünü ve onda da Çin
0: sadece
1: birinci
0: onun
1: oldu
0: çok paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki, şimdi hali hazırda mesela tıp, yani genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: doğru,
1: sabit
0: doğru.
1: bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekayla.
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. Şey endüstrisi, ilaç endüstrisi diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker. Benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
0: aynen
1: zaman
0: öyle.
1: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp.
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: yan
0: verilmediği.
1: Yan etkileri mesela.
0: Yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
1: Ama şimdi böyle siz söyleyince yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik. Her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yer kürede diye düşünebilir bu insanlar.
0: Ya tabii bunu
1: yani
0: düşünen bir takım şeyler var.
1: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
0: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
1: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
0: Doğru. Doğru. Fakat şunu
1: yani
0: görüyoruz ki.
1: Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
0: Doğru. Standartize etme.
1: Hayır. Yolda gideceğim. İşte kara yolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
0: Doğru, doğru.
1: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey. Yani mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan. Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
0: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek, 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
1: Şimdi bir seyircimizden soru geldi. Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
0: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
1: Tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
0: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
1: Devlette mi, özel sektörde?
0: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem? Yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
1: Problem değil zaten.
0: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
1: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
0: kullandılar, evet. Kendileri açıkladılar.
1: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
0: Gibi tam o değil. Çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
1: Önemi yok diyorsunuz.
0: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
1: Yani
0: nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltzpaşa getirmiştir. Alman Goltzpaşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verirdi ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goltzpaşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goltzpaşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goltzpaşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu

0: vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat tek tek adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onun kim biliyor. Nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları ha, besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar. İstihbaratta yani sistem canlı bir sistem.
1: Kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii. Bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş
0: aynen
1: yapay
0: öyle.
1: Ya da
0: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
1: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir... teknolojik ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim. Devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezil edebiliriz yani. Bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa kötü de kullanılsa. Yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yer kürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün olduğu

0: oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
1: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim. Geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o terafab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz ister bu çip olsun yani donanım olsun ister yazılım olsun kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor, nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan. Bu ayrım çok mühim.
0: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
1: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin.
0: Buna yeteneğimiz var bizim öyle mi?
1: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
0: insan kaynağımız var mı?
1: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0'ın içinde. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
1: kaçırmadık.
0: Da...
1: Sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
0: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor gözüküyor. Evet bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden durumdan söz ettik sahadan. Bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir.

0: sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde süper.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
16: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
17: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan

0: İki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma sanayi işbirliğinin daha da güçlendirileceğini söyledi. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yenilediklerini belirten Erdoğan, bölgesel barış ve istikrar için Pakistan'la dayanışmanın süreceğini ifade etti.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabul sonrası basın açıklamasında Orta Doğu'daki gerilime değinen Erdoğan, İsrail'in bölgeyi kan ve barut kokusuna boğmasına izin vermeyeceğiz dedi.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan'la yapılan işbirliğine değinen Erdoğan, ticaret hacminin hedeflenen seviyeye getirileceğine vurgu yaptı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.
2: İlişkilerin savunma sanayi alanında da geliştirileceğine değinen Erdoğan, bölgedeki barış için çalışmaya devam edileceğine dikkati çekti.
1: Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık.
0: Roketsan Milli Balistik Füze Tayfun'un Blok 3 versiyonunun atış testini başarıyla tamamladı. Test kapsamında seyir halindeki insansız deniz hedefi ilk kez balistik füzeyle vuruldu.
2: Tayfun Blok 3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu. Uzun menzilde ilk kez yapılan bu testin başarısıyla savunma sanayinde bir eşik daha başarıyla aşıldı. Roketsan tarafından geliştirilen milli balistik füze Tayfun Blok 3'ün atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Teste düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı hedef alındı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta arayıcı başlık hedefe kilitlendi ve seyir halindeki hedef başarıyla imha edildi. Böylece ilk kez bir balistik füzeyle denizde hareket halindeki bir insansız deniz hedefi vurulmuş oldu. Atış testiyle ayrıca dünyada sayılı örneği bulunan balistik füzelere arayıcı başlık entegrasyonu

0: Koordinasyonu kabiliyetinin de başarıyla sergilendiği belirtildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, Tayfun Blok 3 tarafından hipersonik hızlarda ve yüksek hassasiyetle hedef alınarak imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, hipersonik hıza ulaşabilen yapısı, yüksek isabet kabiliyeti ve hava savunma sistemlerine karşı etkinliğiyle savunma sanayinin uzun menzilli füze teknolojilerindeki önemli kabiliyetleri arasında yer alıyor. Roket atışı Rize Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.
1: 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da olacak. O yüzden çalışmalar 3 ay öncesinden başladı ve hala 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kala trafik denetimi gerçekleşti. O denetimlere bu kez özel harekat polisleri de destek verdi.
2: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
3: NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
2: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik had safhada olacak.
1: Ve böylece bültenimizi noktaladık efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Arabanı arabam.com'a,
1: değerinde çek sat. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine özellikle diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Peki bugün hangi konuları konuşacağız? Hemen yönetmenimle de getirsin. Şöyle bir başlıklarımıza bakalım. İran Ali Hamene'ye veda ediyor. İran-ABD savaşının başladığı ilk gün biliyorsunuz Hamene'nin hayatını kaybettiği haberi ilk olarak uluslararası ajanslara düşmüş. Daha sonrasında da İran tarafından kabul edilmişti bu haber. Ama o günden bugüne kadar da cenaze töreni düzenlenmemişti. Ne hikmetse NATO zirvesine şurada saatler kala İran Ali Hamene'ye veda için hazırlıklarını tamamladı ve cenaze töreni başladı. Şimdi önümüzdeki birkaç gün daha o törenlerde devam edecek. Gözlerin çevrildiği bir isim vardı. Kimdi o? Müşteba Hamaney. Müşteba Hamaney acaba ortalığa çıkacak mı sorusu akıllardayken Müşteba Hamaney'in cenaze törenine katılmayacağı da yine İran tarafından açıklandı. Peki önümüzdeki günlerde ABD-İran cephesinde hangi gelişmeler bekleniyor? Bu konuyu değerlendireceğiz birazdan konuklarımızla. Ve 22 yıl sonra, bundan tam 22 yıl önce NATO Liderler Zirvesi'nde İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Bu kez başkent Ankara hazırlıkları tamamladı. Bütün güvenlik tedbirleri alındı ve 22 yıl sonra Türkiye'de tekrar bir NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO üyesi devletlerin liderleri bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak o toplantı. Peki toplantılarda neler bekleniyor? Şimdi NATO Liderler Zirvesi kadar liderlerin zirve öncesinde yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptığı açıklamalar, burada dikkat çeken noktalar var. O konuları da şöyle masaya yatıracağız. NATO 3.0 değerlendirmesi, buradaki önemli başlıklardan bir tanesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hafta içerisinde katıldığı bir televizyon programında 3.0 için kapı aralanıyor ifadesini kullanmıştı. Peki yeni dönemde NATO'da taşlar yeniden nasıl oyun alanına dizilecek, bu konuya da bakacağız. Bunun haricinde Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi meselesi de var. Türkiye o güvenlik mimarisinin neresinde olacak? Savunma sanayi ile alakalı da bir dizi görüşme, temas yine kurulacak. Bu konuyu da değerlendireceğiz tabii ki. Sadece NATO mevzuu değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bir misafiri ağırlayacak. Kimi ağırlayacak? Katil Netanyahu'yu ağırlayacak. Katil Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi ve Donald Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. O görüşmede de Türkiye'yi şikayet edeceği üzerine bazı ifadeleri vardı Netanyahu'nun. O görüşmede acaba neler çıkacak, bu konuyu da değerlendireceğiz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerleyiz ama bir dizide konu başlığımız var. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusuna başlıyor. Hemen şöyle misafirlerimizi takdim ederek başlayalım. Star Gazetesi yazarı, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Gazeteci Sayın Levent Eke bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Sayın Muhammed Berlibek bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar.
0: Şimdi Ali Hamene'nin cenaze töreni aylardır konuşulan mevzulardan bir tanesiydi. Bir türlü cenaze kaldırılamamıştı, tören düzenlenememişti güvenlik sebepleriyle. Diğer taraftan İran cephesi, ya bu savaş bittikten sonra biz bu cenaze töreni düzenleyeceğiz şeklinde bazı açıklamalar yapıyordu. Levent hocam, sizinle başlayacağım. Şimdi günlerce sürecek bir tören programı üzerine çalışıldı. Ali Hamene'nin cenaze töreninin hemen böyle NATO zirvesi öncesinde yapılıyor olması biraz manidar mı, yoksa ben mi abartıyorum?
1: Biraz manidar bence de. Ben o kısımda sana katılıyorum. Tabii alışık olmadığımız bizim bir cenaze töreni. Evet. Yaklaşık 4 ay bekletildi Ali Hamene'nin cenazesi. İşte 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Geldik işte yeni bir defin süreci başladı. Süreç diyorum çünkü işte bir haftayı bulacak bir törenler silsilesinin ardından defnedilecek, toprağa verilecek Ali Hamene. Tabii zamanlama senin de dikkat çektiğin gibi NATO zirvesinin hemen önüne denk geliyor. Bir taraftan da işte İran'dan gelen açıklama, savaş bittikten sonra defnedeceğiz demişlerdi. Şimdi ateşkes süreci bir küs, bir barışık devam ediyor. Ateşkeste mutabakata varıldı, mutabakat zaptı, imzalandı deniliyor. Ama ertesi gün bakıyoruz taraflar birbirini yine bombalamaya başlıyor. Sanıyorum işler biraz rayına girmiş durumda ateşkes konusunda. Çünkü bir ara verildi. Belki arka kapı diplomasisinden Amerika'dan bir ufak çaplı garanti de alınmışa benziyor ki bu 7 gün sürecek ya da 1 hafta sürecek defin töreninin rahat

rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi ve Ali Hamenei'nin toprağa verilmesinin önü bir şekilde açılmış görünüyor. Dolayısıyla burada bir uzlaşmadan bahsedebiliriz. Ben öyle okuyorum en azından. Tabii buna bölgenin, bölge diyorum, Ankara ev sahipliği yapacak, Türkiye ev sahipliği yapacak NATO zirvesine, ama bölgenin de

0: olabilir. Tabii dikkat çekmemiz gereken bir hususta İsrail. İsrail ne yapacak? İşte biliyoruz ki mutabakat görüşmelerini zehirlemek için elinden gelen her şey yapıldı İsrail tarafından. İran Meclis Başkanı, İran Dışişleri Bakanı hedefe konuldu. Bir suikast girişiminden Amerika'nın son anda müdahil olmasıyla girişimin başarısız olduğunu, sonuca ermediğini biliyoruz. Bugün yansıyan haberlerden. Dolayısıyla orada İsrail'e dikkat etmemiz gerekiyor tabii. NATO zirvesi bir taraftan burada bütün dünyanın gözleri buraya çevrilmişken, bölgede bir sessizlik, sükunet hakimken, bir ara verilmişken savaşa İsrail ne yapacak? Bu önemli çünkü bütün barış süreçlerini, bütün ateşkes süreçlerini, mutabakat süreçlerini bir şekilde zehirlemeye çalışıyor. İsrail endişesini taşıyorum tabii ben. İsrail'e dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi işte NATO zirvesinin hemen öncesine gelmesi bu cenaze töreninin biraz İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında işlerin iyi gittiği gibi okuyorum ben bu kanaatte.
1: Şöyle yani iki seçenek var diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi hani bu süreç içerisinde sen bana dokunma ben sana dokunmayayım.
0: Biraz öyle.
1: Birinci seçenek bu. İkinci seçenek de şu mu? Artık taşlar yerine oturdu. Biz bundan sonraki süreçte bu ateşkes süreciyle beraber barışa doğru evrileceğiz.
0: İnşallah.
1: Gibi bir o zaman iki öyle tane yol var diyorsunuz. Evet. Tabii burada Mossad insanın böyle bir midesini bulandırıyor. Çünkü bu barış sürecinden, bu anlaşmalardan en çok rahatsız olan taraf İsrail tarafı. Kesinlikle. İsrail'in işine gelmiyor. Lübnan'la orada kendi hesaplarını tam olarak bitirememiş bir halde. Suriye bir taraftan. Suriye ile alakalı düşünceleri var. Çünkü o Lübnan'dan zaten Suriye'ye sıçramayı düşünüyordu. Suriye üzerindeki askeri varlığı, baskıyı biraz daha arttırmayı hedefliyordu. Muhammed Hocam, sizce böyle bir anlaşma uzun dönemli midir? Yoksa bu NATO zirvesi boyunca sen bana dokunma, ben sana dokunmayın. Bak ben Ankara'ya geleceğim. Sen de git orada cenazeni yap. Birbirimize hiçbir şekilde dokunmayacağız. Suya sabuna. İkimiz daha sonrasında oturup tekrar konuşacağız anlaşması mıdır?
2: Bu artı dünyada bir futbol turnuvası var. Bu Amerika'da gerçekleşiyor. İki. Üçüncüsü de Kasım seçimleri. Bunların içindeki en önemlisi bence Kasım seçimleri. O Kasım seçimleri olduğu için Trump bir şekilde anlaşma yapmaya muhtaç. Yani Trump bütün söyleminin aksine zamanın İran'ın aleyhine işlediğini söylemesine rağmen görüyoruz ki zaman bir şekilde Trump'ın aleyhine işliyor ve bu savaşın bir şekilde en çok etkilediği kesim Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı ve bu Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı doğrudan Trump seçmeni. Yani normalde Amerika'ya gidenler bile veya Amerika'da yaşayanlar bile orada bir benzin alma. Yani galonun fiyatı 2.83-2.88 arasıdır. Evet. Savaşta bu 4.5-5 bandına kadar düştü. Yani Amerika'daki en önemli şey petrol fiyatlarıdır. Ve bu doğrudan seçmeni etkiler ve bu da seçmen davranışını etkiler. Dolayısıyla bence bir şekilde Trump bu anlaşmayı yapmaya tırnak içinde söylüyorum mecburdu. Kasım sonraki süreçte ne bekliyorsunuz dersen ben savaş bekliyorum. Yani bir şekilde çünkü başa dönüştü olursak. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir denklem düşünün. Normalde İran'ın nükleer, diyelim ki İran'ın elinde nükleer bomba var. Sizce bu nükleer bomba ABD'yi tehdit edebilir mi? Hayır. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi tehdit edebilir mi teknik anlamda? Hayır. İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Hayır. Bu üç tehdidin doğrudan uygulanabileceği tek ülke var. İsrail. Sırf İsrail'in çıkarlarını korumak adına başta Amerika olmak üzere bütün Batı bloğu 1992'den beri bir şekilde İran'ı abluka altına almış durumda ve bir şekilde ambargo süreçleriyle İran'ı yönetmeye çalışıyor. Fakat Trump bir politika değişimine gitti ve bu politika değişiminde aslında 4 tane hedefle gitti. Dedi ki biz öncelikle rejimi felç edeceğiz. İkincisi İran'ın nükleer etkinliklerini ortadan kaldıracağız. Üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldıracağız. Dört vekil güçlerle olan ilişkilerini kaldıracağız. 4-0. Yani ABD savaşa girdiğinde iddia ettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Peki bunun karşılığında İran ne yaptı? Bir kere yani 40'a aşkın liderini başta ruhani liderleri olmak üzere Seyyid Ali Hamane'yi başta olmak 40 kişiyi kaybetti ve işte 8000'e yaklaşık insanı kaybetti bu süreçte. Hava savunma sistemi delik deşik oldu. Ancak bir şeyi çok iyi başardı. Hayatta kaldı.
1: Evet.
2: ABD ile İran arasındaki bir mücadele, ABD artı İsrail artı İran arasındaki

0: arasındaki bir mücadelede İran'ın kazanma ihtimali başından beri yoktu. Ancak İran bu maçı berabere bitirirdi. Hani futbol analojisiyle konuşursak. Evet, maçı berabere bitirdi. Bence maçı berabere bitirdi. Maçı berabere bitirmesinin iki tane temel sebebi vardı. Bir, balistik füze kapasitesi. İnanılmaz bir şekilde yer altında bunları inşa etmişler ve çok ucuz bir şekilde inşa ediyorlar. Balistik füze kapasitesi artı insansız hava
1: araçlar.
0: İkincisi de Hürmüz Boğazı. Hatta buna üçüncüyü de ekleyebiliriz vekil güçleriyle. Bu üç kartı çok iyi kullandı. Hürmüz kartını kullanarak ABD'yi masaya oturttu. Normalde hiçbir gündemi, yani elindeki herhangi bir şey ABD'yi masaya oturtmaya yetmezdi. Ancak Hürmüz kartını çok etkili bir şekilde kullandılar. Ben çok iyi hatırlıyorum. 27 Şubat'tan önce İran gazetelerini baksaydınız, muhtemelen 30 yıllık, 40 yıllık serüvene baksaydınız, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine ilişkin senaryolar deli saçması olarak görülürdü. Orada bir iki adam çıkardı her dönem. İşte biz İran'ı Hürmüz'ü kapatmalıyız. Aklı selim hiçbir adam, bunu düşünen hiçbir adam Hürmüz'ün teknik anlamda kapatılamayacağını biliyordu. Fakat gün geldi, Trump bir şekilde Hürmüz'ü İran'a hediye etti ve İran bir şekilde şu anda Hürmüz'ü kapatıyor. Ben hem savaştan öncesinde de savaşın ilk gününde de söylediğim iddiayı tekrar söyleyeyim. Bundan sonra Hürmüz İran'ın milli boğazı. Gezegendeki hiçbir güç bunu İran'ın elinden alamaz. İran her fırsatta Hürmüz'ü kullanacaktır. Bunu bir uluslararası anlaşmaya, sözleşmeye vesaire yediremez. Ancak fiili anlamda artık orası bir kere herkesin bilmesi gereken bir şey. Peki İran'da normalde bu geçiş sürecinde ne oldu? Geçiş sürecinde normalde biz Müştebe Hamaney diye bir adam hep vardı. Fotoğraf var. Sadece fotoğraf var. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu söyleyen kişi, ben 20 yıldır, 30 yıldır İran'la ilgilenen bir... Ve ben Müştebe Hamaney'in sesini ilk kez 2021'de duydum. O da bir kayıt, işte bir şekilde bir gizli şey yapılmış ve onun kaydını duyduk. Adam yok piyasada. Hiçbir yerde. Duyuyoruz.
1: Şöyle, Kim Jong-un bile daha fazla fotoğrafı, daha fazla ses kaydı, daha fazla videosu
0: aynen
1: var
0: öyle,
1: şu
0: aynen
1: anda
0: öyle. Yani. Sadece 2009'da onun aleyhine, onun gelecekteki lider olmasına yönelik konuşmalar vardı. Ona yönelik ölüm sloganları atılıyordu protestolarda falan. Ve bir şekilde adam çıkmadı. Hiçbir zaman çıkmadı. Normal koşullarda ABD İran'ı vurmasaydı bence Müştebe Hamaney dini lider seçiremezdi. İran halkı sokaklara çıkardı. Evet. Bir şekilde bunu engellerdi. Fakat bir şekilde olağanüstü koşullar ve devrim muhafızlarıyla kurduğu etkili ilişki sayesinde bir şekilde geldi, lider oldu. Bu lider olması gayri resmi yollardan, gayri meşru yollardan olduğu anlamına gelmez. Tamamen İran'daki bütün süreçlerin işletilerek bir şekilde onu rehberlik, yani dini liderlik sürecine getirdi. Peki Müştebe Hamaney ile ilgili bu görüntü ortaya çıkmaması garip geliyor mu? Gelmiyor.
1: Neden?
0: Çünkü onun hayatı boyunca ölmüş de olabilir. Bilmiyoruz.
1: Onu soracak.
0: Bilmiyoruz. Yani bunun cevabını verebilecek kimse yok. Sadece belli görüşmelerde kişilerin onlarla görüştüğünü, bir Pezeşkian onunla görüştüğünü biliyoruz. Kalibaf'ın onunla görüştüğünü biliyoruz falan. Ben ölmediğini
1: düşünüyorum. Pezeşkian mesela Müştebe Hamaney ile görüştüğüne ne kadar emindir? Siz 2021'de bir kere sesini duyduk dediniz ya.
0: Evet, o iki saat görüştüğünü söylüyor ama biz burada artık yapacağımız bir şey yok. Pezeşkian bir görüşmeyi gerçekleştiriyor. Hı. İki saat ben görüştüm diyor. Ya, o, yani görüştüyse görüşmüştür diye düşünün. Bana garip geliyor mu? Gelmiyor. Olsaydı garip gelirdi. Mesela bundan önceki tabloda sürekli ortaya çıkan bir adam olsaydı ve aniden kaybolsaydı benim için garip gelirdi. Bana şu anda garip gelmiyor. Ya bir şekilde tehdidi bertaraf etmeye çalışıyorlar gibi geliyor. Biraz da NATO zirvesine gelmesi, demin söylediğiniz, aslında sizin söylediğiniz iki yorum da geçerli. Levent Hocam'ın söylediği iki yorum da. Yani hakikaten bir kere Türkiye bu savaşta bir kere adil bir tutum sergiledi.
1: Evet.
0: Kim ne derse desin, Körfez ülkeleri, Katar dahil, bence başta İran'ın düşeceğine ilişkin senaryoyu satın almışlardı. Çok hızlı düşeceğinden emindiler ve hemen hemen hepsi bir şekilde bu savaşın parçası oldular. Dolayısıyla ben savaştaki İran'ın yaptığı en kritik hamlenin bir şekilde Katar'ı vurması olduğunu düşünüyorum. Normalde hani Katar'ı özellikle söylüyorum ki, çünkü İran'ın Katar'la ilişkileri hep iyiydi. Buna rağmen vurması gerekiyordu. Çünkü Katar'da bulunan bir radar cihazı var. Bu radar cihazı aşağı yukarı 5000 kilometrelik bir alanı röntgenini çekiyor. Yani siz onu vurmadan herhangi bir başarı sağlayamazsınız. Herkes üslerin boş olduğunu, aslında bir şekilde danışıklı dövüş olabileceğine ilişkin senaryoyu tartışıyor da, mesele orada asker olup olmaması değil.
1: Altyapı.
0: altyapı ve bilişim sistemleri. Dikkat ettiyseniz bu körfezi vurmasına

0: İkinci sonucuna geliyorum. Körfezi vurduktan sonra hatırlarsanız ilk başta Ürdün'ün biraz sesi çıktı, sonra kesildi. Hı. Çünkü İran Ürdün'ü de tehdit etmeye başladı. Şöyle bir denklem çıktı. İran'ın attığı her balistik füze İsrail'i daha etkili bir şekilde vurmaya başladı. Çünkü Körfez'deki neredeyse bütün üsler erken uyarı sistemleriyle donatılmıştı. Oluşabilecek herhangi bir tehdit bir şekilde İsrail'e haber veriliyordu ve İsrail tedbirini alıyordu. Evet, savaşın sonlarına doğru İran çok etkili bir şekilde İsrail'i vurdu ve demir kubbeyi delik deşik etti. Bu bir yanıyla bu körfezi vurmasının sonucu. İkincisinde de ben kesinlikle Çin'den konum servisi aldıklarına eminim. Kanıtla derseniz kanıtlayamam. Çünkü burada Çin şöyle bir denklem kurmuş. Çin İran'la kurduğu ilişkinin aynısını Suudi Arabistan'la da kuruyor. Yani petrol alım olanlarına baktığımızda zaten bu çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela İran'dan aldığı petrol %12 civarında, hani kendi ithalatının %, Körfez'den aldığı petrol %28 civarında. Dolayısıyla Çin bu denklemde ben İran'ı destekliyorum gibi bir cümle kullanamaz. Ama el altından destekler. Çünkü %28'lik diğer bir partner var. Veya mesela ikili ihracata baktığımızda 11 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. İsrail'e bu 30 milyar dolar. Çin'le İsrail arasında. Dolayısıyla Çin böyle bir denklem kuruyor. Velhasıl İran bu kurduğu ilişkiler sayesinde bir şekilde İsrail'i de tehdit etmeye başladı. Savaştaki ikinci batış çağrısı buydu. İran. Burada İsrail'i vurması böyle sıradan bir olay değil. Bence çok önemli bir olay. İsrail 1956, 1967, 1973, 1982'deki Lübnan işgali vesaire vesaire günümüze kadar bütün süreçlerde yenilmez bir ülke olarak geldi. Bütün Arap ülkeleri birleşti. 6 Arap ülkesi gitti, İsrail'e mücadele etti, yenildiler. Ama İran şöyle bir denklem kurdu. İlk defa savaşı cephe gerisine taşıdı. Yani Tel Aviv'e taşıdı. Normalde bu hiçbir kimsenin yapamayacağı bir şeydi. Sanki İsrail halkı sürekli böyle savaşla yaşıyor gibi bir algımız var ama cephe gerisindeki halk hiçbir zaman savaşı hissetmemişti.
1: Yani sıcak savaşı görmemişti.
0: Görmemişti. Evet. İlk defa bombalar üstlerine düştü. Evet. Ve dikkat ettiyseniz %10-13'üne benzer bir şey çıkış rakamları konuşuldu. Yani İsrail halkının %13'ü o aralar dışarı kaçmaya evet. çalışıyordu. Aynı zamanda İran'da insan halkaları oluşmaya başlamıştı. Düşünsenize bir taraf insan halkaları oluşturuyor bombaların altına, bir taraf kaçmaya çalışıyor. Evet. Bu zaten savaşın galibini getirecek bir şeydi. Anlaşma maddelerine geldiğimizde de İran aşağı yukarı iki şeyi hiç tartıştırmadı. 1992'den beri tartıştırmıyor. Bir, balistik füze kapasitesini asla tartıştırmıyor. İki, vekil güçleriyle olan ilişkilerini asla tartıştırmıyor. Ve bu ikisi bir şekilde anlaşmada İran'ın lehine sonuçlandı. ABD bunu hiçbir şekilde gündeme getiremedi. Hiçbir şekilde bunun sonucunu alamadı. Zaten artı bir de buna üstlük aldı. Savaş tazminatı aldı İran. Normalde benim hiç alamaz dediğim şeyi aldı yani. 300 milyar dolar teknik anlamda ABD'den almasa bile, ABD'nin cebinden 5 kuruş çıkmasa bile
1: bir şekilde alacak.
0: 300 milyar doları alması teknik anlamda benim gözümde savaş tazminatıdır. Maç berabere bitti ya dedim sahada. Masada İran 3-0 önde. İşte benim denklemimde de savaşı getirecek şey bu zaten. Çünkü İran anlaşmada çok güçlü. Bu anlaşmanın en arizi durumlarından biri Lübnan. İsrail orada bir şekilde tehdit şeyini devam ettirecek. İsrail şöyle bir denkleme girecektir. Diyecektir ki Hizbullah benim için çok büyük bir tehdit. O bir terörist oluşum ve ben bu terörist oluşumu bir şekilde bertaraf etmem lazım. Dolayısıyla bu anlaşma maddesini kapsamıyor diyerek bence bu anlaşmada bir arizi durum oluşturacaktır. Lübnan'da ne yapmak istiyor İsrail? Önce mümkünse Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratmak istiyor. Orada fiili bir kontrol. Sonrasında 40 kilometrelik alanı mümkünse insansızlaştırmak. Yani Gazze statüsüne dönüştürmek istiyor. Hizbullah'ın bu süreçte verebileceği maksimum reaksiyon şöyle olacak. Hizbullah teknik anlamda bir yarı orduyken, profesyonel bir yarı orduyken şimdi artık bir gerilla örgütü. Çünkü hakikaten çok yara aldı. Çok yara aldığından dolayı artık bir şekilde İsrail'in içeri girmesine müsaade edip orada bir şekilde cephe gerisinden vurkaç taktiğiyle İsrail'e savaşabilecek. Bir de İran'ın Hizbullah denklemini bu kadar güçlü vurgulamasının sebebini şöyle düşünün. Niye çok önemli? Hizbullah diyor ki 2012'de Seyyid Ali Hamani talimat verdi. Dedi ki siz geleceksiniz burada Esed rejimini savunacaksınız. Geldiler savundular. Hizbullah'a dedi ki İsrail'de savaşa saracaklar. Haşmi Şadi'ye diyor ki siz benim için bunu yapacaksınız. Yapıyor. Husilere diyorlar ki bunu yapacaksınız. Yapıyorlar. Tamam. Sürekli vekil güçlerinizden talimat veriyorsunuz da ama günün birinde de vekil güçlerinizin desteğe ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Hizbullah çok sıkışık bir durumdaydı. Eğer İran Hizbullah'a yönelik desteğini bu kadar güçlü bir şekilde vermeseydi vekil güçleriyle olan ilişkileri sarsılacaktı. Ve bir şekilde bu süreç İran'ı güçlü bir şekilde masada tutuyor. Eğer mesele Kasım olmasaydı ben savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Kasım seçimleri olmasaydı savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda böyle bir ihtimalin teknik anlamda ortadan kalkmasının tek nedeni de Kasım seçimleri olduğunu düşünüyorum.
1: Yani diyorsunuz ki Trump zorda olduğu için önüne gelen her şeyi kabul etti.
0: Evet.
1: Ama zaten Trump bu işi Kasım sonrasında ya ben bu Kasım'ı bir atlatayım da Kasım atlattıktan sonra sana gösteririm düşüncesiyle yani kafasında bir B planıyla bu anlaşmanın altına şu anda imza atıyor. Bir şey soracağım hocam kısaca. Müçtebâ Hamani sizce yaşıyor mu?
0: Yani
1: kişisel fikrinizi merak ediyorum.
0: Bence yaşıyor.
1: Yaşıyor. Levent hocam sizce yaşıyor mu?
2: Bence de yaşıyor.
1: Yaşıyor diyorsunuz. Ben kesinlikle bir sonraki doğrusu neye bir psikolog çağırayım. Müçtebâ Hamani'nin niye ekrana çıkmadığını, niye kapalı alanda bunun çünkü yani psikolojik olarak da kesin bir alt şeyi vardır. Yani bir alt okuması vardır. Bir bakılması da gerekiyor. Yani tamam hani güvenlik sebebi o bu şu. Şu an İran halkı zaten bunu kabul etmiş durumda. Ama dünya tarihinde de çok azdır. Yani bir devlet liderinin ülke savaşının içerisindeyken abi şimdi Kalibaf çıkıyor. Kalibaf adam çatır çatır konuşuyor. Abbas Arakçı çıkıyor. Gerektiğinde mesajları en sert şekilde evet. veriyor. Hatta biz bu stüdyoda şunu da tartıştık. Yani İran'ın lideri Kalibaf mı? Hı-hı. Abbas Arakçı mı? Müçtebâ Hamani mi? Tartışmaları da olmuştu. Mesela böyle bir şeyi Allah korusun Türkiye asla kabul etmez. Yani Türkiye'de bir devlet başkanının böyle birkaç gün ortadan kaybolması demek krizin en büyüğü demektir.
0: Buyurun hocam. Demin o 2021'den önce hiç görmedik ya. Hı-hı. Yani İran halkı buna alışır.
1: Ha işte ondan dolayı
0: bir psikolojik bir hazırlık var yani.
1: Zaten görmemişler.
0: İkincisi daha büyük kırılma. Şimdi bizim iddiamız şu. Yani benim iddiam en azından şu. İran teknik anlamda reform teknik anlamda mümkün değil. Yani İran'da herhangi bir iş dönüşümü yapamazsınız. Kurumsal anlamda da savaşla da bunu kolay kolay değiştiremezsiniz.
1: Görünüyor zaten.
0: Ancak şöyle bir sorun var. İki lider üst üste öldürülse bunun arkasını getiremeyebilirler. Düşünsenize evet. öldürdünüz, ikinciyi öldürdü de İran'ın bence ikinci psikolojik eşiği bu.
1: Anladım.
0: Yoksa şey değil yani bir şekilde tavsiye veriliyor. Hiçbir şekilde ortaya. Çünkü basit bir görüntüden bir şekilde hatta bazı İsrail operasyonlarında gösteriyorlar da elektrik direğindeki işte veya oradaki faturadan veya oradaki koddan bir şekilde konuma ulaşıyor. Böyle bir handikapları var. Bence psikolojik anlamda ikinci bir liderlerini öldürmelerine hazır değiller. Psikolojik ben bunu toparlayamazlar.
2: Bizim anlamamız zor tabii. Bizim lider profilimiz öyle değil aslında.
1: Evet.
2: 15 Temmuz gecesi. Yani lider çıktı, mesajını verdi tabii. Olay bambaşka oldu.
1: İşte Türk toplumlarının bakışıyla o taraftaki bakış çok daha farklı oluyor. Hocam, Cüneyt Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 4 ay sonra bir cenaze töreni. 4 ay sonraki cenaze töreninde işte arkadaşlarım bazen geçiriyorlar görüntüleri. İran halkı sokaklarda. Diğer taraftan NATO zirvesi için hemen İran'ın komşusu Türkiye'de hazırlıklar tamamlandı. Artık liderler bekleniyor. Bu NATO'da mesela, o konuya da yavaş yavaş geçelim. Mesela ikili görüşmelerde. İran mevzusu ne kadar gündeme gelir sizce?
3: Yani bir kere İran bence bu cenaze törenini şeye çevirdi. Bir stratejik devlet organizasyonuna çevirdi. Bunu denkleştirmesi, ertelemesi, NATO zirvesinin yakın bir tarihine, aynı günlere, aynı döneme denk getirmesi bence önemli. Şimdi dünyada iki tane mesele konuşuluyor. Bir NATO zirvesi, bir de bu cenaze töreni konuşuluyor. Bu bence önemli bir adım. Bir de biraz önce Mehmet Bey söyledi, şöyle bir durum var. Burada ikinci lider değişimi veya bir lider değişimi olsa bile İran'da ne kadar bir marjı değiştirebilirsiniz yönetimde? Yani bu konu biraz İran açısından yani çözümünün veya bunun net bir cevap vermenin mümkün olmadığı bir durum. Yani siz Müçtebâ Hamani de ölse İran'da bu sistemi nasıl değiştirebilirsiniz? Ben bir türlü aklım almıyor. Çünkü değiştiremezsiniz.
1: Şöyle yani bir şey biraz... var. Sistemi değiştirsen yerine ne getireceksin? Hani Şah'ın desteği yok.
3: Şimdi sistemi kaldırabilirsiniz ama değiştirme konusu biraz İran'da...
0: Bir daha fırsat olursa niye değiştirilemez onu, evet, bir yani, anlatayım.
3: Benim anlatmak yani istediğim şu. Yani sistemi tamamen yok edebilirsiniz. Buna bir şey diyemem ama evet, sistemi kaldırma... Hani ben biraz daha hukuki mevzuat üzerinden de bakıyorum. Öyle bir yedekleme sistemi var ki bunu çok önceden kurmuşlar ve oturtmuşlar. Onun için
2: rejimi değiştirme iddiasıyla giriyor Amerika.
3: Evet.
2: Ama orada daha kenetlenmiş bir topluluk buluyor
3: ve
2: karşılığı.
3: Yani bunu değiştiremeyeceğini de anlıyor.
2: Evet.
3: Onu da anlaması önemli. Bir de Müşteba Hamene'yi yaşıyor mu sorusunun aslında arabesk bir cevabı var. O da şu, yani bu yaşadığına bir hayat diyorsak evet yaşıyor yani. Ama bunun ciddi anlamda tabii yani bu lider odaklı yaklaşımın veya bir de pozisyonunun öyle çok görünür de olması gerekmiyor. Bu dini liderin öyle bir durumu da var. Orada daha çok bu işleri Cumhurbaşkanı yapıyor. Ve dini lider dediğimiz şeyin dünyada bir karşılığı da yok. Yani öyle bir sistematikleri var. Hı hı. Bu anlamda önemli. Ama ben biraz önce Üstad'ın dediği örneklik üzerinden gideyim. Yani maç berabere bitti ama İran'da tur atlamadı. Öyle de bir durum var. Çünkü maç daha bitmedi. Yani maç şu anda berabere gidiyor ama bu uzatmaları var. Yani penaltı atışları var. Oraya doğru ilerliyor bu iş. Ve ben bu meselenin, bu Hürmüz meselesinin öyle İran istediği gibi şu aşamada bir duruma gelmiş olsa da Amerika'nın genel politikası anlamında bu Boğazlar meselesinin Çin'le ilgili olan süreçte en önemli meselesi olduğu, yani en önemli odakta tutması gerektiği mesele olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir tarafta limanları alan, limanları kapatıp bu dünya ticaretine yön vermeye çalışan Çin var. Bunu çok iyi oynuyor, bir satranç tahtası gibi. Bunu tek kesebilecek ve en hızlı adımında bu Boğaz hakimiyeti meselesi oldu. Yani Hürmüz meselesine baktığımız zaman Hürmüz'den Amerika ne kadar etkilendi hikayesinden daha fazla Hürmüz kesildiği andan itibaren Asya aslında en fazla etkilendi. Ve ben İran'ın en başarılı bulduğum veya bu aşamaya getirmede en önemli bulduğum noktası sadece Hürmüz'ü kapatması değil, Körfez'e de asimetrik bir saldırı sistematiği uygulaması. Bu da ister istemez Amerika üzerinde bir Körfez'in bir psikolojik baskısını oluşturdu ve masaya oturmasının bir nedeninin de şu olduğunu düşünüyorum. Yani hani bizi koruyacaktın. Yani bu korunamaz bir durumdayız ve bu savaşın hiçbir gerekçesi yok. Gerekçesi olmadığı halde bizi bu serüvene veya bu şekilde güvenliksiz bir alana çektin biçiminde bir eleştiriyle muhatap olduğunu. Yani Amerika'yı oturtan, masaya oturtan şey sadece iç dinamikleri değil, dışta da meseleyi çözememiş olması var. Ve bir de günün sonunda her şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bağlı tutuluyor. Ona da şöyle bir itirazım var benim. İran meselesi Trump döneminde hızlanıp bir saldırıya dönüşse de İran'la ilgili Amerika'nın temelde tezinde bir değişiklik olmadığı kanaatindeyim ben. Bu değişmez.
1: Hep aynıydı.
3: Bu hep aynı. Bu sadece zamanlama meselesi. İşte biraz Netanyahu'nun gazına gelme tırnak içerisinde. Yani bu ifade onlara ait olduğu için de söylemekte hiçbir beis yok. Gazına gelip bu konuda işte İran'ın bir müddet sonra çökeceği veya sistemin ortadan kalkacağına olan bir inanma durumu ve bununla beraber harekete geçti. Bunun şu sebeple de olduğu düşünülebilir. Yani bir seçim var. Seçim öncesi Trump'a yanlış yaptırmak isteyen sadece Netanyahu değil, Amerika'nın içerisindeki bir siyaset de bunu isteyebilir. Yani bu böyle bir zor durumda kalsın ve seçimi kaybetsin denilebilir. Çünkü neticede Amerika'nın iç siyaset meseleleri dünyanın dış politika meselelerine dönüşebiliyor böyle bir denklemde.
1: Ola ki Trump Kasım'da kaybetti. Zaten yüksek ihtimalle kongre seçimlerini kaybedeceği konuşuluyor. Ne değişecek?
3: Ya şu anda ben size
1: mesela şöyle kongre seçimlerini kaybetse
3: bir kere gelen ekip bunu tamir etmekle uğraşmaz. Buradan nasıl çıkacakla uğraşır. Ya bu mesele bu noktaya geldi ve biz buradan nasıl çıkarız? Ama hiçbir zaman şu değişmeyecektir Amerika açısından kanaatim. Boğaz hakimiyeti. Yani Boğazların, yani Gazze meselesinin dahil olmak üzere ben tamamının bu Boğaz hakimiyeti meselesi üzerinden yürüdüğünü düşünüyorum. Yani Gazze'de barış niye oldu? İşte alternatif bir Süveyş olabilir mi tartışması. Ben böyle değerlendiriyorum en azından. Hı hı. Veya biz Çin'i nasıl kendi alanında tutabiliriz? İşte bu Hürmüz üzerinden olabilir. Günün sonunda Amerika bir uluslararası sistemle bu Boğazları bir biçimde kontrol etmek istiyor. Mesela Cebel Tarık'ta da bir anlaşma yaptılar. Bildiğim, takip edebildiğim kadarıyla Fas'ın bir problemini çözüp. Aynısını Panama'da da gerçekleştirdiler. Bir şirket üzerinden orayı satın aldılar. Bunun benzeri bir metot da bu sefer Hürmüz'e. Yani İran'a ait ama yönetiminin de işte Amerikalı veya Amerika'ya yakın bir şirket üzerinden. Temel politika değişmez ama politikaya uygun başka bir araçla bu metot uygulanır. Yani Trump'la Trump giderse ne değişir sorusunun biraz da cevabı burada diye düşünüyorum.
1: Yani siz diyorsunuz ki ABD burada Hürmüz'deki şeyi gördü, tehdidi gördü. Tabii. Hani buradaki tehdidi bertaraf etmek

0: için parayı da masaya koyar, farklı asimetrik yolları da dener ve bir şekilde bu sorunu çözer diyorsunuz.
1: Yani savaş yani tazminatı da bir kazanım mı, yoksa daha sonradan bu paraya alışılması için verilmiş ilk doz aşı mı? Onu da bir tartışmak gerektiği kanaatindeyim ben.
0: İlk doz aşı. Levent Hocam, sizce Trump Kasım'da Kongre seçimlerinde bir mağlubiyetle karşılaşırsa ABD'nin Hürmüz'le alakalı izleyeceği yol haritası nasıl olur?
2: Sanki öyle bir beklenti var Amerikan kamuoyunda, dünya kamuoyunda. Yani istediği başarıyı elde edemeyeceği yönünde Trump'ın. Muhammed Hocam da dikkat çekti. O yüzden hani savaşı bir şekilde sonlandırma çabası içinde. Çünkü savaş devam ettikçe orada alacağı yenilgi daha da ağırlaşacak. Mağlubiyeti daha ağır yönden tadacak. Bu yüzden hani iç siyasete, dış politikayı iç siyasete endeksleyerek işte İran'da orada barışı sağlayalım, Rusya, Ukrayna bir şekilde çözelim. İşte sayısız barışa imza attım diyor ya kendisi. 8 olur, 9 olur, 10 olur. Hani bu propagandayla seçimlere gireceği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii orada yenilgi olursa biraz işi zor. İç politikada, iç siyasette zorluklar bekliyor olacak kendisine. Çünkü elinin kolunun biraz daha bağlanmasına sebep olacak. Check balance sistemi güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dilenirse Kongre başkana adım attırmayabilir bazı alanlarda. İşte bu nedenle de oradan bir başarı beklentisi var ama kendi istediği doğrultuda olmayacak gibi görünüyor. Tabii Hürmüz'ü çözmesi önemli. İşte 300 milyar dolar bir tazminat söz konusu. O, evet, olabilir. Hani yavaş yavaş alıştıralım dozu. Bir anlamda rüşveti verelim. Sonra o şekilde çözelim. Neticede işte para konuşacak. Hani İran'la Amerika'nın çıkarlar doğrultusunda bir araya gelebileceği, en azından işte Amerika'nın bir menfaat sağlayacağı oradan, İran'ın başka bir taraftan menfaat sağlayacağı. Dolayısıyla böyle bir ortak yol bulunabilir gibi geliyor bana. Başından beri ben öyle düşünüyordum zaten. Orada devreye para girerse, menfaatler girerse bir şekilde uzlaşır bu iki ülke diye düşünüyordum. Yavaş yavaş da sanki oraya doğru gidiyor. Dünya bizi oraya doğru sürüklüyor gibi görünüyor. Amerika tabii önemli ülke. Şimdi bekliyor. İşte salı günü başlayacak NATO zirvesi. Trump gelecek Türkiye'ye. Bütün gözler kulaklar burada. Ben biraz da NATO zirvesine Trump tarafından İran damgasının vurulacağını düşünüyorum. Şimdi Avrupa eski kıta yanındaki savaş alanını, Rusya'yı, Ukrayna'yı tartışalım. Buna yönelik önlemler alalım, buna yönelik tedbirler geliştirelim gibi bir pozisyonda olacaktır diye düşünüyorum ama Amerika başta Trump olmak üzere İran'ı ön plana getirecektir. İkili görüşmelerde, gerekse zirve toplantısında. Çünkü daha öncesinden biliyoruz işte Avrupalı liderlere amiyane tabirle fırçalamıştı. Yanımda değilsiniz İran konusunda diye. Evet. Burada söz konusu Trump olunca tabii her şey olabilir. Her şeye gebe olabilir o zirve. Çok renkli geçebilir. ne yapsa yeridir diyeyim. Trump ne yapsa yeridir. Yani burada da bir uluslararası krize sebep olabilir. Bu şekilde tablolar görebiliriz. İşte Macron'la karşı karşıya gelebilir. Bazı liderlerle ters düşebilir. Hatta onlara diplomatik dil dışında hitapları olabilir.
0: Alışkın zaten.
2: Böyle bir tablo da bekliyorum bir taraf.
0: Bakalım, NATO konusunun ikinci bölümde daha enine boyuna konuşacağız. Muhammed Hocam, çok kısa bir sürem kaldı. Bir sürü not aldınız, gördüm. Şöyle kısaca bir özetleseniz, sizinle kapatacağım bu konuyu.
3: İran meselesini, ya şöyle bir şey. İran normalde bu ambargoların kökenindeki mesele rehineler krizi. Normalde rehineler krizi dediğimiz olay, çok tarihsel sürece girmeden kısaca toparlayayım. Bu rehineler krizi meselesinde şöyle bir denklem oluşuyor. Hümeyni bir bakıyor ki rehineler krizinde bir grup öğrenci gidiyor ABD Büyükelçiliğini basıyor. O dönemin koşullarında 1979'da. Hümeyni bunu planlayan bir adam değil. Tesadüfen gelişen öğrencilerin yaptığı bir eylemi Hümeyni bir bakıyor ki fırsat bu fırsat. Ben bu ülkedeki ABD varlığının kökünü kurutmak için kullanabilirim diyor. Evet. Ve Trump Hümeyni bir şekilde bunu kullanıyor. Ve bu ekonomik sermaye bir şekilde günümüze

0: kadar geliyor. İran ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD ile her türlü anlaşma yapabilir. İran'ın en büyük korkusu 1989'da yaşanan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kaynaklı Gorbaçov sendromu dediğimiz bir olay. Diyor ki ben ekonomik açılıma gidersem kültürel ve siyasi açılımlar da beraberinde gelir. Dolayısıyla ekonomik açılımları yapmamasının temel sebebi bu. Bundan sonraki süreçte de bunu yapamaz. Her ABD ile mesela şey yapabilir, ikili bir anlaşma yapabilir mi? Hay hay yapabilir. Hatta 27 Şubat gününe gitseydik bence ABD İran'dan bu anlaşma kapsamında alacağı şeylerin 10 katını daha fazlasını alabilirdi. Ancak bir şekilde serüvene girmek istedi ve İran'dan zorla istediğini almaya götürdü. İran niye ekonomik anlamda kurduğu ilişkiyi siyasete tedavül etmez? Çünkü siyaset anlamında ABD siyasi veya kültürel anlamda girdiği her yeri dönüştürür. İran'ın da en büyük korkusu bu ve buna asla müsaade etmezler. Hani bunun cevabı biraz uzun olduğu için çok vaktimizin şey olmadığını düşünerek burada keseyim. Sadece bu son cümlemi koyayım. Trump bence NATO zirvesine boynu bükük bir şekilde geliyor. Eğer İran'da istediği koşulları elde etseydi bu NATO zirvesine ben demiştimle gelecekti ve çok herkesi hırpalayabilirdi. Ancak bence şu anda elindeki kartlar, onun çok kullandığı kartlar üzerine bakıyorum. Çok güçlü değil.
1: Çok da istediğini alamadı diyorsunuz. Alamadı, evet. Kısa bir reklam arası, virgül koyuyoruz. Reklamlardan sonra tekrar birleşsin.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
4: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim vantilatör

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Avukat Cüneyt Altıparmak, gazeteci Levent Eke ve uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Berdibek'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde İran'da Ali Hamenei için düzenlenen cenaze törenleri hakkında bir konuştuk. Ama yavaş yavaş da artık NATO'ya doğru gireceğiz. Çünkü sayılı günler kaldı, hatta günler değil artık saatler kaldı. Ankara'da bütün hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak Levent Hocam sizinle başlayacağım. Şimdi Ankara'daki güvenlik tedbirleriyle başlayalım ilk olarak. Neden diyeceksiniz? Çünkü günlerdir bu mevzu çok fazla konuşuluyor. Hani ya abartıldı diyen var, işte bu şekilde zaten düzenleniyordu diyen var. Siz öncelikle güvenlik tedbirleri hakkında daha önceki NATO liderler zirvelerini de şöyle bir karşılaştırırsak absürt bir durum görüyor musunuz ortada?
1: Asla görmüyorum. Dersime de çalışıp geldim. Programdan önce Ankara Emniyeti ile de bir dizi görüşme gerçekleştirdim. Rakamları da verebilirim. Bu
0: süper.
1: Önlemlerin neden alındığını da

0: anlatabilirim, yaptığım görüşmeyi yansıtabilirim. Şimdi 56 bin personel görev yapacak, kolluk gücü. Bunun 49 bini polis, 7 bini jandarma. Peki bu hani hep iddialar işte Ankaralı'yı evine hapsedecek, adım attırmayacak deniliyor ya bu yönde iddialar. Bunların aslı astarı yok. Şimdi bugün, dün başlamış değil bu güvenlik tedbirleri. Yaklaşık 3 aylık bir süreci kapsıyor. Yaklaşık 3 aydır zirvenin gerçekleştirileceği salı ve çarşamba gününe ilişkin bütün planlamalar yapılıyor. Güvenlik önlemleri alınıyor. Güvenlik, trafik, istihbarat, lojistik ve teknik altyapıyı kapsayan çok yönlü bir planlama yapılmış Ankara Emniyeti'nde aldığım bilgiler doğrultusunda. Peki nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak bu zirvede? Şimdi hazırlıklar kapsamında konvoy ve güzergah planlamaları tamamlanmış durumda. Delegasyonların konaklayacağı alanlara yönelik güvenlik planları oluşturulmuş. Görev araçları hazır halde. Araç tanıtım kartları yine basılarak dağıtılmış. Bomba arama köpekleri görevlendirilmiş. İlgili noktalarda olay yeri inceleme ekiplerinin koordinasyonu sağlanmış. Menfez gibi noktalarda kontroller gerçekleştirilmiş. Ve görev alacak personelin ihtiyaç duyacağı ekipman, lojistik hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlanmış. Tomalar, trafik çekici araçları ve diğer unsurlar da görev bölgelerinde hazır hale getirilmiş. Yine bunlarla birlikte teknik hazırlıklar da bir taraftan devam ediyor. Kent güvenlik yönetim sistemi altyapısı baştan sona gözden geçirilmiş. Kamera sistemleri kontrol edilmiş gibi bu liste uzuyor gidiyor. Şimdi bu 3 aylık süreç dedim. 3 aylık süreçte ne yapılmış? 4 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde 1 milyon 500 binden fazla şahıs ve 930 bine yakın araç sorgulanmış ve bu denetimlerde 4 binden fazla aranan şahıs yakalanmış. Bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyebilirim.
1: Bu arada şurada bir parantez açalım Levent Hocam. Şimdi bu rakamlar sadece NATO özelinde Ankara Emniyeti'nin yaptığı uygulamalar değil. Çünkü siz de çok yakinen biliyorsunuz. Tabii. Ankara Emniyeti her yıl zaten her ay belirli dönemlerle bu rakamları paylaşır. Huzur güven uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar. Çünkü şöyle eleştiriler de var. Ya işte NATO olmasaydı ne olacaktı bu 4000 suçlu işte aramızda mı gezecekti gibisinden de eleştiriler. Onları da böyle bir çürütmüş olalım.
0: Peyderpey zaten
1: yapılıyor zaten bunlar. Yani.
0: Ben o döneme ilişkin rakamları paylaşmak açısından verdim. Tabii şimdi bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak diyoruz. Allah göstermesin olası bir eylem, olası bir gösteri, olası bir hiç istemeyiz tabii terörist eylem. Çünkü bu birkaç gündür pompalanıyor. Dün DMM de bunu yalanladı.
1: Evet.
0: Eylem gerçekleştirileceği yönündeki iddiaları. Böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemeyiz. Çünkü bu dünyaya bizi bu açıdan gösterecektir. Umalım ki biz yüz akıyla çıkalım. Bütün hazırlıklar ona ilişkin çünkü. Ve dünya bizi yükselen bir yıldızken, yükselmeye devam ederken görsün.
1: Evet.
0: Orada buna bir halel getirecek bir olayla inşallah karşılaşmayız. Çünkü NATO zirvesi burada olacak, gözü kulağı dünyanın burada. Bir taraftan da NATO zirvesinin yıldızlarından biri de Türkiye olacak.
1: Tabii.
0: Konum itibariyle çünkü tam merkezine gelmiş durumda. İşte eskiden Doğu kanadı, Güney kanadı, kanatta kalan ülke pozisyonundayken bütün yaşanan olaylar, jeopolitik konum, etrafımızdaki Rusya, Ukrayna gerilimi, bir tarafımızda yaşanan Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail, oradaki mücadele, o savaş. Alt planda Suriye yine önemli nokta, İsrail, Filistin. Bunlar hepsi Türkiye'nin etrafında olan sorun yumakları dünyanın. Ve dolayısıyla en yakın noktada bunları kucaklayan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii bir taraftan da bunlar devletler arasındaki sorunlar, bir başımızın belası da terör. Gerek PKK terörüyle uğraştık 40 yılı aşkın bir süredir. Gerekse kendisine Suriye'de yer edinen, Irak'ta yer edinen DAEŞ terörüyle uğraştık. Şimdi bundaki tecrübe dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bir taraftan da tabii

0: son dönemde yaşanan krizlerde hep arabulucu rolüne soyundu Türkiye ve bunu da hakkıyla yerine getirdi. Şimdi dünyanın neresinde bir sorun yumağı varsa orada Türkiye'de oluyor. Bu kriz çözücü rolünden dolayı bunu dünyada kabul etmiş durumda. İşte tüm bu önlemler buna yönelik. Hani jeopolitik durumda dedim parlayan bir yıldız, diplomasi alanında, strateji alanında bir dünyanın önem atfettiği bir ülke durumuna gelmiş Türkiye Cumhuriyeti. Buna işte yönelik bunu zedeleyecek herhangi bir adımı atılmasına kolluk kuvvetleri, güvenlik bürokrasisi, Milli İstihbarat Teşkilatı asla izin vermeyecek. Bunu bu şekilde okuyorum ben.
1: Zaten alınması gerekiyordu bu tedbirlerin.
0: Tabii ki. Yani NATO'nun önlemleri var, o ayrı. Bir de yapılan ülkenin aldığı tedbirler var zirvenin. Bu bütün dünyada böyle gerçekleşiyor. Sadece Ankara'ya veya Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bunu alalım götürelim, New York'ta yapalım. Belki daha fazla, daha katı kurallarla karşılaşacağız.
1: Şimdi mesela Washington'da yapılan, 2024'te Washington'da yapılan NATO zirvesiyle alakalı güvenlik tedbirlerini şöyle bir yayından önce de çıkartmıştım ben, nedir ne değildir diye. Mesela o zaman dünyanın en büyük güvenlik çemberlerinden bir tanesi kurulmuş Washington'da. Beton bariyerler, yüksek çitler, bunların hepsi konumlandırılmış. Araç ve yaya girişleri kontrol altına alınmış ki Ankara'da da zaten bununla alakalı bazı adımlar atıldı. Yollar günler öncesinde kapatılmış Washington'da. Şimdi Ankara'da ayın 6'sı itibariyle, yani bir gün öncesinde bir kapatma uygulanacak.
0: Birkaç günlük bir sıkıntı. Yani
1: birkaç günlük bir sıkıntı, bir problem. Mesela hava sahası ile alakalı Washington'da uçuş yasakları getirilmiş. Ankara'da insansız hava araçlarıyla alakalı bazı durumlar var ama mesela Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar devam ediyor Ankara'da. Ya bazı uçuşlarda tehirler var ama çoğunluğu devam ediyor, onu biliyoruz. Binlerce güvenlik personeli yine çeşitli departmanlarda görev yapmış. Yani şöyle bir durum söz konusu değil. Yani şunu anlamamız lazım. Galiba eleştirenler tam olarak onu anlamıyor. Ya festivale ev sahipliği yapmayacağız. Hani böyle normal bir müzik festivaline ev sahipliği yapmıyoruz. Bütün 32 ülkenin devlet başkanının yanında diplomatlarıyla, bürokratlarıyla beraber gerçekleştireceği ve dünyanın konularının ele alınacağı bir mevzu burada gerçekleşecek. Ankara'da gerçekleşecek.
0: Ya bir de şöyle bakalım, adetlerimize, geleneklerimize, göreneklerimize göre bakalım. Şimdi bu insanlar bizim misafirimiz.
1: Evet.
0: Bizim evimize geliyorlar. Şimdi evimize gelen misafirin Allah göstermesin burnunun kanamasını ister miyiz biz? Bu kadar basit. Onları buraya sağ salim getireceğiz, sağ salim ağırlayacağız ve buradan sağ salim yolcu edeceğiz.
1: Ya Türkiye hava sahasına çıktıktan sonra başlarına ne geldi hiç ilgilendirmiyor bizi. Hani kötü bir şey gelmesin tabii ki. Yani sonuçta hiçbir insanın başına kötü bir şey gelmesin ama en azından bizim ev sahipliğimizdeyken bir şey olmasın. Muhammed Hocam, sizce güvenlik önlemleri nasıl? Bu eleştirileri ne diyorsunuz?
2: Yani yapılması gereken bir şekilde yapılıyor. Bir de şöyle bir şey, biz bir konum değiştiriyoruz, bir pozisyon değiştiriyoruz. Yani 2004 zirvesiyle 2026 zirvesi arasında açık bir fark oluşması gerekiyor. Yani biz hakikaten artık bizim bütün, yani ülke olarak en büyük derdimiz ne orta ölçekli bir devlet olmaktan çıkıp büyük ölçekli, küresel ölçekte bir devlet olmak. Bu tarz zirveler zaten bunun eşiği. Dolayısıyla bu tarz güvenlik tedbirlerini alması çok normal. Bir de kendi sınırlarınızda gerçekleştirilebilecek herhangi bir terörist saldırı zaten sizin dünyadaki en azından yükselen trend anlamdaki imajınızı yerle bir edecektir. Ve tedbirlerde bir de şöyle bir durum oluştu. Zaten bir ay öncesinden haber verildi. Zaten şu anda insanlar bir şekilde tatil fırsatı olarak bunu görüyorlar. Kalmak isteyenler de kalıyor. Mesela ben tercihen kalanlardanım. Hani herhangi bir yere gitmiyorum. Bir şekilde işim de olmadığı halde bir şekilde burada durmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok hayatımı etkileyeceğini
1: Hocam gidenler de bu arada Ankara'daki tedbirlerden korktukları için gitmiyorlar ha. Onu da söyleyeyim ya.
2: Fırsat
1: bugün,
2: ama.
1: Bugün mesela başkent Ankara'da Ankara çıkışı özellikle tatil şeyiydi. Tam böyle bayram öncesinden hani şehirlerde şey olur ya, kaçış olur, vatandaşlar bir giderler. Yani bugün Ankara'dan mesela kaç tane karavan çıktı, kaç tane otel rezervasyonu gerçekleştirilerek vatandaş çıktı. Bunların sayısını bir çıkarsak şöyle NATO zirvesi var, aman yandık ettik falan filan demesine insanlar tatil fırsatı buldu, kaçtılar.
0: Tabii, idari izin.
2: Ya bir de idari izin var. Tabii. Sonuçta ekstradan bir izinin üstüne tabii eklemlenen bir süreç var.
0: Çoğunluk memnun.
2: Tabii yani herkes önceden haber verildiği için zaten bunun planlamasını bir şekilde yapıyorlardır ya.
1: Bu önceden haber verilmesiyle alakalı

0: Mesela orada sizin biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şundan dolayı ya bu çok hani 3 ay mesela az önce Levent Hocam 3 ay dedi ya. Ama şöyle bir durumu da var. Mesela biz gazeteciler olarak programlarda bunu neredeyse bir yıldır zaten konuşuyoruz. Evet. Ya bu zirvenin Ankara'da yapılacağı daha 3 ay öncesinde bizim kucağımıza doğmadı bu NATO 2026 zirvesi. Yani çok daha öncesinde zaten belliydi. Ha tedbirlerle alakalı vatandaşlar çok fazla bilgi sahibi değildi. Çünkü 22 yıl geçmiş. İstanbul'da yapılmış bir önceki zirve. Ama açıp da şöyle bir bakılsa ya bizde de şöyle bir durum var. Ya yani her şeyi böyle hazır paket halinde bekliyoruz. Hani vatandaş olarak da öyleyiz. Hani ya ben izin vermeyeyim de mesela özel sektör. Ben izin vermeyeyim de devlet izin versin. Mesela Ankara'da çoğu özel sektör çalışanı önümüzdeki hafta şey mağdur olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü patronların hiçbiri elini taşın altına koyup da şey almadı. Mesela aksiyon almadı. Gelebilirlerse gelsinler diye bir işin içerisine girdiler. Diğer taraftan vatandaşlar olarak bizler hep bir hazır paket bekledik böyle. Hadi bir açıklama yapılsın diye. Ya kardeşim al 2024 Washington'da neler oldu? Bir aç bak. Ya bu NATO liderler zirvesi kapsamında ne vardır diye değil mi hocam?
1: Öyle öyle. Yani siz sonuçta ya bu tarz şeylerde mecbur hakikaten o kriz olacak. Özellikle o Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin etrafındaki yerleşimlerde işte onların işverenlerin izin vermemesinden kaynaklı. Ya en azından burada şey olduğunu iddia etmiyoruz. Bu tarz süreçlerde bu krizler doğal. 2 gün, 3 gün bir şekilde sıkıntıysa da sıkıntı evet. Bir şekilde çekilecek. Ama büyük devlet olmanın doğası bir şekilde bunu gösteriyor. Yani bu zirve Ankara'da yapılıyorsa hemen İran'ın hemen savaşın yanı başında Türkiye'de yapılıyorsa demek Türkiye'ye bir şekilde bir güven duyuluyordur ve bu Türkiye'ye duyulan güvenin bir şekilde boşa çıkartılmaması lazım ve bizim bütün tedbirleri de bu anlamda almamız lazım. Çünkü biz bu zirveyi çok önemsiyoruz. Biz bu zirvede Türkiye'nin hakikaten bir küresel ölçekteki güç olma iddiasını sürdürmeyi istiyoruz. Nedir bu iddiamız? Normalde biz ya şu, hakikaten anlatırken de içim acıyor. Biz 1952'ye NATO'ya nasıl girdik?
2: Kore Savaşı.
1: Can vererek. Verebileceğimiz tek şey canımızdı yani. Bir şekilde askerlerimizi aldık, Kore Savaşı'nda gittik. Bir şekilde bu askerlerimizi feda ettik ve bir şekilde buranın üyesi olduk. Henry Kissinger ne diyordu? Türkiye'nin en önemli ihraç maddesi ordusudur. Ordu çok önemli çünkü Trump da aynı açıklama yapıyor. Trump hatırlarsanız her açıklamasında Türkiye'nin yıpranmamış bir ordusu olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu zaten bir şekilde görüyoruz. Bu yıpranmamış ordu demek Avrupa Birliği'nin koridorundaki çok önemli bir ülkeden bahsetmemiş demek. Yani bir şekilde dikkat ettiyseniz savaş başladığında Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği savaşla ilgilenmiyorlar. Göç gelecek mi gelmeyecek mi onunla ilgileniyorlar. Türkiye'yi arıyorlar. Bu tedbirleri nasıl alıyorsunuz diye soruyorlar. Yani biz o kadar ciddi tedbirler almışız ki zamanında veya şöyle bir şey de yapmıyoruz. Hani Darwinist anlamda doğal seleksiyon da işletmiyoruz. Mesela Almanya'ya giden bir mülteci 5 ayrı rotadan geçerek Almanya'ya geçiyor. Böyle bir doğal seleksiyon işliyor. En güçlüsü oraya varıyor. Ancak biz de onu yapmadık. Biz herkesi aldık. 5 milyon aldık. 30 milyonda 5 milyonluk bir mülteci dalgası riski vardı ki geldiler. 90 milyonda 95 milyonluk İran'dan bahsediyorum. Korkunç bir rakamdan bahsediyorum. Demografik anlamda ve göç biz bunlara çok hazırlıklıydık. Evet. Sınır güvenliğimizi sadece Türkiye'nin sınır güvenliği anlamında düşünmeyin. Bu bağlamda NATO'nun da aslında sınır güvenliği ve biz bunu koruyabiliyoruz. Şimdi ordu bağlamında zaten bir denklemi kurmuşuz. Şimdi gelelim savunma sanayi meselesine. Şimdi biz normalde alandan çıktık. Dünya artık bu NATO 3 meselesinin de biraz da özü o. Dünya artık konvansiyonel savaş mantığından çıkıyor. Soğuk savaştaki denklemde değiliz. 1990'daki terörizm denkleminde değiliz. Yani artık hibrit sistemlere ihtiyacımız var. Yapay zeka diye bir şey çıktı. Siber güvenlik sorunları çıkmaya başladı. İHA ve SİHA kullanımı çok etkili bir şekilde ortaya çıktı. Ya Rusya 15 ülkeyi mi? 15 ülkeyi neredeyse bir aydır İHA'lar ve SİHA'lar ile gözetliyormuş. Yani bu hakikaten bunun önlemini alamazsınız. Niye alamazsınız? Çünkü bunu bir tanker üzerinden yapıyor. Gölge filo, yakıt filosu üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu NATO 3'e de zirve, ev sahipliği bir yapacak zirvede bizim bundan sonraki süreçteki tek amacımız bizim savunma sanayide elde ettiğimiz şeyleri, üstünlükleri bir şekilde görücüye çıkarmak. Biz 2004'te yerli motorumuz yoktu, şimdi var. Bizim deniz, kara ve deniz sistemlerinde üretebileceğimiz ciddi bir şeyimiz yoktu, askeri tesisatımız yoktu, şimdi var. Yerli sanayi aşağı yukarı %20 civarındaydı, şu anda %80 civarında. 1 milyar doların altında.

0: Ayda bizim aşağı yukarı milli savunma harcamaları şu anda 10 milyar doların üstünde. Dolayısıyla biz ölçek değiştiriyoruz, yani kabuk değiştiriyoruz ve bu kabuk değiştirmeye biraz da paralel işleyen bir zirve var. Dolayısıyla bu zirve kapsamında alınabilecek her türlü tedbirin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam şunu biraz altına çalalım mı? NATO 3.0'dan ne anlamalıyız?
0: Dünya değişiyor. Şöyle düşünün, bu hep merak etmişimdir. Biz Osmanlı'nın o Arap meselesi konuşulurken, hatta filmde de var, Arabistanlı Lawrence filminde. Biz Akabe Körfezi'ne gideniz var mı bilmiyorum da, Akabe Körfezi tam Kızıldeniz'e bakıyor. Bütün top mermileri denizden gelecek saldırılara yönelik planlanmış. Çölden gelecek bir tedbiri hiç düşünememişiz. Çünkü içeriden isyan olacağına, içeriden şey olacağına dair bir algı yok yani.
1: Evet.
0: Sonra bir şekilde Lawrence oradaki Arap kabilelerini bir şekilde örgütlüyor. Ve Arap kabileleri bir şekilde içeri girerek topların yönünün tam ters tarafı olduğu yerde olduğu için toplar da bir şekilde karşılık veremiyor ve Akabe düşüyor. Şimdi bu Osmanlı'nın son döneminde aslında yeni bir çağa geçişteki eşiği kaçırdığını gösteriyor. Şimdi yeni bir eşik var. Özellikle mesela biz bir kere gemilerin, bu uzun uçak savarların olduğu gemilerin ne kadar hantal olduğunu İran Savaşı'nda gördük. Hiçbir işe yaramıyorlarmış.
1: Bu
0: Demir,
1: destroyerler
0: evet,
1: kaldı.
0: teneke yığını yani. Ve çok hızlı bir şekilde gittiğini anlıyorsun. Normalde İHA ve SİHA'ların bu kadar etkili kullanıp, biz üreticisiyiz. Biz bunu çok etkin bir şekilde Ermenistan'da kullandık. Yani biz kullanmadık da Azerbaycan kullandı bir şekilde. Ve savaşı nasıl dönüştürebileceğini gördük. Şimdi Ukrayna'da demin
2: Evet.
0: bahsettiğim gölge filo... Buyurun.
2: Yok.
0: Gölge filo meselesinde de bu kadar etkin olduğunu, Ukrayna'nın bir şekilde Rusya'ya nasıl karşılık verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla siz konvansiyonel savaş mantığından çıkmanız lazım. Doğrudan düşmanla cephede karşılaşmıyorsunuz ve hibrit modeller gerekiyor. İşte buna NATO 3.0 dediğimiz şey aslında bu hibrit tehditlere bir uyum stratejisi. Yoksa orada ittifaklığın ölçeğini değiştirmiyor. İşte biz burada 3 üye alalım, 5 üye alalım meselesi değil. Bu yeni tehdit karşı nasıl şey yapacağız? Biz Rusya'yı yeni tehdit kategorisinden nasıl konumlandıracağız? Çin'i yeni tehdit kategorisinden nasıl konumlandıracağız? Çin'in yapay zekada, robotik teknolojide veya ileriki aşamalarda yaptığı şeyleri zaten görürüz. Biz bunlara nasıl tedbir alacağız? Peki zirvede böyle çok büyük şeyler çıkacak mı? Hiç beklemiyorum. Yani Türkiye bağlamında çok şey bekliyorum ama genelde NATO zirvelerinden çok iddialı cümleler çıkmaz. Muhtemelen Rusya'nın saldırılarını kınayan bildiriler ortaya çıkacaktır. İşte Ukrayna'dan işgalini bir şekilde işte işgaliyle ilgili şeyler söylenecektir. İran'la ilgili temenniler ortaya atılacaktır. Ancak vurgu tamamen bu NATO 3 meselesiyle, bir de yük paylaşımı meselesi olacak. Yük paylaşımı çok önemli bir mesele çünkü Trump, tırnak içinde söylüyorum, bütün arızayı buradan çıkarıyor.
1: Oraya geleceğiz. O yük paylaşımı konusu, çünkü ülkelerin gayri safi hasılalarına göre yaptıkları bir paylaşım var. Oradaki hem para aktarımı hem de az önce Muhammed Hocam'ın söylediği gibi de, yani ordunun gücü konusu ayrı bir, aslına bakarsanız özellik olarak hanede duruyor. Hepsine bir bakacağız. Mesela 14 ülke, ilk 14 ülkenin hangi harcamaları yapmışlar, nasıl sıralanmışlar, ona da bakacağız. Cüneyt Hocam, birincisi bu güvenlik tedbirleriyle alakalı çok fazla sosyal medyada paylaşım yapılıyor. O konuyla alakalı hani bunu hukuksuz bulan var, böyle eleştiriler falan var. O dezenformasyonları şöyle bir şey yapalım diye size soruyorum. Diğer taraftan da Muhammed Hocam güzel bir kapı araladı. Siz NATO Liderler Zirvesi'nden ne bekliyorsunuz?
2: Bir kere bu güvenlik protokolü, yani bir devletin liderinin geldiği bir güvenlik protokolü değil, birçok devletin liderinin burada bulunduğu bir güvenlik protokolü ve bu protokol NATO tarafından uygulanıyor.
1: Evet.
2: Yani bu Türkiye'nin kendi kafasından işte biz şöyle yapalım, böyle yapalım dediği bir şey değil. Bir kere bunu ayırmak gerekiyor. Ve Türkiye bir başka ülkeye gittiğinde aynı protokolle karşılanıyor. Bunda yani biz
1: Evet.
2: Sayın Erdoğan gittiğinde de aynı güvenlik taahhütleriyle bir başka ülkeye gidiyor. Bu sadece bizim meselemiz değil. Biz şu anda sıra bizde diye bunu konuşuyoruz. Bundan bir önceki neredeyse oradakiler de bunu konuşuyordu. Eminim Madrid'dekiler de bunu konuşuyordu veya işte Lahey'de bir toplantı oldu. Oradakiler de bunu konuşuyordu. Oradaki yurttaş bu konuyla ilgili şikayet hakkına sahip ama şikayetin de bir makul gerekçesinin olması lazım. Yol kapatmadan güvenliği sağlayabileceğiniz bir durum yok. Yani ben koruma protokollerine böyle bir merak, kişisel merak üzerine okuduğum için belirli bir hızla gitmesi lazım bunun, yolu kapatma

sebebi aslında trafiğin olmaması ve o aracın belirli bir hızda seyretmesi. Çünkü atış hızı bir suikast planlandığı zaman, belirli bir hızın üzerine geçtiği zaman aracın ona isabet etme oranı filan, bu hesaplanarak, bir fizik hesabı yapılarak bunun üzerine bir protokol belirlenir.

0: Yok, şurası kapanacak, şurası kapanacak. Bir de şöyle bir durum var. Bu dezenformatik bilgiye nasıl bir şekilde herkes kani oldu, herkes buna nasıl inandı, onun da altını çizmek gerekiyor. Hiç söylenmeyen bir şey sosyal medyada dolaşmaya başladı. Öyle bir algı oluştu ki sanki işte bugün de dahil olmak üzere 2 gün öncesinden bütün yollar kapanacak. Öyle bir şey yok. Kortej geçişleri veya işte lider geçişleri veya gelen ekiplerin geçişleriyle beraber yolların kapanacağı durum var. Bir de bazı yolların 6, 7 ve 8 Temmuz'da tamamen
1: Kapalı.
0: kapanma ihtimali var. Külliye ve çevresi zaten güvenlik gerekçesiyle kapalı. Bunun dışında Ankaralı'nın tatile çıkması için bir bahane olan şeyi bir eleştiri noktasına çevirmesi de bence biraz ironik duruyor. Yani ben kimi arasam yok Ankara'da, ben niye geldim diye
2: yani
0: düşünmeye başlıyor.
2: O yüzden Ankara'da kaldım.
0: Evet.
2: Kimse
0: yani,
2: yoktur ki burada
0: şimdi
2: rahat.
0: Şimdi ben istediğim yere çok rahat gidip gelebiliyorum. Yani 5-6 dakika.
1: Programa gelirken Konya yolunun karşısına bir baktım hocam. Trafikten geçilmiyordu. Yani herkes Ankara'yı şu an terk etmeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Tatile kaçıyor.
0: Ama bu tarafa geliş, yani Ankara istikametine geliş.
1: Bomboş.
0: Bomboştu. Bu durum bu. Şimdi NATO ile ilgili durum da aslında biraz Rutte açıklama yaptı. Bu Lahey'de verilen taahhütler, biraz önce dediğiniz o mali taahhütler de dahil olmak üzere. Buradan iki tane temel sonuç çıkacağı kanaatindeyim. Bir, deklare edilen veya kamuoyuyla paylaşılan sonuç. Bir de ikili görüşmeler sonrasında Türkiye'de olması hasebiyle, Türkiye'de olmasını da bir tesadüf olarak görmemek lazım. Tabii bu önceden belirlenmiş bir tarih. Ama bu tarihe gelene kadar da gelişen olaylar var. İran meselesi bunun bir örneği. Ama Türkiye'ye karar verildikten sonra bu tarihe kadar gelen konuların da ikili görüşmelerde bir takım değişikliklere, bir takım temel politika farklılıklarına sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Bunu ne zaman anlarız? Biz bunu aslında biraz daha bir müddet bu NATO zirvesi geçtikten sonra biz anlamaya başlarız gibi geliyor bana. Yapay zeka. Ya bir kere dünyada saldırı angajmanı değişti. Yani mesela İsrail'in Hizbullah çağrı cihazı patlatması. Şimdi bu bir saldırı angajmanında değişiklik. Veya Çin'in Amerika'ya gözetleyici balon göndermesi. Bu bir değişiklik. İşte biraz önce Muhammed Bey söyledi. Rusya'nın bir şekilde gözlüyor olması ve bunu bir teknolojik cihazla yapması. Bir kere saldırı angajmanı değişti. Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Fukuyama dedi bunu. Biz demiyoruz. Fukuyama şunu dedi. Bu drone meselesi asimetrik angajmanda Türkiye'yi ciddi anlamda önemli bir noktaya taşıyacak dedi. Bu bir tespit. Şimdi bu tespit üzerinden meseleye bakınca şu nokta ortaya çıkıyor. Türkiye NATO'nun en önemli ordularından birisi, artı savunma sanayinde, yani bugün NATO 3.0 dediğimiz meselede tartışılan konu başlıkları ile ilgili çalışma yapan, aktif bir şekilde çalışma yapan ve yeni teknoloji üreten. Şimdi teknolojide şöyle bir durum var. Mesela bunu başka ülkeler de yapabilir ama bu geliştirme veya teknoloji meselesinde siz bir karar verdikten sonra ileriye dönük bir adım atma hızınız özellikle önemli. Savunma sanayinde Türkiye'de önemli bir noktada. Buna dönük Türkiye'nin güçlendirilmesiyle de ilgili bir taahhütün çıkma durumu var. Bir hususun da altını çizmekte fayda var. Lahey'de ne konuşulmuştu? Bir cümle var. O da üyelerin birbirine olan silah satışında veya savunma angajmanını geliştirmedeki kısıtlamalarının kaldırılması. Türkiye-Amerika arasındaki gerilim noktalarından birisi. Rutte bunu dedi. Yani biz bu konuda taahhüt isteyeceğiz. Muhtemelen şöyle bir durum olacak. Amerika Birleşik Devletleri mali noktada bir şey dayatırken diğer ülkelerde kendisiyle ilgili bir takım yasaklar varsa veya engeller varsa bunların kaldırılmasını masaya taşıyacak ve bunun üzerinden bir konuşma olacak. Yani bu meseleyi kabaca böyle değerlendirmek gerekiyor ve ben Türkiye'nin özellikle Orta Doğu ve Afrika coğrafyası ile ilgili NATO'nun hedefleri noktasında jeopolitik omurga paradigmasını da bu zirvede konuşulacağı, ilan edilmese belki de veya ilan edilir onu da bilemiyoruz. İlan edilmese bile bundan sonra Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle Amerika'nın talepleri arasında bir merkez noktada bulunma ihtimalinin, bunun gündeme gelme ihtimalinin de yüksek olduğu kanaatinde.
1: Şimdi bu konuyu da açarız ama en fazla üzerinde konuştuğumuz mevzu hani bu harcamalar, savunma harcamaları. Trump'ın ilk döneminde çok fazla gündeme gelmişti. Trump, ya biz niye bu kadar çok para harcıyoruz kardeşim diye soruyordu. Hatta NATO'dan çıkacağım şeklinde açıklamaları da vardı. Sonra ömrü yetmedi.

0: ayrıldı. İkinci kez yeniden geldiğinde NATO konusu tekrar konuşuldu, tartışıldı. Arkadaşlarım getirdiler. Hemen şöyle bir bakalım nedir ne değildir. En fazla harcama yapan ilk 14 ülkeyi sıraladık. Şimdi birinci sırada Polonya var. Savunma harcaması gayri safi yurt içi hasılasının %4,3'ü oranında. İkinci sırada Litvanya var. Litvanya'nın da yine milli gelirin oranına %4 oranında bir harcaması var. Letonya %3,7, Estonya %3,4. Tabii bunlar, şunu belirtelim, kendi milli gelirlerine göre olan oranlarında bir sıralama. Hani verilen, aktarılan dolar bazındaki sıralama değil. Diğer taraftan Estonya 4. sırada, Danimarka 5. sırada, Norveç 6. sırada, ABD, Trump hemen 7. sırada sıralanmış. 8. sırada Finlandiya var, 9. sırada Yunanistan komşu, 10. sırada Hollanda savunma harcaması gayri safi yurt içi hasılasının %2,6'sı. İsveç 11. sırada, Almanya 12, Türkiye 13. sırada Birleşik Krallık'ın hemen üzerinde, 14. sırada da Birleşik Krallık var. Tabi burada savunma harcamaları, diğer taraftan da ordunun gücü önemli. Yani sadece yaptığı harcama üzerinden değil, aynı zamanda askeri anlamda NATO organizasyonlarına, operasyonlarına yaptığı katkı açısından Türkiye burada zaten ilk 3 içerisinde yer alıyor NATO'da. Özellikle ordu gücü anlamında. Ama bu tabloya baktığımızda ABD kendi gayri safi yurt içi hasılasının %3,2'siyle totalde yapılan harcamada birinci sırada.
1: Tabii.
0: Yani onu söyleyeyim. Yani dolar bazında yapılan harcamaya baktığımızda ABD başı çekiyor. Şimdi Trump burada diyecek ki Avrupa ülkelerine, kardeşim benim bu yüküme ortak olun. Peki Avrupa sizce ne der Levent Hocam?
1: Tabii şimdi tablo çok güzel ama bir de şöyle bakmak lazım bu tabloya. Senin dikkat çektiğin gibi. Şimdi kendi gayri safi yurt içi hasılalarındaki oranlar bu.
0: Tabii.
1: Şimdi bu orana baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 7. sırada oransal bazda. Hı hı. Ama harcama bazında 1 trilyon dolara yakın bir harcama yapıyor.
0: Tabii.
1: Şimdi kendi yurt içi hasılasına oranlarsak.
0: Ya burada mesela Letonya'nın 1 trilyon dolarlık belki de şey var, milli geliri var.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin milli geliri onun katı.
1: O şekilde bakarsak şimdi buradaki birçok ülkenin toplamından Amerika Birleşik Devletleri daha fazla savunma harcaması yapıyor. Şimdi evet, tek başına taşın altına elini koymuş gibi bir pozisyon çıkıyor, bir tablo var burada. Amerika bu oranların %5 civarına yükseltilmesini, hı hı, kendi payının da daha aza düşürülmesini istiyor haklı olarak. Şimdi bir taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının yukarıya çıkması, arttırılması talebi bence Türkiye'nin işine gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü savunma sanayinde işte dronlar başta olmak üzere büyük yatırımlar var. Rutte birkaç seferdir açıklıyor. 3000 savunma sanayi şirketi var diyor. Türkiye menşeli işte NATO ülkelerine ihracat yapan. Şimdi bu savunma harcamaları arttığı sürece bizim o savunma harcamalarından pay alma durumumuz da daha artacaktır gibi görünüyor. Şimdi genelde işte Avrupa ülkeleri, sanayileşmiş Avrupa ülkeleri sonda yer alıyor. Almanya sonda bu demek ki listede. Birleşik Krallık en sonda. Arada biz varız. Bir taraftan da şöyle, hani bize hep geçmişte hasta adam olarak nitelendirirlerdi. Ama bir taraftan tam tersine dönmüş durumda şimdi. Hasta adam Avrupa, eski Avrupa, işte eski kıta, yaşlanmış Avrupa. Bir taraftan da o arada parlayan ve yıldızı sürekli yukarıya doğru inmelenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi savunma harcamaları o bakımdan önemli. Zirvede şayet bu yönde bir adım atılırsa hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın istediği olacak, bir anlamda da Türkiye'nin lehine olacak bir karar olarak görüyorum ben. Bu kanaatteyim. Tabii zirveyi konuşmuşken şeyi de zikretmeden geçmeyeyim. Siz de çok güzel vurguladınız onu ilk yaptığı zaman açıklamayı Trump. Saygımdan geliyorum dedi. Evet. Erdoğan'a saygımdan geliyorum. Şimdi bu Türkiye'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri gözünde gerekse dünyanın gözündeki pozisyonunu da bir anlamda ortaya koyuyor. İşte Türkiye son dönemde özellikle emin ve güvenli bir ülke. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada özellikle bu bölgede güvenli bir müttefik arayışı da söz konusu. İşte İsrail yaramaz çocuğu, müttefiki ama sürekli başını ağrıtan bir müttefiklik söz konusu orada. Biraz güç dengelerinin Türkiye'ye doğru kayacağını belki görebiliriz zirveden sonra. Çünkü dediğim gibi güvenilir müttefik arayışında bence en fazla güvenebileceği bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye. Çünkü neden? Binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Sözünün arkasında duran bir devlet geleneği var. Ve tarihin doğru tarafında konumlanan bir devlet geleneği var. İşte bütün krizlerde görüyoruz. Doğru konumlanıyor ve hep arabuluculuk pozisyonuna soyunuyor. Bunda da çoğu yerde başarılı oluyor ve sorunların aşılmasına bir şekilde ön ayak oluyor Türkiye. Son cümle şunu söyleyebilirim. Bence NATO zirvesinin alınan kararlar ne olursa olsun bir anlamda yıldızı Türkiye olacak gibi görünüyor.
0: Muhammed Hocam, siz tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de şunu sorayım. Trump'ın tepkisi burada sadece sizce parasal mı? Yoksa NATO'dan gerekli desteği alamadığı için parayı bahane mi ediyor? Çünkü şöyle bir değerlendirme de vardı. Gün içerisinde gazetelerde denk geldim. NATO'nun kuruluşundan sonra ABD'nin özellikle nüfuz alanını arttırmak için NATO'yu kullandığı ama daha sonrasında orada bir rol değişikliğine gidildi ve NATO'nun zaman içerisinde ABD'yi, ABD'nin NATO'yu kullandığından daha fazla kullanmaya başladığı yönünde. Buyurun.
2: Yani ben de aslında tam onun vurgulamak istiyordum. Ya bir kere Avrupa, Trump'ın derdi ne kadar para verdikleri değil. Trump bir şekilde Avrupa Birliği veya NATO'nun diğer müttefiklerinin dış politikada bağımsız olmasını istemiyor. Kendisinden bağımsız olmasını istemiyor. Yani eğer diyor ki şu basit bir denklem var. Bu kadar parayı ben veriyorsam dış politikada benden bağımsız davranamazsınız. Ancak buna karşın Almanya, İspanya, İtalya böyle bir şey olmuyor. Bir şekilde olmayacağını söylüyor. Şimdi siz demin gösterdiğiniz tablodaki dikkat ettiyseniz ilk Amerika'nın yukarıdaki
0: getirelim tekrar arkadaşlar.
2: Çok iyi olur. O tabloda yenisi tampon bölge. Doğrudan Rusya ve Avrupa Birliği arasında şey olabilir. Ve onlar tehdidi daha ciddiye alıyor.
0: Polonya, Litvanya, Letonya.
2: Eski işte Danimarka, evet, ve Norveç dışında tamamı eski Sovyetler Birliği üyesi ve oluşabilecek bir krizde, Ukrayna benzeri bir krizin yaşanabileceği ülkeler bunlar.
0: Bunlar.
2: Ve Polonya en ciddi kriz eşiğini, Polonya bu yüzden yatırımlarını yapıyor. Şimdi hatta baktığımızda doğrudan aşağıdan Ukrayna var. Biraz yukarı çıktığımızda Belarus var. Biraz yukarı çıktığımızda Estonya, Letonya, Litvanya var. Polonya hemen gerisinde. İlk bundan sonraki bir ilerlemedeki ilk tehdit görecek ülkeler bunlar ve bir şekilde bunlar da buna riayet etmek istiyor. Zaten rakamlarda aşağı yukarı baktığımızda, evet, bu. Ama diğer ülkelerdeki sorun şu, özellikle işte Almanya'dır, Hollanda'dır, Yunanistan'da buradaki en büyük kriz bunlar refah ülkeleri. Yani bir şekilde o savunma sanayine harcayacakları paraları sağlığa, ekonomiye, eğitime, diğer çeşitli alanlara,
0: sosyal alanlara
2: harcadılar. Siz bunu savunma alana kaydırdığınızda bir şekilde bunlardan vazgeçmeniz gerekecek.
0: Tabii.
2: Bunlardan vazgeçmeniz gerektiğinde de bunun bir seçim maliyeti var ve siz seçimlere gireceksiniz ve toplumumuza bunu anlatmanız lazım. Avrupa Birliği'nin tıkandığı durum bu. Yani çözemediği kriz bu. Yani böyle bir savunma harcamalarına 2035 NATO eylem planı için hepsi tamam diyor. Yani aslında hepsini imzaladıkları bir şey. Hepsinin teknik anlamda kabul ettiği bir şey. Ancak 2035 çerçevesine sadık kalmak çok da kolay değil. Yani bu seçmen denklemini düşündüğümüzde ben bunu yapabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Ve bu ciddi anlamda bir seçim maliyeti oluşturacak.
0: Bu şundan mı kaynaklanıyor? Avrupa çok uzun süredir savaşı kapısında görmediği için mi?
1: Yakın tehdit yok.
2: Yok, yakın tehdit yok. Bir de artı, Avrupa Birliği o ulus devlet olma duygusunu aşındırmış gibi duruyor. Ben birkaç kanalda izledim.
0: Tabloyu bir daha verelim arkadaşlar.
2: Ankette Almanya'da soruyorlar. Almanya'da veya başka yerlerde işte yarın öbür gün Almanya savaşa girse,
1: evet,
2: girer misiniz diye. Ya neredeyse %70'i şey diyor, girmem diyor. İnanabiliyor musunuz? Yani Alman vatandaşı veya bilmiyorum ne vatandaşı. Demek ki o bir kriz aşılmış. İkincisi de doğrudan sizin söylediğiniz denklemde. Dolayısıyla bunu dönüştürmek bu kadar kolay bir şey değil.
0: Hocam çok özür dilerim, bir şey ekleyeceğim. Mesela 11. sıradaki İsveç benim dikkatimi çekti. İsveç yanlış hatırlamıyorsam

0: 1700'lerden beri savaşa girmeyen ülkelerden bir tanesi. Yani 1700'lerden beri İsveç'te herhangi bir savaş tehdidi yok. Bunun dışında mesela İsveç'te 1700'lerden beri ya savaş çıkarsa diye kahve stoğu yapılıyordu. Bundan 2 yıl öncesine kadar ülkede her yıl kahve stoğu yapılıyordu. Sonra dediler ki ya savaş da çıkmıyor, lanet olsun, kahveyi de koyacak yer kalmadı. Biz şey yapalım, bu kahve stoğundan vazgeçelim dediler. Yani adamların tek yaptığı ya savaşla ilgili
1: ya,
0: bu. Yani kahveyi stoklamak. Başka bir şey yok.
2: Kahve.
3: Tek dert kahve.
0: Nasıl bir ortamdan bahsettiğimiz, Muhammed Hocam'ın nasıl bir ortamdan bahsettiğini daha iyi izleyenlerimiz anlasın diye açtım. Hocam buyurun.
1: Çok güzel örnekmiş. Trump bu NATO zirvesine, evet, Cumhurbaşkanımızı çok önemsiyor. Görüyoruz. Suriye'de muhtemelen Trump olmasaydı, yani Trump'a tabii ki bağlı değil de biraz nasip, biraz işte mücadele. Sonuçta biz 2016'dan beri bizim Ahmet Şar'a cephesine verdiğimiz en büyük destek bir kere onları hayatta tutmaktı. 2016'da bir güvenli alan sağladık. Yani Türkiye hiçbir şey yapmasa bile oradaki İdlib'teki bir tecrübenin oluşmasına vesile oldu. Ve bu tecrübenin sonucunda Suriye'de biz aşağı yukarı istediğimiz sonucu aldık. Evet, Trump Cumhurbaşkanımızın çok fazla saygısı var. Ve bu bağlamda da Türkiye gelişini gösteriyor. Ancak bence bir başka önemli neden de gerçekten İran'da istediğini elde etseydi hiç zirveye bile katılmayabilirdi. Sadece Ankara bağlamında söylemiyorum. NATO'yu hiç takmayabilirdi. Nasıl olsa istediğini alıyorum. Venezuela'ya gittim, adamın cumhurbaşkanı neydi işte, devlet başkanını aldım. Grönland'da istediğimi alıyorum. İran'da istediğini yapıyorum. Ve Trump bir şekilde İran duvarına tosladı. İran duvarına tosladığı için ya bir de Twitter'da veya şeyde inanılmaz artık galis küfürler etmeye başlıyordu. Yani bu aslında ne kadar kontrolden çıktığını bir şekilde gösteriyordu. Dolayısıyla bu NATO zirvesi bir şekilde Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrar kurmak için fırsat, ama kriz çözülecek gibi durmuyor. Çünkü buradaki o ekonomik şeyi uygulamak gerçekten çok zor. Avrupa Birliği yaşlı ayrıca.
0: O zaman ben size hemen şöyle bir soru daha sorayım. Süremi de kontrol ediyorum. Olabildiğince özet geçersiniz. Sizin bilgilerinizden faydalanalım diye bu soruyu soracağım. Şimdi az önceki tabloda sizin saydığınız mesela Polonya var, işte Litvanya var, Finlandiya var. Yanlış saymıyorum. Lütfen düzeltin. Estonya var. Mesela Rusya tehdidiyle doğrudan karşı. Şimdi bu ülkeler bir şekilde Rus tehdidini algılayabiliyor. Çünkü işte Putin bir günde getirdi Kiev'in üzerinde bombardıman uçaklarını uçurdu. Ha, ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarılı olamadı bilmiyoruz ama değişir. Adam, yani yanlış hatırlamıyorsam 9 saat içerisinde Kiev'de bombardıman uçağı uçuruyordu. Şimdi diğer ülkeler açısından Rusya acaba tehdit olmaktan mı çıktı? Çünkü bir taraftan da Soğuk Savaş döneminden beri teknolojisini tam anlamıyla güncelleyemeyen bir Rusya var. O da farklı şekillerde yorumlanıyor. Acaba NATO ya da Avrupa'da oluşturulacak yeni güvenlik mimarisi kuruluş amacı olarak, güdülenme noktası olarak kendisine yeni bir amaç mı arıyor?
1: Arayabilir, ancak şöyle bir şey var. Ya Rusya istediği şey çok basit. Benim tampon bölgelerimdeki ülkeleri kendi hattınıza çekmeyin. O tampon bölgeler öyle kalsın. Ukrayna öyle, Belarus öyle. Gürcistan'da mesela, Gürcistan ne kadar Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Konseyi'ne yaklaştıkça Rusya gitti. Orada Osetya bölgesini oluşturdu. Mesela bizim şu anda çok konuşmadığımız Moldova'da Transdniester bölgesi var. Doğrudan evet. Rus kontrolünde. Yani ayrıca işte hemen Estonya'nın yukarısındaki alanın adını unuttum. Yine Rus bölgesinde. Yani Ruslar bir şekilde oradaki Sovyet bakiyeleri dediğimiz veya teknik anlamda aynı ırktan olan insanlarla o ilişkilerini koparmak istemiyorlar. Evet. Mesela Lehlerin durumuyla eski bizim söylemizde Polonyalıların durumu farklı. Onlar ayrı ırktan, Estonyalılar ayrı ırktan, Litvanyalılar ayrı. Ama Ukrayna doğrudan aynı ırktan. Belarus doğrudan aynı ırktan. Dolayısıyla Rusya burada Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun açılımına tabii ki bir barikat oluşturacaktır. Dolayısıyla bu güvenlik tehdidini, zaten NATO'nun en büyük sıkıntısı bu. Rusya'yı nasıl tanımlayacaklar? Klasik anlamda Rusya düşman değil, çok ciddi tehdit oluşturuyor Avrupa Birliği için. Ancak ABD'de aslında bayağı ilişki kurabilen bir devlete dönüşmüş durumda.
0: Putin'le Trump gayet iyidir.
1: İşte bu tarz şeylerin ara geçişleri nasıl çözecekler? Bence çözemezler. Veya şöyle bir şey düşünün. Rusya ile Çin'in tam bir blok olduğu düşünülüyor. Alakası yok. Yani bunların...
2: Ben burada bir soru sorabilir miyim? Bu Rusya'ya bir teklif gelebilir mi?
1: Gelebilir.
2: Yani, NATO

0: bağlamında.
1: Gel birleşelim Çin'e karşı bir şey yapalım.
0: Yani bu çoktan beri kafamı şey yapan tam öyle bir noktaya geldik tam bu soruyu sormak istedim.
1: Şöyle dönüşüyor.
2: Ya ben de bunu soracaktım aslında bakarsan. Şu acaba yani Rus tehdidinden daha çok Çin tehdidine odaklanan bir yeni güvenlik mimarisi
0: eğer
2: mi?
0: Eğer yapay zeka falan diyorsak en ağırı orada şu anda.
1: Şöyle bir şey. Normalde Rus şey ne yaptı? Normalde bizim kategorik anlamda iki tane Çin vardı. Milliyetçi Çin vardı. Komünist Çin vardı. İki tane devlet vardı. İşte bugün Tayvan oluşturdu devlet şeyiyle. Bugünkü işte Çin. Amerika ne yaptı? Çin'le bildiğimiz millet, Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arası, Sovyetler Birliği arasında bir kriz vardı ve bu krizi kullandı. İki ülke arasındaki krizi kullanarak Çin'le ilişkilerini geliştirdi. O dönemin gücü Sovyetler Birliği'ydi ve bir şekilde Çin'le ilişkilerini kullanarak hatta Çin'in bu bağlamda Birleşmiş Milletler üyesi olması bu bağlamda gerçekleşti. Bunun tersini yapabilirler mi? Tabii ki tersini yapabilirler. Çünkü Rusya gerçek anlamdaki bir tehdit olmaktan neredeyse çıkmak üzere. Asıl tehdit Çin'den geliyor. Ancak Çin bu niyetini belli etmiyor. Yani Çin'in yoğurt yiyişi farklı. Mesela hep şey kullanılıyor. Çin'in Tayvan işgal edeceğine ilişkin senaryolarda ben Çin'in Tayvan işgal etmeye ihtiyacın olmadığını söylüyorum.
2: Gerek yok.
1: Günü gelecek zaten orayı yutacak.
2: Aynen.
1: Hong Kong tam bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşti de 99 anlaşması İngiltere ile Hong Kong gitti. Hiç kimse konuşmuyor şu anda. Yani Tayvan'ın statüsü de yarın öbür gün buna benzer bir şeyde oluşacak. Çin'in yoğurt yiyişi farklı. Çin masaya çıkmak istemiyor. Çin gücünü göstermek istemiyor.
0: Bir de işgal paradigması da değişti. Biz işgalden ne anlıyoruz? Eskisi gibi gidip işte orduyla oraya girip orayı almak değil ki artık.
1: Tabii.
0: Bir hinterland meselesi. Tabii. Egemenliği onun üzerine kurdu.
1: Tayvan'ın bir de şey avantajı var. Bu İran'ın Hürmüz kartına benzer Tayvan'ın çip avantajı var. Dünya çip piyasasının %86'sı Tayvan'da olduğu için sadece bir tane fabrika var. Tayvan işte çip üreticileri şey gibi düşünün, federasyon gibi, birliği gibi bir şey düşünün. Bu birliğin aşağı yukarı ürettiği şey bitin alanla alabilir %86. Yani %86 dediğimiz bu şu anda kullandığımız bütün cihazların %86'sı Tayvan'dan geliyor.
2: Covid döneminde işaretlediği
1: bitti. Zaten öyle oldu.
2: Tabii canım.
1: Şeyi hesaplayamadılar. Covid dönemindeki kriz şuydu. Adamlar şeyi hesaplayabilmişler. Yani araca ilişkin bir talebin azalmasına ilişkin şeyi hesaplamışlar. Fakat evde insanların laptoplara, telefonlara
0: günlük kullanım malzemelerini.
1: Dolayısıyla Çin yarın öbür gün Tayvan'ın elindeki son kozu da alırsa, yani çip üretiminde belli bir seviyeye geldiğinde Tayvan otomatikmen Çin'in parçası olacaktır yani.
2: Doğru. Cüneyt Hocam, sizinle bitireceğim. Şimdi bu F-35 meselesi konusu falan da çok fazla konuşuldu. Yani Trump'ın da yaptığı açıklamalar vardı. Sizlerin de eklemek istedikleri olursa hocam lütfen ekleyin. Çünkü artık son süreç içerisine girdik. Şöyle bir bakalım. 6 dakika var. Hocam, Trump müjdeyle geliyorum diyor. Şimdi çok fazla konuşuyor. F-35 ile alakalı bir müjde verecek? Kaan motorlarıyla alakalı bir müjde verecek? Sen nasıl bir şey bekliyorsun?
0: Ya bir müjde, tabii şimdi Trump'ın kavramsal dünyası çok ilginç. Yani işte o müjde diyor da mesela bizim için çok
2: bize göre
0: sıkıntılı bir şey olabilir. Yani. Bize göre müjde mi? Yani onu da bir ölçmek lazım.
3: Aslan Allah.
0: Çünkü o ilginç bir zihin yapısı var. Yani şeyde de yansıyor bu konuşmalarında da.
2: Hani verdim beğenmedim.
0: Kullandığı kavramlar falan hiç bakıyorsunuz. Ya bu müjde meselesinde bir kere ben Rutte'nin açıklamasıyla uyumlu bir şey bekliyorum. Bir kere tümüyle ilgili bir
2: savunma sanayi
0: alanında bir kotasyonların aradaki gerilimin kalktığı bir düzleme geçme ihtimali var. Çünkü birleşmediğiniz andan itibaren bitebileceğiniz bir evreye giriyorsunuz. Hı hı. Bu manada bir işte motorlarla ilgili bir anlaşma oldu. Bunun bir üstüne çıkılabilir mi? Şimdi F-35 gerekiyor mu Türkiye için? O da ayrı bir tartışma. Başka bir şey olabilir. Mesela yeni bir teknolojiyi birlikte geliştirme adına Türkiye'nin bu konuda önder olacağı veya Türkiye'nin bu konuda adım atacağı bir proje olabilir. Varsa arada tıkanmış bazı hukuki problemler varsa bunların da çözülmesi olabilir. Ben aslında Türkiye ile ilgili peyderpey kotasyonların, Türkiye ile ilgili sıkıntıların kalktığı bir evredeyiz Amerika'yla. Çünkü mesela Halkbank meselesi de kapandı. Bu da resmen kapandı. Yani önemli bir durum. Motor konusunda bir uzlaşma var. F-35 mi? Belki daha fazlası.
2: Belki daha fazlası. Levent Hocam?
3: Ben yine Kaan'da bağlayıp F-110'ların motoruyla ilgili bir...
0: Evet.
3: Yani

0: O artık biraz artık netleşti yani. Evet, müjdelik şey kalmadı onun.
1: Çok konuşuldu.
0: Ha, belki de buna müjde diyordu.
1: Yani şey... Ayyuka çıktı.
2: Çünkü yani F-35 de olabilir. Biz hani haksız bir şekilde projenin dışına itildik. Tabii. Parasını ödedik. İşte katsa yaptırımları. S-400'leri bahane ederek bizi bir şekilde oradan ekarte ettiler. Ama bir taraftan da bizim savunma sanayi şirketleri üretime devam ediyor. Dolaylı evet. yönden. Onun o parçasını üretiyor, bunun bu parçasını üretiyor. Hani can alıcı belki noktaları yok, motor yok ama onun dışındaki bir sürü parça, bir sürü aparat da Türkiye, Türk savunma sanayi tarafı.
1: Çok önemli parçalarını üreten İtalyan şirketi biliyorsunuz Baykar aldı.
2: Tabii. Evet.
1: Ya çok en amiyane yani. Aldık yani bizim firma bizim.
2: Yani hani bu birkaç yıl evet ihtiyacımız var. Ama yani ondan sonra zaten
0: Baykar'ı gezdiğimizde de ya yani motor filan bunlar hani böyle bağımlılık filan yani bu yeni düzlemde öyle bir işte bağımlılık üretecek şey sadece onun dijital bir beyni var. Yani o. Anlaşılsın diye aynen. anlatmak istiyorum. O komutayı alıp ya yani merkezden alıp gerekenin yapması gereken yapay zeka disiplini var. Bunu da bizatihi bu konunun uzmanı da Selçuk Bayraktar.
1: Aynen.
0: Kendisi üretiyor bunu. Şimdi bunun dışındakilerin tamamı bir konsorsiyum, bir şekilde ittifaka dönüşüyor. Bu yani Türk malı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani
1: şey kalmadı. Yeni düzlemde. Dünya üzerinde bırakın uçağı, arabayı, onu bunu. Ya yani mutfak robotu kalmadı. Hani bir üreticinin tek başına ürettiği yok artık öyle bir üretim anlayışı yok yani. Muhammed Hocam buyurun.
3: Ya biz normal insanlar canlı yayınlarda sesli düşünmeyiz ama Trump sesli düşünür yani. Hani bir bakıyorsunuz aynı açıklama içinde 45 tane çelişkili şey kullanıyor ve biz bu adamı yorumlamak istiyor ve siz bize bu adamı yorumlamamızı istiyorsunuz. Ya inanmaz
1: imkansız.
2: Devrelerimiz yanabilir bizimle.
3: Dolayısıyla ben bu F-35 mesele İsrail'e verilen F-35'ler biliyorsunuz kodsuz F-35. İsrail istediği gibi F-35'leri kullanabiliyor. Hı hı. Mesela Güney Kore bunu istediği gibi kullanamaz. Muhtemelen bize verilecek F-35'ler de bu bağlamda. Evet ben önemsiyorum. Sonuçta biz bir NATO Birliği'nin üyesiyiz ve NATO'da bir NATO karşıtı oluşacak bir düşman tehditlerine bizim F-35'e tabii ki ihtiyacımız var. Ancak bunun paralelinde gelişecek bence bu ambargo süreçte işte bu katsa yaptırımları falan İran'da da bunu gördük. Ambargo süreçleri faydalı şeyler. Yani evet. siz kendi milli sermayenize yaslanabiliyorsunuz ve oradan yeni üretimler çıkarabiliyorsunuz.
0: İran'ı da İran yapan
3: biraz. İran'da İran yapan aslında biraz da bu. Yani kendi yerli milli şeyine güvenerek. Mesela bunu söylemek istiyorum özellikle. Biz TOG'a niye geçtik? Çünkü biz benzinli veya işte petrollü şeylerle Mercedes ve şeyle baş edemezdik. Ancak dünyada bir segment değişimi vardı. Bir yeni üretim tarzı vardı. Biz bu yüzden TOG'a geçtik. Buradaki süreç mesela İran balistikte bunu yaptı. Evet. İran şunu düşünüyor. Hava savunma sistemlerinde asla ABD'le karşılık veremez. Balistik füzeyle bunu yapabilirdi. Bizim de buna benzer süreçleri üretmemiz lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Muhammed Berdibek. Efendim yorumlarınızda değer kattınız programımıza. Çok teşekkür ederiz. Avukat Cüneyt Altıparmak, saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Ve gazeteci Sayın Levent Eke, saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Doğrusunu iyi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta tarihte yaşanan salgın hastalıklarla büyük felaketlerin neler olduğunu ve dünyamızı nasıl etkilediğini Profesör Doktor İlyas Gökhan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Gözencim Net, Sigortam Net.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerde NATO'nun caydırıcılığı

bağımsızlığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve savunma sanayi işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yenilediklerini belirten Erdoğan, bölgesel barış ve istikrar için Pakistan'la dayanışmanın süreceğini ifade etti.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabul sonrası basın açıklamasında Orta Doğu'daki gerilime değinen Erdoğan, İsrail'in bölgeyi kan ve barut kokusuna boğmasına izin vermeyeceğiz dedi.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan'la yapılan işbirliğine değinen Erdoğan, ticaret hacminin hedeflenen seviyeye getirileceğine vurgu yaptı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.
2: İlişkilerin savunma sanayi alanında da geliştirileceğine değinen Erdoğan, bölgedeki barış için çalışmaya devam edileceğine dikkati çekti.
1: Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık.
0: 7-8 Temmuz'da dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da olacak. O nedenle çalışmalar 3 ay öncesinden başladı ve hala 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. NATO Liderler Zirvesi'ne az süre kala trafik denetimi gerçekleşti. O denetimlere bu kez özel harekat polisleri de destek verdi.
3: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
4: NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
3: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik had safhada olacak.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şişli'de düzenlenen narkotik ve asayiş denetimine katıldı. Yıldız, emniyet teşkilatı olarak biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz dedi.

0: İstanbul Emniyeti gece gündüz demeden çalışıyor. Köşe başı yapılan denetimlerle İstanbulluların huzuru sağlanıyor. Bu kapsamda Şişli Kuştepe'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetime ilçe emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ve narkotik ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpekli arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak GBT sorgulaması yapıldı.
1: Ben doğma büyüme İstanbul Şişli'yi bir yönüyle Mecidiyeköy bir yönüyle Kuştepe'liyim. Doğup büyüdüğüm sokaklar bu sokaklar. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı. Çocuklara da hediye vermeyi ihmal etmedi.
1: Karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
2: Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türk

0: koluyla 24 portre, pazar 20'de 24'te.
1: Vur, vur!
2: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
3: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
2: Sağ ol, tamam.
4: Baba.
3: He oğlum.
4: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
3: Etmez miyim oğlum? Ver.
4: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
0: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam her zamanki gibi tarihin koridorlarında dolaşıyoruz ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu hafta insanlık tarihinin en zor dönemlerinden bir dönemi ele alacağız ve önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman savaşları, kahramanları, tarihin kırılma noktalarını farklı perspektiften ele alırız. Fakat bu akşam felaketler çağını konuşacağız. Tarihte kıtlıkları, salgın hastalıkları, depremleri, büyük istilaları ve bu durumların, bu felaketlerin tarihin kırılma noktalarını nasıl tetiklediğini konuşacağız. Elbette içinizi karartmaya gelmedik, tarihten ders çıkarmaya geldik. Bize bu konuyu anlatacak çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Gökhan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta beraber. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten çok sıkça ele alınmayan felaketlerin, hayatımızın bir parçası felaketler. Ne kadar iyilikler varsa hayatta kötülükler de başımıza geliyor. Ve doğa olayları, işte salgın hastalıklar, kıtlıklar, bütün krizler elbette hayatımızın bir parçası. Ve tarihte bu olayların dünyadaki olayları nasıl etkilediğini, nasıl tetiklediğini, nelere mal olduğunu ve bunlardan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini bu akşam sizlerle konuşacağız. Öncelikle kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Timaş Akademi Tarih Yayınları'ndan Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın Felaketler Çağı adlı kitabı bizim bu akşamki referans noktamız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Keyifle okuduk. Çok önemli anekdotlar var. Hem Orta Doğu'daki hem de Avrupa'daki gelişmelerin bir dönemi felaketler bünyesinde ele aldınız. Ve günümüze kadar da aslında bir ders çıkarmamız niteliğinde bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Neden felaketler çağı diyeyim öncelikle? Bir şeyi felaket olarak adlandırmak için ne olması gerekir? Hangi kategorileri içine alıyoruz? Ve benim aslında merakımı gıdıklayan şey neden felaketleri çalıştığınız ve bunu bir eser haline getirdiğiniz? Buyurun buradan başlayalım. Evet.
1: Şimdi aslında bu doktora tezimiz oluyor. 94-98 yıllar arasında bu çalışmayı yapmıştık. Yani Türkiye'de bu konular çok nadir çalışılan konulardır. Biz de bu vesileyle yola çıkmıştık. Tabii yıllar geçti, bu konuyla ilgili de birkaç makale yazdık. Fakat daha sonra bildiğimiz gibi 2019-2020 yıllarında dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 döneminde bu çalışma tekrar hatırlandı o dönemde. Çok sayıda böyle arayanlar, soranlar oldu. Bu çalışmayı işte gün yüzüne çıkarmamız amacıyla biz de o vesileyle bu çalışmayı yaptık. Normalde bu çalışmamız 13. 14. yüzyıllar arasında Orta Doğu coğrafyasında kıtlık ve salgın hastalıklar. Fakat bir çok değerli bir şu anda bir üniversite rektörümüz hocamızın da önerisiyle Orta Çağ dönemini kapsadığı için Orta Çağ'da tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Bu yüzden zaten Orta Çağ adı veriliyor. Biz de bu çalışmamıza Felaketler Çağı adını verdik. Yani ilk çağdır, yeni çağdır, yakın çağdır. Bunlar herkes biraz gülümseyerek bakar. Fakat Orta Çağ deyince yani herkes
0: karanlık
1: böyle bir kısmen öyle oluyor. Zaten hele hele hatta bizim Türk tarihinde şöyle bir durum var. Türk ve İslam tarihinde Orta Çağ dönemi diye bir dönemin olmadığı, aslında bu dönemde yani İslam dünyasının ileri bir çağda olduğu, Batı dünyasının Orta Çağ yaşadığını ve tabii ki onlar 19. 20. yüzyılda dünyada baskın oldukları için bu çağı o şekilde adlandırmışlar. Yani bizim Türk ve İslam dünyasında böyle bir çağın olmadığı söylenir. Ve biz tabii şunu da gördük. Bu çalışmadan felaketler çağı dememizin sebebi gerek tabii ilk çağ tarihi çok az biliniyor. O dönemde bir takım olaylar vardır, felaketler ama yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde de insanlar tecrübe edinmişler. Ya da 20. yüzyıl dediğimiz günümüzdeki uzay çağında. Bundan dolayı orta çağ döneminde yani çok büyük felaketler yaşanmış. Hem doğal felaketler, hem salgın hastalıklar, hem efendim işte savaşlar diyelim, istilalar. Bu yüzden orta çağ dönemini kapsadığından dolayı ve önemli olayların olduğundan dolayı Felaketler Çağı adını verdik kitabımızın adına.
0: Hocam tarih boyunca birçok savaş yaşandı. Hep konuşuyoruz programlarımızda da. Tabii ki insanlık üzerinde yıkıcı etkileri var savaşların. Ama savaşlar kadar salgınlar, doğal afet, yani felaketler de çok yıkıcı. Sizce hangisi en yıkıcı etkiyi bırakmış? Şimdi siz araştırmalarınızda birçok medeniyetlerin belki yok olduğunu, belki yeni medeniyetlerin oluştuğunu, doğal afetler, salgınlar, işte kıtlık, depremler, istilalar, bunların hepsi bir felaket. Bu felaketlerin yıkıcı olup olmadığı, savaşlar mı daha çok yoksa felaketler mi? Hangisi sizce?
1: Yani şimdi tabii ki savaşlar bir anda, hani 1-2 yıl içinde başlayıp sonuçlanan bir olaylardır. Ancak bu felaketler, salgınlar ya da depremler, bunların etkileri uzun sürüyor. Bundan dolayı özellikle sosyal tarih çalışanlarda şöyle bir algı var. Yani dünya medeniyetlerinin yıkılmasında, yok olmasında savaşlardan daha ziyade felaketlerin etkili olduğu söylenir. Yani bundan dolayı, yani öyle bir inanç sistemi, yani diyelim işte bir Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışı, Bizans'ın parçalanıp dağılması ya da bir Hitit İmparatorluğu'nun yok olması gibi, veya Mezopotamya medeniyetlerinin yok olması veya işte Amerika'daki o İnka gibi Aztek medeniyetlerinin yok olmasında bu felaketlerin etkili olduğu söyleniyor. Yani böyle bir kabul söz konusu.
0: Çok enteresan hocam. Mesela Aztek, İnka medeniyetlerin ortadan kalkmasını kitabınızda da detaylıca değinmişsiniz. Bu çarpıcı örneklerde salgın hastalıklar mesela. Az önce verdiğiniz örnekleri biraz açalım mı? Şöyle, medeniyetleri nasıl yok etmiş?
1: Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın, daha biz şu anda işte Covid-19'u yaşadık. Ve yaklaşık olarak

0: sempozyumlar yüz yüze yapılırdı. Şu anda büyük bir kısmı bunların artık yani çevrim içi dediğimiz yani online şeklinde yapılmaya başlandı. Bu yüzden büyük bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki bu medeniyetlerin yıkılmasında da ve ya da yeni bir şeyin ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni bir değişime uğruyor. Örnek olarak hani İnka, Enka şeyi Aztek medeniyetlerden bahsederken şimdi Güney Amerika ya da Kuzey Amerika kıtasında biliyorsunuz çok daha büyük medeniyetler kuruluyor. Devletler kurulmuş. Bunların bir yazıları var. Bugün çok fazla iz kalmamış bunlardan. Fakat bakıyorsunuz ki beyaz Avrupalı Amerika kıtasına gittiği zaman oradaki insanlara bir salgın hastalık bulaştırıyor. Ve İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok olmasına, oradaki milyonlarca yerli, yani Amerikan yerlilerinin yok olmasına, bugün sayıların çok az kalmasına bunun çok etkisi var. Yani şunu düşünelim, bugün birçok insanımız bu Covid meşe geçirmeye devam ediyor. Fakat vücudumuz bağışıklık sistemi kazandı. Beyaz Avrupalı kendisi gerek kızamık, gerek efendim çiçek hastalığı gibi veya dizanteri, tifüs gibi hastalıklara bağışıklık sistemi kazanmıştır. Fakat bunlar yeni kıtaya, Amerika'ya gittikleri zaman oradaki İnka toplumlarına, Aztek toplumlarına bu hastalıkları bulaştırıyor. Ve milyonlarca Kızılderililerin ya da Aztek İnkalıların bu gerek verem, gerek efendim işte kızamık gibi çek hastalık gibi hastalıklardan yok olduğu. Yani beyaz Amerikalı oradakilerin bir kısmını katletmekle beraber sayısal anlamda ekseriyeti bu yüzden yok oluyor. Ve bunlar çok bize şey değil. Mesela İnka imparatorun çöküşü 1400 yani 1500'lü yıllar veya işte Aztek medeniyetinin çöküşü bu Cortes vardır İspanyol Meksika bölgesini işgal eden İspanyol komutan onlar yıkıyor. Çok kolay bir şekilde yıkıyorlar. Yani hem ateşli silahları kullanıyorlar hem de dediğimiz gibi salgın hastalıkla bunların işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde bu medeniyetler yok olup gitmiştir.
1: Hocam Hititler, Sümerler, Antik Yunan mesela toplumları bu salgınlarla nasıl mücadele etmişler? Neler yaşamışlar? Yani salgınların eski çağlardan beri var olduğunu biliyoruz ama mücadele şekilleri nasıl olmuş?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eski insanlar yani mesela bu Hititler döneminde Anadolu'da ciddi salgın hastalıkları yaşanıyor. Özellikle tabletlerde biz bunu görüyoruz. Yani bazı eski çağ hocalarımız bunu çalıştılar. Ve ya da Mezopotamya'da aynı şekilde. O dönemlerde şimdiki gibi tedavi usulleri, çok basit tedavi usulleri var. Yani şimdiki anlamda bir hekimlik sistemi falan bilhassa salgın hastalıklarda çok fazla faydalanan. Bunlar daha çok yani Tanrı'nın o dönemde bir de putperestlik ya da eski inançlar olduğu için onların kendilerine göre hani tanrılarının kendilerini bir cezalandırma olarak görüyorlar bunları. Bundan dolayı bu salgınlardan kurtulmak için büyüye başvuruyorlar. Yani çeşitli dualar yapıyorlar tanrılarına, ibadetler yapıyorlar, kurban kesiyorlar. Yani bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Yani modern tıbbın hani gelişmesine kadarki dönemlerde böyle bir şey var. Yani Tanrı kendileri yoldan çıkmalarından dolayı cezalandırdı. Başımıza bu felaket geldi. Biz bundan dolayı diyor, bundan nasıl kurtulabiliriz? İbadetlerini artırıyorlar, hayırlarını artırıyorlar. İşte ve bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Salgın hastalıklar, özellikle bunlar ateşli hastalıklar. Bu dönemlerde insanların vücutları zayıf düşüyor. Ve enerjiye ihtiyaçları var. Bilhassa şekerli, tabii şeker bilinmiyor o dönemde. Evet. Şekerli meyveleri kullanıyorlar. İşte nar gibi ya da diğer işte kayısı gibi şeyler, şeker vücudu güçlendirdiği için bir anda hani kana karışıp insanı dinamik hale getirdiği için bu salgınlar döneminde şekerli meyvelerin fiyatların kat kat arttığını görüyoruz. Yani bunlar yaşanıyor. Bilhassa nar. Mesela nar salgın hastalıklarda tedavide kullanılıyor. Bir de yine orta çağ döneminde bunu, tabii ilk çağda Hititlerde ya da Sümerlerde bilmiyoruz ama orta çağ döneminde mesela kınanın salgın hastalıklara karşı kullanıldığını görüyoruz.
1: Dezenfekte ediyor. Elime yaktığımız
0: evet,
1: kına.
0: Evet, aynı şekilde

0: meşhur tıp tarihçimiz var, Süheyl Ünver rahmetli. Onun da bu konuda bir makalesi var. Yani salgın hastalıklarda kına tedavisi diye bu Türkiye'de kullanmış 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani kadınlar mesela başları ağrıdığı zaman işte kına yakarlar ya da vücutlarının herhangi bir yerde bir bir sivilce ya da benzeri bir hastalık olduğu zaman da kına yakarlar. Bundan dolayı bunu da kullanıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum.
1: O da yani kültürler olarak, evet, kültürel olarak da bir ritüel haline gelip, evet, öğrenilen bir şey olmuş kına. Hocam, şimdi salgın dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, evet, bir dönem. Mesela kitabınızda da var, Justinyen vebası. Evet. Bizans İmparatorluğu üzerinde etkileri neler olmuş Justinyen vebası?
0: Şimdi 541-43 işte yıllar arasında, 42 yıllar arasında bu salgın yaşanıyor. Tüm Akdeniz havzasında, yani bugün işte Ege dediğimiz kıyılar, Akdeniz kıyıları, Suriye kıyıları, Mısır kıyıları ve yine İstanbul'u etkiliyor ve buna da zaten o dönemdeki imparatorun adından dolayı da Justinianus vebası adı veriliyor. Ve şimdi 540'lı yıllar öyle bir etki ediyor ki büyük bir nüfus kaybına uğruyor Bizans ülkesi. Yani o dönemde Balkanlar'da Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında ve Güney İtalya kısmında, yani Büyük Roma yıkılıyor. Batı Roma İmparatorluğu, Batı Roma yıkılınca Bizans tabii kendisini Büyük Roma'nın varisi olarak gördüğü için İtalya'nın bir kısmını da işgal etmiş, güney kısımlarını, ve bu havzada ciddi bir nüfus kaybı oluyor. Ve arkasından Bizans zayıflıyor. Bu sırada İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun Anadolu'ya seferlerini görüyoruz. Ve Bizans bu seferler karşısında başarısız oluyor. Yine Suriye'yi ele geçiriyor Sasaniler. İran'ı ele geçiriyorlar. Yani o nüfus kaybından dolayı Bizans ciddi bir asker çıkaramıyor. Ve bir müddet sonra da İslamiyet'in ortaya çıkışı, çünkü bu salgının etkisi 100 yıl falan sürüyor. Yani 542'lerden başlayıp 650'lere kadar, yani nüfus kaybı, demografik kayıp Bizans'ı sarsmıştır. Hem iktisadi bakımdan hem de demografik bakımdan. Mesela kısa süre içinde İslam orduları Anadolu'yu fethediyorlar. Yani daha düşünün, 669 yılında Müslüman da İstanbul gelip kuşatıyorlar. Ya yani bu Justinianus vebasının Bizans'ı iktisadi yönden, demografik yönden sarstığı, bundan dolayı hem Sasanilere karşı koyamadıklarını, aynı zamanda da İslam ordularının kısa süre içinde Anadolu'yu fethettiğinin görüyoruz bu dönemde. Bu, yani salgından kaynaklandığı yine iddia ediliyor.
1: Zayıflıyor devlet.
0: Evet.
1: Haklısınız. Hocam, peki İslam tarihinde ilk büyük salgın olarak kabul edilen bir salgın var. Ammas vebası. Evet. O nasıl ortaya çıkmış?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha bu Ammas vebasından önce biliyorsunuz Suriye bölgesi Müslümanlar 632'den itibaren fethetmeye başlıyorlar. İşte Bizans İmparatoru Heraklios diye bir imparator var. 6. Heraklios. Bu dönemde özellikle tam yeri belli değil ama Anadolu'da da olabilir. Yani Kuzey Suriye'de olabilir. Bir salgın hastalık çıktığı söyleniyor. Bu salgın hastalık sırasında Bizans bu salgından kurtulamıyor. Bir rivayete göre iki Rumlu, yani Anadolu'lu, o dönemde Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Yani Müslümanların işte bir peygamberi ortaya çıktı. Arapların büyük bir lideri ortaya çıktı. Biz gidelim danışalım diyorlar. Ve iki tane, yani Grek'in, yani Rum'un Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'den bu salgından nasıl kurtulacaklarına dair bir rivayet var. Ve biraz sonra söyleyeceğim o meşhur hadisi, işte Peygamber Efendimiz bunlara tavsiyede bulunuyor. İşte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diye. Bu dünyada ilk karantina uygulamasının olduğu kabul ediliyor. Yani gerek mesela Sümer'de, gerek Hitit'te, gerek Bizans'ta daha önceki dönemlerde salgınlar çok etkili olmuş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Müslümanlar ilk defa karantina uygulamasını Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak bu bahsettiğimiz 639'daki Ammas vebasında hatırlıyorlar. Ammas bugün Filistin'de bir köy. Ama İsrail burayı yok etmiş. Onu da belirteyim. 639 yılında İslam orduları Suriye bölgesinde fetihlerde bulunurken Ebu Ubeyde el-Cerrah, İslam ordularının komutanı, bir sahabe kendisi aynı zamanda, Ve bu Ammas dediğimiz bölgede, Filistin'de veba hastalığının olduğu bu sırada başkent Medine'de bulunan Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer haber gönderiyor Ebu Ubeyde Cerrah'a. Orada diyor bir salgın var, oraya girme diyor. Yani oranın fethini gerçekleştirme diyor. Fakat Ebu Ubeyde Cerrah karşı çıkıyor. Yani bu diyor, yani şöyle bir kanaat var biliyorsunuz. Yani şimdi İslam inancına göre de böyle, Kur'an'da da geçiyor. Yoldan çıkan, Allah'a şirk koşan, peygamberlerin sözünü tutmayan bazı toplumların yok olduğu söyleniyor. Ad ve Semud kavimleri Yemen bölgesinde, bunlar işte soğuklarla, rüzgarlarla helak olmuş. Kur'an'da geçiyor. Ama tarihini tam bilemiyoruz bunların. Yine Beni İsrailoğullarının aynı şekilde peygambere uymadıklarından dolayı bunların da helak olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünüyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Bu diyor salgın diyor Allah'ın bize verdiği bir kaderdir diyor. Bu kaderden kaçırılmaz diyor. Ve bu yüzden buraya Ammas'a giriyor. Ve burada 30 bin Müslüman ordusu şehit oluyor. 30 bin kişi. Bazı kaynaklarda bunun 15 bin kişi olduğu da söylenir. Başta Ebu Ubeyde el-Cerrah olmak üzere arkasında arka arkaya tayin edilen 4 İslam komutanı hayatını kaybediyor. Ve bu tabii ki bu sırada Hazreti Ömer'e bu olay intikal edince Hazreti Ömer sahabeyle toplantı halinde. Biraz önce söylediğim Abdurrahman bin Af'ın diyor ki benim yanımda bir hadis vardır diyor. Bunu duydum diyor Peygamber Efendimiz'den diyor. Ve o Rumların gelip de hani Peygamber Efendimiz'e danıştıklarını, bu salgından nasıl kurtulacaklarını söyledikleri zaman o söylediği hadis, işte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diyor ki Hazreti Ömer. Burada ilginç de bir şey anlatıyor. Çünkü sahabe peygamberin yanında bulunmuş bir kişi. Yani cüz-i irade diye bir şey var İslam'da. Yani bir kader var ama bir de kaderden, hani Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderini tercih etme olayı var söz konusu. Bunu kelamcılar falan çok daha iyi bilir. Bir hikaye anlatıyor Hazreti Ömer. Siz diyor bir diyor vadide bulunuyorsunuz diyor. Ve elinizde diyor bir at o dönemde. Ve siz diyor o vadinin bir yamacı diyor yeşillik, otlak, bir tarafı da diyor kuru diyor. Siz diyor atınızı diyor nerede gider diyor otlatırsınız diyor. Tabii ki diyor akıl olarak diyor yeşillik alanda diyor otlatırsınız diyor. Bu diyor yani kuru alana gitmemek, yeşillik alana gitmek Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmaktır diyor. Yani Hazreti Ömer burada yani o Ebu Ubeyde'yle Cerrah'a ve diğer sahabelere tavsiye ettiği halde uymamışlar. Ve 30 bin kişiye yakın Müslüman asker burada şehit oluyor. Tabi İslam fetihlerinde kısa bir duruş oluyor. Bu Ammas vebası İslam tarihinin ilk vebasıdır. Bundan sonra devam edip gidiyor. Tabi de şunu da burada ifade edelim. Şimdi İslam dünyasında yani o dönem Orta Çağ İslam dünyasında bu salgın hastalıkları ikiye ayırıyorlar. Bütün bilinmeyen çiçek hastalığından tutun da dizanteriye, tifüsüne kadar bütün ateşli hastalıklar genel olarak veba olarak adlandırılıyor. Yani bugün bildiğimiz tüm salgın hastalıklar bir vebadır. Aslında Covid-19'da yani vatandaşlarımız, halkımız, dinleyicilerimiz bildiği için söylüyorum yani Covid-19'da bir vebadır. Şimdi İslam müellifleri
1: eski dilde ama evet, eski anlayışta veba fakat hepsi bir de, aynı içinde.
0: Bir de taun diye ikiye bölmüşler Müslümanlar bunu. Yani bizim dilimize de giriyor taun. Aslında Türkçe'de vebanın karşı kırandır. Kıran derler eski Türkçe'de. Ölet derler. Yani kıran derler. Yani bir anda hani bilhassa hayvanlarda görülür. Bir anda bir salgın gelir. Bütün affedersin tavuklar ya da
1: kıran büyük... girdi denir.
0: Aynen, evet. Aynen. Bu aslında o bir vebadır Türkçesi. Batı dillerinde bu kelime plagua'dır. Yani plagua ne zamana kadar? Biraz sonra belki soracaksınızdır. O meşhur kara veba dönemine kadar bu salgın hastalıklar plagua diyor Batı dünyasında. Plagua. Fakat o büyük salgından sonra artık bunun adı Black Death oluyor. Yani kara ölüm diyorlar artık. Yani salgın demek, veba demek Black Death. Yani kara ölüm adını alıyor. İşte Müslümanlar ikiye bölmüşler. genel olarak bütün salgınlara veba demişler. Vebanın içinde de bir hastalığa taun diyorlar. Bu da yani özellikle Allah tarafından yani yoldan çıkan insanları cezalandırmak için gönderilen hastalıktır. Buna taun diye ayırmışlar. Yani şöyle dediler Müslümanlar, her veba taundur fakat her taun veba değildir diye de bir ifade kullanılan. Burada bunu da belirtmek istiyorum.
1: Neye göre ayırmışlar acaba o hastalığı?
0: Ya işte o dönemki inanç sistemi.
1: Yani hani ateşliyse başka yani, bir hastalık çeşidi diyorlar. Ya da bulaşıcılığı azsa fazlaysa belki başka bir hastalık çeşidi diyorlar. Taun muydu?
0: Evet, taun diyorlar.
1: Taunu i̇şte acaba neye
0: göre ayırmışlar? İşte Kur'an'da geçen hani bazı aşırılığa kaçan kavimlerin bu şeyde de var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var.
1: Helak olmak.
0: Aynı şekilde yani insanları helak olması. Yani yoldan çıkan, sapkınlığa uğrayan toplumların Tanrı tarafından gönderilen bir felaketle yok olmasına. Buna taun diye Müslümanlar bunu ayırmışlardır. Ve bundan kaçınılmasını da günah sayıyorlar. Mesela 1400'lü yıllarda Memlük Sultanı Şeyh Mahmud diye bir sultan var. Kahire'de bir salgın hastalık çıkıyor. Salgın hastalık sırasında sultan kenti terk ediyor. Siryakus diye biraz daha yüksek delta bölgesinde yaylaya çekiliyor. Devrin alimleri suçluyorlar sultanı. Yani sen diyorlar bu salgından kaçtın. Kaçılmaz diyorlar. Ya aslında burada ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce Hazreti Ömer'in o hani kader olayını. İlk başlarda Müslümanlar yani salgınlarından bunun bir hastalık olduğunu, bundan kaçınılması gerektiğini, peygamberin hadisine de dayanarak evet. Bunun bir doğal bir olay olduğunu belirtiyorlar. Fakat sonraki dönemlerde maalesef hani bizim hani bu orta çağdan aslında bizim çıkış dönemimiz var ya 1400'lerden itibaren İslam dünya bir kaosun içine giriyor aslında 1400'lü yıllarda. Mesela Osmanlılar oluşturdukları büyük bir medeniyetle İslam dünyasında çok farklı bir yerleri var Osmanlılar. Yani 1400'lerden itibaren 1500'ler, 1600'ler yani Türkler dünya medeniyetinde çok ileri bir seviyede. Fakat aynı dönemde şunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Mısır'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Suriye'deki ya da Arabistan'daki İslam dünyası ne durumda ya da Hindistan'da gerileme dönemi başlıyor. 1400'lerden sonra bu şekilde yani bunun bir kader olduğunu, salgından kaçınılmasının günah sayıldığı bir döneme giriyoruz maalesef. İlk başlarda bu yok.
1: Bu yok. Aslında işte o peygamberin hadisini dinleseler çok daha zayiatsız bir süreç geçecek.
0: Tabii bunu Endülüs'ü Müslümanlar fark etmişler Özgün Nur Hanım. Endülüs'te 1300'lü yıllarda salgın hastalıkların sebepleri ortaya konmuş. İbn Hatim ve İbn Hatim adı iki büyük alim var. Tıp kitapları yazmışlar, veba ile ilgili kitaplar yazmışlar. Avrupalılar da bunlardan çok etkileniyorlar. Yani mesela diyor ki bir salgın hastalık olduğu zaman diyor o salgından ölen insanların diyor kıyafetlerini giymeyin diyor. Bundan size bulaşır diyor. Onun eşyalarını kullanmayın diyor. Yani buna benzer şeyler var. Ya da İbn Sina mesela binli yıllarda biliyorsunuz İbn Sina salgınlara karşı önlemleri var İbn Sina'nın. Hani o dönemde yani İslam dünyası o yüzden aydınlık dönem diye ifade ediyorum. Mesela salgından ölenlerin defnedilmesini, eşyalarıyla beraber defnedilmesini söylüyor İbn Sina. Yani dezenfekte ediliyor bunlar. Yani bunlara diyor yaklaşmayın diyor. Buradan hastalık kaparsınız diye iddialar söz konusu. Yani şöyle bir ifade söyleyeyim. Orta çağda İslam dünyası o kadar tıpta ileri bir seviyede ki bunu bir örnekle hani size ifade etmek istiyorum. 1190'larda bugünkü Suriye'nin kuzeyinde Asi Nehri kenarında Şeyzer diye bir kent var. Şeyzer. Burada küçük bir devletçik var. Munkızoğulları diye. İbni Munkız diye de bu Munkızoğulları devletinin bir hükümdarın yeğeni var. Kendisi hanedan mensubu. Aynı zamanda bir alim bir kişidir kendisi. İbretler kitabı diye de bir kitap yazmış. Biz diyor bir gün diyor tabii o dönemde sahil mıntıkası, Filistin dediğimiz mıntıka Haçlı

0: işgali altında. Fakat her zaman savaş olmuyor. Bazen de ticaret var. Bazen de karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Yani sürekli savaş değil bunlar. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar bazen dost halde de yaşıyorlar. Müslümanlar bu Batı dillerini, hani o dönemde Fransızca daha çok konuşulan o bölgede öğrenmişler. Haçlılar Arapça öğrenmişler. Biz diyor bir gün bir mecliste otururken diyor, bir diyor tanıdığımız bir Haçlı şövalyesi yanımıza geldi diyor. Yan tarafta da diyor bir odada diyor Müslüman bir hekim diyor ayağında bir yara çıkan diyor askeri tedavi ediyordu diyor. Bu diyor şövalye merak etti diyor ne yapıyorsunuz diye sordu diyor. O hekim dedi ki diyor hastanın ayağında bir yara var. Bu yarayı biz tedavi ediyoruz, dezenfekte ediyoruz diyor. Şaşırdı diyor Haçlı şövalyesi. Ben diyor sordum diyor niye şaşırdınız diye diyor. Bizde olsa diye diyor bu askerin ayağı baltayla kesilirdi diye diyor. Siz bunu diye diyor ilaçlarla tedavi ediyorsunuz diye diyor. Yani şunu demek istiyorum. Orta çağda İslam dünyası tıp alanında çok ileri bir seviyede.
1: Kesinlikle hocam. Az önceki konuda bir merak ettiğim anekdot daha var hocam. Anvers vebası demiştik ki hani Müslüman ordularının komutanı ölüyor. Dört hatta
0: Evet.
1: komutan dediniz. Önemli komutanlar kaybediliyor. Sonra sonuçta fetih
0: Evet.
1: yapıyorlar. Fetih hareketleri nasıl etkileniyor? Vebadan sonra bütün önemli komutanlar ölmüş. Askerlerin çok büyük bir kısmı gitmiş.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde tabi İslam orduları burada kırılınca 639-40 yılında Amr İbnül As yine sahabe Mısır üzerine yürümek istiyor. Mesela Hazreti Ömer karşı çıkmış ona. Yani bekle diyor. Yani acele etme diyor. Hatta Amr İbnül As 640 yılında Hazreti Ömer'e haber vermeden Sina'yı geçip Mısır üzerine yürüyor. Kahire. Bugün tabi Kahire yok. O dönemde Babilyon diye eski bir kent var. Yani Kahire'nin bulunduğu mıntıkada. Ve Hazreti Ömer'in karşı çıkacağını biliyor. Muhtemelen Hazreti Ömer de hani İslam ordularının bu Suriye'de, Anvas'ta kırılmasından dolayı acele edilmemesi gerektiğini herhalde ima etmiş. Ve seferlere bir müddet bekletilmesini istiyor. Fakat Amr İbn As Mısır'ı üzerine yürümüş ve biz diyor Mısır'a girdik diyor yardım istiyor halifeden. Oldu bittiye getiriyor. Artık halife ona orduyu geri çek diyemiyor. Yani 4000 kişiliğin Mısır üzerine yürümüş. Demek ki o kadar az bir askerle 4000'de Hazreti Ömer ona yeniden arkadan bir asker gönderiyor. 640 ve 41 yılında İslam orduları yani Suriye'den sonra Mısır'ı fethediyorlar. Yani dediğimiz gibi halife biraz beklenmesini tavsiye ediyor. Ya buna benzer olaylar çok fazla. İşte mesela kara veba salgısında 1348 yılında İspanyol yani Kastilya Kralı 11. Alfonso Granada şehrini kuşatmış. Büyük bir salgın çıkıyor ordusunda. Kral ölüyor. Ve Kastilya ordusu Endülüs'ten geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu salgınlar dediğimiz gibi bunu gerek krallar gerekse sultanlar farkındalar. Yani askerlerin kırılacağını seferden geri vazgeçiyorlar. Çünkü büyük bir başarısızlık olacak.
1: Evet, etkiliyor. Hocam, Orta Doğu coğrafyasında da kıtlıklar yaşanıyor dönem dönem. Kıtlıkların sebebi neydi o dönem ve ne hangi sonuçları doğurdu felaketler olarak?
0: Şimdi şunu söyleyelim. Bizim tabii ki burada Orta Doğu coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Anadolu biliyorsun kısmen yüksek bir plato üzerinde bulunuyor. Yani Anadolu'nun rakımı 1000 metre civarında. Mesela bu Avrupa'da rakım 200, 300, 400 metrelerde. Mesela kıtlıklar Orta Doğu'da özellikle kuraklık yani şiddetli mesela bir sıcak oluşuyor, nehirler kuruyor. Bundan dolayı yaşanıyor. Avrupa'da ise şiddetli yağmurlardan dolayı kıtlıklar yaşanıyor. İlginç bir tezat var burada yani.
1: Şiddetli yağmur.
0: Tabii mesela şimdi Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da burada dikkatseniz rakım çok düşüktür buralarda yani. Nehirler bir anda taşar, her tarafı su basar ve bir de uzun yıl yani aylarca devam eden şiddetli yağışlar tüm Avrupa göl haline geliyor. Bundan dolayı Avrupa'da mesela örnek olarak Haçlı saldırıları öncesinde mesela 1030'larda, 1040'larda böyle 3-5 yıl devam eden

0: şiddetli yağışlar olmuş. Şiddetli yağışlardan dolayı büyük bir kıtlık yaşanıyor. Yani ekim yapılamıyor. Tüm arazi su kaplıyor. Bundan dolayı kıtlık oluyor. Orta Doğu'da ise mesela bunu Mısır için konuşursak, Mısır'da dünyanın biliyorsunuz en uzun nehri, Nil Nehri var.
1: Evet.
0: Yani tek nehri var. 6000 küsür kilometre uzunluğunda Afrika'nın ortalarından geliyor. Mısır'da 1200 kilometre sadece Mısır'da geçtiği nokta. Yine biliyorsunuz biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre dünyanın en eski kıtlığı da orada yaşanmış. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında, Firavunlar zamanında büyük bir kıtlık yaşanıyor Mısır'da. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam Firavun tarafından vezirliğe getiriliyor. Aldığı tedbirlerle Mısır'da kıtlığı yeniyor Hazreti Yusuf. Ve daha sonra da biliyorsunuz kendi akrabalarda, hani orada bir bolluk oluşunca kendi akrabalarda, yani Kenan diyarından, yani bugünkü işte Filistin diyarından Mısır'a gidiyorlar. Ve şimdi Nil Nehri dediğimiz gibi Mısır'da, bir de Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yusuf'un işte o dönemde yaşadığı El Feyyum diye bir bölge var Mısır'da. Birkaç tane kuyu var burada, bir de bir iki göl var. Mısır'ın yani tek sulak yeri burası oluyor. Nil Nehri Mısır'da akmadığı zaman, yani nehir yükselmediği zaman kıtlıklar yaşanıyor. Bazen 7 yıl Nil Nehri'nin sularının yükselmediği oluyor. Yani düşünün, yani Mısır'ın tek akarsuyu burası. Başka kaynağı yok. Ve delta dediğimiz Kahire'den Akdeniz'e kadar olan bölge, bir tarafı Dimyat, bir tarafı İskenderiye, yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alan. Buraya delta deniyor. Her yıl Nil Nehri taşar Haziran aylarında. Eylül'e kadar bütün arazi su kaplar. Eylül'den itibaren su geri çekilmeye başlar. Herhangi bir şekilde arazi nadasa bırakılmadan, herhangi bir şekilde bir sulanmadan oraya ekim yapılır ve çok bol ürün elde edilir. Ancak nehir yükselmediği zaman bu ürün ekilemez. Müthiş bir kuraklık, müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve bu ta Firavunlar zamanından itibaren yani çok fazla kıtlığın yaşandığını biz biliyoruz. Ve bizim incelediğimiz dönemlerde de, İslami dönemde mesela, daha Müslümanlar Mısır'ı fethettikleri zaman oranın verimli olduğunu görüyorlar. Mesela bugün işte Akdeniz'den Kızıldeniz'e akan Süveyş, biliyorsunuz, kanalı kazılmış 1869 yılında. Daha Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Mısır'ın zenginliğini görüyorlar. Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e, Kahire'den bir kanal kazıyorlar. Ve o sırada Medine'de, Mekke'de bir kıtlık yaşanıyor 640'larda. Mısır'dan, o kanaldan gemilerle Nil'in üzerinden Kızıldeniz'e buğday nakli yapılıyor. Mekke ve Medine'de yaşanan kıtlık yeniliyor. Yani Mısır'ın öyle bir özelliği var. Eğer nehrin suyu bol olduğu zaman müthiş bir verimlilik olur. Nehrin suyu da akmadığı zaman müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve şöyle de bir ifade var. Nil Nehri bir yıl taşmadığı zaman kıtlık iki yıl sürer. Yani nehir taşmadı, ekim yapılamayacağını düşünüyor insanlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa saklarlar. Hemen yani kıtlık bir yıl önce başlar. Fiyatlar yükselir. Ve işte özellikle Mısır'da bir Türk devleti var, Işidiler diye. Onların zamanında 963-69 yıllar arasında 7 yıl devam eden büyük bir kıtlık yaşanıyor.
1: 7 yıl.
0: 7 yıl ve şöyle bir ifade var. Bu Işidiler ordusunun sayısı 400 bin kişiymiş. Yani o kadar güçlü bir devlet ki Abbasi devletine bağlı olarak Mısır'da kuruluyor. Ve 969 yılında Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan Mısır istilaya gelen Fatimiler, başka bir İslam devleti, Mısır üzerine yürüdükleri zaman Işidi ordusundan 400 bin kişilik ordu telef olmuş. Sadece diyor kaynaklar, Işidiler diyor 1000 kişiyle diyor Fatimilere karşı çıkabildiler diyor. O da başarısız oluyorlar ve devlet yıkılıyor. Bir de şunu söyleyelim Özgen Hanım, lütfen. Bu gerek kıtlıklarda gerek salgınlarda en çok toplu olarak yaşayan insanlar etkilenir bunlardan. Mesela askerler, işte ordu, çünkü bunun iaşesi sağlanması güçtür. Bunlar da başlar. Ya da kent merkezlerinde salgınlar etkili olur. Yani toplu olarak yaşanan bölgelerde. Yani 400 bin kişilik demek ki bu IŞİD'i

0: su dağılıyor, yok oluyor, ölüyor ya da işte asker besleyemiyor devlet. Bu yüzden devlet korunamamıştır.
1: Evet hocam. Aslında konu o kadar farklı yerlere gidiyor ki gerçekten. Mesela bir nehrin taşmaması bir çevre olayı bir devletin çöküşüne sebep olabiliyor.
0: Ya şunu da belirtelim. Bizim Anadolu'da...
1: Belirtmeden önce hocam Anadolu çok önemli. Sorularım da olacak ama kısa bir araya gidelim. Ardından devam edelim. Hem izleyicilerimiz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Ardından hocamla buradayız.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdi. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Devam ediyoruz an ve zamana. Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamla beraber tarihte felaketlerini, sebeplerini, getirdiği sonuçları analiz ediyoruz. Hocamın kıymetli araştırmalarıyla beraber hemen tekrardan ben kitabını göstermek istiyorum. Felaketler Çağı kitabımız, referans kitabımız Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın tarihte Orta Doğu'da, Avrupa'da kıtlık, felaketler, salgın hastalıklar ve diğer felaket ürünlerini konuştu kitabı. Hocam hemen devam edelim. Anadolu dediniz. Hemen kaçırmadan o anekdotu alayım. Çünkü dedi ki çevresel olaylar devletlerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. Buyurunuz.
1: Evet, Anadolu'da tabii şu vardı. Yani yüksek bir coğrafya olduğunu söyledim. Yani dünya haritasına, fizik haritaya baktığımız zaman bir Çin tarafını görürsünüz, İran'ı görürsünüz, bir Anadolu'yu görürsünüz. Yani yüksektir şeydir. Yani o renklendirme şeyi ve Anadolu şanslı kısmen çok fazla salgınlar yaşanıyor. Kıtlıklar çok az gözüküyor Anadolu'da. Çünkü birçok ırmağımız var. Fırat, Dicle, Kızılırmak, efendim yine işte Sakarya'sı, Menderes'i gibi. Bu yönden şanssız. Yani kıtlıklar az görüyor. Kısmen Güneydoğu'da var. Yani Urfa tarafında ya da işte Diyarbakır tarafında bu mıntıkalarda. Yani hava çok sıcak olduğu için ürün kaybı oluyor. Burada kısmi olarak kıtlıklar yaşanıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dünyanın ilk barajlarından biri Anadolu'da yapılıyor. Mesela biz yine Yemen'de hani Belkıs barajını biliyoruz. Bu Hazreti Süleyman peygamber zamanında 900'lü yıllarda işte Yemen bölgesinde biliyorsunuz bir baraj inşa ediliyor. Sonra bu baraj patlıyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Strabon diye Amasyalı bir tarihçi var. Aynı zamanda bir coğrafyacı. Kitabının adı da coğrafya adını vermiş. Roma vatandaşı. O dönemde Anadolu'da yaşıyor. İşte bu meşhur işte bu İtalya'daki Pompei şehrinin hani o patlamasından önce haber veren kişilerden biri Strabon. Hemen Orta Anadolu'da Kızılırmak'ın kollarından biri olan Kayseri'den akan, şimdiki adı Sarımsaklı diyorlar. Burada bir baraj inşa ediliyor. Milattan önceki yıllarda ve bu baraj patlıyor. O barajın olduğu bölgeye bugün Boğaz Köprü diyorlar Kayseri'de. Orada Strabon bunu yazıyor. Büyük bir diyor baraj vardı diyor. Baraj patladı diyor ve Kayseri'yi sel aldı diyor. Yani diyeceğimiz Anadolu'da kıtlıklardan daha ziyade sel felaketlerde kısmen gözüküyor. Ha bugün bile bunlara şahit oluyoruz. Ama dediğimiz gibi işte salgınlar, çünkü bir Anadolu kendisine has bir coğrafya. Hatta biliyorsunuz bu bölgeye şimdi dünyada Avrupa, Asya, bir de Afrika kıtaları var. Anadolu'ya da küçük Asya kıtası diyor Batı dünyası. Ve burada dünyanın kesişme noktası olduğu için maalesef salgınlar Anadolu'yu çok etkilemişler. Hem doğuda olanlar, hem efendim Avrupa'da olanlar, hem Rusya tarafında olanlar, hem de Afrika tarafında olanlar. Yani her tarafından bir kesişme noktası. Öyle de bir tabii şanssızlığı söz konusu Anadolu'nun.
0: Evet hocam, yayılıyor. Bir de Haçlı seferleri mesela hocam. Haçlı seferleri sizce yalnızca askeri bir hareketlilik mi, yoksa hani komple teorileri de var tabii bazı kaynaklarda. Hastalıkların yayılmasına da neden olduğunu biliyoruz. Evet. Haçlı seferleri tabii, var mı doğruluğu?
1: Tabii çok
0: Haçlı
1: etkili bu. Şöyle söyleyelim. Biraz önce aslında bahsettim. Hani bu Haç seferleri öncesinde Avrupa'da ciddi bir nüfus artışı oluyor. Hı hı. Yani önce büyük bir sel felaketleri yaşanmış. Arkasında bir nüfus artışı var. 30 milyonlardan yani Avrupa nüfusunun o dönemde 90 milyonlara çıktığı söyleniyor. Haç saldırıları sırasında. Son dönemde de bu seferlerden daha ziyade Haçlı saldırıları denmeye başladı Türkiye'de. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bu girdi. Hı hı. Şu anda artık yani öğrenciler bunu Haçlı saldırılar diye öğrenecek. Düşünebiliyor musun Özgen Duran, bir kıta halkı ya yani tüm Avrupa diyelim bugün, kısmen Doğu Avrupa hariç ya yani bugünkü Polonya gibi, işte Romanya gibi, Sırbistan gibi bu mıntıkalar hariç, yani Katolik dünyası dediğimiz bütün ya yani bugün İngiltere, İrlanda, İzlanda, hatta çok ilginç Grönland'dan bile, yani Amerika kıtası 1492'de keşfedildi deniyor ya, Batı dünyası Grönland'ı biliyor. Grönland'dan bile Haçlı saldırılarına katılanlar var. Bu Eskimo dediğimiz Vikikler ya da işte Hristiyanlığı kabul etmiş insanlar geliyor o dönemde. Bir kıta halkı topyekun başka bir kıta halkının üzerine saldırıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Evet. Ve bu yani Avrupa'nın insanı işte 1095'te başlatıp 1270'e kadar yani aşağı yukarı 200 yıl. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani başka bir kıta halkı kısmen Avrupa soğuktur. Yani coğrafya farklıdır. Yani düz ovalardan oluşur. Orta Doğu'ya geliyor. Nasıl ki 1492'de Avrupa Amerika'ya gidip Güney ve Kuzey Amerika'ya girip oradaki yerlilere hastalıklarını bulaştırdığı gibi Haç seferleri sırasında da kendi hastalıklarını Orta Doğu coğrafyasına bulaştırıyorlar. Ve bu 1200 yani 1096'dan 1270'e kadar Orta Doğu'da salgınların arttığını biz görüyoruz. Şimdi Avrupalılarda şöyle bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Ya Türkiye'de çok değerli bu konularda çalışan tarihçilerimiz var. Mesela bunlardan birisi Nüket Varlık diye Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba diye bir kitabı var. İtalyanlar çalışmış konuları. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Kendilerini çok temiz görmeye çalışırlar. Sanki hastalıkların kaynağını Orta Doğu diye ifade etmeye çalışırlar. Ben bunun tam tersini ifade etmek istiyorum. Yani elbette Asya'da, Hindistan'da, Himalayalar'da bu vebanın şeyler var. Biz bunlara veba odakları diyoruz. Biz Balkanlar'da veba odaklarının olduğunu biliyoruz. Yani Batılılar, Katolik dünyası Haçlılar Orta Doğu'ya gelirken dediğimiz gibi Balkan coğrafyasında geçip geliyorlar. O bölgeden de etkileşiliyor oradan. Ve hastalıklarını Anadolu'ya, Filistin'e, Suriye'ye, Mısır'a yaymışlardır. Daha mesela 1099

0: 98-99 yılında Haçlılar Antakya'yı kuşattıklarında büyük bir salgın çıkıyor Antakya'da. Bu birinci Haçlı saldırısı sırasında ya. Ve Antakya'da işte hatta Papa'nın gönderdiği baş rahip dahi salgından hayatını kaybediyor. Binlerce Haçlı askeri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Selçuk askerlerinin hayatını kaybeden çok fazla. Yani biz bunu görebiliyoruz. Hem kendi hastalıklarını buraya taşımışlar, bir de Orta Doğu coğrafyasına alışık olmadıkları için kendiler de Orta Doğu'dan bazı hastalıkları kapmışlardır. Yani gerek Kudüs'te, gerek mesela Haçlıların saldırdığı Mısır'da, Dimyat'ta, mesela 5. Haç Seferi sırasında 1218 yılında Dimyat'ta büyük bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Yine mesela 7. Haç Seferi saldırısı sırasında yine Dimyat'ta meşhur, hatta bir sözümüz var ya, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, bu oradan geliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 1249 yılında Fransa kralı 9. Louis 100 bin kişilik büyük bir ordu ile Mısır üzerine yürüyor. Haçlı saldırısı yapıyor. Güya Kudüs'ü kurtaracak. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti biliyorsunuz. Arkasından 1229 yılında Selahaddin'in yeğeni Melik Kamil Kudüs'ü yeniden Haçlılara teslim ediyor. Bu pek fazla bilinmez. 1229-1244 yılları arasında 15 yıl yine Kudüs Haçlıların elinde kalıyor. Dağılan Harzem Türkleri Suriye'ye giriyorlar. Filistin'e girip Kudüs'ü fethediyorlar 1244 yılında. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırılıyor ve 7. Haçlı saldırısı düzenleniyor. İlginçtir. Ne beklersiniz? Hani Haçlıların Kudüs üzerine yürümeleri. Kudüs üzerine yürümüyorlar, Mısır üzerine yürüyorlar. Hani siz aslında deminki sorumuzda şu vardı. Hani bu Haçlılarla ilgili amaçları sadece kutsal yerleri almak değil, Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek.
1: Evet,
0: Batı dünyasının amacı. Ve Mısır üzerine Dimyat'a giriyorlar. Fakat burada müthiş bir ağır salgın hastalığa yakalanıyorlar. Ve burada Eyyubiler tarafından ağır bir yenilgi uğratıyorlar. Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik ordusu yok oluyor. Önemli bir kısmı esir ediliyor. Kendi de esir düşüyor. 4 yıl ülkesine geri dönemiyor. Yani benim kanaatime göre hani Dimyat'a almaya giderken evdeki bulgurdan olmak diyeyim buradan kaynaklanıyor. Yani Fransa büyük bir sarsıntı geçiriyor. Aynı kral, bu Fransa kral çünkü bu manastırda büyümüş. Müthiş bir Katolik, bir dindar ve kendisi kendinin inancına göre Tanrı'ya antişmiş. Yani kutsal savaşa katılacağına dair. Burada başarısız olunca 1270 yılında bu son Haçlı seferine çıkıyor. 8. Haçlı seferine ve Tunus'ta, Kartaca'da salgın hastalıktan ölüyor. Fransa Kralı 9. Louis. Yani hayatı o şekilde sona ermiştir.
1: Hocam peki Moğol istilası? Moğol istilasının sadece siyasi ve askeri değil aslında sağlık tarihi açısından da önemli sonuçları olduğunu biliyoruz. Nedir onlar?
0: Evet, şimdi Moğol istilası tabii o da çok önemli bir olay. Şimdi bildiğimiz gibi Cengiz Han,
1: Evet.
0: işte Moğollar dünyada, yani bizim tarihte biz bunu 3 defa parlamışlar deriz. İşte bir Kara Hitaylar diye bu 1140'larda ortaya çıkıyorlar, Moğollardan bir kol. Arkasından Naymanlar diye yine bir Moğol topluluğu, o da 1220'li yıllarda Harzemşahlar Karahanları yıkıyorlar. Kara Hitaylar Selçukları yıkıyor. Bu üçüncü Moğol istilası da Cengiz'le başlıyor. Ama diğer gerek Kara Hitay gerekse Nayman istilaları Orta Asya'da sınırlı kalıyor. Yani bunlar İran'a, Anadolu'ya falan taşmıyor. Fakat Cengiz'le beraber 1207 yılında Cengiz'in işte büyük Kağan seçilmesi, yani Timuçin'in Cengiz adını veriliyor kendisine. Dünya hükümdarı, dünya hanı anlamına geliyor bu. Ve 1220 yılında Harzemşahlar üzerine yürüyor. Şimdi Moğollar tabii ki bozkırda yaşayan bir bölge. O çok soğuk bir coğrafya. Yani Moğolistan yaşadıkları coğrafya, Karakorum, orman falan yok. Yani plato, yani bozkır burası yani. Ve beslenmeleri de çok zayıf bunlar. Daha çok etle besleniyor.

0: Yani tahıllardan daha ziyade etle beslendikleri için de çok da uzun yaşamıyorlar. Yani bir Orta Asya'da o dönemde 40-50 bunların ömürlerinin yaşadığı dönem. Ve bir anda, yani şöyle diyeceğim, bir bütün dünyayı istilaya kalkan, yani Moğollar, yani bir kar şeyi gibi düşünün, çığısı gibi yani bu. Yani küçük bir kar topu büyüyor ya, bütün önüne gelen kavimleri kendisine bağlıyor. Yani çok sayıda bu Moğolların içinde Orta Asya, bilhassa Türk toplulukları bunların içine girmiş. Yani bundan emin olun. Yani Anadolu'ya gelen Moğol ordusunun belki de içindeki ancak %20'si Moğol'dur, %80'i Uygur Türküdür ya da diğer Türk topluluklardır. Bunlar da aynı şekilde bir anda kısa süre içinde Moğolistan'dan kalkıp 5-6 bin kilometre yol kat edip Anadolu'ya uzanıyorlar. 1243 yılında Kösada'ya gelmişler, Sivas'ın kuzeyine kadar. 1230'lu yıllarda Kırım'a giriyorlar. Macaristan'a giriyorlar. Bulgaristan'a iniyorlar, o bölgelere. Ve 1258 yılında Bağdat'a iniyorlar. 1260'ta Suriye'ye iniyorlar. Ve bunlar Orta Asya'nın hastalıklarını bu coğrafyaya taşıyorlar. Mesela Moğolların Bağdat'ı işgali sonrası 1258'de Bağdat'ta ciddi bir salgın hastalığın çıktığını bize kaynaklar söylüyor. Sadece Bağdat'taki, yani Abbasi Hilafeti'nde başkenti, büyük bir kent, o dönemde nüfusunun 2 milyon falan olduğu söyleniyor. Biraz abartı sayılabilir ama Moğol istilası sırasında Irak coğrafyasında 2 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Sadece savaşlara değil, büyük bir kısmı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir bunların. Aynı dönemlerde, mesela 1243 yılında Moğollar Selçuk ordusunu yenip geri dönüp giderken Malatya'da 1245'li yıllarda ciddi bir salgın hastalık var. Ve orada hem Moğollar ölüyor salgından, hem o bölgedeki Selçuklu Türkler hayatını kaybediyor. Yine yerli yaşayan Süryani, Ermeniler de hayatlarını kaybetmişler. Yani biz yine Suriye şehirlerinde Moğolların işgal ettiği Halep, Şam gibi ve yine Güneydoğu'da, yani Silvan, işte Meyye Farik'in diyorlar o mıntıkayı, El Cezire mıntıkasında, Musul taraflarında ciddi şekilde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda da kıtlıklar da artıyor. Çünkü artık kervanlar gelmez oluyor, ekinler tahrip ediliyor. Yani o yüzden hem yani aslında siyasi olay burada sosyal bir olaya sebep oluyor.
1: Muhakkak. Birbirini zincirleme tetikliyor hocam.
0: Evet, aynı
1: salgın,
0: şekilde.
1: Salgın, kıtlık,
0: evet,
1: felaketler. Ama tabii Moğollar gibi o dönemin en güçlü, dünyayı titreten bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılmadı herhalde, değil mi? Sadece istilalardan, evet, şey yaptı, biraz yaydı hastalığı. Evet. Çünkü öyle bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılması bizi üzer.
0: Evet. Aslında biraz sonra o şeyde, kara vebada değineceğiz. Aslında yok, Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Eyvah. Yani Moğollar aslında ciddi anlamda zayıflıyor bu şeylerle. Tabii ki sadece bu değil ama o çok etkiliyor. Yani özellikle kara veba salgını sırasında zaten bu Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkıyor. Ve Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Karakorum'a çekiliyor. Yani 1300 artık 50'lerden sonra bir Moğol imparatorundan bahsedemezsiniz. Yani Moğollar işte Türkleşmiş, Çağatay Hanlığı adıyla Timurlara dönüşüyor, Babürlere dönüşüyor ya da Altın Ordu Devleti yine Türkleşiyor. Ama esas Cengiz Han'ın tahtının bulunduğu Moğolistan'daki Kubilay Hanlığı salgınla yok oluyor.
1: Eyvah. Evet. Aslında kara vebayı demişken, evet, girelim hocam tam, evet, da bence. Çünkü insan tarihinin en büyük salgını, evet, değil mi kara veba?
0: Tabii şeyin hani konuşmamızın başında belirttim. Bu vebanın adını bile değiştiriyor. Veba artık Batı dünyasında, literatüründe Black değil. Yani sadece 1348-50'lerdeki değil, 1600'de, 1700'de, 1800'de çıkan salgına bile Batılılar Black Death diyorlar. Yani kara ölüm adını veriyorlar. Ya dünya tarihinin en büyük salgını kabul ediliyor bu. Kısmen acaba Covid'e benzeyebilir miydi? Yani çünkü

0: Covid'de biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi. Sayısal rakamlar verilmedi ama yani ne kadar insanın öldüğünü. Mesela Hindistan hiç açıklamadı ne kadar insan öldüğünü Covid'den. O yüzden acaba Covid'e benzetilebilir mi diye de düşünmüyor değiliz yani. Çünkü Covid'in kara vebanın bir benzerliği var. İkisi de aynı coğrafyada ortaya çıkıyor. Yani Covid Çin'de başladı. Covid-19 adını verdiler. Zaten bir vebadır bu. Bir virüs yani. Hı hı. Kara veba da Çin'de başlıyor. İlginçtir yani. Hı. Ve dünyanın 20 yıl devam ediyor bu salgın. O da çok ilginç. Yani 1331-32 yılında başlayıp 1352'ye kadar devam ediyor. Yani 20 yılı buluyor bu salgın. Ve bu salgın yani o dönemde bilinen Asya, Avrupa ve Afrika'yı etkiliyor. Yani bu kara veba ile ilgili müstakil çalışmalar da yapılmış dünyada. Mesela daha 1973 yılında William Dawes diye bir Amerika'da bir yazar ya yani bu kara vebayı çalışmış 1973 yılında. Yani Orta Doğu'da daha çok da Orta Doğu'da olan salgın hastalığı. Ve bu İslam kaynakları çok ayrıntılı. Yani Müslümanlarda tarih yazısı çok ileri bir seviyede. Hmm. Kara veba salgını sırasında Özgen Orhan 16 hükümdarın öldüğü söyleniyor kaynaklarla.
1: 16.
0: Yani bilhassa Asya coğrafyasında 16 devletin hükümdarı hayatını kaybetmiştir. Sadece bu sırada kara veba salgını nasıl ortaya çıkmış? Gerek tarihçiler, gerekse yani tıp bilim insanları bunu çalışıyorlar günümüzde. Hem laboratuvarda çalışılıyor bu, hem arkeolojik kazılarda çalışılıyor.
1: Nasıl yayılmış hocam? Nerede şimdi, ya? Çin'den çıkıp Avrupa'ya nasıl geçmiş?
0: Şimdi mesela? Şöyle oluyor. Kara veba salgını 1331-32'de çıkıyor. Hı hı. Şamlı yani Dımaşlı bir müellif var. İbnül Verdi diye. Kendisi ilk bu salgını yazan kişi ve kendisi de kara vebadan hayatını kaybediyor. Kitabını yazarken de ölüyor salgından. İlginçtir. Şimdi salgının nasıl çıktığıyla ilgili şöyle bir tez var ortaya atılan. Moğollar nasıl ki hani Anadolu'yu, Suriye'yi ve Rusya'yı, İran'ı, Türkistan'ı istila ettiler, Çin'i de istila ettiler, Hindistan'ı da istila ettiler. Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han Çin'i istila etti. Hatta onun biliyorsun Japonya'ya da bir seferi var. Donanmayla fakat mağlup oluyor. Japonya'yı ele geçiremiyor. Yani Kore'yi bile işgal ediyor. Ve başkentini Çin'e taşıyor. Yuan Hanedanlığı deniyor. Bu Kubilay Hanlığı'nın diğer adına Yuan Hanedanlığı. Bugünkü Çin'in Yuhan bölgesine ya da Wuhan dediğimiz bölgeye iniyorlar. Ya bugünkü Zaytuk diyorlar. Daha çok yani deniz tarafı Çin'in bugünkü doğu kısmı. Yani Şangay falan mıntıkaları, bu mıntıkalar. Ve buraya gelip 1300 yani yıllarda imparatorun merkezini Çin'e taşıdılar Moğollar. Hindistan'ı ele geçirdiler. Ve Hindistan'da Himalayalar mıntıkasında bu hani demin söyledim vebanın odakları var. Yani bu veba mikrobu öyle bir mikrop ki hani bilhassa sürüngenlerde yani ya da kemirici hayvanlarda işte fare gibi, cardın gibi hayvanlarda bu oluyor. Pireler fazlasıyla taşınıyor. Veba mikrobunun 40-50 yıl kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. Yani herhangi bir yerde bir veba var. İnsan ona bağışıklık kazanıyor, vebayı taşıyor. 40-50 yıl devam edebiliyor. Yeni gelen bir insana bu bulaşabiliyor. İşte Hindistan'da Himalayalar ormanlık bir alan. Bu bölgeyi İsrail'de Moğol atlarına, Moğol askerlerine bu salgın bulaşıyor 1330'lu yıllarda. Ve bunlar kırılıyorlar burada Himalayalarda. Bura vebanın odak merkezi. Dünyada vebanın Balkanlar gibi, hı hı. İran coğrafyası gibi, Himalayalar gibi veba merkezleri var. Yani mesela bugün günümüzde bile veba gözüküyor ve hala bazı noktalarda var. Afrika'da çıkabiliyor, Arabistan'da çıkabiliyor, Hindistan'da çıkabiliyor. Yani dünyamız bugün bu hastalığı yenmiştir bilhassa antibiyotik tedavisiyle bu hastalık önleniyor. Aslında bu Yersinia pestis denilen bir şey, mikrop bu.
1: Hocam peki o ortaya çıktığı dönemde insanlar hastalığın sebebini nasıl yorumluyor o
0: i̇şte
1: dönem?
0: Hastalığın,
1: kara vebayı.
0: İşte hastalığın bu bilim insanları var. Yani gerçekten

0: sabahleyin ya da öğlen bir cenaze namazı kılınıyor, ona katılıyor. İkindin kılınıyor, katılıyor. Yani kaçmıyor şeyden.
1: Evet,
0: Mesela bu
1: evet.
0: Mısır için konuşalım. Memlük müellifi anlatıyor. Yani salgın hastalık sırasında diyor, işte biz diyor cenaze namazına katıldık diyor. Orada diyor insanlara hastalık bulaştı diyor. O anda insanlar öldü diyor. Caminin içinde öldü diyor. İmama diyor hastalık bulaştı diyor. İmam diyor cuma namazını kılarken diyor kılamadı diyor. Namaz kılınamadı. Salgın çok etkili. Ya bazen tabii kaynaklar bazen de abartılabilir. Biz bunları yani kaynaklardaki bilgiler bir süzgeçten geçiyor. Bazen müellif abartıyor, dikkat çekmek
1: Muhakkak,
0: için
1: muhakkak.
0: yazabiliyor. Ancak kısa süre içinde yani 2-3 gün içinde salgını bulaşan insanın hayatını kaybettiğini kaynaklar yazıyor. Bu özellikle kara veba dediğimiz yani bu veba insanların üzerlerine sivilce şeklinde çıkıyor. Salgının başında, sivilcenin başında bir siyah nokta var. Bundan dolayı buna black death diyorlar. Yani kara anlamında yani siyah anlamında. O yüzden bu isim verilmiş zaten. Hıyarcıklı bir veba. Yakalanan kişi 2-3 gün içinde hayatını kaybediyor. Ama herkes ölmüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi kurtuluyor bu hastalıktan. Kurtulduğu zaman da artık o yani bağışıklık kazandığı için bir şey olmuyor kendisine yani.
1: Korkunç bir
0: Evet,
1: vebatı.
0: diyeceğim şu buradan Çin'e ulaşıyor salgın.
1: Evet.
0: Çin'de o dönemde nüfusu Çin'in 200 milyon olduğu
1: Evet.
0: söyleniyor. 60 milyon insanın kara vebadan Çin'de hayatını kaybettiği kaynaklar söylüyor. Ve bu o sırada Kubilay Hanlığı, hani Yuan Hanlığı diye bahsettiğim ya bu hanlıkta arka arkaya hükümdar ve oğlu ölüyor. Ya yani Moğollar öyle bir yakalanıyor ki hastalığa adeta Çin'i kontrol altında tutamıyorlar. Kaçıyorlar. Atlarına biniyorlar tabir yerinde ise başkentleri Karakurum'a dönüyorlar. Ve Çin'de Ming Hanedanlığı kuruluyor. 1360'lı yıllarda ya Moğollar Çin'deki hakimiyetleri kaybediyorlar. Ve kaynakların anlattığına göre Moğol süvarileri, atlı birlikleri bunu batıya doğru taşıyorlar. Diyor ki kaynakla bir Moğol süvarisi diyor bir günde diyor 100 kilometre mesafe kat edebiliyor diyor at üzerinde. Yani üzerinde o işte fareden fareyi ısırıp pire yani o şey taşıyor. Pire de atı ya da insanı ısırıyor. Oradan bu hastalık bulaşıyor. O sırada İran'da bu dönemde artık Moğollar yıkılmış. Celairler gibi, Karakoyunlar gibi onların ardılları olan Türk toplulukları söz konusu. Yine bir de Altın Orda Devleti var.
1: Evet.
0: Karadeniz'in kuzeyinde Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci'nin oğlu Batuhan tarafından kurulan bunlar varlıklarını sürdürüyor. Ve bunlar birbirlerine akraba olduğu için yani Moğolistan'dan kalkan bir Moğol Kırım'a kadar ulaşabiliyor. Yani aynı topluluk bunlar. Amcazade birbirlerine yani yakın. Ve o dönem mesela Kırgızistan bölgesinde Kırgızlar tabii o dönemde biliniyor Kırgızistan diye. Bugünkü Özbekistan dediğimiz Türkistan bölgesinde o bölgede toplu mezarlar çıkmış. 19. ve 20. yüzyılda yapılan araştırmalarda gerek Kırgızistan'da gerek bugün Türkistan'da toplu mezarlarda arkeologların yaptığı araştırma şaşırmışlar. Ya 1345'li yıllarda binlerce insan ölüyor aynı anda. Mezar taşlarında aynı tarihler var. Ve buradan yola çıkarak salgının ya o Arap müelliflerinin anlattığı gibi hani 16 devletin hükümdarı öldü deniyor ya Kubilay Hanlığı'nda iki hükümdar hayatını kaybediyor o dönemde. Ve hastalığın burada çok etkili olduğunu arkeolojik kazılar da tespit etmişler. Ve bugünkü Kazakistan topraklarında, Kırgız topraklarında ya Özbekistan coğrafyasında çok etkili oluyor. Ve 1347 yılında salgın Kırım'a ulaşıyor. O sırada Kırım'da biliyorsunuz Cenevizler var, Ceneviz kolonileri. İşte Orta Çağlar'da dünyanın denizci iki büyük topluluğu var. Biri Cenevizler, bunlar İtalya'nın batısında Cenova merkezleri. Bir de Venedikler, bu da İtalya'nın doğusunda yani Adriyatik Körfezi'nde.

0: denizci millet. Cenevizler İstanbul'da, işte bugünkü bulunduğumuz evet. şehirde, Beyoğlu'nda, Galata dediğimiz yere, Pera deniyor buraya. Burada yani Bizans İmparatorluğu, şimdiki işte Eminönü dediğimiz, yani o yarımadada,
1: tarih yarımada oldu.
0: Karşı tarafında Pera dediğimiz yerde kolonisi var şeyin, Cenevizlerin. Galata Kulesi de onlardan kalma biliyorsunuz. Yani İstanbul deyince işte Yeditepe dediğimiz Eminönü mıntıkası, Topkapı, Ayasofya mıntıkası anlaşılıyor. Burada büyük bir Ceneviz kolonisi var o dönemde. Yine Amasra'da, işte bugün Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra'da büyük bir kolonisi var. Yine Samsun'da kolonileri var. Bir de Karadeniz kıyılarında, Kefe'de, Suudak mıntıkasında kolonileri var. Burayı Moğollar bir türlü ele geçirememişler. Yani kuşatıyorlar Kefe'yi, alamıyorlar. İşte bu Altın Ordu hükümdarı, yani kökeni Moğol, Janbek ama Müslümanlaşmış, Türkleşmiş, şehri kuşatıyor. Birinci kuşatmasını alamamış. İkinci kez kuşatıyor 1345-46'da. Fakat bu sırada Moğol ordusunun içinde bir salgın hastalık ortaya çıkmış. Kefe büyük surlarla çevrili. İşte Azak Denizi'nin kenarında, bugün Kırım'da. Ve aklına bir şey geliyor. Hile geliyor. Diyor ki bu diyor kentin içine diyor biz diyor mancınıklarla ölen askerlerin cesetlerini fırlatalım.
1: Mikrobu yayalım.
0: He, mikrobu
1: karşı tarafa yayalım kıralım. Diyor.
0: Ve bu dünyada ilk defa bu salgın hastalığın, yani biyolojik silah olarak kullanıldığı.
1: Biyolojik savaş örneklerinin ilki olsa gerek.
0: Evet, ilk olarak kabul ediyor. Hem batıda hem doğuda. Doğu literatüründe.
1: Ölen askerleri mikroplu.
0: Evet.
1: Karşı veba, tarafa da tabii. Vebayı geçirmek evet. için mancınıkla fırlatıyorlar.
0: Mancınıkla
1: doğru mu anladın?
0: Binlerce askerin cesedini atıyorlar kentin Aa. İçine. Ve müthiş bir şekilde orada Cenevizlerin içinde bir şey başlıyor. Salgın başlıyor.
1: Ama Cenevizler İstanbul'a geliyor.
0: İşte yani onlar da gemilerle oradan.
1: İstanbul'a da tabii, bulaştıracaklar.
0: Tabii, tabii. İşte oradan kaçıyorlar şeyler. O hastalık çıktığı zaman bunlar tüccar biliyorsunuz. Yani ticaretle uğraşıyor. Evet. Bunların kendi şeyleri var, katipleri var, noterleri var işlerinde. Ve bunu kaydetmiş adam. Noter, Cenevizli noter. Hastalıktan ölen insanlar 6 gemiyle Ceneviz'den kaçıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Yani bu Pera dediğimiz mıntıkaya. Tabii oradaki Ceneviz kolonisi yani öyle bir şey ki tamamı bu Cenova'ya bağlı. Cenova İmparatorluğu'na bunların. Yani hepsi yöneticileri oradan tayin ediliyor. Yani Cenova'dan gemileri alıyorlar Pera limanına. Yani bugünkü işte Karaköy'de ya da Haliç'in orada bu liman. Ve şehre dağılıyor bunlar. Ve burada büyük bir hastalık başlıyor şeyde. Ve aynı sırada tabii ki Bizans'tan da bunların irtibatları var. İstanbul'a bu hastalığı bulaştırıyorlar. Ve o dönemde İstanbul'un nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. 1348-49 yılında %10 hayatını kaybediyor.
1: Çok ciddi.
0: İmparator da hastalığa yakalanıyor. Kantakuzen, imparatorun oğlu hayatını kaybediyor. Bir de çok ilginç, kara veba diğer salgınlardan farkı şu. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, dağdaki yırtıcı hayvanlara, evcil hayvan, herkese bulaşıyor. İnanılmaz. İstanbul'un diyor kuşlar öldü diyor. Hatta bir kütüphane memuru kaydetmiş bunları. Yani Bizans'ın bir kütüphane memur. Çok sayıda İstanbul sokaklarında o zaman işte Konstantinopolis diğer adıyla kuş ölüsü var. Ya buna şaşırmışlar ahali. Yani kuşlar da hayatını kaybediyor. Ve buradan tabii ki hastalık yani merkezi maalesef İstanbul'dan yayılıyor. Hem Avrupa'ya
1: da tabii.
0: Hem de Anadolu'ya hem de Mısır'a. Eyvah. Zaten salgınları bu savaşlar, göçler, bir de tüccarlar yayıyor. Yani tacirler, gemiler. Yani gemiler hastalık yuvası.
1: Floransa, Venedik, Paris gibi büyük şehirler mesela.
0: Tabii, Avrupa
1: şehir etkileniyor Avrupa'yı mu?
0: Kasıp kavuruyor kara veba. Kara veba aslında Çin'de başlayıp en fazla Orta Doğu'da etkili olmakla beraber Avrupalılar kara vebayı benimsemişler.
1: Eyvah.
0: Yani kendileri özel isim vermişler. Şu anda bunların literatürüne baktığımız zaman Batılıların, yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ya da İspanyollar ya da Almanlar, sanki hastalık kendilerinde gözüktü, sanki başkalarında gözükmedi gibi de bir izlenim veriyor.
1: Çünkü hocam Avrupa nüfusunu, bazı bölgeler için söylüyorum, neredeyse nüfusun yarısı hayatını kaybediyor.
0: Evet, aynen, aynı yani şekilde.
1: İnanılmaz bir, hem bu sosyal hayatı da değişiyor. İnsanlar sosyal hayatı nasıl değişiyor Avrupa'ya yayıldıktan sonra karaveba?
0: Şimdi şöyle, bu hastalıklar tabii olduğu zaman herkes bunu yani kader diye bakmıyor. Yani bazı insanlar da salgından kaçıyorlar yani. Evet. Ve salgından kaçan insanlar kaçtıkları zaman toplumdan soyutlanıyorlar. Hatta şöyle bir şey de var, iddia da var. Mesela bizim doğu toplumlarında biliyorsunuz bu roman falan yok. Hikaye falan çok yoktur. Yani bizde daha çok şiir vardır yani. Yani şairler, divan edebiyatı falan bilirsiniz. Roman Avrupa'da ortaya çıkıyor, roman. Ve salgınlardan dağlara kaçan, mağaralara sığınan, yalnız kalan insanlar oralarda yazmaya başlıyorlar. Yani edebiyatı da etkiliyor bu. Romanın bu şekilde ortaya çıktığına da iddialar var. Ve salgınlarda insanlar bir araya gelmek istemedikleri için işte düğünler erteleniyor. Efendim, o dönemlerde insanlar bir araya gelmiyorlar. Toplu olarak bir arada bulunmak istemiyorlar. İşte bir insanlara bir hüzün kaplıyor. Yani insan yakınını kaybetmiş, akrabasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Yani öyle ki özellikle Mısırlı müellifler söylüyor. Kara veba sırasında, yani doğru ya da yanlış, yani Kahire'de diyor 900 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Yani biraz rakam abartılı. Yani onu kabul ediyoruz. Çünkü biz vergi kayıtlarından, diğer şeylerden bu kadar nüfusun yaşamadığını biliyoruz. Evet. Ama ciddi bir şey var. Mesela Avrupa için Paris'in işte nüfusunun %50'si kaybediyor. Fransa nüfusu o dönemde Avrupa'nın, yani nüfusu çok ciddi artan ülkelerden biri, 18 milyon falan olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere 4-5 milyon, Fransa nüfusunun %50'sinin vebadan öldüğü söyleniyor o dönemde. Bir de veba salgınları sırasında mesela o dönemde kilise, yani papa, yani bunlar da müthiş bir, biliyorsun, Katolik hakim, müthiş bir manastır hayatı var. Evet. Bunlar Avrupa Hristiyanların salgın hastalığın sebebi olarak, yani insanların işte kötü şekilde yaşamalarını, işte Tanrı'ya karşı çıkmalarını, ibadetlerini aksatmalarını ya da kendi inançlarına göre Yahudileri ve iyi davranmalarından dolayı başlarına bu felaketlerin geldiği söyleniyor. İbadetlerini artırırlarsa, yine kiliseye yardımlarını artırırlarsa salgınlardan kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani din adam, papa bunu söylüyor. İnsanlar bunu yapıyorlar fakat salgından kurtulamıyorlar. Bu defa din adamlarına güven arzı azalıyor. Kara veba salgın sırasında. Yani arkasından mesela ortaya çıkan, yani 100 yıl sonra, 150 sene sonra ortaya çıkan mesela reform hareketlerinde bile bunun büyük etkisi var. Yani bu tür olaylar hani bir anda olmaz. 50 tabii. sene, 100 sene sonra ortaya çıkar.
1: Hocam tabii nüfusun neredeyse Avrupa için yarısını kaybettiğini söylüyoruz bazı evet. bölgelerde. Bu ciddi bir ekonomik sonuç da doğuruyor. İş, yani insanlar ölmüş. İş yapacak evet. insan, işçi sınıfı değerli oluyor. İşçi ücretleri yükseliyor. O feodal mesela yapı sarsılıyor. Bunların hepsi çok zincirleme, dünyanın tarihini değiştirecek işler gerçekten. Bir veba diyoruz ama nelere sonuç veriyor? Nelere kadar gidiyor?
0: Evet. Yani çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela şimdi veba döneminde bir defa yani lüks eşyanın değeri azalıyor bu dönemde. Bunu belirtelim.
1: Hocam Covid'de de öyle olmadı mı? Gerçekten aynen öyle yani. Oldu. Bütün önceliklerimiz evet. en sona aldık.
0: İkinci olarak normalde hani insanlar hayatlarını kaybettiği için gıda fiyatlarının düşmesini beklersiniz. Fakat üretim durduğu için gıda fiyatları yükseliyor. Evet. Ve bundan dolayı da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor Avrupa'da. Yani gıda fiyatları aşırı şekilde yükselmiş. Bir de işçilerin, köylülerin

0: kırılmasından dolayı Avrupa'da bir feodal sistem var.
1: Evet.
0: Bildiğimiz gibi yani
1: evet.
0: Din adamları, işte asiller, köylüler, serfler diye topluluklar var yani. Bilhassa İngiltere'de falan o feodal sistemin getirdiği toprak, yani bizde toprak ağalığı deniyor ya, onlarda da
1: toprak
0: feodalizm
1: sistemi. Evet.
0: Sistemi. Bu defa çiftçi, yani işçi ücretleri aşırı şekilde yükseliyor. Ve bundan dolayı o eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen feodaller arazilerinde düşük ücretle çiftçileri çalıştırmaya çalışıyorlar. Fakat sınırlamalar getiriyorlar. Onlarda belediyelik falan sistemleri var o dönemde. Yani bizim de bu tür fiyat ayarlamaları nar sistemi deriz. Yani fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Orada da bu yapılmaya çalışıyor. Yani fiyatlar sınırlandırılıyor.
1: Hı hı.
0: Fakat buna kimse uymuyor. Yani insanlar çalışmayı reddediyorlar. Bu defa da isyanlar ortaya çıkıyor. O İngiltere'de 1380'lerde başlayan köylü ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları sebebi bu kara veba salgınına bağlanıyor. Ve bundan dolayı da yani bu bir salgın bir siyasi olaya sebep oluyor. Gerçi ayaklanma çok kanlı şekilde bastırılıyor.
1: Hı hı.
0: Bir de burada dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi salgın hastalık tabii ki bütün Avrupa'yı kapsadığını söyledik. İsveç'e kadar uzanmış. O dönemde Finlandiya diye bir devlet yok.
1: Evet.
0: Finlandiya uçsuz bucaksız arazilerden oluşuyor. Toplam 100 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani ormanlık bir bölge bu mıntıkada. Fakat İsveç'te çok etkili olmuş salgın. Ve o dönemde, şimdi bunlar Katolik mezhebinden. Çünkü Katolikler Haçlı saldırılarını ya da seferlerini sadece Müslümanlar üzerine değil, bazen Ortodokslar üzerine de yapmışlardır. İsveç kralı Papa'ya bir mektup yazıyor 1350'lerde. Salgından diyor, o kadar çok diyor kırıldık ki diyor, askerler hayatını kaybetti diyor. Biz diyor bu yıl diyor Haçlı saldırısı seferi düzenleyemedik diyor. Ya ben o zaman şunu düşündüm. Tabii bu sırada Haçlı seferleri durdu. İslam dünyası üzerine yapılmıyor. İsveçlilerin yaptığı Haçlı saldırısı Rusya üzerine, Ruslar üzerine, yani Ortodoks Ruslar üzerine. Yani böyle de bir olay yaşanmıştır.
1: Hocam tüm bu bilgileri siz tarihçiler için salgınlara dair gözlemleri bazı sağlık, özellikle bu konularda mesela İbn Battuta, İbn Haldun gibi isimlerden çok alıyorsunuz değil
0: evet.
1: mi? Çok fazla faydalanıyorsunuz salgınlara dair gözlemler özellikle. Ama program hazırlanırken, kitabınızdan da faydalanırken, sizinle konuşurken de öğrendim ve çok üzüldüğüm bir şey oldu. İbn Haldun ailesini salgında kaybetmiş.
0: Evet.
1: Bu detay beni çok üzdü.
0: Evet. Şimdi İbn Haldun biliyorsun büyük bir yani İslam mütefekkiri, sosyolog deniyor. Yani dünya çapında bir insan. Yani onu bilmeyen olmazdı. 1332 yılında doğuyor. 1406'da ölüyor. Maceralı bir hayatı var. Yani evet. Tunus'ta doğmuş. Oradan işte Kuzey Afrika'ya gidiyor. Cezayir, Fas. Oradan Endülüs'e geçiyor. Oradan da 1382 yılında Mısır'a geliyor. Buradan işte Anadolu'ya gelmemiş ama Suriye'ye kadar geliyor. Timur'la görüşüyor. Bu 1348-49 kara veba salgını bizim İslam literatüründe yani fenaül kebir, yani büyük fenalık diye. Yani Avrupalılar kara ölüm derken biz de büyük fenalık ya da büyük kötülük adını vermişiz biz buna yani. Ve İbn Haldun'un annesinin, babasının, kendisinin medrese eğitiminin bulunduğu Tunus da çok etkili oluyor ve bunun anne babası ve burada ve yine aynı şekilde medrese hocalar da hayatını kaybediyor. Ve ondan dolayı İbn Haldun, şimdi herkes tabii ki İbn Haldun'un şeyini bilir. Yani mukaddimesini.
1: Evet.
0: Üç ciltlik mukaddime evet. diye Türkçe'de çevrilen bir eseri var. O eser tabii ki daha çok sosyolojik anlamda, tarih anlamda, yorumlara, felsefi anlamda görüşlere dayanır. Yani biz tarih olayını pek anlatmaz. Buna değinir. Yorumlar yapar orada. Esas o kitabın 7 ciltlik devamı vardır. Tarih-i İber diye. Yani bu İber'de o dönemde İspanya, yani Endülüs mıntıkası buranın tarihini kaleme almıştır. Ve buna tabii özel bir önem verir İbn Haldun. Tarih-i İber'de de gerek bu kara veba salgını ve gerek diğer salgınlara dayanır, anlatır bunları. O görüş belirtiyor burada. Mesela Mısır için söylüyor bunu. Diyor ki, bir de şunu gördük Özgen Arar. Salgın hastalık diyor ki daha çok diyor havası temiz olmayan, İbn Haldun'un görüşü bu. Nem oranı yüksek, işte limanlarda, kalabalık nüfusun olduğu yerlerde diyor ortaya çıkar diyor. Ve bunu da Mısır için söylüyor, Kahire için. Çünkü orada yaşıyor kendisi. Yani hayatının son 24 yılını Mısır'da yaşamış, Kahire'de. Orada da hayatını kaybetmiş, orada ölüyor. Ve bir de şunu söylüyor, kıtlıklarla ilgili de ilginç bir şey var İbn Haldun, onu da belirtmek istiyorum. Sıcak yerin insanı diyor, yarını düşünmez diyor. Ne kadar doğru bilemiyorum.
1: Yani şey vur gibi, patlasın, sosyolojik bir tespit evet. Ya, Akdeniz insanı. Evet,
0: vur patlasın, çal oynasın yapar diyor. Aynen böyle söylüyor. Mesela diyor, Mısırlar diyor, yiyecek biriktirmezler diyor. Ya bu kendi dönem için geçerli bu. En ufak diyor bir kıtlık olduğu anda diyor, bu defa diyor, kıtlıktan açlığa dönüşür, hayatlarını kaybederler diyor. Böyle de bir görüşü söz konusu. Yine meşhur Seyyah İbni Batuta, ilginçtir. Çok önemli bize bilgiler vermiş kara vebayı. Seyyahlar bizim için çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü seyyahlar yani gördüklerini, yaşadıklarını kaleme alıyorlar. Herhangi bir şekilde hani eserlerinde bir sultana ya da herhangi bir şey sunmadıkları için de yani yanlış olan şeyleri de doğru göstermediği bir şeyleri de yoktur. İbn Batuta kendisi de o da biliyorsunuz Faslıdır, Kuzey Afrikalıdır, Tancalıdır, yani Endülüs'te yaşamıştır. Kara vebaya Suriye'de yakalanıyor. Oradan Mısır'a geliyor, yaşananları anlatmış. Ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve öyle ki yani gerek İbn Batuta gerek başka şeyler salgın hastalığa yakalanan insan diyor. Yani bir de tabii bunlar Müslüman olunca tevekkül sahibi. Öleceğini biliyor diyor. Evet. Yani kefenini hazırlıyor diyor. Mezarını kazdırıyor diyor. Çünkü 3 gün için sonra diyor hayatını kaybediyor diyor. Böyle de ilginç anekdotlar var yani. Önemli bilim adamları kendi çocuklarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Mesela İbn-i Fırat diye mesela bir Memlük tarihçisi var. Salgında kızını, oğlunu, eşlerini kaybediyor. Bunu anlatıyor. Yine kara veba salgını sırasında yani bizim ya da daha sonraki salgınlar sırasında özellikle Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Osmanlı şehzadelerinden bazıları Mısır'a kaçmışlar. O fetret döneminde.
1: Evet.
0: Bunlardan hayatını kaybedenler var. Mısır'da ölenler var. Dediğimiz gibi özellikle salgını yaşayıp yakınını kaybedenlerin yazdıkları eserler daha acıklı, daha da ilginçtir. Bunu da belirtelim.
1: Hocam peki salgını konuştuk ama biraz da daha kısa bir sürede olsa biraz diğer felaketlerden biri depremi konuşalım. Orta çağda mesela orta çağ insanı depremi nasıl yorumluyordu? Tabii ki hayatımızın bir parçası, coğrafi bir olay. Bu tür felaketleri yine dini veya kültürel olarak nasıl anlamlar yüklüyorlardı
0: orta çağ? Hemen hemen şunu belirtelim. Gerek ilk çağ insanı, gerek orta çağ insanı yani büyük çoğunluğu bu yani depremlerin ya da işte salgınların ya da diğer felaketlerin Tanrı'nın bir gazabı olduğunu inanıyorlar. Hı hı. Ve bunun için de işte bu gazaptan kurtulmak için kendileri diyor işte ibadetlerini artırıyorlar, toplu dualara çıkıyor. Bilhassa İslam literatüründe biz buna çok rastlıyoruz. İşte yağmur duaları. Hı hı. Mısır'da, Suriye'de ya da Anadolu'da, Güneydoğu'da.
1: Bereket.
0: Tabii yani bir bunun için tören yapıyor. Şehrin valisi, varsa hükümdarı, sultanı şeye çıkıyor, çöle çıkıyorlar. Çölde bu dualar yapılıyor. Oraya minber kuruyorlar. Yani caminin bir maketini götürüyorlar. Ve ilginçtir, bu dönemlerde Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapılmadan herkes bu dualara katılıyor. Yani diyor ki mesela Mısır için örnek verecek olursak, diyor ki Müslümanlar ellerinde Kur'an, Hristiyanlar İncil, Yahudiler Tevrat'la diyor duaya çıktılar diyor. Dua aynı mekanda yapılıyor yani. Çünkü bu felaket herkesi etkiliyor. Tabii ki özellikle depremler Tabii bugünkü anlamında dünyanın

0: yuvarlak olduğunu efendim inanmayan insanlar var o dönemde. Yani işte yer kürenin içinde affedersin bir sarı öküz var, kafasını salladığı zaman deprem oldu diye inananlar da var yani. Bu şekilde inananlar da var. Fakat tabii ki gerçek anlamda bunun bir doğa olayı olduğuna da inananlar
1: Evet.
0: söz konusu. Ve bunun için bakarsınız bizim Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında kentler, köyler kurulurken dağ yamaçlarına, tepelere kurarlar. Ki oralar çünkü dünyanın dağlar, tepeler kazıklarıdır yani. O dünyayı o tutardır yani. O yüzden sağlam yerlere yaparlar. Ki depremden etkilenmemek için. Ve bizim de tabii ki 2023 6 Şubat depremini ülkemiz yaşadı. Çok büyük bir deprem. Dünyanın sayılı depremlerinden biri. Yani büyük bir felaket. Asrın felaketi olarak adlandırıldı. Bizim Anadolu coğrafyasında ben bu depremlerle ilgili de araştırmalarım vardı, makalem var. Bir de deprem bölgesindenim yani. Memleketim de aslen Kahramanmaraş. Bu depremi de yaşayan, ailem, yakınlarım yaşayan, etkilenen bir şey. Ve bu deprem olmadan yaklaşık 20 yıl önce yine bizim bu Güneydoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Tesadüf eseri ki ben bunu 2004 yılında yazmıştım. Yine İstanbul Üniversitesi'nin bir hocamızın da benzer bir çalışması var. 1114 Maraş depremi. Tarihe böyle giriyor. Bütün kaynak gerek Batı kaynaklarında gerekse İslam kaynaklarında 1114 Maraş depremi diye girmiş bu literatüre. 29 Kasım 1114'te oluyor bu deprem. Ve öyle bir şiddetli deprem ki inanır mısınız 6 Şubat depremiyle adeta birebir yaşanmış. Ve sadece Maraş kentinde o dönemde 40 bin kişinin öldüğünü kaynaklar yazıyor. Dönemin gerek Ermeni kaynakları, gerek Süryani kaynak, gerekse İslam kaynakları. Özellikle Suriye bölgesindeki Müslüman müellifler bunu şey yapmışlar. Ve depreme ilginçtir. Tam bu sırada Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Haçlı saldırıları.
1: Evet.
0: İngiliz bir din adamı, aynı zamanda meraklı bir kişi bu depreme Antakya'da ve Misis'te depremi görüyor. Misis Köprüsü diyor depremden yerle bir oldu diyor. Yani Antakya, Çukurova bölgesi, Urfa bölgesi depremden çok etkilenmiş. 1114 depreminde 6 Şubat depreminin dediğimiz gibi bir benzeri yine 1500'lerde de bu deprem benzer şekilde yaşanmıştır.
1: Hocam 1114 depremi dediniz. Tabii ki 6 Şubat'ta da yaşadık dediniz benzer şeyi. Şimdi geçmişte iklim krizleri, kıtlıklar, işte salgınlar, bunlar hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz şeyler. Yani felaketler çağı ihtimali her zaman var
0: Evet.
1: açıkçası baktığınız zaman. Elbette bilim yükseldi, çalışmalar var, bilinçliyiz. Tabii tarih bize felaketlerin kaçınılmaz olduğunu mu yoksa yönetildiğinde etkilerinin azalabileceğini mi gösteriyor aslında? Çok bu konuda ipuçları veriyor. Son olarak hani günümüze yorumlamak isterseniz bir iki dakikamız var en fazla. Bu yüzden sizden bir yorum alıp bitirmek isterim.
0: Evet, şimdi bazı felaketler tabii ki yani önlenemez. Yani bir yanardağ felaketi. Ama yanardağın dibine siz evinizi kurarsanız o patlar lav, insan şeyini orada hayatını kaybeder. İşte Pompei şeyinden bahsettik yanardağında. Bugün yine eğer benzer bir yanardağ patlasa orada Pompei patlasa on binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü dağın dibine kadar oraları gördüm. Dağın dibine kadar o Pompei'nin eskisinden daha fazla oralara yerleşim alanları açılmış. Bunu aza indirebiliriz. Ya da bir depremle ilgili depremi önleyemezsiniz. Fakat depremin etkilerini önleyebilirsiniz.
1: Tabii.
0: Sağlam binalar, sağlam zeminlere yaparak veya sel felaketini yani dere yataklarını işte kapatmayarak yani eskiden bir sel olduğu zaman onun bir akar gider yeri var. Oraya sen ev yaparsan ne yaparsın? Etkilenirsin. Yani ya da işte dediğimiz gibi salgınlardan, diğer şeylerden kısmen azami indirilebilir bunlar yani insanoğlu.
1: Tarih bize çok şey söylüyor
0: Evet.
1: aslında baktığımızda. Elbette Çok kıymetli bir yayın oldu hocam.

0: hiç aslında almadığımız bir, ele almadığımız bir konuydu. Gerçekten hem kitabınızla karşılaşınca çok heyecanlandık. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri derinlemesine bu akşam bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz bu konuyu bizimle paylaştınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli tarihseverler, insanlık tarihinin en zor dönemlerini konuştuk. Felaketler çağı dedik ve o dönemlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar, işte depremler, krizleri ele aldık. Bunların sebeplerini, sonuçlarını Profesör Doktor İlyas Gökhan Hocam bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık

desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil, 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi supercomputer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Küçük küçük
0: çünkü
1: gidelim.
0: Birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi bilir.

0: biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra.
1: Emre.
0: Onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni
0: Ben de
1: zeka
0: öyle de diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: diyorum.
0: Bir diğeri neydi? Üç tane.
1: Doğru. Quantum computing.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
1: Şimdi
0: yani
1: bir kere
0: neden bir kırılma noktası?
1: memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben supercomputing sayabilirim ve robotlar.
0: Ha, robotlar, evet.
1: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
0: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde
1: Doğru. Yani o
0: vardı,
1: zaman
0: öyle mi?
1: vardı da fakat robotlara insanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey. Neden?
0: Yani bu
1: Çünkü
0: şu demek mi? Kendi iradesi varmış
1: aynen öyle.
0: gibi ama.
1: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafe değil. Birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
0: Hangi
1: zamana denk
0: ülke
1: geliyor.
0: bunda, yani dünyada başta dediniz
1: Gene
0: Amerika
1: iki
0: ve
1: tane
0: Çin
1: ülke, Çin ve
0: sadece.
1: Amerika.
0: Onun dışında
1: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum. 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital Alta Vista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu işte Anthropic'ler, OpenAI'ler önceden hiç olmayan firmalar veya xAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren, fazla uzak da değil, 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
0: Bu şu hali hazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
1: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum adam ama
0: verebilirsiniz
1: yeni,
0: yani çünkü
1: yeni halka açılan SpaceX şirketi var.
0: Evet.
1: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
0: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
1: Vallahi yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Öyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
0: neden
1: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adette yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
0: O neden?
1: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz. Büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş, benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş, fırlatılma aşamasında yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
0: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
1: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 3/2'si yapay zeka için.
0: Bir yani suni zeka için. Farkını anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
1: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi bilişim.
0: Ama bunda
1: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman. Otomatik sistemin kendisi oluyor.
0: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken. Tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor diyor.
1: Aynen öyle.
0: Bu doğru mu?
1: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabir caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
0: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
1: Tabii ki ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
0: Neden? Onu da izah edin.
1: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir, yani şey gitmiyor bu. Ne diyelim? Lineer gitmiyor bu performans artışı. Eksponansiyel gidiyor. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri. Yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
0: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
1: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
0: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
1: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları, kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım, yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu şu şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. Ve şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
0: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
0: Ha, artık insanlar düşünmeyecek, evet. Onlar kendi.
1: Çünkü
0: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
1: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlamasına gerek kalmıyor.
0: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi dinledikçe.
1: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili, çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
0: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
1: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
0: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
1: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
0: Oyunu gösteriyor parçacığı gibi.
1: Evet.
0: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
1: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
0: Facebook. Öyle
1: hepsinin
0: mi?
1: İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya ve, diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
0: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
1: Doğru.
0: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
1: Ama neredeyse bizi aşmak üzere yani şu manada.
0: Şimdi ben bizim
1: öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
0: Evet. O yani
1: kendi öğreniyor artık.
0: Aradaki farkı anlamak

0: için
1: başta
0: soruyorum.
1: Biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim, bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna geliyor.
0: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz, değil mi?
1: Doğru.
0: İşte 15 numaralı otobüse bineyim, gideyim. Aa, 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim diye
1: çok doğru
0: şey yapıyorum. İşte ne bileyim, domatesli makarna çocuğa dokunuyor, alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
1: Doğru.
0: Basit.
1: Çok doğru.
0: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
1: Bugünden yaklaşık, bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey, 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede, yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
0: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
1: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu. Yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
0: 950 aldığı, milyar dolar.
1: Evet, yani 1 trilyon
0: bir
1: dolara
0: şirket.
1: Yakın. Bir şirket.
0: Yani bir devletten daha zengin gözüküyor.
1: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
0: Adamlar 20 sene önce yoklardı değil mi?
1: Hiç yoktular.
0: Kaç senedir varlar?
1: Maksimum 12 sene.
0: 12 senede
1: evet.
0: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
1: Ama bakın, teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma, yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. Ve 20 sene önce Google yoktu.
0: Birkaç devlet.
1: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4.8 trilyon değeri. 4.8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki, ama bir yandan da o kendisi TeraFab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek
0: yani
1: istiyorlar.
0: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
1: Evet. Bize yani terzi usulü gibi hazır almak istemiyor.
0: Bize de mi çip yerleşecek?
1: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
0: Yani kişiye özel derken onu mu kastettiniz?
1: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
0: zeka. Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
1: Dikey entegre olmak istiyor.

istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine, her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan dolayı. Yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 sene

0: bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri, yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama
0: tabii şimdi ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama
1: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de
0: şimdi hayatımızda müthiş
1: insan.
0: Değişiklikler olacak, o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun, devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı, o sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı, yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam 2. Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok, artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde Fasit diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann Architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: şu ana kadar kullandığımız

0: anlattığınız 0-1'ler.
1: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak. Ama bu yeni, ne diyelim, ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
0: Yani
1: bildiğimiz normal, mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği, Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
0: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
1: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi, yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak ama bundan tamamen farklı başka bir mimaride olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra, yani 4 sene sonra ben öngörüyorum ilk ticari kullanımlarının olması. Hem kuantum bilgisayarlar olacak, tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
0: Ne demek, önce onu söyleyin, kuantum bilgisayar hemen, ne demek?
1: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile, ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır, sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on off diyebilirsiniz. Yüksek alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise üç ayrı şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
0: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
1: Hemen
0: demir
1: ben
0: para.
1: Bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa, mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
0: yani
1: ise...
0: Yani ya bir yazı çıkacak ya tura çıkacak.
1: Ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
0: Yani o belirsizlik ki...
1: Belirsizlik.
0: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir saniye
1: İnsan beyni tamamen böyle
0: bilmiyoruz.
1: Çalışıyor.
0: Hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Ve onu mu
1: en son
0: ediyor?
1: Anda yani ne diyelim computation'ın, hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
0: yani
1: ben...
0: Yani aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik... Belirsizlik
1: belirsizlik güç veriyor sisteme.
0: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes... İşte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
1: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
0: buradaki
1: aynı anda.
0: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
1: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor, ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor, üçüncü yolu arıyor. Şey ise, kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa, yani kaçak demek çıkış yolu demek, varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor.

0: Birinci tip, eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma, deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 seneyi...
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompütürler, yani yeni sistem. Bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar. İleriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben, volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın, yani kriz çözücü, hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik, bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de, bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil, çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman, sıfırken bir olduğu zaman, onun eşi, çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var, eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa, bu birse, bu bir olup değiştirirse, bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle, diyorlar ki Allah'ın yaratılışı 4 formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey ikilik üzerine diyorlar. 2, bu iki birbirinin zıttı diyorlar. 3, birinden...
1: Yani gece gündüz, kadın erkek.
0: Aynen öyle.
1: Başka? Bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi 4 değil, 2 tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler, yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf, yani saatin sarkacı gibi, duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Kuantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu,
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir kuantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken. Ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.

0: Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
3: Amerikalılar buna affinity diyorlar. Benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür... Yani
2: peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
3: Şimdi aşığı ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman Lisesi'ndenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
2: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
3: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani... İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa. Evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim, ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz, hiçbir şey iyi gitmiyor. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim bozukluk ortaya çıkıyor.
2: Peki kuantum nasıl yani o belirsizliği bir taraftan belirsizlik var bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
3: Kesinlikle
2: evrende.
3: Yok.
2: Kuantum o açıdan ne demek?
3: Ben biraz yani, insan beynine bunu... benzetiyorum.
2: Buyurun.
3: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası... Beyin içerisinde, beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Qubitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani

0: 0 olabilir, 1 olabilir. Aynı anda hem 0 hem 1 olabilir netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut 0 derece eksi 273 derece santigrattır. Yani bu 0 Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda eksi 270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için bu arada kuantumun İlk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı. İlk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha ben Emre Bilgi olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20 senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur quantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: yani insanlaştırıyorlar mı maymunu?
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı. Beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk aşama.
1: Bacağını yürütemiyor ama.
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
1: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor. Adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil, ilk etapta bu felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor. Bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda denediler.
1: Kafasında Google sorgulama yaparken

0: ekran falan değil, kendi beyninden
1: kendi
0: mi cevap alacak?
1: Kendi beyninden ve otomatik cevap geliyor beynine.
0: Yani çok basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
1: Yani yarı android oluyoruz. Öyle mi? Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
0: Robotlar da yarı insan.
1: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
0: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
1: Tabii ki
0: ama
1: diyebiliyor.
0: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı. Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
0: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
1: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
0: Para ödeyerek.
1: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler çünkü tabiri caizse ne diyelim, zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
0: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
1: Kesinlikle
0: ve
1: böyle.
0: Ve böyle bakınca da.
1: Zaten bütün teknoloji de öyle.
0: Bakınca
1: siz
0: da,
1: nasıl kullanıyorsunuz?
0: Evet, Allah korusun, şeytani şeye de çok açık.
1: Tabii zaten bütün teknolojiler, yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture, yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk 10'a girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da, yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
0: O ne diyor?
1: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unique kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar, en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18, yani 1 koyun, 18 tane sıfır koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor, teyit ediyor.

0: Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani supercomputer listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da, Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot.
1: Daha fazla.
0: Arabanın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani iRobot filmi böyle filmler net bir şekilde zarar göre, veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin,
1: yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
0: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
1: Onun içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek.

0: İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak.
1: Spesifik
0: konulara gelecek.
1: İhtisaslaşacak.
0: Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI'yi kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi. Dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un, yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde, mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki,
1: bunu
0: tabii
1: da merak
0: ki
1: ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız istisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet, Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını
0: sıfır
1: da söylediniz. Biz
0: Çin var, Amerika var.
1: Evet, Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: yani
0: ilk
1: çünkü
0: önerdiğim
1: her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden yakalamadan da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir muadili bir savunma sanayisi suni zekası, yapay zekası.
1: Şu anda buna bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
0: Çin zaten kullanıyor bunu.
1: Evet.
0: Amerika'da Palantir Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız
1: altından
0: neredeyse tıpa tıpa aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Çin'de WeChat var.
1: Ne yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar.
0: Şimdi bu çok güzel bir tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları
1: yani Çin işi Amerikan işi
0: gibi
1: bir filmdeki
0: gibi. Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı? İmkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Bu bahsettiğiniz şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence kesinlikle
1: var. Yani savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde
0: mesela
1: Türk suni zekasını oluşturup...
0: Bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam, suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir, savunma sanayinde. İki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz bir piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: onun
0: söyleyeyim
1: içinde,
0: bilemiyorum ben.
1: Evet, saha şey
0: yani
1: üniversite sahanın
0: da görmedim ben
1: kaldı.
0: Öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında, İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim.
0: Ortalama iyi bir ilacı yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun, hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de, yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da, yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz henüz.
0: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. Üstünü ve onda da Çin
0: sadece
1: birinci
0: onun
1: oldu
0: çok
1: diyorsun.
0: Paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki, şimdi hali hazırda mesela tıp, yani genel olarak bir bilim gibi tavsip edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: doğru,
1: sabit
0: doğru.
1: Bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekâ.
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. İlaç endüstrisi diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker. Benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu peki. Mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
0: aynen
1: zaman
0: öyle.
1: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp.
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: yan
0: verilmediği.
1: Yan etkileri mesela.
0: Yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
1: Ama şimdi böyle siz söyleyince, yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik. Her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
0: Ya tabii bunu
1: yani
0: düşünen bir takım şeyler var.
1: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
0: Bu tip

0: düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler var.
1: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
0: Doğru. Doğru. Fakat şunu
1: yani
0: görüyoruz
1: ki... Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
0: Doğru. Standartize etme.
1: Hayır. Yolda gideceğim. İşte kara yolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
0: Doğru. Doğru.
1: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey. Yani mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan... Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
0: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek. 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
1: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
0: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
1: Ya da tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
0: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir. Süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
1: Devlette mi özel sektörde?
0: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
1: Problem değil zaten.
0: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
1: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
0: kullandılar. Evet, kendileri açıkladılar.
1: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
0: Gibi tam o değil. Çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
1: Önemi yok diyorsunuz.
0: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
1: Yani
0: nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltz Paşa getirmiştir. Alman Goltz Paşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar, Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verirdi ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goldspaşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goldspaşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goldspaşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat tek tek adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde bunlar.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini
1: onun
0: biliyor.
1: Onun kim nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar.
1: İstihbaratta yani sistem canlı bir sistem. Kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii, bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş
0: aynen
1: yapay
0: öyle.
1: Ya da
0: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.

0: iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yer kürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
1: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim. Geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o Terafab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz ister bu çip olsun yani donanım olsun ister yazılım olsun kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor? Nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan? Bu ayrım çok mühim.
0: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
1: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin.
0: Buna yeteneğimiz var bizim öyle mi?
1: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
0: insan kaynağımız var mı?
1: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anlayayım benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0'ın içinde. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
1: kaçırmadık.
0: Da
1: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
0: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor gözüküyor. Evet bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden durumdan söz ettik sahadan. Bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine özellikle diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Peki bu akşam hangi konu başlıklarını konuşacağız? Hemen yönetmenim LED'e de getirecek. Şöyle bir bakalım. İran Ali Hamene'ye veda ediyor. Yaklaşık 4 ayın ardından Hamene için cenaze töreni düzenleniyor İran'da. Tabii bu cenaze töreninin zamanlaması da manidar. Başkent Ankara'da gerçekleşecek. NATO Liderler Zirvesi'nden sadece günler öncesinde başladı ve 9 Temmuz'da da Hamene'nin defnedilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Türkiye 22 yıldan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Daha öncesinde İstanbul ev sahipliği yapmıştı.

0: Bu kez de başkent Ankara'da hazırlıklar tamamlandı ve Salı günü artık liderler Türkiye'ye, Ankara'ya gelecekler. NATO Liderler Zirvesi'nde neler konuşulacak, bu konuyu da değerlendireceğiz. NATO'da yeni dönem, NATO 3.0. Evet, başlığı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta içerisinde atmıştı. Peki önümüzdeki dönemde NATO'da nasıl değişiklikler olacak? Diğer taraftan en çok tartışılan mevzulardan bir tanesi Avrupa'da yeni güvenlik mimarisi konusu. Yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulursa Türkiye acaba nasıl bir rol üstlenecek? Bu konuyu da değerlendireceğiz, konuşacağız konuklarımızla beraber. Gördüğünüz gibi bir dizi konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu Ne başlıyor. Hemen şöyle misafirlerimizi takdim ederek başlayalım. Star Gazetesi yazarı, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Gazeteci Sayın Levent Eke bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Sayın Muhammed Berlibek bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi yayınlar.
0: Şimdi Ali Hamenei'nin cenaze töreni aylardır konuşulan mevzulardan bir tanesiydi. Bir türlü cenaze kaldırılamamıştı, tören düzenlenememişti güvenlik sebepleriyle. Diğer taraftan İran cephesi, ya bu savaş bittikten sonra biz bu cenaze töreni düzenleyeceğiz şeklinde bazı açıklamalar yapıyordu. Levent hocam, sizinle başlayacağım. Şimdi günlerce sürecek bir tören programı üzerine çalışıldı. Ali Hamenei'nin cenaze töreninin hemen böyle NATO zirvesi öncesinde yapılıyor olması biraz manidar mı, yoksa ben mi abartıyorum?
2: Biraz manidar bence de. Ben o kısımda sana katılıyorum. Tabii bir alışık olmadığımız bizim bir cenaze töreni. Evet. Yaklaşık 4 ay bekletildi Ali Hamenei'nin cenazesi. İşte 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Geldik işte yeni bir defin süreci başladı. Süreç diyorum çünkü işte bir haftayı bulacak bir törenler silsilesinin ardından defnedilecek, toprağa verilecek Ali Hamenei. Tabii zamanlama senin de dikkat çektiğin gibi NATO zirvesinin hemen önüne denk geliyor. Bir taraftan da işte İran'dan gelen açıklama, savaş bittikten sonra defnedeceğiz demişlerdi. Şimdi ateşkes süreci bir küs, bir barışık devam ediyor. Ateşkeste mutabakata varıldı, mutabakat zaptı imzalandı deniliyor. Ama ertesi gün bakıyoruz taraflar birbirini yine bombalamaya başlıyor. Sanıyorum işler biraz rayına girmiş durumda ateşkes konusunda. Çünkü bir ara verildi. Belki arka kapı diplomasisinden Amerika'dan bir ufak çaplı garanti de alınmışa benziyor ki bu 7 gün sürecek ya da 1 hafta sürecek defin töreninin rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi ve Ali Hamenei'nin toprağa verilmesinin önü bir şekilde açılmış görünüyor. Dolayısıyla burada bir uzlaşmadan bahsedebiliriz. Ben öyle okuyorum en azından. Tabii buna bölgenin, bölge diyorum, Ankara ev sahipliği yapacak, Türkiye ev sahipliği yapacak NATO zirvesine, ama bölgenin de neredeyse tamamını son derece yakından ilgilendiriyor bu zirve. İşte bu şartlarda burada hemen komşu ülkede, yani Türkiye topraklarında bir NATO zirvesi gerçekleşirken İran'da olası bir saldırı, bombalama, işte bir eylem olması pek işine gelmeyecektir diye düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla böyle bir arada verilmiş olabilir. Tabii dikkat çekmemiz gereken bir husus da İsrail. İsrail ne yapacak? İşte biliyoruz ki mutabakat görüşmelerini zehirlemek için elinden gelen her şey yapıldı İsrail tarafından. İran Meclis Başkanı, İran Dışişleri Bakanı hedefe konuldu. Bir suikast girişiminden Amerika'nın son anda müdahil olmasıyla girişimin başarısız olduğunu, sonuca ermediğini biliyoruz. Bugün yansıyan haberlerden. Dolayısıyla orada İsrail'e dikkat etmemiz gerekiyor tabii. NATO zirvesi bir taraftan burada, bütün dünyanın gözleri buraya çevrilmişken, bölgede bir sessizlik, sükunet hakimken, bir ara verilmişken savaşa, İsrail ne yapacak? Bu önemli. Çünkü bütün barış süreçlerini, bütün ateşkes süreçlerini, mutabakat süreçlerini bir şekilde zehirlemeye çalışıyor. İsrail endişesini taşıyorum tabii ben. İsrail'e dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi işte NATO zirvesinin hemen öncesine gelmesi bu cenaze töreninin biraz İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında işlerin iyi gittiği gibi okuyorum. Ben bu kanaatteyim.
0: Şöyle yani iki seçenek var diyorsunuz. Bunlardan bir tanesi hani bu süreç içerisinde sen bana dokunma ben sana dokunmayayım.
2: Biraz öyle.
0: Birinci seçenek bu. İkinci seçenek de şu mu? Artık taşlar yerine oturdu. Biz bundan sonraki süreçte bu ateşkes süreciyle beraber barışa doğru evrileceğiz.
2: İnşallah.
0: Gibi bir o zaman iki öyle. Tane yol var diyorsunuz. Evet. Tabii burada Mossad insanın böyle bir midesini bulandırıyor. Çünkü bu barış sürecinden, bu anlaşmalardan en çok rahatsız olan taraf İsrail tarafı. Kesinlikle. İsrail'in işine gelmiyor. Lübnan'la orada kendi hesaplarını tam olarak bitirememiş bir halde. Suriye bir taraftan. Suriye ile alakalı düşünceleri var. Çünkü o Lübnan'dan zaten Suriye'ye sıçramayı düşünüyordu. Suriye üzerindeki askeri varlığı, baskıyı biraz daha arttırmayı hedefliyordu. Muhammed Hocam, sizce böyle bir anlaşma uzun dönemli midir? Yoksa bu NATO zirvesi boyunca sen bana dokunma, ben sana dokunmayın. Bak ben Ankara'ya geleceğim. Sen de git orada cenazeni yap. Birbirimize hiçbir şekilde dokunmayacağız. Suya sabuna. İkimiz daha sonrasında oturup tekrar konuşacağız anlaşması mıdır?
1: Bu artı dünyada bir futbol turnuvası var. Bu Amerika'da gerçekleşiyor. İki. Üçüncüsü de Kasım seçimleri. Bunların içindeki en önemlisi bence Kasım seçimleri. O Kasım seçimleri olduğu için Trump bir şekilde anlaşma yapmaya muhtaç. Yani Trump bütün söyleminin aksine zamanın İran'ın aleyhine işlediğini söylemesine rağmen görüyoruz ki zaman bir şekilde Trump'ın aleyhine işliyor ve bu savaşın bir şekilde en çok etkilediği kesim Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı ve bu Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfı doğrudan Trump seçmeni. Yani normalde Amerika'ya gidenler bile veya Amerika'da yaşayanlar bile orada bir benzin alma. Yani galonun fiyatı 2.83-2.88 arasıdır. Evet. Savaşta bu 4.5-5 bandına kadar düştü. Yani Amerika'daki en önemli şey petrol fiyatlarıdır. Ve bu doğrudan seçmeni etkiler ve bu da seçmen davranışını etkiler. Dolayısıyla bence bir şekilde Trump bu anlaşmayı yapmaya tırnak içinde söylüyorum mecburdu. Kasım sonraki süreçte ne bekliyorsunuz dersen ben savaş bekliyorum. Yani bir şekilde çünkü başa dön olursak. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir denklem düşünün. Normalde İran'ın nükleer, diyelim ki İran'ın elinde nükleer bomba var. Sizce bu nükleer bomba ABD'yi tehdit edebilir mi? Hayır. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi tehdit edebilir mi teknik anlamda? Hayır. İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Hayır. Bu üç tehdidin doğrudan uygulanabileceği tek ülke var. İsrail. Sırf İsrail'in çıkarlarını korumak adına başta Amerika olmak üzere bütün Batı bloğu 1992'den beri bir şekilde İran'ı abluka altına almış durumda ve bir şekilde ambargo süreçleriyle İran'ı yönetmeye çalışıyor. Fakat Trump bir politika değişimine gitti ve bu politika değişiminde aslında 4 tane hedefle gitti. Dedi ki biz öncelikle rejimi felç edeceğiz. İkincisi İran'ın nükleer etkinliklerini ortadan kaldıracağız. Üçüncüsü İran'ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldıracağız. Dört vekil güçleriyle olan ilişkilerini kaldıracağız. 4-0. Yani ABD savaşa girdiğinde iddia ettiği hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Peki bunun karşılığında İran ne yaptı? Bir kere yani 40'a aşkın liderini başta ruhani liderleri olmak üzere Seyyid Ali Hamane'yi başta olmak 40 kişiyi kaybetti ve işte 8000'e yaklaşık insanı kaybetti bu süreçte. Hava savunma sistemi delik deşik oldu. Ancak bir şeyi çok iyi başardı. Hayatta kaldı.
0: Evet.
1: ABD ile İran arasındaki bir mücadele, ABD artı İsrail artı İran arasındaki bir mücadelede İran'ın kazanma ihtimali başından beri yoktu. Ancak İran bu maçı berabere bitirirdi. Hani futbol analizisiyle konuşursak. Evet maçı berabere bitirdi. Bence maçı berabere bitirdi. Maçı berabere bitirmesinin iki tane temel sebebi vardı. Bir, balistik füze kapasitesi. Şu inanılmaz bir şekilde yer altında bunları inşa etmişler ve çok ucuz bir şekilde inşa ediyorlar. Balistik füze kapasitesi artı insansız hava
0: araçları.
1: İkincisi de Hürmüz Boğazı. Hatta buna üçüncüyü de ekleyebiliriz vekil güçleriyle. Bu üç kartı çok iyi kullandı. Hürmüz kartını kullanarak ABD'yi masaya oturttu. Normalde hiçbir gündemi yani elindeki herhangi bir şey ABD'yi masaya oturtmaya yetmezdi. Ancak Hürmüz kartını çok etkili bir şekilde kullandılar. Ben çok iyi hatırlıyorum. 27 Şubat'tan önce İran gazetelerini baksaydınız, muhtemelen 30 yıllık 40 yıllık serüvene baksaydınız, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine ilişkin senaryolar deli saçması olarak görülürdü. Orada bir iki adam çıkardı her dönem. İşte biz İran'ı Hürmüz'ü kapatmalıyız. Aklı selim hiçbir adam, bunu düşünen hiçbir adam Hürmüz'ün teknik anlamda kapatılamayacağını biliyordu. Fakat gün geldi, Trump bir şekilde Hürmüz'ü İran'a hediye etti ve İran

0: bir şekilde şu anda Hürmüz'ü kapatıyor. Ben hem savaştan öncesinde de savaşın ilk gününde de söylediğim iddiayı tekrar söyleyeyim. Bundan sonra İran, Hürmüz İran'ın milli boğazı. Gezegendeki hiçbir güç bunu İran'ın elinden alamaz. İran her fırsatta Hürmüz'ü kullanacaktır. Bunu bir uluslararası anlaşmaya, sözleşmeye vesaire yediremez. Ancak fiili anlamda artık orası bir kere herkesin bilmesi gereken bir şey. Peki İran'da normalde bu geçiş sürecinde ne oldu? Geçiş sürecinde normalde biz Müştebe Hamaney diye bir adam hep vardı. Fotoğraf var. Sadece fotoğraf var. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu söyleyen kişi ben 20 yıldır, 30 yıldır İran'la ilgilenen bir. Ve ben Müştebe Hamaney'in sesini ilk kez 2021'de duydum. O da bir kayıt işte bir şekilde bir gizli şey yapılmış ve onun kaydını duyduk. Adam yok piyasada. Hiçbir yerde. Duyuyoruz.
1: Şöyle Kim Jong-un bile daha fazla fotoğrafı, daha fazla ses kaydı, daha fazla videosu
0: aynen
1: var
0: öyle, aynen şu anda. Yani. Sadece 2009'da onun aleyhine, onun gelecekteki lider olmasına yönelik konuşmalar vardı. Ona yönelik ölüm sloganları atılıyordu protestolarda falan. Ve bir şekilde adam çıkmadı. Hiçbir zaman çıkmadı. Normal koşullarda ABD İran'ı vurmasaydı bence Müştebe Hamaney dini lider seçilemezdi. İran halkı sokaklara çıkardı. Evet. Bir şekilde bunu engellerdi. Fakat bir şekilde olağanüstü koşullar ve devrim muhafızlarıyla kurduğu etkili ilişki sayesinde bir şekilde geldi, lider oldu. Bu lider olması gayri resmi yollardan, gayri meşru yollardan olduğu anlamına gelmez. Tamamen İran'daki bütün süreçlerin işletilerek bir şekilde onu rehberlik, yani dini liderlik sürecine getirdi. Peki Müştebe Hamaney ile ilgili bu görüntü ortaya çıkmaması garip geliyor mu? Gelmiyor.
1: Neden?
0: Çünkü onun hayatı boyunca ölmüş de olabilir. Bilmiyoruz.
1: Ya onu soracak.
0: Bilmiyoruz. Yani bunun cevabını verebilecek kimse yok. Sadece belli görüşmelerde kişilerin onlarla görüştüğünü, bir Pezeşkian onunla görüştüğünü biliyoruz. Kalibaf'ın onunla görüştüğünü biliyoruz falan. Ben ölmediğini...
1: Pezeşkian mesela Müştebe Hamaney ile görüştüğüne ne kadar emindir? Siz 2021'de bir kere sesini duyduk dediniz ya.
0: Evet, o iki saat görüştüğünü söylüyor ama biz burada artık yapacağımız bir şey yok. Pezeşkian bir görüşmeyi gerçekleştiriyor. Yok. İki saat ben görüştüm diyor. Ya, o, yani görüştüyse görüşmüştür diye düşünün. Bana garip geliyor mu? Gelmiyor. Olsaydı garip gelirdi. Mesela bundan önceki tabloda sürekli ortaya çıkan bir adam olsaydı ve aniden kaybolsaydı benim için garip gelirdi. Bana şu anda garip gelmiyor. Ya bir şekilde tehdidi bertaraf etmeye çalışıyor gibi geliyor. Biraz da NATO zirvesine gelmesi, demin söylediğiniz, aslında sizin söylediğiniz iki yorum da geçerli. Levent Hocam'ın söylediği iki yorum da. Yani hakikaten bir kere Türkiye bu savaşta bir kere adil bir tutum sergiledi.
1: Evet.
0: Kim ne derse desin, Körfez ülkeli Katar dahil bence başta İran'ın düşeceğine ilişkin senaryoyu satın almışlardı. Çok hızlı düşeceğinden evet, emindiler ve hemen hemen hepsi bir şekilde bu savaşın parçası oldular. Dolayısıyla ben savaştaki İran'ın yaptığı en kritik hamlenin bir şekilde Katar'ı vurması olduğunu düşünüyorum. Normalde hani Katar'ı özellikle söylüyorum ki, çünkü İran'ın Katar'la ilişkileri hep iyiydi. Buna rağmen vurması gerekiyordu. Çünkü Katar'da bulunan bir radar cihazı var. Bu radar cihazı aşağı yukarı 5000 kilometrelik bir alanı röntgenini çekiyor. Yani siz onu vurmadan herhangi bir başarı sağlayamazsınız. Herkes üslerin boş olduğunu, aslında bir şekilde danışıklı dövüş olabileceğine ilişkin senaryoyu tartışıyor da mesele orada asker olup olmaması
1: alt
0: değil.
1: Yapı.
0: Altyapı ve bilişim sistemleri. Dikkat ettiyseniz bu Körfez'i vurmasının ikinci sonucuna geliyorum. Körfez'i vurduktan sonra hatırlarsanız ilk başta Ürdün'ün biraz sesi çıktı, sonra kesildi. Hı. Çünkü İran Ürdün'ü de tehdit etmeye başladı. Şöyle bir denklem çıktı. İran'ın attığı her balistik füze İsrail'i daha etkili bir şekilde vurmaya başladı. Çünkü Körfez'deki neredeyse bütün üsler erken uyarı sistemleriyle donatılmıştı. Oluşabilecek herhangi bir tehdit bir şekilde İsrail'e haber veriliyordu ve İsrail tedbirini alıyordu. Evet, savaşın sonlarına doğru İran çok etkili bir şekilde İsrail'i vurdu ve demir kubbeyi delik deşik etti. Bu bir yanıyla bu Körfez'i vurmasının sonucu. İkincisinde de ben kesinlikle Çin'den konum servisi aldıklarına eminim. Kanıtla derseniz kanıtlayamam. Çünkü burada Çin şöyle bir denklem kurmuş. Çin İran'la kurduğu ilişkinin aynısını Suudi Arabistan'la da kuruyor. Yani petrol alım olanlarına baktığımızda zaten bu çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela İran'dan aldığı petrol %12 civarında, hani kendi ithalatının yüzde. Körfez'den aldığı petrol %28 civarında. Dolayısıyla Çin bu denklemde ben İran'ı destekliyorum gibi bir cümle kullanamaz. Ama el altından destekler. Çünkü %28'lik diğer bir partner vardı. Veya mesela ikili ihracata baktığımızda 11 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. İsrail'e bu

0: 30 milyar dolar Çin'le İsrail arasında. Dolayısıyla Çin böyle bir denklem kuruyor. Velhasıl İran bu kurduğu ilişkiler sayesinde bir şekilde İsrail'i de tehdit etmeye başladı. Savaştaki ikinci barış çağrısı buydu İran. Burada İsrail'i vurması böyle sıradan bir olay değil. Bence çok önemli bir olay. İsrail 1956, 1967, 1973, 1982'deki Lübnan işgali vesaire vesaire günümüze kadar bütün süreçlerde yenilmez bir ülke olarak geldi. Bütün Arap ülkeleri birleşti. 6 Arap ülkesi gitti. İsrail'e mücadele etti. Yenildiler. Ama İran şöyle bir denklem kurdu. İlk defa savaşı cephe gerisine taşıdı. Yani Tel Aviv'e taşıdı. Normalde bu hiçbirinin kimsenin yapamayacağı bir şeydi. Sanki İsrail halkı sürekli böyle savaşla yaşıyor gibi bir algımız var ama cephe gerisindeki halk hiçbir zaman savaşı hissetmemişti.
1: Ya sıcak savaşı görmemişti.
0: Görmemişti. Evet. İlk defa bombalar üstlerine düştü. Evet. Ve dikkat ettiyseniz %10-13'üne benzer bir şey çıkış rakamları konuşuldu. Yani İsrail halkının %13'ü o aralar dışarı kaçmaya evet. çalışıyordu. Aynı zamanda İran'da insan halkaları oluşmaya başlamıştı. Düşünsenize bir taraf insan halkaları oluşturuyor bombaların altına, bir taraf kaçmaya çalışıyor. Evet. Bu zaten savaşın galibini getirecek bir şeydi. Anlaşma maddelerine geldiğimizde de İran aşağı yukarı iki şeyi hiç tartıştırmadı. 1992'den beri tartıştırmıyor. Bir, balistik füze kapasitesini asla tartıştırmıyor. İki, vekil güçleriyle olan ilişkilerini asla tartıştırmıyor. Ve bu ikisi bir şekilde anlaşmada İran'ın lehine sonuçlandı. ABD bunu hiçbir şekilde gündeme getiremedi. Hiçbir şekilde bunun sonucunu alamadı. Zaten artı bir de buna üstlük aldı. Savaş tazminatı aldı İran. Normalde benim hiç alamaz dediğim şeyi aldı yani. 300 milyar dolar teknik anlamda ABD'den almasa bile, ABD'nin cebinden 5 kuruş çıkmasa bile
1: bir şekilde alacak.
0: 300 milyar doları alması teknik anlamda benim gözümde savaş tazminatıdır. Maç berabere bitti ya dedim sahada. Masada İran 3-0 önde. İşte benim denklemimde de savaşı getirecek şey bu zaten. Çünkü İran anlaşmada çok güçlü. Bu anlaşmanın en arizi durumlarından biri Lübnan. İsrail orada bir şekilde tehdit şeyini devam ettirecek. İsrail şöyle bir denkleme gelecektir. Diyecektir ki Hizbullah benim için çok büyük bir tehdit. O bir terörist oluşum ve ben bu terörist oluşumu bir şekilde bertaraf etmem lazım. Dolayısıyla bu anlaşma maddesini kapsamıyor diyerek bence bu anlaşmada bir arizi durum oluşturacaktır. Lübnan'da ne yapmak istiyor İsrail? Önce mümkünse Golan Tepelerine benzer bir süreç yaratmak istiyor. Orada fiili bir kontrol. Sonrasında 40 kilometrelik alanı mümkünse insansızlaştırmak. Yani Gazze statüsüne dönüştürmek istiyor. Hizbullah'ın bu süreçte verebileceği maksimum reaksiyon şöyle olacak. Hizbullah teknik anlamda bir yarı orduyken, profesyonel bir yarı orduyken şimdi artık bir gerilla örgütü. Çünkü hakikaten çok çok yara aldı. Çok yara aldığından dolayı artık bir şekilde İsrail'in içeri girmesine müsaade edip orada bir şekilde cephe gerisinden vurkaç taktiğiyle İsrail'le savaşabilecek. Bir de İran'ın Hizbullah denklemini bu kadar güçlü vurgulamasının sebebini şöyle düşünün. Niye çok önemli? Hizbullah diyor ki 2012'de Seyyid Ali Hamani talimat verdi. Dedi ki siz geleceksiniz burada Esed rejimini savunacaksınız. Geldiler savundular. Hizbullah dedi ki İsrail'de savaşa saracaklar. Haşmi Şadiye diyor ki siz benim için bunu yapacaksınız. Yapıyor. Husilere diyorlar ki bunu yapacaksınız. Yapıyorlar. Tamam. Sürekli vekil güçlerinizden talimat veriyorsunuz da ama günün birinde de vekil güçlerinizin desteğe ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Hizbullah çok sıkışık bir durumdaydı. Eğer İran Hizbullah'a yönelik desteğini bu kadar güçlü bir şekilde vermeseydi vekil güçleriyle olan ilişkileri sarsılacaktı. Ve bir şekilde bu süreç İran'ı güçlü bir şekilde masada tutuyor. Eğer mesele Kasım olmasaydı ben savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Kasım seçimleri olmasaydı savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda böyle bir ihtimalin teknik anlamda ortadan kalkmasının tek nedeni de Kasım seçimleri olduğunu düşünüyorum.
1: Yani diyorsunuz ki Trump zorda olduğu için önüne gelen her şeyi kabul etti.
0: Evet.
1: Ama zaten Trump bu işi Kasım sonrasında ya ben bu Kasım'ı bir atlatayım da Kasım atlattıktan sonra sana gösteririm düşüncesiyle yani kafasında bir B planıyla bu anlaşmanın altında şu anda imza atıyor. Bir şey soracağım hocam kısaca. Müçtebâ Hamani sizce yaşıyor mu?
0: Yani
1: kişisel fikrinizi merak ediyorum.
0: Bence yaşıyor.
1: Yaşıyor. Levent hocam sizce yaşıyor mu?
2: Bence de yaşıyor.
1: yaşıyor diyorsunuz. Ben kesinlikle bir sonraki doğrusu neye bir psikolog çağırayım. Müşteba Hamene'nin niye ekrana çıkmadığını, niye kapalı alanda bunun çünkü yani psikolojik olarak da kesin bir alt şeyi vardır. Yani bir alt okuması vardır. Bir bakılması da gerekiyor. Yani tamam hani güvenlik sebebi o bu şu. Şu an İran halkı zaten bunu kabul etmiş durumda. Ama dünya tarihinde de çok azdır yani bir devlet liderinin ülke savaşının içerisindeyken abi şimdi Kalibaf çıkıyor. Kalibaf adam çatır çatır konuşuyor. Abbas Arakçı çıkıyor. Gerektiğinde mesajları en sert şekilde evet. veriyor. Hatta biz bu stüdyoda şunu da tartıştık. Yani İran'ın lideri Kalibaf mı? Hı hı. Abbas Arakçı mı? Müşteba Hamane'yi mi? Tartışmaları da olmuştu. Mesela böyle bir şeyi Allah korusun Türkiye asla kabul etmez. Yani şöyle Türkiye'de bir devlet başkanının böyle birkaç gün ortadan kaybolması demek krizin en büyüğü demektir.
0: Buyurun hocam. Demin o 2021'den önce hiç görmedik ya. Hı. Yani İran halkı buna alışır.
1: Ha işte ondan dolayı
0: bir psikolojik bir hazırlık var yani.
1: Zaten görmemişler.
0: Zaten görmemişler. İkincisi daha büyük kırılma. Şimdi bizim iddiamız şu. Yani benim iddiam en azından şu. İran teknik anlamda reform teknik anlamda mümkün değil. Yani İran'da herhangi bir iş dönüşümü yapamazsınız. Kurumsal anlamda da savaşla da bunu kolay kolay değiştiremezsiniz.
1: Görünüyor zaten.
0: Ancak şöyle bir sorun var. İki lider üst üste öldürülse bunun arkasını getiremeyebilirler. Düşünsenize evet. öldürdünüz, ikinciyi öldürdü de İran'ın bence ikinci psikolojik eşiği bu.
1: Anladım.
0: Yoksa şey değil yani bir şekilde tavsiye veriliyor. Hiçbir şekilde ortaya. Çünkü basit bir görüntüden bir şekilde hatta bazı İsrail operasyonlarında gösteriyorlar da elektrik direğindeki işte veya oradaki faturadan veya oradaki koddan bir şekilde konuma ulaşıyor. Böyle bir handikapları var. Bence psikolojik anlamda ikinci bir liderlerini öldürmelerine hazır değiller. Psikolojik ben bunu toparlayamazlar.
2: Bizim anlamamız zor tabii. Bizim lider profilimiz öyle değil aslında.
1: Evet.
2: 15 Temmuz gecesi. Hı. Yani lider çıktı, mesajını herkes verdi tabii. Olay bambaşka oldu.
1: İşte, Türk toplumlarının bakışıyla o taraftaki bakış çok daha farklı oluyor. Hocam, Cüneyt Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 4 ay sonra bir cenaze töreni. 4 ay sonraki cenaze töreninde işte arkadaşlarım bazen geçiriyorlar görüntüleri. İran halkı sokaklarda. Diğer taraftan NATO zirvesi için hemen İran'ın komşusu Türkiye'de hazırlıklar tamamlandı. Artık liderler bekleniyor. Bu NATO'da mesela, o konuya da yavaş yavaş geçelim. Mesela ikili görüşmelerde. İran mevzusu ne kadar gündeme gelir sizce?
3: Yani bir kere İran bence bu cenaze törenini şeye çevirdi. Bir stratejik devlet organizasyonuna çevirdi. Bunu denkleştirmesi, ertelemesi, NATO zirvesinin yakın bir tarihine, aynı günlere, aynı döneme denk getirmesi bence önemli. Şimdi dünyada iki tane mesele konuşuluyor. Bir NATO zirvesi, bir de bu cenaze töreni konuşuluyor. Bu bence önemli bir adım. Bir de biraz önce Mehmet Bey söyledi, şöyle bir durum var. Burada ikinci lider değişimi veya bir lider değişimi olsa bile İran'da ne kadar bir marjı değiştirebilirsiniz yönetimde? Yani bu konu biraz İran açısından yani çözümünün veya bunun net bir cevap vermenin mümkün olmadığı bir durum. Yani siz Müşteba Hamene'yi de ölse İran'da bu sistemi nasıl değiştirebilirsiniz? Ben bir türlü aklım almıyor. Çünkü değiştiremezsiniz.
1: Şöyle yani bir şey var. Sistemi değiştirsen yerine ne getireceksin? Hani Şah'ın desteği yok.
3: Şimdi sistemi kaldırabilirsiniz ama değiştirme konusu biraz İran'da...
0: Bir daha fırsat olursa niye değiştirilemez olur?
3: Evet. Anlatmak istediğim şu. Yani sistemi tamamen yok edebilirsiniz. Buna bir şey diyemem ama evet. Sistemi kaldırma... Hani ben biraz daha hukuki mevzuat üzerinden de bakıyorum. Öyle bir yedekleme sistemi var ki bunu çok önceden kurmuşlar ve oturtmuşlar. Onun için
2: rejime değiştirme iddiasıyla giriyor Amerika.
3: Evet.
2: Ama orada daha kenetlenmiş bir topluluk buluyor
3: ve
2: karşılığı.
3: Yani bunu değiştiremeyeceğini de anlıyor.
2: Evet.
3: Onu da anlaması önemli. Bir de Müşteba Hamene yaşıyor mu sorusunun aslında arabesk bir cevabı var. O da şu, yani bu yaşadığına bir hayat diyorsak evet yaşıyor yani. Ama bunun
2: İran'da
3: anlamda
2: kalbinde.
3: Tabii yani bu lider odaklı yaklaşımın veya bir de pozisyonunun öyle çok görünür de olması gerekmiyor. Bu dini liderin öyle bir durumu da var. Orada daha çok bu işleri Cumhurbaşkanı yapıyor. Ve dini lider dediğimiz şeyin dünyada bir karşılığı da yok. Yani öyle bir sistematikleri var. Hı hı. Bu anlamda önemli. Ama ben biraz önce Üstad'ın dediği örneklik üzerinden gideyim. Yani maç berabere bitti ama İran'da tur atlamadı. Öyle de bir durum var. Çünkü maç daha bitmedi. Yani maç şu anda berabere gidiyor ama bu uzatmaları var. Yani penaltı atışları var. Oraya doğru ilerliyor bu iş. Ve ben bu meselenin, bu Hürmüz meselesinin öyle İran'ın istediği gibi şu aşamada bir duruma gelmiş olsa da Amerika'nın genel politikası anlamında bu Boğazlar meselesinin Çin'le ilgili olan süreçte en önemli

0: meselesi olduğu, yani en önemli odakta tutması gerektiği mesele olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir tarafta limanları alan, limanları kapatıp bu dünya ticaretine yön vermeye çalışan Çin var. Bunu çok iyi oynuyor, bir satranç tahtası gibi. Bunu tek kesebilecek ve en hızlı adımında bu boğaz hakimiyeti meselesi oldu. Yani Hürmüz meselesine baktığımız zaman Hürmüz'den Amerika ne kadar etkilendi hikayesinden daha fazla Hürmüz kesildiği andan itibaren Asya aslında en fazla etkilendi. Ve ben İran'ın en başarılı bulduğum veya bu aşamaya getirmede en önemli bulduğum noktası sadece Hürmüz'ü kapatması değil, Körfez'e de asimetrik bir saldırı sistematiği uygulaması. Bu da ister istemez Amerika üzerinde bir Körfez'in bir psikolojik baskısını oluşturdu ve masaya oturmasının bir nedeninin de şu olduğunu düşünüyorum. Ya hani bizi koruyacaktın. Yani bu korunamaz bir durumdayız ve bu savaşın hiçbir gerekçesi yok. Gerekçesi olmadığı halde bizi bu serüvene veya bu şekilde güvenliksiz bir alana çektin biçiminde bir eleştiriyle muhatap olduğunu. Yani Amerika'yı oturtan, masaya oturtan şey sadece iç dinamikleri değil, dışta da meseleyi çözememiş olması var. Ve bir de günün sonunda her şey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bağlı tutuluyor. Ona da şöyle bir itirazım var benim. İran meselesi Trump döneminde hızlanıp bir saldırıya dönüşse de İran'la ilgili Amerika'nın temelde tezinde bir değişiklik olmadığı kanaatindeyim ben. Bu değişmez.
1: Hep aynıydı.
0: Bu hep aynı. Bu sadece zamanlama meselesi. İşte biraz Netanyahu'nun gazına gelme tırnak içerisinde. Yani bu ifade onlara ait olduğu için de söylemekte hiçbir beis yok. Gazına gelip bu konuda işte İran'ın bir müddet sonra çökeceği veya sistemin ortadan kalkacağına olan bir inanma durumu ve bununla beraber harekete geçti. Bunun şu sebeple de olduğu düşünülebilir. Yani bir seçim var. Seçim öncesi Trump'a yanlış yaptırmak isteyen sadece Netanyahu değil, Amerika'nın içerisindeki bir siyaset de bunu isteyebilir. Yani bu böyle bir zor durumda kalsın ve seçimi kaybetsin denilebilir. Çünkü neticede Amerika'nın iç siyaset meseleleri dünyanın dış politika meselelerine dönüşebiliyor, böyle bir denklem var.
1: Ola ki Trump Kasım'da kaybetti. Zaten yüksek ihtimalle kongre seçimlerini kaybedeceği konuşuluyor. Ne değişecek?
0: Ya şu anda ben size
1: mesela kongre seçimlerini kaybetse,
0: bir kere gelen ekip bunu tahmin etmekle uğraşmaz, buradan nasıl çıkacakla uğraşır. Ya bu mesele bu noktaya geldi ve biz buradan nasıl çıkarız? Ama hiçbir zaman şu değişmeyecektir Amerika açısından kanaatim. Boğaz hakimiyeti, yani boğazların, yani Gazze meselesinin dahil olmak üzere ben tamamının bu boğaz hakimiyeti meselesi üzerinden yürüdüğünü düşünüyorum. Yani Gazze'de barış niye oldu? İşte alternatif bir Süveyş olabilir mi tartışması. Ben böyle değerlendiriyorum en azından. Veya biz Çin'i nasıl kendi alanında tutabiliriz? İşte bu Hürmüz üzerinden olabilir. Günün sonunda Amerika bir uluslararası sistemle bu boğazları bir biçimde kontrol etmek istiyor. Mesela Cebel Tarık'ta da bir anlaşma yaptılar. Bildiğim, takip edebildiğim kadarıyla Fas'ın bir problemini çözüp aynısını Panama'da da gerçekleştirdiler. Bir şirket üzerinden orayı satın aldılar. Bunun benzeri bir metot da bu sefer Hürmüz'e. Yani İran'a ait ama yönetiminin de işte Amerikalı veya Amerika'ya yakın bir şirket üzerinden. Temel politika değişmez ama politikaya uygun başka bir araçla bu metot uygulanır. Yani Trump'la Trump giderse ne değişir sorusunun biraz da cevabı burada diye düşünüyorum.
1: Yani siz diyorsunuz ki ABD burada Hürmüz'deki şeyi gördü, tehdidi gördü. Hani buradaki tehdidi bertaraf etmek için parayı da masaya koyar, farklı asimetrik yolları da dener ve bir şekilde bu sorunu çözer diyorsunuz.
0: Yani savaş tazminatı da bir kazanım mı yoksa daha sonradan bu paraya alışılması için verilmiş ilk doz aşı mı? Onu da bir tartışmak gerektiği kanaatindeyim ben.
1: İlk doz aşı. Levent Hocam, sizce Trump Kasım'da kongre seçimlerinde bir mağlubiyetle karşılaşırsa ABD'nin Hürmüz'le alakalı izleyeceği yol haritası nasıl olur?
2: Sanki öyle bir beklenti var Amerikan kamuoyunda, dünya kamuoyunda. Yani istediği başarıyı elde edemeyeceği yönünde Trump'ın. Muhammed Hocam da dikkat çekti. O yüzden hani savaşı bir şekilde sonlandırma çabası içinde. Çünkü savaş devam ettikçe orada alacağı yenilgi daha da ağırlaşacak. Mağlubiyeti daha ağır yönden tadacak. Bu yüzden hani iç siyasete, dış politikayı iç siyasete endeksleyerek işte İran'da orada barışı sağlayalım, Rusya, Ukrayna bir şekilde çözelim. İşte sayısız barışa imza attım diyor ya kendisi. 8 olur, 9 olur, 10 olur. Hani bu propagandayla seçimlere gireceği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii orada yenilgi olursa biraz işi zor.